0: Burcu biliyordu ve bir harita yaptılar. Postadan aldığın işte bu haritaydı.
1: O harita mıydı? Hayır. Üzerinde bir sürü rastgele şekil ve işaret vardı.
0: Bazen görünüş aldatıcı olabilir.
1: Tamam, eğer haritaysa o zaman daireme gelip karıştıran adamlar Kral Süleyman'ın hazinesini arıyorlardı.
0: Ve sen bunu şimdi mi anlıyorsun?
1: Kafama vurdular.
0: Evet, daha fazlası da olabilirdi.
1: Süleyman'ın anahtarı.
0: Eski bir kitap ve inanılmaz güçleri vardır. Süleyman'ın bu güçleri kullanarak halkına hükmettiği düşünülür.
1: Evet, ben bunu daha önce duymuştum. Yer altındaki güçleri çağırdığını, zamana ve topraklara hükmettiğini.
0: Eğer Süleyman'ın anahtarı yanlış ellere düşerse...
1: Dünyanın kaderi değişir, değil mi?
0: Doğru. Neyse ki harita üzerindeki şifre çözülmeden hiçbir işe yaramıyor. Haritanın açıklayıcı bilgileri Volubilis'te, Fas'taki Romalıların kalıntılarının yakınında.
1: Romalıların kalıntıları, bakalım.
0: Flynn, haritayı geri al ve yapabilirsen açıklayıcı bilgileri bul. Kral Süleyman'ın madenleri asla bulunamadı.
1: Hey, bu verdiğin görev bana bu görev için ölebilirim duygusunu yaşattı. Ölüm asla uzağımızda değil.
0: Bak, endişelenme. Sen sadece sana öğrettiğim şeyleri yap yeter.
2: Uçağın 2 saat içinde kalkıyor. Casablanca'ya gidiyorsun.
1: Casablanca mı?
2: Hı-hı.
1: Yani filmdeki gibi mi?
2: Hı-hı.
1: O filmi çok severim. Charlene, sanırım bu harika bir arkadaşlığın başlangıcı olacak hayatım.
2: Hayır, sanmıyorum. Güvende ol. Kendini öldürtme. Getirmen gerekenleri iyice sakla. Ona söyledin mi?
0: Hayır.
2: Ama söylemeliydin.
0: Yakında kendisi bulur.
3: Buraya bakar mısınız? Bunları gördünüz mü? Hadi geri kalalım.
4: Tamam.
1: Rick'in Amerikan kafesi seni canlandırır dostum.
5: Oho, Casablanca filminden. Çok değişik bir adamsın.
1: Volubilis kalıntıları lütfen.
5: Volubilis kalıntıları. Anladım.
1: Üzgünüm, affedersin.

0: derin kazmıyorsunuz. Daha çökelti tabakasını delip aşağı geçemedik.
1: Bayan Emily, haftalardır burada kazı yapıyoruz ama hiçbir şey bulamadık.
0: O zaman kazıyı genişletelim.
1: Ama genişlettik, hem de iki kez.
0: Bir daha yapın, bir şey bulana kadar. Kim bu? Kazmaya devam edin.
1: Hadi çabuk olun, hadi. Acele edin.
0: Özür dilerim. Yardım edebilir miyim?
2: Evet, umarım bunun ne kadar nadir bulunduğunu biliyorsunuzdur. Emblema mozeyi Romalılardan milattan sonra 40. yüzyıl.
0: Milattan sonra 50, 40 değil.
2: Milattan sonra 50. Tamam, ben de öyle demek istemiştim. Kafam karışmış. Başıma vurdular da.
0: Kimsin sen? Ne istiyorsun?
2: Adım Flynn Carson. Yer bilimi enstitüsünden geliyorum. Bu bölgede toprak incelemesi yapıyoruz.
0: Bir jeolog için Romalılara ait eserler hakkında fazla bilgilisin.
2: Bu benim hobim.
0: Bu özel bir kazı. Korkarım incelemeniz işimizin bitmesini bekleyecek.
2: Tamam. Beklemekten sıkılmam. Tamam, beklemekten sıkılırım. Bilgisayar çekimleri. Yüksek çözünürlüklü dijital fotoğraflar. Bunları buraya kurmuş olmanız çok ilginç bayan.
0: Davenport. Emily Davenport.

0: Bart.
1: Tam olarak ne arıyorsunuz? Sakıncası yoksa sorabilir miyim?
0: Elimizdeki kanıtlara göre burası bir zamanlar Kraliçe Sheba tarafından yönetiliyormuş.
1: Kraliçe Sheba. Eski İncil'de ondan Kral Süleyman'ın karısı olarak bahsediyor.
0: O da var.
1: Ama ben kraliçenin bölgesini Güney Arabistan'ın bir bölümü olarak biliyordum.
0: Evet, ama aksini söyleyen kanıtlarımız var izninizle.
1: Bir şey bulabildiniz mi peki?
0: Güneybatı tarafında Romalılara ait bir bekleme odası.
1: Sıra dışı bir şey var mı? Mesela diyelim ki okunması gereken bir harita gibi.
0: Sen bugün bunu soran ikinci kişisin.
1: Başkası da mı sordu?
0: Evet. Ve aynı senin gibi etrafta dolaşıp durdu.
1: Vay canına, bir günde iki kişi, ne tesadüf değil mi?
0: Nereden geldiğini söylemiştin.
1: Yer Bilim Enstitüsü'nden geliyorum. Söylemiştim.
0: Ah, o zaman John Binder'ı tanırsın. Söylesene, John'un sağlığı nasıl?
1: Çok iyi. Bu tuzak soruydu. John Binder diye biri yok.
0: Enstitünün başında o var.
1: Lanet
0: biliyordum.
1: Olsun.
0: Benim kazdıklarımı çalmaya geldin.
1: Hayır.
0: Seni kim gönderdi? Sorbon'dan Pierre Bubol mü?
1: Evet. Evet.
0: O zaman git Pierre'e ve çakallarına de ki kendi kazılarını kendileri yapsınlar. Benimkileri çalmaktan vazgeçsinler. Şimdi kazı alanından
1: tamam.
0: Çık, yoksa güvenliği
1: tamam,
0: çağıracağım.
1: Beni dinlersene.
0: Turito.
2: Evet.
1: Turito, tamam.
2: Sorun nedir?
1: Gidiyorum.

0: Hiç bıkmıyorsun değil mi?
1: Beni korkuttun. Yani burada mı uyuyorsun?
0: Bak, bu benim adıma alınmış bir izin. Yani seni buraya izinsiz girdiğin için tutuklattırabilirim. İnan bana, fazla geceyi hapishanede geçirmek istemezsin.
1: Bakın Bayan Davenport.
0: Profesör Davenport.
1: Sana yalan söylediğim için üzgünüm. Ama ben buraya senin kazılarını çalmaya
0: geldim. O zaman burada ne işin var?
1: Bunu açıklamak biraz zor.
0: Yine de bir dene.
1: Kral Süleyman'ın hazinelerine ulaşabilmem için haritanın şifresini çözecek bir şeyler arıyorum.
0: Bence jeolog hikayene geri dön. O daha inandırıcı.
1: Ben gerçeği söylüyorum.
0: O harita sana aynı zamanda Atlantis'in ve Neverland'in yerini de söyleyecek mi? Ne yapıyorsun?
1: Gizli bir kol arıyorum, bilirsin. Romalılar genelde değerli eşyalarını saklamak için mimarlarına bir oda yaptırırlar.
0: Roma mimarisini çok iyi bilirim, teşekkür ederim. Burada gizli oda falan yok.
1: Her zaman gizli bir oda vardır.
0: Mozaik parçasını milattan sonra 40. yüzyıl sanan biri için büyük konuşuyorsun.
2: Aa, bak! Gizli bir oda.
0: Nerede durduğunu biliyor musun?
1: Gladius Ptolemy'nin mezarında. Geometrinin ve astronominin babasıdır. Çok hoş oldu gerçekten. Haritayı bulamıyorsan haritayı yapanı bul.
0: Şuna bir baksana.
1: Bu Ptolemy'nin ünlü atlasının bir reprodüksiyonu. Gördün mü? Ptolemy aslında dünyanın yuvarlak olduğunu söyleyen ilk insanlardan biri.
0: Kürenin üstüne ve altına bak. Buradaki kıta işaretlerinin hepsi yanlış.
1: Şüphelendiğim gibi.

0: Şu işaretlere bak. Bunlar İbranice mi? Hayır, İbranice değil.
1: Ptolemy tarafından kolayca tekrar yazılabilir. Daha önce böyle bir sembol görmedim.
0: Ben gördüm.
2: Harita işaretleri asla mezardan ayrılamaz.
0: Konuşabiliriz istersen.
2: Efsaneye siz sahip çıkamazsınız.
0: Çıkmıyoruz. Biz bunun peşinde değiliz.
1: Kendi adına konuş. Bu benim kazım. Kazı iznim var.
2: Şimdi öleceksiniz.
3: Biraz yardım etsene.
2: Ala kazam. Büyük

0: Emir.
1: Ne oldu?
2: Muska.
0: Mısırlı duvarcıların büyük işareti. Sen de bizdensin. Kardeşim, Süleyman'ın sırrını koruyan 24 kişinin mirasçılarındansınız. Bu sırrı koruyarak taşıyacağız. İpucu senindir. Allah seninle olsun.
1: Sanırım gidecek iyi olacak.
3: Bu tarafa
1: gidelim.
3: Bu tarafa. Dur.
0: Haritanın açıklayıcı bilgisinin diğer yarısı Gedi'de saklı. Şiba'nın göğüslerinin arasından geçip her şeyi gören gözlerin orada bulabilirsin. Şimdi git.
2: Ne anlama geldiğini biliyor
1: musun? Senin bildiğini sanıyordum. Bak bir su kemeri. Gördün mü? Romalılar sık sık su kemeri.
2: Bu kadar tarih dersi yeter. Ne olduğunu biliyorum.
1: Tamamen kurumuş. İçinde yosunlar var. Umarım yeterince kaygandır ve yer çekimi bizi yanıltmaz.
2: Seni tanıdığıma pişman olacağımı anlamıştım.
1: Bizi şehre götürür müsün acaba?
2: Amerikalı gitmiş. Harita parçası da yanında.
4: Bulun onları.
2: O adamlar da Kral Süleyman'ın hazinesini mi arıyor?
1: Evet. Ve Süleyman'ın Anahtarı isimli bir kitabı arıyorlar.
2: Eğer onları atlatmak istiyorsak Kenya'ya gitmeliyiz.
1: Ne?
2: Harita çözmek için ipucunun diğer parçası Kenya'da.
1: Sen Süleyman'ın hazinesine bile inanmıyorsun.
2: İpucu 3000 yıllık. Onlara malzeme götürürsem kızlarımın bütün masraflarını karşılarlar. Ben de seninle geliyorum.
1: Sana ihtiyacım yok.
2: Harita ipuçlarını çözerken bana ihtiyacın olacak.
1: Seni üzmek istemiyorum ama ben bütün ölü dilleri gayet rahat çözerim.
2: Bunlar ölü dillerden yazılmamış. Akon dilinde. İbrani kriptografisinin eski bir şekli. Bak bakalım ne diyor.
1: Ben bunu çözerim.
2: Eğer 312 haneli polialfabetik şifreyi biliyorsan çözersin. Şifreyi biliyor musun?
1: Hayır.
2: Havaalanına geldiğiniz zaman beni uyandır. Hala okumaya mı çalışıyorsun?
1: Anlamıyorum. Bunu okumam gerekirdi. Ben Word alfabesini bile 7 saatte çözmüş bir adamım. Bana biraz ipucu versene.
2: Hayır.
1: Bak, şifrenin ilk 3 harfini söyle.
2: Gedi buradan arabayla bir gün uzakta. Götürecek birini bulalım. Ama bu hoşuna gitmeyebilir.
5: Balayı çiftleri, safariye hoş geldiniz. Önümüzde 4,5 saat sürecek kısa bir yolumuz var.
6: Flynn? Flynn Carson. Sen misin? Benim. Debra Markham. Tabii şimdi Debra Potter oldum. Hatırlasana, annem bir defasında seni benimle tanıştırmıştı.
5: Evet. Evet Debra. Sosyal uzman. Ağır ceza mahkumları üzerine.
6: Aha, doğru. Evet, bu da benim kocam Carl. İş aracılığıyla tanıştık. Senin yanında oturan kim? Yeni karın mı?
5: Evet.
6: Evet. Evet, evet.
5: Bu Emily. Benim güzel mi güzel karım.
2: Ne yapıyorsun?
1: Annemin burada bulunma nedenimi bilmesini istemiyorum. Numara yapacağız, tamam mı?
6: Hepiniz bakın, bu benim arkadaşım Flynn Carson ve yanında yeni karısı Emily. Hadi onlara güzel bir balayı şarkısı armağan edelim. Ne dersiniz?

0: Bu çakmağı öldürdüğüm ilk adamdan almıştım. Bu yüzden benim için manevi değeri büyük.
1: Konuşmayacağım.

0: Tırlar duvarcıdan duvarcıya geçecek. Bu saçmalıktan yoruldum. Haritanın ipucu nerede? Haritanın ipucunun yerini söyle. Beni öldürmen gerekir. Hayır, asla seni öldürmeyi düşünmem. Seni canlı bırakacağım, onları öldürürken seyredeceksin. Aşağılık herif. Ya Allah! Hayır! Allah! Allah!
1: Bize kart gönderin. Burası daha uzak oldu. Yürüyerek 7'ye 2 günde gidebiliriz.
2: Otobüsten indik ya, hiç sorun değil. Şuna bak. Bunun ne olduğunu biliyor musun? Bu enkerendi. Onların birleşme dansı.
1: Buna olipiri derler ve av danslarıdır.
2: Enkerendi.
1: Olipiri.
2: Neden sürekli beni düzeltmek ihtiyacı hissediyorsun? Düşündüğün kadar aptal biri değil.
1: Senin aptal olduğunu sanmıyorum. Ama benim kadar akıllı
2: Pekala,
1: değilsin.
2: Pekala. Benim tam 12 üniversite derecem, 6 master'ım, 4 tane de PhD esim var. Hepsi 22 derece yapıyor. Bu bir rekor, tamam mı? Ya senin kaç derecen var?
1: 25 ve yeni bir tanesini önümüzdeki Haziran'ın 26'sında başlayacağım.

0: Ne oldu? Çok mu hızlı yürüyoruz ha? Oho!
1: İyi misin?
2: Daha iyiyim.
0: Bunu kim yaptı?
2: Banto adasında haydutların eline düştüm.
1: Ne yani, seni buraya ölmen için mi bıraktılar?
2: Ben Nulu'yum. Ben de olsam aynını yapardım.
0: Gel, elimi tut. Şimdi çekelim. Çek.
2: Çek. Benim adım Jomo. Hayatımı kurtardınız.
0: Bunu dert etme.
2: Size borçlandım. Benimle köyüme gelin. Orada size yiyecek ve kadın veririz. Krallar gibi ağırlarız.
1: Evet ama seni ben de kurtardım.
0: Adam konuşuyor, görmüyor musun? Özür dilerim. Kral falan gibi bir şeyler mi söylüyordun? Yani kaç tane kadından
1: çok
0: bahsediyorsun?
1: Çok tatlısın ama gitmemiz gerekiyor. Çünkü yolumuz Gedi'de bitiyor.
2: Gedi mi? Evet, orayı biliyorum. Sizi oraya götürürüm. Siz nereye giderseniz Jomo oraya gider.
1: Bu gerçekten gerekli değil.
2: Size olan borcumu ödeyene kadar içim rahat etmez. Jomo bunu sizin için taşır.
1: Kaç tane kadınmış?
0: Adamı duydun. Adetleri böyleymiş.

0: Çikolata ister misin?
1: Ben istemem. Ah, bak hopoy kuşları. 2000 yıl önce Kral Süleyman bu kuşları Kraliçe Şiva'ya mesaj göndermek için kullanırmış. Ve şimdi bu kadar yıl sonra hala başımızın üzerinde uçuyorlar.
0: Sen hep Kraliçe Şiva ile bu kadar ilgili miydin?
1: Küçüklüğümden beri. Bütün gece uyanık kalır onun hakkındaki hikayeyi tekrar tekrar okurdum. Bu kadar güç, gizem. Bütün Afrika'nın kraliçesi olabilirdi.
0: Kulağa hoş geliyor.
1: Evet, bunu kanıtlamak gerekiyor. Henüz bu şansı yakalayamadım.
0: Evet, ama henüz bununla ilgili bir kanıt bulamadığın için, yoksa beceremediğinden değil. İnsanın kendine güveni olmalı. Ne oluyor?
2: Su aygırları. Afrika'nın en öldürücü hayvanlarıdır.
1: Evet, karaya çıkabilen hayvanlardır. Bizi parçalara ayırabilirler. Su aygırlarının inanılmaz bir işitme kabiliyeti vardır. Sessiz kalırsak, nefes bile almazsak peşimizi bırakabilirler.
0: Tamam, ben seninle aynı fikirde değilim. Belki de çok ses çıkarırsak...

0: yapar ve buradan kaçarlar.
1: Kapa çeneni senin aptal, sesi
2: hayır,
1: de olmalı.
2: Hayır, onları korkutabiliriz. Daha çok ses yapma.
1: Kes sesini. Baksana, seni saldırıyorlar.
2: Bu bir savunma hareketi. Daha fazla ses yapalım.
3: Su aygırları çikolatayı sever.
4: Teşekkür ederim.
5: Yolumuzdan çekil.

0: Jomo. Biraz ara versek nasıl olur acaba?
1: Birkaç saatte üç tepe çıktık.
2: Biraz dinlenelim, bir şeyler yer gideriz.
1: Evet. Ne olsa yerim.
2: İşte. İyi.
1: O küçük çikolatalardan başka
0: evet,
1: var.
0: Evet, ben de aynısını düşündüm. Resimlerim. İnanmıyorum. Annem. Ben görmeden çantama koymuş olmalı. İşte anneler.
1: Hala annenle mi yaşıyorsun?
0: Ne? Kim, ben mi? Hayır. Hayır, artık yaşamıyorum. Yeni taşındım. Artık kendime ait bir dairem var. Evet, biliyorum. Biraz utanç verici, değil mi?
1: Merak etme. Üniversite yıllarımda ben de hep eve gidip uyurdum. Bakabilir miyim?
0: Evet.
1: Evet, Picasso değilmişsin. Bu bir gerçek.
0: Biraz nefes al. Sadece 8 yaşındaydım.
1: Hala öylesin.
2: Tamam. Gitme zamanı.
1: Bu resimler neyin resimleriydi?
0: Yatarken anlatılan hikayelerin. Babam bana yatarken bu aptalca hikayeleri anlatırdı. Ben de onun için resimlerini çizerdim.
1: Eminim buna bayılırdı.
0: Galiba. Babamı pek fazla hatırlayamıyorum. Küçükken öldü. Bir gün işten eve gelirken biri onu soymuş. Ve sonra da vurmuş. Kimin yaptığı hiçbir zaman bulunmadı.
1: Çok üzüldüm Flynn.
0: Ne yazık ki yatarken anlatılan o aptal hikayelerden geriye bunlar kaldı.
1: Benim babam bana yatarken asla masal anlatmadı. Ya işiyle ilgilenirdi ya da annemle kavga ederdi. Büyüme çağımda onunla hiç konuşmadım. Hala yaşıyor ve ben hala onunla konuşmuyorum. Anlaşılan senin baban çok iyi bir insanmış.

0: Gördünüz mü? Kedi eyaleti.
1: Şimdi ne olacak?
2: Shiba'nın göğüsleri diye bilinen ya da her şeyi gören göz olarak bilinen yerleri bulacağız.
1: Ne anlama geliyorsa.
2: Sanırım Shiba'nın göğüslerini bulduk. Bak, oradaki iki dağı görüyor musun? Bak nasıl böyle yukarı doğru şey gibi.
1: Anladım Flynn.
0: Yakınlardaki bir köyde bir falcının işlettiği mistik bir dükkan varmış. Orada her şeyi gören gözü bulabiliriz.
2: Her şey için çok sağ ol. Bize büyük yardımın oldu.
0: Bitti mi?
2: Evet, artık sadece kasabaya gidip haritanın parçasını alacağız ve eve döneceğiz.

0: Prens. Bundan sonrasını biz hallederiz.
1: Ama daha size olan borcumu ödemedim.
2: Tabii ki ödedin. Bizi buraya getirdin.
0: Bizi su aygırlarından kurtardın ve termitlere yem olmaktan kurtardın. Sanırım ödeştik.
1: Sağlıkla gidin.
0: Tamam.

0: Her şeyi gören göz. Gören göz.
1: Yardım edebilir miyim?
2: Siz buranın sahibi misiniz?
1: Evet. İçeri girin lütfen.
2: Önce sen gir.
1: Dükkan aslında babama ait. Burası onun gururu ve tek eğlencesiydi.
3: Babanız şimdi nerede?
1: Öldü. Çok fazla olmadı. Onun mirasını sürdürmem babamın ölmeden önceki son isteğiydi. Yani bu dükkanı ondan miras olarak
2: evet, devraldım. Sırlar kuşaklar boyu geçmeli derler. Gerçekten geçiyor.
1: Diğer şeyler gibi. Değil mi?
2: Bunu Fas'ta gizlice bir duvarcıdan aldım. Bana diğer yarısını burada bulacağımı söyledi.
1: Kral Süleyman'ın hazinesinin sırrı çözülecek.
2: Diğer yarısı?
1: Evet, buralarda bir yerde olmalı. Maalesef babam hemen öldü. Tanrı onun ruhunu çabuk aldı. Gizli bölmeyi söyleyemeden öldü. Ama belki de siz bulmam için bana yardım edebilirsiniz. Teşekkür ederim.

0: Bakalım burada ne varmış. Bunlar benim resimlerim.
1: Sen yoksa bir şey mi buldun?
0: Evet, duvarın içinde bir şeyler gizlenmiş.
2: Neymiş?
0: Harita ipucunun diğer yarısı. Ne yapıyorsun?
2: Bu da onlardan. Kötü adamlardan.
0: Koş, koş, koş, koş. Çabuk gidelim. Acele et biraz, koş.
2: Hayır.
0: Atlamak zorundayız.
2: Delirdin
0: mi? Hayır, hayır. Bu dükkanın tentesi bizim düşman hızımızı en az %47 kesecek.
2: 34.
0: Hadi %47 benimle tartışmayı keser misin? Atla lütfen.
1: İpucu parçası. Bunlar da gidelim. Yakalayın. Harita'yı almışlar.

0: Jerry amca, burada ne işin var?
1: Bazı ihracat işleri için Mombasa'ya gidiyorum. Senin burada ne işin var?
0: Başımız biraz dertte. Buradan gitmemiz gerek. Bize yardım eder misin?
1: Trende bana ait kompartımanım var. İçeri girsenize. Bunlar General Samir'in adamlarına benziyor. Bana rastladığınız için şanslısınız.
0: General Samir ben.
1: Bu bölgedeki militanların başında o vardı. Çok tehlikelidir. Buck Flynn. Burası pek de tekin olmayan bir yerdir. Burada savaşın ortasına düşebilirsin.
2: Çok geç.

0: Girin.
1: Hey ben bu... Bu bir Masai yerlisi kıyafeti sanırım.
0: Evet öyle. Bunu bana Jerry amcan verdi. Beğendin mi?
1: Evet, hiç fena değil. Üşütmeden yemeğe gidelim mi? İster misin?
2: Evet, daha sonra da kitap imzalatmak için biz de sıraya girdik. Flynn o zamanlar 9 yaşında kısa pantolonlu bir çocuktu. Yazarın yanına gitti ve onunla tartışmaya başladı. Ona kitabının yanlışlarla dolu olduğunu söylüyordu.
1: Adamın tezleri bir temele dayanmıyordu. Onu söylüyordum.
2: Yazar Stephen Hawking'di. 9 yaşındaki hiçbir çocuk Stephen Hawking'le tartışamaz. Adamda zeka var.
1: Evet.
2: Bize hemen bir şişe daha getir çabuk.
3: Evet efendim.
0: Ben almam. Bu bile başımı döndürmeye yetti. Ben gidip biraz dinleneceğim. Teşekkür ederim elbise için.
2: Dikkat et. Şimdi ne yapacaksın? Kral Süleyman'ın hazinesinin peşinden gitmeyi mi düşünüyorsun yoksa?
1: Henüz bilmiyorum.
2: Bence benimle bu masaya gel. Annen senin buralarda olduğunu bilse kalp krizi geçirir. Flynn sen iyi misin?
3: Bir şişe teş.
2: Teşekkür ederim.
1: Evet, evet. Biliyor musun babamı düşünüyorum. Siz birbirinizi çok iyi tanıyordunuz.
2: Evet, o benim en iyi arkadaşımdı. Öyle olduğunu sanıyorum.
1: Hayatıyla ilgili bir sır saklıyor olabilir miydi?
2: Bir sır mı? Senin gibi mi? Evet. Hepimizin sırları vardır Flynn. Sanırım babanın bizden farkı yoktu. Bu madalyon. Onu ilk gördüğümde de bu madalyonu takıyordu. Hiç çıkardığını görmedim.
1: Annem bana bunun bir dükkandan alındığını söyledi.
2: Baban bana bunu babasının verdiğini söylemişti. Ondan önce de babasına onun babası vermiş. Bu madalyon senin mirasının bir parçası. Kuşaktan kuşağa aktarılan bir şey.
1: Sır kuşaklara aktarılmalı.
2: Flynn, kafandan neler geçiyor?
1: Her şey için teşekkür ederim Jerry amca.
0: Oh, merhaba. Ben sadece haritaya ve ipucu parçasına bakıyordum.
1: Bulabildin mi?
0: Evet, harita ipuçlarının iki parçasını birleştirdim. İşaretleri deşifre etmeye çalışıyorum. Eski kitaptan pasajlar var. Özellikle
1: Süleyman'ın şarkısı.
0: Nereden biliyorsun?
1: Akon şifresini dün gece çözdüm de.
0: Çözdün mü?
1: O kadar zor değildi aslında.

0: Mısır denklemleri gibi değil. Birden fazla hesaplama yöntemi var. Ne düşüneceğimi açıkçası pek bilemedim.
1: Neden bana şifreyi bulduğunu söylemedin? Şifreyi çözdüysen artık bana ihtiyacın yok.
0: Evet ama sanırım etrafta dolaşman hoşuma gidiyor. O zaman Süleyman'ın şarkısı. Bu haritanın üzerinde İncil'den alınmış birkaç tane aşk şiiri var. Alabilir miyim? Belki cevap bundadır. Belki de bir şekilde haritayı okumayı başarırız. Ha? Ne dersin?
1: Bunun bir amacı olmalı. İstersen kalabilirsin.
0: Tamam. Süleyman'ın şarkısında öpüşmekten bahseder, değil mi?
1: Sanırım.
0: Bırak beni ağzıyla öpsün. Bu öpücükler altından daha tatlı.
1: Şarap.
0: Ne?
1: Bu öpücükler şaraptan daha tatlı. Sen altın dedin.
0: Çünkü altın olduğundan eminim.
1: Ben de şarap olduğundan eminim.
0: Hayır, altın.
1: Şarap.
0: Altın.
1: Şarap.
0: Seninle bu kadar yakınlaşıyoruz ama sen günün her saniyesinde olduğu gibi beni düzeltmeye devam ediyorsun.
1: Seni günün her saniyesinde düzeltiyorum çünkü günün her saniyesinde yanlış yapıyorsun.
0: Ben şiir okuyordum Bayan Davenport. Romantik olmaya çalışıyordum. Ne var bunda yani?
1: Romantizm bu şekilde olmaz. Afrika'nın ortasında kanlı bir savaşın içinde. Romantizm ancak müzik, çikolata ve çiçekler...
0: Bir daha söyle.
1: Romantizm müzikle olur ve çikolatayla.
0: Buldum. Bunu daha önce göremediğime inanamıyorum. Ne kadar kolaymış, apaçık ortada. Anlamadın mı? Süleyman'ın şarkısı gerçek anlamıyla Süleyman'ın şarkısı. Bu bir harita değil. Bir müzik kağıdı. İpucu da harita.
1: Notaları çalmak için bir müzik aleti.
0: İyi ki klarnet dersleri almışım. Affedersin. Bir kez daha.

0: Gördün mü? Üç büyücü dağları. Hazine bu dağların içinde olmalı.
1: Şu anda bence tam zamanı Flynn Carson.
2: Flynn orada mısın? Bakar mısın Flynn?
0: Tamam ama bu kadarı da fazla. Sana nasıl yardımcı olabilirim?
2: Haritanın ipuçlarını çözdün.
0: Evet, haritayı da çözdüm.
2: Kral Süleyman'ın hazineleri emniyetli bir yerde değil mi? Pekala, o zaman ilk uçağa atlayıp hemen kütüphaneye dönebilirsin.
0: Ben buradan hemen dönmüyorum Jackson. Hazineyi bulacağım.
2: Bu çok tehlikeli Flynn. Yani eğer Süleyman'ın kitabı yanlış ellere geçerse...
0: Olmayacak, tamam mı? Dinle, neden bir kez olsun bana güvenmiyorsun? Başka seçeneğim yok. Şimdi gitmem gerekiyor, tamam mı?
2: Sadece hatırlatırım. Bazen isteklerimizi ertelememiz gerekir. Bizim iyiliğimiz
0: tamam,
2: için.
0: Tamam ama gitmem gerek. Kendine iyi bak.
3: Yeniden düşünmenizi istiyorum. Benimle Mombasa'ya gelebilirsiniz. Bu hazine avcılığını profesyonellere bırakın.
0: Ben iyiyim Ceri amca.
1: Merhaba.
3: Günaydın.
0: Merhaba. Orada ne yapıyordun?
1: Kasabadan bir şeyler aldım.
0: Senin Kral Süleyman'ın hazinelerine inanmadığını sanıyordum.
1: İnanmıyorum. Sadece ihtiyacımız olan standart tırmanış takımları.
3: Gitseniz iyi olacak.
0: Amca, her şey için teşekkür ederim.
3: Dikkatli ol evladım. Sen de tatlı kız.
1: Hoşça kal.

0: Burası neden bana tanıdık geliyor anladım şimdi. Daha önce buraya geldim.
1: Geldin mi?
0: Evet. Babamın yatmadan önce anlattığı hikayelerden.

0: ve bir gün benim de buraya geleceğimi biliyordu. Beni bunun için hazırladı. Artık hiçbirinin gereksiz olduğunu düşünmüyorum.
1: Kereste, orman, ağaç. Baobab ağacı Afrika'da en uzun süre yaşayan ağaç. 3000 yıldan fazla yaşıyor.
0: Bu Süleyman'ın zamanından kalma olmalı. Burası.

0: Şu anda dağların arasında olmalıyız. Burada bastığın yere dikkat et. Yer çok çok.
1: Flynn.
0: Aha.
1: Flynn, iyi misin?
0: Kaygan. Ben de tam sana yerin kaygan olduğunu söyleyecektim. Neredeyiz?
1: Işığı kapat.
0: Desmodus rotundus. Vampir yarasalar. Çirkin, mide bulandırıcı vampir yarasalar.
1: Evet, ışığa karşı duyarlılar. Onları rahatsız etmeyelim.
0: He. Bu da ne böyle? Şimdi fırlatıp atacağım.
1: Aa, lütfen devam edelim. Burayı mı geçeceğiz?
0: Haritayı doğru hatırlıyorsan burası Kral Süleyman'ın hazine odasına giriş kapısı olmalı. Yani evet.

0: Vay canına. Çok kolay oldu. Tamam.
1: Tamam.
0: Bu mu?
2: Kitap nerede? Hazine nerede? İçinde hiç hazine olmayan bir hazine odası olabilir mi?
0: Efsanelerle, gizemlerle uğraşmak vakit kaybıymış. Ben de gerçekten bir şey bulacağı sanmıştım.
2: Teşekkür ederim baba.
0: Hazine yerine çılgın adamlar tarafından öldürülüyorduk. Su aygırları başka bir hikaye.

0: Aman Tanrım, bu Eski Ahit'in ilk kitabı.
1: Ölü Deniz yazmaları. Hepsi burada.
0: Şiba.
1: Süleyman'ın kitabı.

0: Flynn? Flynn?
1: Sanırım artık gitmeliyiz.
2: Kitabı bana ver. Onu bana ver dedim.
3: Bak kim gelmiş.
2: Buraya gelin. Onu da getirin.
1: Jerry amca. Durun. Durun, kitabı vereceğim ama ona zarar vermeyin.
2: Üzgünüm Flynn. Ama sana buraya gelmemeni söylemiştim değil mi?
0: Seni alçak, onların adamısın.
2: Tam tersi hayatım, onlar benim adamlarım.
1: Jerry amca.
2: Ne demiştim? Hazine avcılığını profesyonellere bırak demiştim. Ama hayır, hemen buraya koştun.
1: Hazineyi nasıl buldun?
2: Babana bana yerini söylemesi için yalvardım. Ama söylemedi. Çok inatçıydı. Onu vururken bile söylemeyi reddetti.
1: Babamı sen mi vurdun? O senin en iyi arkadaşındı.
2: Anneni benim elimden aldığı için ondan nefret ederdim. Benim olamadığım ailenin sahibi olduğu için ondan nefret ederdim. Babanın her şeyi vardı. Ama benim hiçbir şeyim yoktu. Kitabın gücü her şeyi değiştirecek. Onun sayesinde zamanı ve mekanı istediğim gibi yöneteceğim. Her şey benim olacak. Kendi tarihimi baştan yazacağım.
1: Hayır, o kitabı kullanmayacaksın. Ne kadar tehlikeli olduğunu biliyorsun.
2: Sihirli sözler madende bulunan özel bir odanın içinde okunmalı. Ne yazık. Kitabı özleyeceksin.
1: Ne yapacaksın? Bizi öldürecek misin Jerry amca?
2: Sen benim oğlum gibisin Flynn. Seni asla öldüremem. Bunu benim için General Summer yapacak.
1: Umarım o bu işi becerir.
2: Fazla acı çekmesinler. Dikkatli ol.
4: Her ikinizi de vurup öldürmek en kolayı. Ama bunu biraz daha eğlenceli hale getirmeliyiz.
1: Burayı deneyelim.
0: Boğulacağız. Ne yapıyorsun?
1: Gizli odayı arıyorum.
0: Bu gizli oda lafını bırak artık. Ölmek üzereyiz.
1: Neden bir şeyler düşünmeyi denemiyorsun? 25 tane başarı belgem vardı hani.
2: Şeyi bilen Tanrı'nın diğer bütün adlarıyla sizi yönetecek kadar güçlüyüm. Her şeyi bilen Tanrı'nın diğer bütün adlarıyla sizi yönetecek kadar güçlü. Ulu kişi, güçlü ve kuvvetli kişi, yattığın yerden kalk ve benim işlerimde bana yardımcı ol. Büyük kapıyı aç.

0: Parçalanarak öleceğiz.
1: Keşke önce boğulup sonra parçalansak. Su seviyesi sandığından daha çabuk yükseliyor.
0: Kapa çeneni.
1: Oksijeni harcam. Ben tekrar deneyeceğim.

0: Ben hiçbir zaman iyi uçurtma uçuramadım.
1: Öldün mü?
0: Ölmek ister miydin? Güzel, o zaman ölmedin. Oo, nasıl gidiyor? Başarıyorum. Sadece sen Flynn, Süleyman'ın gizemini koruyabilirsin. Bu senin mirasın. Babanın izinden gitmelisin.
1: Anlamıyorum.
0: Anlayacaksın. Şimdi benim için bir şey daha yapmanı istiyorum.
1: Neymiş o?
0: Gözlerini aç.
2: Jomo.
3: Jomo.
4: Şimdi ödeştik.
5: Her şeyi bilen Tanrı'nın diğer bütün adlarıyla sizi yönetecek kadar güçlü. Ey ulu kişi, güçlü ve kuvvetli kişi, yattığın yerden kalk ve benim işlerimde bana yardımcı ol.
1: Kralların odasındayız.
2: Ne yapıyor?
1: Grimorian sihirli sözlerini söylüyor. Bununla ölüleri diriltecek.
5: Büyük kapıyı aç.
2: Bu kötü mü?
1: Evet,
5: yattığın
1: iyi değil
5: yerden
1: tabii ki.
5: Kalk.
1: Eğer ruhlar ateşin tapınağına girerse bu pek hoş olmaz. Planımız şu. Onlardan kurtulmaya çalışacağız ve dikkatlerini ortaya çekeceğiz. Sonra da birimiz soldan birimiz sağdan gidip ön tarafta buluşacağız, tamam mı? Teşekkür ederim.
2: Zekice, sence Boris Spassky'yi korumak daha kolay olurdu değil mi?
1: Evet.
5: Bu... Hepsi senin.
1: Bu da işe yarar tabii.

0: Şansım varken sizi vurmalıydım.
1: Büyük kapıyay ve giriş yolu belirlensin. Büyük kapı açılsın. Giriş yolu belirlensin. Ey ulu kişi, işlerimde bana yardımcı ol. Ey ulu kişi, güçlü ve kuvvetli kişi, yattığın yerden kalk ve benim işlerimde bana yardımcı ol. Buraya gel karanlıklar meleği, çekinmeden gel.

dünyanın oluşumundan çok önce burada olan kainatın prensesinin adına Musa'nın yolundan, Yakup'un izinden, Davud'un mühüründen, Süleyman'ın ve Tanrı'nın adından ateşten yapılmış yaratıklar çıkar. Aç kapıyı, ışığa git ve isteklerimi yerine getir.

0: nefes aldığını duyuyorum.
1: Hep birlikte ortaya çıkın. Kalkın artık. Işığa gidin. İsteklerimi yerine getirin. Buraya gelin. İşe yarıyor. İşe yarıyor.

0: kişi hareket ettirdiği ruhla gelin. Sularla, denizle ve içindeki bütün yaratıklarla gelin. Dönen rüzgarlarla, fırtınalarla. Şeytanlar bana işlerimde yardım edin. Tanrı'nın diğer isimleriyle birlikte hemen harekete geçelim. Bana gelin ve getirin. Süleyman'ın gücünü getirin. Sen o saçma sapan işine dön ve kitaplarının arasına gömül.
1: Kütüphanede öğrendiğim şeyler seni şaşırttı mı yoksa?

0: Kitabı bana ver.
1: Daha fazla yaklaşma yoksa kitabı atarım.
0: Buna cesaret edemezsin. Yapma. Yüce hayalet Flynn. Tüm zamanı ve mekanı kontrol edebilirsin. El olmayacak rüyaların gerçekleşebilir.
1: Hiçbiri beni ilgilendirmiyor.
0: Babanı tekrar görebilirsin. Kitabı kullan Flynn. Sihirli sözlerin kalan kısmını sen tamamla. Baban sana dönsün artık.
2: Bunu takardı ve sana sihirli vadilerin arasında bir krallıktan bahseden sıra dışı garip hikayeler anlatırdı.
0: Evet, sözcükleri oku. Oku.
1: Tanrı seni korusun. Bütün gücüyle ve bütün sebecenliğinle.
0: Babanı geri getir. Bu kadar basit. Sözcükleri oku.
1: Ateşten yaratılanlar ve ateşe tapanlar, bu kutsal isme duacı olun ve onunla gurur duyun.

0: Onu ortaya çıkar ve ateşin yaratığını görün. O bütün dünyayı gezebilir. Her istediğini yapabilir. Şimdi yanın ve dönerek ortaya gelin. Bütün bunları burada hissetmek istiyorum. Ateş tarafından sonsuza kadar yanacak yaratıklar.
1: Flynn!
0: Ateşin yaratıkları.
1: Dur. Neler yaptığını görmüyor musun?
0: Bunları kullanan şeytan, hepsiyle birlikte ölümsüz ve bağışlayıcı Tanrı'nın kutsal ismini unutmayalım. Sevdiğim ve kaybettiğim insanı bana geri ver. Babamı bana geri ver. Babamı istiyorum.
2: Hayır. Ne yapıyorsun? Hayır. Hayır, durma. Oku. Babanın tekrar seninle olmasını istemiyor musun yoksa?
0: Babam zaten her zaman benimle beraber.
2: Hayır.

İstersen kalkabilirsin.

0: Jom'a nasıl teşekkür edeceğimi bilmiyorum.
1: Sen olmadan bir şey yapamazdım. Ben sana rehberlik ettim ama yolu sen açtın.
0: Sana küçük bir hediyen var.
1: Hayır. Hayır, bu sana ait.
0: Hayır, bu sana ait. Kral Süleyman'ın sırrını senden daha iyi saklayacak birini tanımıyorum, Jom'u.
1: Ben de sana bir şey vereceğim. Su aygırları için.
2: Her şey için teşekkür ederiz.
1: Ben teşekkür ederim.
2: Bir daha Kenya'ya gittiğimde mutlaka Nolu kabilesini bulacağım.
1: Sana bir kraliçe gibi davranacağım.
2: Kraliçe mi? Bunu duydun mu? Saygı duyan biri var.
3: 382 numaralı New York uçuşu için yerlerinizi alın. 382 numaralı uçuş için lütfen yerlerinizi alın.
0: Kraliçe gibi davranılmasını istiyorsun öyle mi? Annemi tanıyana kadar sabret o zaman. İşte uçağımız şurada.
2: Ben gitmiyorum. Ben Tunus'a yer ayırtmıştım.
0: Ayırttın mı?
2: Orada kazı var. Şiba ile bağlantılı olabilecek 1. yüzyıldan bazı çömlekler bulmuşlar. Karanlıkta bir ışık.
0: Sen hala efsaneler ve gizemlerle uğraşıyorsun.
2: Evet, istersen buna etkilenme diyebilirsin.
0: Bu kadar mıydı?
2: Sanırım.
0: Evet. Vedalaşmaları pek beceremem.
2: Ben de.
0: Ben gerçekten beceremem.
2: Ben de çok iyi değilim.
0: Bence ben söylediğimden biraz daha kötüyüm. Yine görüşebilecek miyiz?
2: İnsanda biraz kendine güven olmalı.
0: Dünyadaki bütün cin şişeleri. Oysa o benim içimde.

0: Balayı turu için 500 dolar mı? Ah, şimdi hatırladım. Annen aradı. Sesi çok kızgın geliyordu. Evlenip ona haber vermediğini söyledi.
1: Sorma. Tamam.
0: Bir dahaki sefere ayrıntılarıyla yaz. Eve döndüğüne sevindim.

0: Excalibur.
1: Oh, Flynn. Ben döndüğünü bilmiyordum.
0: Judson.
1: Seyahatin nasıl geçti?
0: Çok iyi değil. Kitabı yok ettim. Bir kütüphanecinin yapacağı bir iş değildi.

0: daha iyi bir kütüphaneci olmak isterken kurban da olabilirsin. Sadece büyük kütüphaneciler bunu yapabilir. Baban konusunda neler oldu? İstediğin cevapları bulabildin
1: mi? Evet. Sanırım sen hepsini zaten biliyorsun.
0: Evet.
1: Neden bana söylemedin?
0: Flynn, bu senin kendi başına öğrenmen gereken bir dersi. Biliyorum babanı çok özlüyorsun. O şimdi her neredeyse seninle gurur duyuyordur. Yaptığın önemli bir şeydi. Ben de gurur duyuyorum. Şimdi gel bak, sana bir şey göstereceğim. Otantik bir suyu Hint ok başlığı görmeye ne dersin?
1: Sahi mi? Evet. Gerçekten bir tane buldun mu?
0: Evet.
1: Aa evet. Nerede buldun?
0: Ebay'de.
1: Ebay'de. Hey Jackson.
0: Hı.
1: Pekala, madene geri dönelim. Ben bir şey gördüm. Sen ve ben bir plajdaydık. Sen benimle konuşuyordun. Bana öğütler veriyordun. Gözümün önünde birden belirmedin, öyle değil mi?
0: Flynn, ben pek çok şey yapabiliyorum ama aniden var olup kaybolmak ya da plajda uçurtma uçururken görülmek benim hünerlerimden değil.
1: Ben sana uçurtma konusunda bir şey söylemedim mi?
0: Oh.
1: Hadi, bunu nasıl yaptığını bana mutlaka anlatmalısın. Hadi lütfen, nasıl yaptın? Birdenbire önümde beliriverdin. Plajda beraber yürüyorduk. Daha doğrusu sen uçurtma uçuruyordun. Ben yanına geldim. Sonra sen bana bir sürü bir şey söyledin. Hatırlamıyor musun? Bunu sen yaptın.
2: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu. Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sunar.

0: dünyada yaşanabilecek bütün acıları gördüğünü sanıyorsun, değil mi Poyraz? Sana öyle acılar çektireceğim ki hiçbir şey görmemişim diyeceksin.
1: Tabii tabii. Ölmek için sana yalvaracağım, değil mi?
2: O kadar çaresizsin ki alemdar. Ancak tehdit ediyorsun.
1: Senin istediğin benim.
0: Söyle nereye istiyorsan geleceğim. Yüreğin varsa meseleni benimle hallet.
1: Bak bu güzel. Akıllanmaya başladı.
2: O zaman sana ilk hediyeni vereyim ben.

0: işime karışma. Kızının gözünü alırım, babanın gözünü alırım. Ama sen beni dinlemedin.
1: Ne istiyorsan söyle. İstediğin Sencer'se bırakayım gitsin.
0: Sende bir anlayış kıtlığı var. Sencer bana lazım olsaydı sana verir miydim hiç?
1: Poyraz seni ölüm!
0: Alemdar.
2: Bundan sonra sözümü harfi harfine dinleyeceksin. Yoksa kızına ne olacağını gördün.
1: Anneme babama bir şey yaptın mı?
0: Gene aynı şeyi yapıyorsun. Lafımı kesiyorsun, irrite oluyorum.
1: Poyraz! Poyraz, Allah kahretsin!
3: Abi! Abi nereye gidiyorsun? Abi bir sakin ol, konuşalım.
4: Ben de geliyorum, bekleyin.
1: Kara sen gelme. Git Poyraz'ın adamlarını konuştur.

0: Derem, senin bu oğlun ne kadar kalın kafalı çıktı ya.
1: Ne istiyorsun oğlumdan?
0: Senin oğlun benim babamı öldürdü.
2: Sen de beni öldür evladım. Kadınla çocukla hesap görülmez.
0: Muhterem, benim bu hayatta bir tane sevdiğim vardı. Oğlunun sevdiği çok. Ben şimdi birinizi seçersem benim çektiğim acının onda birini çekmez.

0: Efendim, Sencer Bey meselesi hallolduğuna göre Adil Bey de bir an önce uğurlanmalı.
1: Haklısın Remzi. Polat Alemdar neredeyse gelir. Onunla konuşup bu işi de bir an önce sonlandırmamız lazım. Gir.
2: Efendim, önemli bir gelişme var.
1: Söyle.
2: Efendim, Polat Alemdar Sencer Bey'i teslim almış. Fakat infazı gerçekleştirmemiş.
1: Neden?
2: Efendim, tim komutanına teslim edip mekandan ayrılmış.
0: Polat Alemdar'ın niyeti nedir? Nasıl gerçekleştirmez infazı?

0: Polat, neler oluyor?
1: Poyraz ailemi kaçırdı.
2: Kızımın, babamın, ailemin
1: hayatları tehlikede.
0: Sana nasıl yardımcı olabiliriz?
2: Sencer'in infazını bizzat ben gerçekleştireceğim. Benden haber alana kadar infazı gerçekleştirmemenizi istiyorum.
0: Polat, Poyraz ailen karşılığında seninle Sencer için pazarlık mı yapıyor?
1: Sencer, Poyraz'ın umurunda bile değil.
2: Onun tek istediği bana acı çektirmek.
3: Polat Alemdar, bizim yapabileceğimiz bir şey olursa haberdar edin. Sencer Bey konusunda da senden haber gelene kadar bir şey yapılmayacak.
2: Tamam, ben sizi arayacağım.

0: Faruk'la konuşmanın sırası mı Alemdar?
1: Kızının hayatı tehlikede, sen nelerle uğraşıyorsun?
0: Şimdi kendi telefonunu
1: yanındaki delikanlıya ver. Onda kalsın. Bundan sonra seni bu telefondan arayacağım.
2: Ne diyorsan, nasıl diyorsan öyle olacak. Sadece ne istediğini söyle.
1: Biraz oyun oynamak istiyorum Alemdar. Oynayalım mı?
3: Oynayacağız. Görüyorsun işte, buradayım. Gel beni al.
1: Alemdar, hani ben nasıl diyorsam, ne diyorsam öyle olacaktı? Ya benim oyunumu oynarsın, ya şimdi kapatırım telefonu, bir daha ne kızından, ne annenden, ne babandan haber bile alamazsın.
3: Seni dinliyorum.
1: Ha, öyle yola gel. Alemdar, sen anneni mi daha çok seviyorsun, babanı mı? Cevap ver Alemdar, oyun bozanlık yapma.
2: Annemi.
1: Yalan söylemeyi hiç beceremiyorsun. Ama madem öyle diyorsun,
0: annenden başlayalım.
1: Bir saat içinde vefakar bir evlat olduğunu göstermezsen, annen ölecek.
3: Ne yapmam gerekiyor?
1: Anneni kurtarman için gereken ipucunu sana çoktan verdim. Biraz kafanı çalıştırman yeterli.
3: Hoynaz!
4: Abi, aradığı numara gizli değil. Telefonu ver, numarayı hemen istihbarata bildireyim.
3: O numara kim bilir nereden mandallanmıştır Akif. Bir şey bulamazlar. Ama yine de baksınlar. İpucunu sana çoktan verdim dedi. İpucunu sana çoktan verdim dedi.

0: Miraz nerede?
1: Bilmiyorum.
0: Poyraz nerede?
1: Bilmiyorum. Bilmiyorum.
0: Eninde sonunda konuşacaksın. Boşuna yorma beni. Poyraz nerede?
1: Bilmiyorum.
0: Poyraz nerede?
1: Yemin ederim bilmiyorum.
0: Poyraz nerede?
1: Bilmiyorum.
2: Kara. Yeter, bayılacak.

Bunu ayılt. Sen konuşacaksın mı? Yoksa sen de mi ayılıp bayılmak istiyorsun ha?

0: çoktan verdim dedi. İpucunu bana çoktan verdi. İpucunu sana çoktan verdim. İpucu.
1: Poyraz'ın adamları. Onları biz almadık tabii. Poyraz bize verdi. Kara yara. Çabuk ara.

0: hanımı nereye götürüyorsunuz?
1: Senin şimdi asıl hanımın için kaygılanman lazım muhterem.
0: Nazife Hanım'a ne yaptınız?
1: Sırat Köprüsü'ne koyduk. Karşıya mı geçecek, bu tarafta mı kalacak? Onu oğlum belirleyecek.
0: Sende hiç mi merhamet duygusu yok? Ömründe hiç kimseden şefkat görmedin mi?
1: 15 yıl öyle bir yerde kaldım ki o söylediklerinin anlamını bile unuttum. Hatırlamak istiyorum. Bakalım siz bana o duyguları tekrar hatırlatabilecek misiniz?

0: Usta, bunlar hiçbir şey bilmiyor. Bu kadar işkenceye dayanabilmeleri mümkün değil.
1: Kara ipucu bunlarda.
0: Usta, vallahi istersen bir de sen dene ama bunlar hiçbir şey bilmiyorlar.
1: Belki de bildikleri bir şey değil Kara.
0: Gördükleri, duydukları bir şey mi o zaman usta? Lan!
1: Tuzlanlar onların mı?
2: Evet abi.
0: Lan sen
1: her
0: ne
1: şeylerine
0: gördün?
1: Baktınız mı?
0: Poyraz'la ilgili duyduğunuz, gördüğünüz enteresan bir şey var mı?
3: Çok irrite oluyor.
1: Arabaları ne arayın. Gerekirse motoruna kadar sökün.
2: Ne arayacağız abi?
1: Bilmiyorum Aynur'a. Görünce anlayacağız. Siz farklı, tuhaf, normalin dışında bir şey görürseniz haber verin.

0: Bu Akbil hanginiz?
1: Bir şey sordu lan.
2: Benim.
0: Akbil kullanıyorsan bu jetonun sende ne işi var?
2: Benim değil o. Ben Akbil kullanıyorum.
0: Nerede kullanıyorsun?
3: Konuş lan!
2: Banlıyor treninde.
4: Usta, bu da banlıyor trenine binmek için jeton.
0: Sürekli bindiğin hat hangisi?

0: Takipsiz kalın. Poyraz'la ilgili neye ulaşabiliyorsanız ulaşın. Trenle ne işi var? Babası makinist miymiş? Küçükken trene mi binermiş? İpucu olarak niye tren jetonu koymuş onu öğrenmeye çalışın. Tamam mı?
1: Tamam abi.

0: Usta, buradan yetişmemiz çok zor.
1: Tamam, Cahitler hastanede. Onlar daha yakın. Abdüley, beni iyi dinle.
2: Efendim, heyetteki boş üyeliklerle Aybars'ın görevini üstlenecek adayları belirlememiz lazım.
3: Önce Sancar Bey'in verdiği hasarın tespitini yapalım. Sonra diğer konulara karar verelim.
2: Sancar Bey'le mi görüşeceksiniz?
3: Evet Remzi. Hasar tespiti yapmak için önce onu sorgulamamız gerekiyor.
2: Ben bunun iyi bir fikir olduğunu düşünmüyorum.
3: Neden?
2: Birincisi, heyetin aldığı bir karar var. Bunu çiğnemiş olursunuz. İkincisi, Sancar Bey şu durumda size hiçbir şey söylemez. Tek yapacağı şey, heyeti kendi amaçları için manipüle etmek olacaktır.
3: Ben gerekirse durumu heyete ifade ederim. Sancar Bey'i sorgulamamak büyük hata olur.
2: Efendim, o zaman müsaade ederseniz bir önerim var. Sorgulamada heyet üyelerinden birinin bulunması farklı algılamaların önüne geçecektir.

0: Biz abinin yanında olsak bunlar olmazdı. O Erkan'ın yaptığı yetmedi. Bir de bizi birbirimize düşürdü. Ne? Hatalısın Abdüley. Hem de çok hatalı.
1: Cahit sus artık. Sıka sıka ağzımda diş kalmadı. Dua et şu mesele bir çözülsün. Yoksa ikimizden biri tamamen susacak.

0: Polat nerede Pusat?
1: Yenge Polat abi doktorla beraber.
0: Doktoru mu geldi? Nerede bir gidip bakayım.
1: Doktorla beraber çıktı demek istedim yenge.
0: Ne olmuş ki? Nereye çıktılar?
1: Nereye gittiklerini söylemedi. Hemen döneceğim dedi.

0: Bu saat benden ne saklıyorsunuz?
1: Ne saklayacağız yenge? Benim hiçbir şeyden haberim yok.
0: Bir şey olmasa Polat bu durumda yanımdan ayrılmazdı.
2: Savcı hanım, anneniz hanımefendinin doktoru sizinle görüşmek istiyor.

0: Abdüre, istasyona vardınız mı?
1: Abi şimdi giriyoruz. Tren birazdan kalkacak.
2: Sen yetişebilecek misin?
0: Yetişemiyorum Abdüley. Siz trene binin. Annem trenin içinde bir yerde.

0: Ne var bunun içinde?
1: Sana ne be kardeşim?
0: Ulan şaka mı yapıyorum? Aç şunu. Delirtme beni. Ay. Kimse yerinden kalkmasın.

0: şey bulabildin mi Akif?
1: Abi elimde bir soruşturma tutanağı var.
2: Poyraz treni binmemek için asker sevkini geciktirmiş.
0: O ne demek Akif?
1: Abi Poyraz 8 yaşındayken
2: annesi tren kazasında ölmüş. Kadın emzemin geçitten geçerken tren çarpmış.
0: Akif kaza tam olarak nerede olmuş?
2: Abi dosyasında başka bir bilgi yok.
0: Öğrenmen lazım Akif.
2: Poyraz ilkokulu nerede okumuş?
3: Erenköy İlkokulu'nda okumuş. Göztepe Mahallesi Taş Mektep Sokak'ta oturuyorlarmış.

0: Abi Göztepe civarında bir yerde olmalı.
1: Ne oldu usta?
2: Annem trende değil Kara. Raylarda. Abdülyeleri ara. Treni durdurmaları lazım.
3: Efendim Kara.
1: Abdülay, treni durdurmanız lazım. Nazife anne raylarda.
3: Ne diyorsun Kara?
1: Biz raylara ineceğiz. Treni durdurun.
3: Cahit, treni durdurmamız lazım. Ay. Ay. Ay. Ay. Ay. Ay. Ay. Ay. Ay. Ay.

0: Şunu aç. Treni durdurman lazım.
1: Çekil Abdüley.
2: Ay!
1: Ne yapıyorsunuz?
0: Çabuk treni durdur. Raylarda biri var.

Anacığım. Geçti anacığım.

0: Çok duygulandım Alemdar.
1: Neredeyse ağlayacağım. Bana annemi kurtarmam
0: için böyle bir fırsat verilmemişti.
2: Poyraz, yeteri kadar eğlendin. Artık bitir bu oyunu. Beni al, ne istiyorsan yap.
0: Ben öyle anlayışsız bir insan mıyım? Annene daha yeni kavuşmuşsun. Biraz hasret giderin. Ben anneme doyamadım.
1: Benden sana tavsiye. Vaktin varken anana doya doya sarıl.
0: Sonra da çok yoruldun, dinlen. Ama derin uyuma. Her an arayabilirim.

Ah!

0: muhterem, müjdemi isterim. Oğlun annesini kurtardı. Bakalım seni kurtarabilecek mi?
1: Tamam. Anladık. Güçlüsün. Akıllısın. Korkusuzsun ama yeter. Ben kolay kolay yemin etmem ama Elif'i bırak. Alemleri yaratan, gücün kudretin sahibi Allah-u Teala'ya yemin ederim ki Polat senin kılına bile zarar vermeyecek.
0: Yemin etsem boşa gitmez. Sen et. Zaten senin oğlun benim kılıma zarar veremez.
1: Vermiş ki bu kadar kinlenmişsin. Benim oğlum mazluma bir şey yapmaz. Senin babanla Polat'ın ne ilgisi var ki baban rahmetli olmuş?
0: Sen oğluna toz kondurmuyorsun. Ama oğlum benden masum değil. Ben mağdur mazlum hesabı yapmam. Ama oğlun benden fazla adam götürmüştür.
1: Hiçbirimiz günahtan azade değiliz. Hepimiz yanlış yapabiliriz. Ama bir kötü kalple bile bile yanlış yapmak var. Bir de bilmeden, istemeden incitmek var.
0: Oğlum aciz diyorsun yani. Ben en azından bahane üretmiyorum. Ne yapıyorsam bilerek, isteyerek yapıyorum. Arkasında duruyorum.
1: Sen de bahane üretiyorsun. Polat'ın arkasına saklanıyorsun. Babanın ölümünden suçluluk duyuyorsun. Bunu kendine ikrar edecek cesaretin yok.
0: Muhterem, iyi psikolojik hareket yapıyorsun ama sen git bunları oğluna anlat. Ben bunları yiyecek yaşı çoktan geçtim.
1: Ben de senin zulmünle titriyecek yaşı çoktan geçtim.

0: Bileceğini seçebiliyorsun.
1: Adil Bey devrildiğinde Faruk Bey'in size olan yardımlarından bahsediyorsanız, Faruk Bey o konuda doğru olanı yaptı. Heyet bu konuda Faruk Bey'i kusurlu bulmadığını vekil seçerek gösterdi.
2: Biz buraya bunları konuşmak için gelmedik. İhanetinizin boyutlarını anlamaya geldik.
0: Ona sizin çapınız yetmez.
1: Sencer Bey, asabiyetinizi anlıyorum ama bu şekilde bir yere varamazsınız. İnfazınız ertelendi. Polat Alemdar maalesef başka işlerle meşgul olmak zorunda kaldı. Sizi temin ederim ki pişman olmak için gerekli vaktiniz olacak.
3: Ne oluyor? Ne yapıyorsunuz siz?
4: Baskın var. İçeri girmek üzereler.

Faruk, kaybetmenin en iyi tarafı ne biliyor musun? Giderken peşinden kimleri nereye götürebilirsin?

0: Ne yapıyorsun sen?
1: Aksaçlı ele geçirildi. Her şeyi imha etmek zorundayız.
0: Ne demek Aksaçlı ele geçirildi? Kim ele geçirdi?
1: Heyet Aksaçlı'yı devirdi. Aksaçlı hükmünü yitirdi.

0: Anne! Polat! Ne oldu?
1: Sakin ol canım. Annem iyi, biraz korktu.
0: Ne olmuş? Niye korktu?
1: Anlatacağım canım.
0: Polat!
1: Korktuğum başıma geldi Leyla. Annemi, babamı, Elif'i kaçırdılar.
0: Kim? Sencer mi?
1: Onun köpeği. Annemi tren raylarına bağlamış. Son anda kurtardık.
0: Ömer baba, Elif?
1: Hala elinde. Kafayı yemek üzereyim.
0: Ne istiyor bu adam?
1: Bana acı çektirmek istiyor. İstediğini de başarıyor.

0: kimsin sen?
1: Baban sana benden bahsetmedi mi yoksa?
0: Hayır. Sen babamın arkadaşı mısın?
1: Arkadaştan öte, amcan sayılırım.
0: Cahit amca ile Abdülay amca gibi mi?
1: Onlardan bile yakın.
0: Burası neresi? Dedemlerinden nerede?
1: Burası benim resim atölyem. Baban senin resmini çizmemi istedi. Sana sürpriz yapacaktı ama uyandın.
0: Senin gözüne ne oldu?
1: Kötü adamlar yaptı.
0: Babama söyledin mi? Babam onları çok fena yapar. Ben eve gideceğim. Çağır babam, beni alsın, çok sıkıldım.
1: Ama daha resim bitmedi.
0: Bitmezse bitmesin, istemiyorum.
1: Ama sen bütün sürprizleri bozuyorsun. Arayalım babanı bakalım. Müsaitse gelsin alsın seni.
2: Anne, hatırladığın hiçbir şey yok mu? Bir ses, en

0: Enteresan bir şey. Hiçbir şey görmedin mi? Duymadın mı?
1: Oğlum, hiçbir şey hatırlamıyorum.
0: Anne, hatırlaman lazım. Babam, Elif.
2: Polat, üzerine gitme annene. Sen böyle yaptıkça iyice geriliyor.

0: Yeğenim çok tatlıymış Polat.
1: Ne diyorsun sen?
2: Yanımda çok sıkılmış. Babam gelsin beni alsın diyor. Ben güzellikle anlattım babanın işi var diye ama ısrar ediyor.
3: Aa, babam görünüyor mu orada? Baba?
1: Kızım.
3: Baba ben sıkıldım burada. Hadi gel beni al.
4: Beraber eve gidelim.
1: Kızım benim işlerim var şimdi. Sen biraz daha orada kal. Sonra gelip alacağım seni.
3: Senin işin varsa Leyloş gelsin alsın. Hepiniz birden neredesiniz?
1: Onlar sana doğum günü sürprizi yapacaklar. Ama aramızda sır. Sakın bildiğini belli etme.
4: Burada hiç oyuncak yok ki. Bu amca da hiç güzel resim yapamıyor.
0: Sen bana öğret o zaman. Hadi Polat. Sen de bir an önce işini bitir de gel. Elif'i çok bekletme.
2: Amca baba yarısı ama Ebi senin yerini
0: tutamayız neticede. Hadi Elif'le bize bir öpücük gönder de kapatalım. Öptük Polatcığım. Görüşürüz.

0: Anneyi bu araçla taşımışlar.
1: En son nerede görünmüş?
0: Abi, tünelden birbirinin aynı iki araç çıkıyor. Biri Bağcılar'da, biri de Sultanbeyli'de mobeselerin kapsamından çıkmış.
1: Bu araç her şeyi planlamış. Amacı benimle oyun oynamak.
2: Usta, bizim de ona iyi bir oyun oynamamız lazım o zaman.
1: Ben onun benimle oynamasına izin vereceğim. Siz de yapabilirseniz oyununu bozacak bir şeyler bulacaksınız.

Yardım edin.

0: Gel.
1: Efendim, Sencer Bey'in kriz geçirdiğini bildirdiler. Tim komutanın ne yapması gerektiğini soruyor.
0: Sencer Bey'i oradan çıkartmak güvenli değil.
2: Bence de. Bunun kaçma girişimi olmadığından emin olmalıyız.
0: Ben Polat Alemdar'a söz verdim. Sencer Bey'in ölmesine göz yumamam.
3: Efendim, o zaman müsaade ederseniz durumla ben ilgileneyim.
4: Kara, yaptığını unuttum sanma. Şu iş bitsin, hesaplaşacağız.
5: SIM'de sevaba girdin işte Cahit. Bir insan kurtaran bütün dünyayı kurtarmış olur. Böyle bir laf var, bilmiyor musun?
4: Bak Kara, sen işin gırgırındasın ama ben çok ciddiyim. Bu yüzden o Abdüley'i çizdim, kendini de sildirme.
5: Cahit, ben o kadar uzun süre, o kadar çok adamdan nefret ettim ki. Bir süre sonra sevdiğim insanlara yüreğimde, beynimde yer kalmadı. Bu yüzden evlat acısıyla yandım. Hala da yanıyorum. Bak, nefretini ya bitir ya da nefret ettiğini bitir. Yoksa bu nefret seni bitirir.

0: Huzur evinde hemşire, personel, kim varsa sorguladım. Buradan bir şey çıkmaz.
1: Nasıl çıkmaz? Bu adamın hiç mi geleni gideni yokmuş?
0: Personelin bildiği kimse yok.
2: Boşuna getirdin bizi buraya Cahit.
1: Bu Poyraz'ın adamları nerede? Gidip bir de onlarla konuşalım.
2: Buraya boşa geldik yetmedi. Bir de gidip orada mı vakit harcayalım? Adamlara badem ezmesi yaptım, badem. Bir şey yok işte, olsa konuşurlardı.
1: Ya, madem ezdin... gidip yiyelim işte.
3: Az bir işim kaldı, sonra seni aldıracağım yanıma. Tamam. Yarın bir uğrarım. 15 yıl nasıl dayandıysan biraz daha dayan. Tamam, tamam.
4: Ne anlatıyor?
3: Ya ne anlatacak? Şöyle özledim, böyle özledim. 15 yıl ihmal ettin, şimdi var etme.
4: Sen ne duyacağını zannedip aradın? Ben sana dedim şu kardeşini evlendir diye. Bak, başına kaldı.
3: Ya arkadaş, kısmeti çıktı da yok mu dedik?
4: Kim böyle kayınbiraderi olsun ister?

0: eder ki? Millet senin korkundan kızın yanına mı yaklaşabildi ki?
1: Bu Polat Alemdar'la oynadığın yetmedi mi? Babasını öldürelim, kapansın bu hesap.
0: Alemdar'ı hiç mi merak etmiyorsun?
1: Neyini merak edeceğim? Sıkalım kafasına, sonra istediğin kadar merak et.
0: Sen Alemdar'dan tırstın mı Aras? Ne öyle panik yapıyorsun?
1: Ne tırsacağım Boyraz? Çocuk gibi oyun oynamak bize yakışmıyor.
0: Sen benim hiç oyun oynadığımı gördün mü? Sebepsiz yere bir şey yaptığımı gördün mü?
1: Görmedim de. Bu hapishanede geçirdiğimiz zaman seni değiştirdi.
0: Haklısın. Değiştirdi. Hem de çok değiştirdi. Biz hep yüreğimizle savaştık. Biraz beynimizi çalıştırsak 15 yıl orada kalmazdık.
1: Şimdi bu yaptığın beyin çalıştırmak mı?
0: Hayır. Polat Alemdar'ın beynini çalıştırıyorum. Sinirlerini bozuyorum. Ben onu şu dakika karşıma dikerim. Ama istediğim sorulara cevap alamam.
1: Ne soracaksın? Zaten ihtiyarlarda, Remzi'de her sorunun cevabı var.
0: Benim soracağım sorunun cevabı sadece Alemdar'da.

0: Cahit, bunlara çok acıdıysan nüfusuna geçirebilirsin.
1: Herkes kendi işine baksın. Poyraz sizi bize yem ettiğine göre umurunda değilsiniz. Kendinizi boşuna ezdirmişsiniz. Yaşamak istiyorsanız bana bir neden verin. Yoksa benim de umurumda olmayacaksınız. Sıkacağım kafanızı.
2: Bizim bildiğimiz bir şey yok. Ne biliyorsak söyledik zaten. Sıkacaksanız sıkın.
1: Senin Poyraz'ın ekibinde olacak yaşın yok. Nereden tanıyorsun Poyraz'ı?
2: Albayımdan tanıyorum.
0: Bu albay Rasim Tufan mı?
2: Evet. Ben huzur evinde personeldim. Orada tanıdım rahmetliyi. Bana çok sahip çıktı. Babalık yaptı.
1: Albay ölünce de Poyraz senin yanına aldı, öyle mi?
2: Evet. Albayım bütün özel harp tekniklerini öğrettiği için aldı tabii.
1: O zaman sen çok yakındın albaya.
2: Tabii. Her işini ben görürdüm.
3: Hiç geleni gideni yokmuş albayım. Huzur evinden öyle dediler. Herhalde senden başka seveni yoktu.
0: Hanımefendi sana bir şey sordu.
2: Albayım herkes sayardı. Ama onun kimseye ihtiyacı yoktu.
0: Albayın yetiştirdiği yüzlerce adam var. Niye kimse gelip gitmiyordu?
2: Kimse bilmiyordu onun orada olduğunu. Albayım kabul etmiyordu.
1: Albay dışarıdan biriyle muhakkak görüşüyordur. Senin haberin yoktur.
2: Bir yıl öncesine kadar biri gelip gidiyordu. Ben gizlice görüştürüyordum ama sonra ayağını kestim.
1: Şimdi bu gelen niye geliyordu?
2: İhsan değil. Albayın maaşını çekip getiriyordu. Para tırtıkladığını anlayınca albayım kovaladı.

0: Yok mu bunun soyadı? Kimdir? Nerede buluruz?
1: Kimdir, nerede bulursunuz bilmem. Zaten bulup ne yapacaksınız ki? Müptezel pis herifin tekidir. Elinde böyle bir şurup. Habire içiyor ne anlıyorsa.
2: Hay ben onun şurubuna.
0: Hayırdır kara? Müptezel deyince seninkilerden herhalde. Tanıyor musun?
2: Arkadaş, çocuk doğru söylüyor. Bulup ne yapacağız? Boş ver, hiç bulaşılmaz, ilgilenmeyelim.
0: Kafayı mı yedin sen? Ne demek bulup ne yapacağız? Belki de adam Poyraz'ın yerini biliyor. Bunların hepsi aynı ekipte.
2: Esasında bu şurup denilen adam beni çok güldürüyor. Ama normal bir insan değil ha. 3 dakikadan fazla çekilmiyor. Japon yapıştırıcısı gibi bir şey. Böyle bir yerindeydi mi? Etini koparmadan kurtulamazsın bu heriften. Müptezel ya. Hiç bulaşmıyor.
0: Kara boşuna konuşuyoruz. Nerede buluruz bu şurup insan mıdır, turup insan mıdır? Sen onu söyle.
2: Allah.

0: İki araç da terk edilmiş olarak bulundu abi. Dediğin gibi hiçbir iz bırakmamışlar.
1: Karalardan haber var mı?
2: Yok abi. Onlar da bir iz arıyorlar. Ama daha bir şey bulamamışlar.
0: Poyraz aramadı mı abi?

0: İyi dinlendin mi Alemdar? İkinci etaba hazır mısın?
1: Fırsatım varken tadını çıkar Poyraz.
2: Öyle tek olmaz. Beraber tadını çıkaracağız. Bak kaç zaman sonra ailenin ne kadar değerli olduğunu öğrettim.
0: Bir şey daha öğrettin.
2: Başka ne öğretmişim?
0: Bu ülkedeki bütün öldürdüğümü sanıyordum. Hem büyünün yaşadığını öğrettin bana.
2: Ya ben sana bir şey öğretememişim.
0: Aras, Polat Alemdar kızına kavuşmak istemiyor.
3: Polat ne yaptın?
1: Bir daha arayacak Leyla. Beni çıldırmış halde görmekten psikopatça bir zevk alıyor. Ona istediğini veriyorum.

0: Akif, koca istihbarat bu telefonun yerini nasıl tespit edemiyor?
1: Yurt dışından aldığı uydu telefonlarından konuşuyor. Her seferinde yeni bir hattan arıyor. Yerini tespit edebilmemiz için uzun süre konuşması lazım.

0: Hazır mısın muhterem?
1: Neye hazır mıyım?
0: Kavuşmaya hazır mısın?
1: O benim elimde olsa, ben çoktan beni Yaradan'a kavuşmak isterdim. Ama ne benim elimde, ne de senin elinde.
0: Muhterem, gene kitabın ortasından konuştun. Haklısın. Ne senin elinde, ne benim elimde. Tamamen oğlunun elinde.

0: İhsan Bey, bu kaçıncı kemancı? Yeter artık. Millet sizin yüzünüzden cemiyetimize gelmiyor.
1: Arkadaşlar, burada sanat icra ediyoruz. Şaklabanlık yapmıyoruz. Herkes işini yapacak.
2: İhsan Bey çok haklı. Evet. Sabahtan beri söylemeyeyim söylemeyeyim diyorum ama dekolteme dekolteme bakıp duruyor terbiyesiz adam.
1: Ulan hem işini yapmıyorsun hem de röntgenini mi yapıyorsun lan?
0: Olur. Sakin ol.
1: Şimdi kim elini bulacak ulan seni?
0: Lütfen.
1: Gebersin ulan seni bırakın.
3: Ben sevdim bu insanı.
1: Sanat arkadaşlar, sanatçı arkadaşlar.
3: Lan İşini ciddiye alan adamları severim.
1: Sanatçı oğlu olun lan. Gel lan buraya. Gel. Gel kaçma.
4: Vay kara. Sen nereden çıktın?
5: Lan tuhaf tuhaf konuşma. Ne demek nereden çıktın, nereden çıktın?
4: Ulan dua et. Ne zamandır görmediğim babacığım geldi. Yoksa seni paralardım. Babacığım.
6: Lan bir dur. Dur öpüp durma şapur şapur. Bir uzak dur.
7: Gir.
8: Efendim Haydar geldi. Teslim oldu. Sizinle görüşmek istiyor.
7: Ne görüşecekmiş benimle?
8: Efendim mührünüzü getirmiş.
7: Al içeri.
8: Emredersiniz.

0: Yaptığın ihanetin bedelinin ne olduğunu biliyor musun Haydar?
1: Ben ihanet etmedim efendim. Ben yetiştirildiğim heyetin emrinden hiç çıkmadım. Polat Alemdar'ı karşıma almak pahasına Aksaçlı ne emrettiyse onu yaptım.
0: Aksaçlı heyete ihanet içinde olsa dahi emirlerini yerine getirecek misin?
1: Onu sorgulamak bana düşmez. Aksaçlı ihanet içindeyse heyet gereğini yerine getirir.
0: Peki.

0: Efendim, gerçekten kafamı sıkmamı istiyorsanız bir mermiye ihtiyacım olacak.
1: O silah sana hediyem olsun Haydar. KGT karargahına gidip arkadaşlarına katılabilirsin.

0: Ya imdat, rahat bırakmadın yatayım.
1: Yürümen lazım, böyle olmaz. Otur otur canım sıkıldı.
0: Kurşun yemişim, seni eğleyecek halim yok. Muhabbet edecek hiç halim yok.
1: İki kurşun sana ne yapsın? Ne cins adamsın arkadaş? Hem kendin cinsin, hem kanın cins. Biz seni kurtarmak için neler yaptık biliyor musun? Millet birbirine girdi.
0: Hatırlat, kim verdiyse kanı misli misli geri vereyim.
1: Biraz zor verirsin. Yine bayıltmak lazım.
0: Ne diyorsun? Kimi bayılttınız anlamadım.
1: Hele 2-3 adım daha at, anlatırım.
0: Yürüdük işte, anlat.
1: Sana acil kan lazım oldu. Cahit de senin gibi cins olduğundan tek onun kanı tuttu.
0: Bana Cahit mi kan verdi?
1: Vermedi, aldık.
0: Adam zaten bana gücük. Bir de zorla kanını mı aldınız?
1: Abdülle ile Kara ölmene müsaade etmedi. Sen Abdülle'nin kayıp kardeşi misin ya? İçi el vermedi herhalde.
0: Benim yüzümden birbirlerine girdiler yani Abdülle ile Cahit. Ara bari. Benim adıma bir sağ ol de Cahit'i. Benimle konuşmuyor.
1: Küslük bitti Erkan. Siz artık kan kardeşsiniz Cahit'le.

0: Hata mı yaptım o lafları etmekte?
1: Gene iyi tuttun kendini abi.
2: Polat, sinirlerin çok yıprandı biliyorum. Ama soğukkanlı olman lazım.
0: Leyla oyun oynamak istiyor. Ben de onun istediği oyunu oynuyorum. Araması lazım ya. Kaç dakika oldu Akif?
1: Abi 20 dakika oldu.
2: Aramazsa ne yapacağız Polat?
0: Arayacak Leyla. Araması lazım.

0: Aklın başına geldiyse konuşalım Polat Alemdar.
1: Seni dinliyorum.
0: Babanla uzun uzun sohbet ettik.
2: Kendisinden çok feyiz aldım. Hep merak ederdim.
0: Ölmeden önce öldürünü...

0: demek?
1: Sağ olsun, doğrusunu anlattın. Ölmeden önce ölünüz.
0: Ben öldürmeden sakın ölmeme Poyraz.
1: Sen Polat Alemdar olmadan önce öldün değil mi?
0: Öyleyse bu mevzuyu gayet iyi bilirsin. Baban senin yolundan gitmek için çok hevesli. Ben sana yine de bir fırsat vereceğim. Babanı kurtarmak için bir saatin var.

0: Tansiyonunuz biraz yüksek, ilacınızı aldınız mı?
1: Aldım kızım ama kâr etmedi.
0: Tabii.
1: Bir haber var mı yavrum?
2: Var anneciğim. Sana bir şey soracağım ama sakın panik yapma. Babamı da bir yere saklamışlar. Bulmak için sana bir şey sormam lazım.
1: Sor evladım.
2: Babamın vasiyetiyle ilgili bir şey biliyor musun?
1: Baban böyle şeyleri konuşsa bir senle konuşur evladım. Bana bir şey söylemedi.
2: Babam sana hiç mezar yeri aldığından falan bahsetti mi?
1: Polat, benden bir şey mi saklıyorsun?
2: Anacığım, babam iyi. Onu bulabilirsem kurtulacak. Sadece onu bulabilmek için soruyorum.
1: Bilmiyorum evladım. Babam bir yer almıştı ama nereden almıştı bilmiyorum. Babanın evrakları yatak odasında, komodinin çekmecesinde. Ne varsa onun içindedir.
2: Merak etme anacığım. Babamı bulup yanına getireceğim. Abdüreyi, Akif, çıkıyoruz.
3: Polat. Ömer babaya ne yapacak?
2: Eğer engel olamazsak diri diri gömecek Leyla.

0: Cesar nerede? Hadi kardeşim hadi.
1: Acele etme düşünüyoruz.
0: Söylesene kardeşim.
1: Birader ne yapacaksınız siz bu mezarı?
0: Söylemezsen seni oraya gömeceğiz.
1: Burası abi.
0: Burası yeni kazılmış. Hadi Abdüley hadi. Dur Abdüley dur dur. Abdüley bırak kazmayı. Ya altındaysa?
2: Abi kürekle devam edelim. Havasızlıktan ölecek.

tabut. Çok az kaldı. Abdüleyin.

0: Tamam. Seni kim niye gömdü buraya?
1: Bilmiyorum. Biri kafama vurdu galiba. Gözümü açtığımda tavuttaydım. Beni niye gömdüler?
0: Seni buraya gömmem bir başkasını daha gömdü. Onun hayatını kurtarmamız sana bağlı.
1: Tövbe. Kim bu manyaklar?
0: Zamanımız yok. Sonra anlatacağım. Sen soracaklarıma cevap ver. Kimsin sen? Ne iş yaparsın?
1: Adım Hasan. Baklacı caminin müezziniyim.
2: Abi bu ne biçim iş? Ne alakası var? Ömer baba da müezzin diye mi?
3: Son zamanlarda cemaatte gözü kör bir adam gördün mü?
1: Vallahi bizim cemaatte dediğin gibi biri yok.
0: En son kimin salasını okudun?
1: Bugün sabah okudum.
0: İsmini hatırlıyor musun?
1: Nebahat Hanım diye bir merhumeydi.
2: Askerliğini nerede yaptın? Rasim diye bir komutanın var mıydı?
1: Kütahya'da avcı yaptım ben. Rasim diye bir komutanımız yoktu.
0: Son günlerde hiç asker cenazesi kalktı mı sizin camide?
1: Yok, öyle şehit cenazesi falan olmadı.
0: Öyle değil, emekli albay.
1: İki gün önce birini kaldırdık. Albay mıydı bilmiyorum ama cenazesinde herkes komutanım komutanım diyor.
0: Cenazeyi nereye defnettiniz? Bizi oraya götür.

0: Ya çok sıkıldım artık. Gideceğim ben.
1: Ne güzel resim yapmıştın. Niye karaladın?
0: Sıkıldım diyorum, anlamıyor musun? Babam ne zaman gelecek?
1: Babanın biraz daha işi var.
0: Artık sizinle uğraşamayacağım, ben gidiyorum.
1: Gidersen babanın gönderdiği hediyeyi göremezsin.
0: Olur mu öyle şey? Babam o hediyeyi bana göndermiş. Onu size bırakır mıyım hiç? Hani nerede?

0: Hadi yukarı. Hüseyin Efendi, babam ölüyor.
1: Yukarı galiba.
0: Emin misin?
1: Eminim, eminim.
0: Yürü. Yürü.

0: Bir terslik var Abdüley.
1: Nasıl abi?
0: Hırız'ın hayatta tek sevdiği insan bu albaydı. Onun mezarını açtırmaz. Başka bir şey var.
2: Sen Polat Alemdar olmadan önce öldün değil mi?
3: Abi nereye?

0: Abi burası senin mezarın değil mi?
1: Ali Candar'ın mezarı Abdü Bey. Kazın!

0: Gel bakalım.
1: Aa, yerim ben onu. Babam bunu bana mı almış?
0: Nasıl?
2: İyi. Poyraz abisine selamı var.
1: Küçücük babamla nasıl bakacağım?
0: Bak böyle biberonla süt içireceksin.
1: Al bakalım.
0: İsmini ne koyacaksın?
1: Nane.
0: Nane mi? Başka isim bulamadın mı?
1: Ninem bana zorla nane limon içiriyordu. Hiç sevmiyordum. Şimdi artık benim yerime nane içer.
0: Sen şimdilik süte devam et. Biraz büyüsün. Sonra geçersin nane limona.

Baba! Baba! Baba! Baba! Nefes almıyor. Baba!

Baba. Baba. Baba. Nabza atıyor. Çabuk hastaneye yetiştirmemiz lazım.

0: Birader, bizim bu Poyraz'ı bulmamız lazım.
1: Poyraz eskide kaldı beyler. Artık benim hayatımda Meltem, hiç bilemedin en fazla Lodos var. Poyraz'la, Karayel'le uğraşamam.
2: Lan! Karayel diye sen bana mı diyorsun manalı manalı?
1: Estağfurullah, lafın gelişi. Musiki beni çok değiştirdi. Bütün çılgınlığımı, deliliğimi aldı götürdü.
2: Belli belli. Maşallah, pek bir durulmuşsun.
0: Birader, sen beni biliyor musun?
1: Biliyorum baba. Polat Alemdar'ın sol anahtarısın.
0: Bak kardeş, Polat Alemdar'ın sana selamı var. Poyraz'ı bulmamıza yardım edeceksin.
1: Tamam babacığım, bulalım da. Şimdi prova yapıyoruz. Yarın müsait bir zamanda. Mesela saat 10'da.
2: Buluştururum seni kordonda. İhsan.
1: Baba gel seni de koruya alalım. Yemin ederim 2 günde karalık falan kalmaz. Akpak olur çıkarsın.
0: Subhanallah. Çattık arkadaş. Senin meselen ne İhsan? Niye tırsıyorsun?
1: Detone detone konuşma. Biz kimseden tırsmayız. Sadece mikroptan haz etmeyiz.
2: Bak İhsan. Ölüm kalım meselesi. Poyraz'ı hemen bulmazsak küçük bir kız çocuğunu öldürecek. Anladın?
1: Bildiğim bir yer var. Takip edin. Gidip bir bakalım.

0: Polat Bey, babanızın durumu stabil. Koma halinde.
1: Ancak beynine ne kadar süreyle oksijen gitmediğini bilemediğimiz için ne çapta bir hasar gördüğünü bilemiyoruz.

0: Ne yapabiliriz doktor bey?
1: Elimizden gelen her şeyi yaptık. Artık bekleyeceğiz. Durumunu ancak bilinci açıldıktan sonra anlayabiliriz.
0: Ne zaman kendine gelir?
1: Bir gün içinde de, bir yıl içinde de. Bilinci hiç açılmayabilirdi. Maalesef elimiz kolumuz bağlı. Dua etmekten başka yapacak bir şey yok. İzninizle.

0: Oğlum, babam madem iyi görmek istiyorum, niye müsaade etmiyorsunuz?
1: Anneciğim, babamı şu anda müşahede altında tutuyorlar. Kendine gelsin, görüştürecekler.
0: Oğlum, madem iyi, neyin müşahedesinde tutuyorlar? İlla konuşayım demiyorum. Uzaktan da olsa bir göreyim, içim rahatlasın.
2: Anneciğim, babamı uyutuyorlar. Kendine gelince o zaten seni görmeden duramaz.
1: Tamam anneciğim. Gel sana babamı uzaktan göstereyim. Ama yanına giremeyiz.
0: Tamam.

0: Evladım, benden bir şey saklamıyorsunuz değil mi?
1: Annemin durumu, sen... Ömer baba üst üste gelince sinirlerim yıprandı. Yoksa ne saklayacağız senden?
0: İyi olacağız kızım. Hepimiz birden iyi olacağız. Üzme kendini.

206 numaralı hastayım. Her saat dışı kurucu yapıyorsun. Durumu kritik çünkü. İlaçların eksik etmiyoruz olsun. 407 günde serumu değişecek.

0: Polat Ömer babanın durumu çok mu kötü?
1: Kötü Leyla. Kendine gelip gelmeyeceği belli değil. Uyansa bile beyninde hasar oluşmuş olabilir. Ne yapacağımı bilmiyorum. Kime ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Anneme yalan söyledim. Doğru mu yaptım, yanlış mı yaptım onu da bilmiyorum.
0: Yapacak başka bir şey mi vardı?

0: Merak ettim Alemdar. Babanın durumu nasıl?
1: İyi. Sana çok selamı var.
2: Korkuttun hepimizi. Annende gösterdiğim performansı babanda gösteremedin. Adamcağız gidecekti az kalsın.
1: O performansı sana sakladım.
2: Daha kızın var. Kız evladı babayı çok yorarmış. Araz'la ben amcaları olarak bittik. 2 günde dağıldık. Senin işin zor.
1: Ben zoru severim. Artık öğrenmişsindir.
2: Dur bakalım. Daha en zor kısma gelmedik.
1: Benimle yüzleşmeye hazırsan ben hazırım.
0: Beni görmek için bu kadar ısrarcıysan artık ben de seni kırmam.
2: Yalnız elim boş gelme Alemdar.
3: Benden büyük hediye mi var? Daha ne istiyorsun?
2: Samet'le Oğuz getirsin seni. Adamlarına da söyle rahat dursunlar. Şakam olmadığını anlamışsındır.
1: Elif'i görmeden sana teslim olmam.
0: Senin bu özgüvenine hastayım.
2: Şimdi kızının bir tel saçını çeksem uçarak gelirsin.
0: Önce sen.

0: alacağım. Kızını sonra bırakacağım.
1: Poyraz.
0: Hadi hadi çok yazdı. Saati ve yeri sana bildireceğim. Sen hazırlığını yap, sevdiklerinle vedalaş.
2: Polat, bu kadar insan bu psikopatla ilgili hiç mi bir şey bulamadılar? Son çare bu mu Polat? Başka yolu yok mu?
1: Yok gülüm. Ya ben ya Elif. Bana öyle bakma. Gideceğim Leyla.
2: Git Polat.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu.
1: Geleceğe giden yolları ve huzurlu yuvaları inşa ediyoruz. Tuğra İnşaat.

Değerli izleyenler, Sivas Divriği'de muhteşem tarihi konaklar var. Efendim, konaklar Divriği'nin güzelliğine adeta güzellik katıyor. Ve konakların büyük bir kısmında günümüzde de yaşam hala devam ediyor. Değerli izleyenler, konakların bazıları restorasyon çalışmasına tabi tutulmuş ve turizme açılmış. Restore edilen konaklar günümüzde müze, otel ve restoran olarak hizmet veriyor. Şu anda çok güzel bir sokaktayız. Efendim, sağlı sollu her yerde mükemmel tarihi konaklar var. Burası buram buram tarih kokuyor ve konaklar en az 150-200 yıllık.

0: Değerli izleyenler, Divri mutfağına özgü birbirinden nefis yöresel yemekleri bugün programımız içerisinde sizlere teker teker tanıtacağız. Efendim bu yöresel yemekleri bizlere Divri'nin hamarat üretken güzel kadınları yapacak. İşli köfte yapacağız. Efendim özel bir lezzet. Aslında Türkiye'nin her yerinde işli köfte yapılıyor. Ancak Divri usulü içli köfte bakalım nasıl yapılıyor. İşli köfteyi bize kim yapacak? Meva Hanım yapacak. Meva'cığım merhabalar.
1: Merhaba.
0: Nasılsın? Hoş bulduk.
1: İyi, sağ olun. Siz nasılsınız?
0: Bizlerdeyiz. Meva ne demek?
1: Meva ne demek? Cennete sığınacak yer demek.
0: Çok güzel. Meva mı? Meva mı?
1: Meva.
0: Meva. Evet. Uzatarak söyleyeceğiz. Evet. İşli köfte yapıyoruz meva ile. Şimdi ne lazım işli köfte yapmak için? Onları sayalım. Ondan sonra başlayalım.
1: İşli köfte yapmak için ince esmer bulgurumuz, ince beyaz bulgurumuz, irmiğimiz, bir kaşık, iki kaşık un, bir tane yumurta, iki tane koymuşuz.
0: Olsun.
1: Evet.
0: Fazla mal göz çıkarmaz.
1: Evet. Çiğ et kullanıyoruz biraz üstüne. Tabii içine de kullanacağız.
0: Tamam. Yine. Bu nedir?
1: Bu kavrulmuş soğan işle.
0: İçimizi hazırladık. Evet, zamandan içimizden kazanmak için daha önceden ne var içimizden?
1: Soğan, kıyma, baharatlarımız, tuzu, cevizi.
0: Ceviz var.
1: Evet.
0: Tamam. İçimiz hazır efendim mis gibi.
1: İçimizi hazırladık.
0: Evet. İçine başlayalım o zaman.
1: İçinde baharatlarımız var.
0: Baharat ne var?
1: Tuz, karabiber, pul biber.
0: Tamam bu karabiber. Herhalde kendi dövdüğünüz, çektiğiniz karabiber. Tamam o zaman Meva başlayalım. Kolay gelsin.
1: Evet, teşekkür ederim. Esmer bulgurumuzu koyuyoruz.
0: Ben senin kollarını sıyırayım mı böyle?
1: Biraz evet.
0: Hemen ben böyle evde bir şey yoğururken ki bir şey yoğurmaya çok zamanım olmuyor ama illa o kollar sıyırılacak.
1: Üzerine biraz
0: dur ben. Benim bekliyoruz. Böyle sıyırasım geldi birden. Tamam. İki çeşit bulgurumuz, irmiğimiz.
1: Evet. Tuzunu
0: ekledim. Kasemizde tuzumuzu koyduk.
1: Pul biber biraz.
0: Of of of. Biraz İşli köfte biber. Efendim. Sevmeyen var mı? Ben bayılırım. Türkiye'nin her yerinde yapılır
1: sıcak
0: ama Divri'de de çok güzel yapılıyor. Evet sıcak suyla ıslattık.
1: Evet.
0: İrmiğimizi, iki çeşit bulgurumuzu.
1: Etini de ekliyorum.
0: Evet. İşli köfte sevilmez mi?
1: Aynen öyle.
0: Ne zaman yaparsınız Meva?
1: Biz burada konakta her daim yapıyoruz.
0: Evet.
1: Turlarımız geliyor, yemek programlarımız oluyor.
0: Evet.
1: Her daim bulunduruyoruz elimizde. Her daim var ama yani. Evlerimizde de yapıyoruz. Islattık. Normalde bu birazcık beklemesi lazım. Kabarması için.
0: Evet.
1: Biz biraz bekleteceğiz.
0: Şu anda hamurunu yapmak için, hamurumuzun hazır olması için tüm malzemeler tabağımızda mı?
1: Malzememiz. Bir tane yumurta ekleyeceğim oraya.
0: Tamam onu da ekleyelim.
1: Bir de un ekleyeceğim biraz. Dağılmaması açısından.
0: Tamam unumuzu da ekleyelim. Değerli izleyenler işli köftenin hamurunu yapmak için tüm malzemelerimiz şu anda kasemizde.
1: Ekledik.
0: Efendim sıcak su koyduk irmiğin bulgurların üzerine. Şimdi onların birazcık şişmesi lazım.
1: Evet.
0: Bulgurlarımız irmiğimiz şişsin kabarsın. Ondan sonra efendim yoğurmaya başlayalım. İçimiz zaten hazır mis gibi içli köfte Divri usulü. Evet yapmaya devam ediyoruz. Meva'nın lezzetli ellerinden Divri usulü içli köftenin tadına bakacağız. Vallahi bayılırım. Ne zamandır yememiştim.
1: Teşekkür
0: sever
1: ederim.
0: Misin Meva?
1: Severim.
0: Sevilmez mi?
1: Bir de bizim yumurtaya batırıp kızartma özelliği var.
0: Çok değişik.
1: Her
0: evet sizin içli köfteniz yok. Evet, evet her yörede yok.
1: Bizim
0: Divri'nin içli köftesi yumurtaya bulanıyor ve
1: evet,
0: kızartılıyor. O halde hamurumuzu yapmaya devam edelim. Biraz dinlensin ondan sonra yoğurmaya başlayalım.
1: Tamam.
0: Değerli izleyenler, içli köftemizi yapmaya başladık. Şu anda ben hayran hayran

0: Bizim
1: Divriğinin içli köftesi yumurtaya bulanıyor ve
0: evet,
1: kızartılıyor. O halde hamurumuzu yapmaya devam edelim. Biraz dinlensin, ondan sonra yoğurmaya başlayalım.
0: Tamam.
1: Değerli izleyenler, içli köftemizi yapmaya başladık. Şu anda ben hayran hayran...

0: Değerli izleyenler, Divriği'de şu anda Hüma Hatun Sokağı'nda bir diğer adıyla Arasta Çarşısı'ndayız. Efendim burası Divriği'nin turistik çarşısı. Hüma Hatun Sokağı her zaman son derece kalabalık oluyor. Burası turistlerin olmazsa olmaz uğrak yeri. Peki Hüma Hatun Sokağı'nda yani Arasta Çarşısı'nda neler var? Efendim burada 12 tane dükkan bulunuyor. Divriği'nin Ahyevran Kadınları, Hamarat Üretken Kadınları, işte bu 12 dükkanda el emeği göz nuru yaptıkları hediyelik ürünleri ve yöresel lezzetleri buraya gelen misafirlere, turistlere ikram ediyor. Hüma Hatun kimdir? Biraz da Hüma Hatun'dan bahsetmek istiyorum. Efendim Hüma Hatun Sivas'ın Divriği ilçesi için, kadınlar için sembol bir isim, önemli bir değer. Efendim Hüma Hatun 1855'li yıllarda Divriği'de yaşamış ve ilk vakfı kuran kadın. Evet, bu anlamda da Hüma Hatun son derece önemli. İşte bu sokağa da Hüma Hatun'un ismi verilmiş. Efendim dükkanları sizler için gezmeye hemen başlıyoruz. Buyurun. Değerli izleyenler, Hüma Hatun Sokağı'nı gezmeye devam ediyoruz. Efendim şu anda Aşevi'nin önündeyiz. Aşevi'nde Divriği'ye özgü birbirinden nefis yöresel yemekler yapılıyor. Ve çok şirin, çok güzel bir çarşı. Bakar mısınız kapıların güzelliğine? Girelim bakalım Aşevi'nde neler var. Değerli izleyenler, şu anda Aşevi'ndeyiz. Yanımızda Gonca Hanım var. Gonca değil efendim, Gonca. Hani sakın yanlış söylediğimi falan zannetmeyin. Efendim burada yemek yapılıyor. Yöresel yemek yapılıyor. Aşevi'nde Divriği mutfağına özgü birbirinden nefis tüm yöresel yemekleri bulmanız mümkün. Gonca Hanım merhabalar.
1: Merhaba, hoş geldiniz.
0: Ne yapıyorsunuz? Hoş bulduk.
1: Sokağımıza ve Aşevi'mize. Bugün madımak çorbası, Divriği Sivas yöresine ait bir çorba.
0: Evet, madımak zaten Sivas'ta evet. Bol bol var.
1: Normalde insanlar yemeklerini yapıyor fakat ben...
0: Kavurması yapılıyor.
1: Aynen, burada çorbasını yapıyorum.
0: Sen mi yapıyorsun bir tek?
1: Evet.
0: Gonca Hanım yapıyor, madımak çorbası yapıyor. Vallahi onu madımak çorbası yaparken yakaladık efendim. Hemen görelim bakalım madımak çorbası nasıl yapılıyor. Sivas Divriği'ye özgü. Madımak her yerde var. Sivas'ta tüm ilçelerde, merkezde. Ve gerçekten sağlıklı, lezzetli bir bitki. Evet. O halde yapalım.
1: Öncelikle sıvı yağımız var. Onu koyuyoruz tenceremize.
0: Tamam.
1: Biraz ısındıktan sonra soğanımız var. Soğanımızı ekliyoruz.
0: Mis gibi ev yemeği. Mis gibi yöresel yemek. Evet, yağımızla soğanımızı kavuruyoruz. Evet değerli izleyenler, şu anda bulunduğumuz Aşevi'nde Meral Avcı Deli Pınar'ın fotoğrafı var. Marmara Üniversitesi'nde tarih profesörüymüş. 2 sene önce amansız bir hastalığa yenilmiş. Allah'tan rahmet diliyoruz. Efendim kadınlarımız Meral Hanım'a minnettar çünkü emeği çok fazla. Gonca Hanım, şimdi haftanın 3 günü buraya Doğu Ekspresi geliyor. Yani Kars'a gidenler mutlaka Divriği'de mola veriyor. Ve Divriği'de mola verenler mutlaka da Hüma Hatun Sokağı'na uğruyor. Buraya gelenler ne yapıyor? Daha çok ne alıyor? Neyin tadına bakıyor?
1: Genelde Divriği pilavımız meşhurdur. Divriği pilavımızın tadına bakıyorlar.
0: Coğrafi işaret belgesi
1: evet,
0: var.
1: Evet, belgesi var. Madımak çorbamız tercih ediliyor. O yüzden ben de
0: şu anda madımak çorbası yapıyoruz. Yağımızla soğanımız kavruldu. Efendim şimdi tereyağımızı ilave ettik.
1: Evet.
0: Ne yapacağız ondan sonra? Tereyağımız da eridi.
1: Tereyağdan sonra ben öncelikle bulgur koyuyorum.
0: Of, mis gibi koktu. Tamam, bulgurumuzu ilave ettik. Tamam, ne yapıyoruz şimdi?
1: Şu an ondan sonra ben salça koyuyorum.
0: Ne salçası? Domates mi, biber?
1: Domates salçası domates, tercih
0: evet.
1: ediyorum.
0: Bir kaşık domates salçamızı ilave ettik.
1: Da şöyle kaya tuzu ve normal tuz ikisini birlikte kullanıyorum.
0: Neden?
1: Ben. Kaya tuzu sağlıklı olduğu için normal tuzda da iyot olduğu için. Ve

0: Evet, hepsinin bir sebebi var. Evet, onu hemen sıcak ilave edelim. Şöyle yanması.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Rica ederim. Benim de elim değsin. Ben
1: bereket
0: de şöyle,
1: olsun inşallah.
0: İnşallah. Ben de şöyle sevgimi bol bol katayım.
1: Son olarak da madımağımızı ekliyoruz.
0: Of, mis gibi. Görüntünün güzelliğine bakar mısınız?
1: Ne kadar bol olursa o kadar lezzetli oluyor. Tadı geliyor. Kurutulmuş olduğu için biraz fazla ekliyorum ben. Bu biraz az oldu. Ve limonla servis yapıyorum.
0: Gonca Hanım pişecek şimdi. Ondan pişecek, sonra limonla, evet, servis yapacağız.
1: Evet. Çünkü bir eşki yakışıyor.
0: Ekşi mi oluyor?
1: Evet.
0: Acı mı biberimiz?
1: Acı.
0: Görüntü çok güzel oldu yalnız. Öyle biberimiz de ilave edince, evet, malzeme bakımından zengin. Madımağımız var, salçamız, soğanımız, tereyağımız, bulgurumuz var. Madımak, evet efendim, burada bol bol yetişen bir bitki. Kavurması, çorbası çok güzel oluyor. Aslında madımağın kavurmasını, yemeğini biliyoruz daha çok, çorbasını. İlk kez görüyorum. Hüma Hatun Sokağı'nda aşevinde işte Konca Hanım bizlere yaptığı yapılışını gösterdi. O halde çorbamızı pişmeye bırakıyoruz. Daha sonra tadına bakacağız. Ben de merak ediyorum. Ve Hüma Hatun Sokağı'nı, Arasta Çarşısı'nı gezmeye devam ediyoruz. Ellerine emeğine sağlık Konca Hanım. Ne zaman pişer?
1: Diyelim. Biraz sonra pişirim, servisini yaparım. Yiyenlere de afiyet olsun.
0: Değerli izleyenler, misler gibi madımak çorbamız hazır. Efendim çok güzel kokuyor. Konca, ellerine sağlık.
1: Afiyet, bal şeker olsun.
0: Efendim Hüma Hatun Sokağı'na gelin, Divri pilavı yiyin. Madımak çorbası yiyin. Aradığınız tüm yöresel yemekler burada. Nasıl yiyeceğiz Konca? Limon mu sıkayım?
1: Evet, limonla tavsiye.
0: Daha mı güzel oluyor?
1: Evet.
0: Şöyle efendim, şifa niyetine bol madımaklı çorbama limonumu sıkıyorum. Sıcak mı?
1: Evet, sıcak.
0: Çok güzel duruyor. Ben çok severim böyle bulgurlu, otlu çorbaları ve madımak efendim buraya özgü. Çok sevilen bir bitki. Bakalım çorbası nasıl olmuş? Konca'nın ellerinden tadına bakalım. Süper olmuş. İlk kez denedim. Madımak çorbasını ilk kez içiyorum. İnanılmaz güzel. Bayıldım. Ekşi ekşi, hele böyle limonu sıkınca. Konca, müthiş güzel. Değerli izleyenler, Divri'de Hüma Hatun Sokağı'nda, Arasta Çarşısı'nda Divri'nin hamarat, üretken, güzel kadınlarıyla birlikteyiz. Efendim Hüma Hatun Sokağı'nda hala ahilik geleneği yaşatılıyor ve kadınlarımız burada her cuma ahilik yemini ediyorlar. Efendim birazdan ahilik yeminini edeceğiz onlarla birlikte. Yanımızda Hüma Hatun Sokağı'nın, Arasta Çarşısı'nın sorumlusu Seher Hanım var. Seher Hanım, merhabalar.
2: Merhabalar, hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk, teşekkürler. Misafirperverliğiniz için çok teşekkür etmek istiyorum. Hüma Hatun Sokağı ve çarşı çok güzel.
2: Çok teşekkür ediyoruz, sizin de ayaklarınıza sağlık.
0: Ben bir kadın olarak kadınlarımızla gurur duydum. Gerçekten Hüma Hatun Sokağı'nda kadınlarımız üretiyor, evet, çalışıyor. Kesinlikle. Ayaklarının üzerinde duruyor ve para kazanıyor. Evet. Ve bu işi gerçekten çok güzel yapıyorsunuz.
2: Evet, canı gönülden çalışıyoruz, evet, biz, yani öylesine çalışmıyoruz.
0: Evet, burada ahilik geleneği yaşatılıyor, evet, ve her cuma ahilik yemini ediyorsunuz. Evet. Birazdan ahilik yemini edeceğiz. Evet. Bunlar nedir?
2: Bunlar bizim tepsilerimiz.
0: Evet. Bunda neden buradalar?
2: Bu tepsilerimize elimizi basıyoruz, yeminimizi ediyoruz. Cuma günleri yapıyoruz özellikle.
0: Bunu ben de edeyim mi yemin?
2: Tabii ki birlikte, tamam, edeceğiz. Aşıma, işime, eşime sahip çıkacağıma. Yemediğimi yedirmeyeceğime,
3: yemediğimi yedirmeyeceğime,
2: giymediğimi giydirmeyeceğime,
3: giymediğimi giydirmeyeceğime,
2: halkımın sağlığını,
3: halkımın sağlığını,
2: memleketimin saygınlığını koruyacağıma,
3: memleketimin saygınlığını koruyacağıma,
2: ahilik değerlerine bağlı kalacağıma,
3: ahilik değerlerine bağlı kalacağıma,
2: namusum ve şerefim üzerine yemin ederim.
3: Namusum ve şerefim üzerine yemin ederim.
2: Günümüz bereketli olsun.
0: Amin. Ağzınıza sağlık.
2: Katıldığınız için.
0: Evet. Çok teşekkürler.
2: Biz teşekkür ediyoruz. Ayaklarınıza sağlık.
0: Bol bereketli işleriniz olsun. Allah yolunuzu açık etsin.
2: Çok teşekkür ediyoruz. Sizlere de çok çok teşekkür ediyoruz.
0: Değerli izleyenler, Divri programımız tüm hızıyla, tüm güzelliğiyle devam ediyor. Efendim, yöresel yemek olmadan asla olmaz. Şu anda 150-200 yıllık muhteşem bir tarihi konakta yer sofrasındayız. Divri mutfağına özgü, birbirinden nefis, olmazsa olmaz yöresel yemekler şu anda tüm lezzetiyle, tüm güzelliğiyle önümüzde. Evet, burada adeta bir lezzet şöleni var. Efendim, bu muhteşem konakta Hülya Hanım'ın misafiriyiz. Divri'de olduğumuz süre içerisinde Hülya Hanım'ın birbirinden nefis, lezzetli yemeklerini bol bol yedik. Misafirperverliğinden dolayı Hülya Hanım'a ben çok teşekkür etmek istiyorum. Hülya Hanım, ellerine emeğine sağlık. Her şey çok güzel.
4: Ayaklarınıza sağlık. Biz teşekkür ederiz. Gerçekten çok keyifli bir gün geçirdik sizinle birlikte.
0: Yorduk sizi. Hakkınızı helal edin.
4: Helal olsun. Ne demek? Bunlar güzel yorgunluklar. Keyifle yaptık, zevkle yaptık. Biz teşekkür ediyoruz sizlere. Burada ağırlamaktan gerçekten mutluluk duyduk.
0: Evet değerli izleyenler, önümüzdeki yer sofrasında Bakır Sinide Divri Mutfağı'nın olmazsa olmaz yöresel yemekleri var. Tabii ki sofraların baş tacı Divri pilavı.
4: Evet.
0: Coğrafi işaretli Divri pilavı olmadan olmuyor,
4: olmuyor
0: değil mi?
4: Olmuyor, evet. Alatlı pilav, uyuyan pilav, çocukların tabiriyle çok fazla dinleme süresi olduğu için.
0: Birçok ismi var.
4: Birçok ismi var. Padişah pilavı gibi isimleri. Ama Alatlı pilav en çok kullandığımız ismi.
0: Evet, şimdi mumbar dolması. Evet. O da yaygın Divri'de.
4: Evet. Mumbar dolmamızda biz pilavlık bulgurla yapıyoruz. Yine içine bol kıyma ve bol kuru soğan, bol baharatlarla diğer illerden farklı olarak içine nohut da kullanıyoruz.
0: Yaprak sarması var. Zeytinyağlı mı, etli mi?
4: Etli yaprak sarması.
0: Tamam. Pirinçten bulgurla mı yapılıyor?
4: Köftelik bulgur, kıyma, soğan, maydanoz, bol maydanoz, bol baharat.
0: Pirinç yok mu içinde?
4: Pirinç yok.
0: Pirinç sadece yok. Bulgurla yapılıyor. Bulgur. Evet, burada yöresel bir tatlı var. Onun da ismi son derece değişik. Evet,
4: aşlak kavurmamız.
0: Aşlak kavurması.
4: Çok pratik ve tatlı, hafif bir
0: yapılıyor.
4: Tatlımız.
0: Evet, çok lezzetli. Ben onun tadına baktım. Ve çorbalar. Çeşit çeşit çorba var efendim Divri'de. Helli aşı. Bu nedir?
4: Ekşi aşı.
0: Evet, şöyle burada kaşığım var efendim. Ben size göstermek istiyorum. Helli aşı, içinde peynir var. Çok seviliyor Divri'de. Bu neydi?
4: Ekşi aşı.
0: Ekşi aşı. Evet. Bunda ne var?
4: Ekşi aşımızda da bizim yöresel mercimeğimiz, köy mercimeği.
0: Evet.
4: Yine çorbalık bulgurumuz, salça, kuru soğan, sarımsak. Hepsini birlikte pişiriyoruz.
0: Pestil var, ekşi pestil.
4: Ekşi pestili piştikten sonra ilave ediyoruz. Yazın erik olarak taze erik atıyoruz. Kışın ise o erikten yapılmış marmelatı, ezmeyi kullanıyoruz. Üzerine de anakotu ve tereyağıyla ikram ediyoruz.
0: O çok değişik. Efendim, Sivas Divri'ye gelin, gezilecek, görülecek çok fazla yer var. Tadılacak çok fazla lezzet var. Hülya Hanım'a çok teşekkür ediyoruz. İşte Divri'nin birbirinden nefis yöresel yemekleri. Afiyet olsun.

Değerli izleyenler, tarih ve kültür kenti Divriği birçok medeniyete ev sahipliği yapmış bir yer. Efendim, özellikle Anadolu Selçuklu Devleti'ne bağlı Mengücek Beyliği Divriği'ye, Divriği'nin tarihine damga vurmuş. Ve Mengücek Beyliği Divriği'ye çok uzun yıllar başkentlik yapmış. İşte ilçede Mengücek Beyliği döneminde yapılan çok değerli, çok önemli eserler var. Onlardan birindeyiz. Burası Sitte Melik Kümbeti. Aslında Divriği'de çok sayıda kümbet bulunuyor. Efendim, Sitte Melik, Mengücek Gazi'nin 4. kuşak torunu. Evet, muhteşem bir eser. Hayran kalmamak mümkün değil. Taş işçiliği gerçekten mükemmel. Evet değerli izleyenler, Sivas'ın Divriği ilçesi buram buram tarih kokuyor. Divriği'de ziyaret etmeniz gereken yerlerden biri de Sitte Melik Kümbeti.

0: Değerli izleyenler, kümbet mezar demek. Efendim Mengücek Beyliği döneminde yapılan mükemmel bir kümbet ve Sitte Melik'in mezarı kümbetin içinde bulunuyor. Değerli izleyenler, Divriği'de çok sayıda tarihi konak var. Hepsi çok ama çok güzel. İşte şu anda onlardan birinde Hülya Hanım'ın misafiriyiz. Efendim bu konak restorasyon çalışmasına tabi tutulmuş tescilli bir konak. Divriği'ye gelen misafirlere, turistlere burada yöresel yemek ikram ediliyor. Efendim Divriği'de yöresel yemekler gerçekten çok lezzetli ve Divriği mutfağı çorbalar bakımından da son derece zengin bir mutfak. Burada çeşit çeşit yöresel çorba yapılıyor. Hepsi de geleneksel çorbalar, anne çorbaları. İşte şu anda onlardan birini yapacağız. Helle aşı. Evet. Doğru söyledim mi?
1: Doğru söyledim.
0: Helle ne demek?
1: Helle un. Evet. Suyu, ılık suda unu açıyoruz. Çok koyu kıvamda olmayacak.
0: Gibi.
1: Çok koyu kıvamda meyane olmayacak. Gibi. Çok cıvık da olmayacak. O şekilde aynen bir muhallebiden cıvık bir malzeme hazırlıyoruz. Ona helle diyoruz.
0: Evet, helle geleneksel bir çorba. Yöresel bir çorba. Yani yıllardır annelerimizin, anneannelerimizin, babaannelerimizin burada yaptığı bir çorba. Bununla mı büyüdünüz Hülya Hanım?
1: Evet, biz çok severiz.
0: Yapar mıydı anne?
1: Yapardı.
0: Evet.
1: Yapardı. Ben de yapıyorum. Severek yiyoruz.
0: Efendim masamızı hazırladık. Malzemelerimiz geldi. İlk defa bir çorbada peynir kullanıldığını görüyorum. Helle aşında peynir var. Başka ne var? Unumuz var, tereyağımız, pirincimiz,
1: pul biberimiz
0: ve et suyumuz var.
1: Et suyumuz var.
0: Evet efendim, tenceremiz kızdı. O yüzden et suyumuzun bir kısmını tenceremize aldık. O halde başlayalım. Helle aşı yapıyoruz. Burada çok sevilen nefis bir yöresel çorba. Evet, şimdi et suyumuz kaynadı.
1: Kaynadı, evet.
0: Ne yapıyoruz
1: et
0: şimdi Hülya Hanım?
1: Et suyumuz yoksa normal suda kullanabiliriz.
0: Normal su da olur ama şimdi, et suyuyla tabii ki daha lezzetli
1: kişi
0: oluyor.
1: Kişi sayısı kadar unumuzu kasemize alıyoruz.
0: Kişi bir sayısı kadar.
1: Evet, 4-6 kişilik diyelim takriben. Yapalım.
0: Evet.
1: Ve et suyuyla, ılık et suyuyla unumuzu hafif hafif karıştıra karıştıra helle kıvamına getireceğiz.
0: Şimdi 4 kişi varsa 4 kaşık un koyduk.
1: Evet.
0: Hadi geldi 1-2 kişi daha.
1: O artımlı misafirin kısmeti içindedir.
0: Aa, ne güzel söyledi. Şimdi aslında bildiğimiz terbiye.
1: Evet.
0: Biz et suyuyla unumuzu bir güzel karıştırıyoruz.
1: Evet.
0: Helle bu mu?
1: Helle bu.
0: Bu yüzden de çorbanın ismi helle çorba. Helle aşı.
1: Bir taraftan da kaynamış olan et suyumuzun içine yaklaşık 2 yemek kaşığı kadar pirincimizi döküyoruz.
0: Mis gibi.
1: Onun
0: mis gibi.
1: Bu arada pişmesini bekliyoruz. Şimdi yine hellemizin, bu da bir püf noktasıdır çorbamızın. Yine çorbamızın içine dökerken de topaklanmaması için kaynar suyla
0: şöyle
1: aşlama yapıyoruz.
0: Çorbaya bir uyum sağlaması gerekiyor.
1: Ilık suyla yaptık zaten.
0: Hellemizin.
1: Ama yine de hellemizin
0: yavaş yavaş karıştıra döküyoruz. Tenceremizde et suyumuz var, pirincimiz var. Hellemizi döktük. Peynir kaldı, tereyağı, pul biber.
1: Evet. Kıvamı biraz koyu
0: evet, biraz
1: olduğu için
0: biraz
1: daha
0: et suyu ilave ediyoruz. Vallahi yöresel yemeklerimiz çok güzel. Ben çok seviyorum. Kadınlarımızın, annelerimizin yaptığı, el lezzetine, sevgilerine bol bol kattığı yöresel yemekler inanılmaz güzel oluyor.
1: Hem lezzetli, hem protein
0: sağlıklı,
1: açısından
0: besleyici,
1: hem doyurucu. Bir de Divriği'de biz çorbalarımıza hep aş deriz. Dikkat ettiyseniz
0: sayarken
1: de hellaşı, baduçaşı, umaçaşı, tutmaçaşı. Çünkü normal çorba kıvamından daha koyudur kıvamı. Yemek kıvamına biraz daha yakın olduğu için hepsini biz
0: doyurucu
1: aş
0: yani
1: diyoruz. Daha
0: hem
1: doyurucu.
0: Çorba hem yemek.
1: Tek
0: evet.
1: Başına bir çorbayla da bir öğünde karnınızı doyurabilirsiniz.
0: Dün de bir çorba içtik. O da bayağı yemek gibiydi.
1: Evet.
0: Doyurucuydu.
1: Ekşi aşı.
0: Evet. O da doyurucu, böyle koyu kıvamda bir çorba.
1: Kıvamlı olur.
0: Yemek, bu yüzden tek başına olur. Yemek efendim. Yemek. Divriği'de çorbalar.
1: Evet, çorbamız
0: ne
1: pişti.
0: Yapıyoruz?
1: Ocaktan indirmeden önce peynirimizi ekliyoruz.
0: Evet, şimdi benim beklediğim an peynir acaba helle aşının neresinde diye düşünürken
1: küp küp doğradığımız peynirlerimizi döküyoruz çorbamızın içerisine.
0: Şimdi bu peynir özel bir peynir. Keçi peyniri ev yapımı, sağlıklı, katkısız bir peynir. Kahvaltıda yeniyor mu?
1: Kahvaltıda tüketiliyor.
0: Yoksa çorbaya özel bir peynir
1: mi? Hayır, kahvaltıda da günlük tüketiliriz.
0: Şimdi bu peynirin çorbanın içinde erimemesi lazım.
1: Erimemesi gerekiyor. Evet.
0: Çok enteresan. Çok enteresan. Tam tersi eriyeceğini zannettim. Böyle top top olacak.
1: Top top olacak. Peynirimizi koyduktan sonra çorbamızı çok fazla daha kaynatmıyoruz. 1-2 taşım kaynattıktan sonra çorbamızı ocaktan alıyoruz ve tereyağımızı yakıyoruz.
0: Salça falan hiçbir şey yok. Sadece tereyağı, pul biber.
1: Evet,
0: peynirimizi koyduktan sonra çok fazla pişirmiyoruz ki peynirimiz erimesin. Şimdi bakır sağında tereyağımızı eritiyoruz efendim. Pul biberimizi ilave ediyoruz. Ve daha sonra çorbamızın üzerine, daha doğrusu helle aşımızın üzerine döküyoruz. Evet değerli izleyenler, tereyağımız eridi. Pul biberimizi attık. Onu bir güzel pişirdik. Bu tarafta çorbamız zaten hazırdı. Gördüğünüz gibi peynirlerimiz erimedi. Böyle diri diri çorbamızın içinde. Yani helle aşımızın içinde. Şimdi,
1: şimdi
0: tereyağımızı boşaltıyoruz tenceremize. Oh mis! İşte size yöresel çorba. Karıştırayım mı?
1: Çok karıştırmıyorum.
0: Çok karıştırmıyoruz. Ne yapıyoruz şimdi?
1: Üzerinde kalsın. Servise hazır çorbamız.
0: Şöyle senin ellerinden Hülya Hanım helle aşının tadına bakayım. Of of of. Her zaman yapar mısınız?
1: Her zaman
0: çok mu
1: yaparız,
0: seversiniz?
1: Çok severiz. Özellikle yaşlılarımız çok severlerdi. Rahmetli kayınpederim çok severdi. O
0: hayattayken
1: sık
0: yapardık.
1: Ona. Yapardık evet. Evet.
0: Değerli izleyenler, çok değişik bir çorba gördünüz. İçinde bol bol peynir var. Keçi peyniri, doğal ev yapımı. Bakalım nasıl olmuş? Daha önce hiç içmedim böyle bir çorba. İlk defa görüyorum.
1: İnşallah.
0: Hani ben ilk defa görüyorsam değişiktir. Çünkü genelde bütün yöresel yemekleri biliyoruz. Evet. O halde Hülya Hanım'ın ellerine sağlık. Bana afiyet olsun.

0: geleceğe giden yolları ve huzurlu yuvaları inşa ediyoruz. Tuğra İnşaat.
1: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sunar.

0: Gün çok sıcak. Evet, merak etme Alettin.
1: Buna inanamıyorum.
2: Neden?
1: Çünkü seni severim Fabio. Oğlum gibi.
2: Ben de seni Don Luis. Babam gibi.

0: Seni özleyeceğim.
1: Ben de seni özleyeceğim.
0: Pekala. Bu kadar duygusallık yeter. Son bir içki içelim. Yoksa iki yaşlı kadın gibi ağlayacağız. Hadi. Geleceğe.
1: Sağlığa ve yaşama.
0: Pekala. İşler halloldu mu?
1: Tamamen. Hepsi burada.
0: Başka kopya yok mu?
1: Sorman gerekiyor.
2: Hepsi bu kadar.
0: Güle güle Fabio. Güle güle. Seni özleyeceğim.
1: Hoşça kal Marco. Güle güle.
0: Öldürün şu pisliği.
3: Lanet olası korkak hain!
4: Sorun nedir patron?
3: Serseri aptal olduğumuzu sanıyor. Dostummuş gibi davranıyor. Bağırıp çağırarak tüm alemi öldürmekle tehdit etse daha iyi. Buradan gitmek için bir saatimiz var.
5: Hadi acele et gazlar!

0: Dikkatli olun. Hepiniz tetikte olun. Hepiniz dikkatli olun. 10 dakikamız var.
1: Katalea, git hazırlan.
2: Ben hazırım anne.
0: Katalea. Dinle beni çiçeğim. Eğer bir şey olursa bu senin pasaportun, tamam mı? Yalnız kalacak olursan bu kartta yazan adrese git. Ve onu kapıdaki adama göster.
2: Anlamıyorum baba.
0: Kata, anlamak zorunda değilsin. Sadece beni dinle ve unutma. Bak, bir şey olursa diye amcanın adresini yazıyorum. Ve bu seni güvende tutacaktır. Katalea orkidesi. Annem, yani büyük annen onlardan yetiştirirdi. Her sabah uyandığımda onları görürdüm. Onları koklardım. Sana bu yüzden Katalea adını verdim. Nereden geldiğini asla unutma. Tanrı yardımcın olsun.
3: Merhaba. Don Fabio'yu görmek istiyoruz.
4: Evde değil.
0: Lanet olsun.
1: Ben hazırım.
0: Zamanı geldi. Gidelim. Hadi, hadi, hadi, hadi.
1: Hadi
0: gidelim.
1: Gel. Hadi.
0: Gidelim, hadi. Yürüyün. Bekleyin. Lanet olsun, geri dönün.
3: Evde olmadığını söylüyorlar.
5: Dur bir dakika.
0: Artık çok geç. Hazır ol. Hadi git. Seni seviyorum. Hem de çok.
2: Ben de seni baba.
0: Teşekkür ederim.
5: Şimdi girin.
3: Tamam. Plan değişti.
0: Alicia, gidelim. Hadi.

0: Beni hatırladın mı Katalea? Kiliseye kabul ayinindeydim. Adım Marco ve babanın çok iyi bir dostuydum. Don Luis'in kim olduğunu biliyorsun, değil mi? Baban için bir baba gibiydi. Bu seni de aileden biri yapar. Ama biri sana iyi davranıyorsa ve sen onlara iyi davranmıyorsan kötü şeyler olur. Okulunda çok başarılısın. O yüzden bunu anlamak senin için çok zor olmamalı. Yanılıyor muyum? Çok güzel. Şimdi babanda Don Luis'e ait bir şey vardı. Küçük bir şey. Şu kadarcık küçücük bir şey. Nerede olduğunu biliyor musun? Pekala. Onu bana verirsen Don Luis hem çok mutlu hem de çok minnettar olur. Yani şimdi ona ait olan o küçük şeyi bana verir misin? Bunu yapar mısın? Sen akıllı bir kız. Çok çok akıllısın. Ve bu hayatta zeki kızlar her zaman istediklerini elde eder. Hı? Sadece söyle bana. Söyle bana hayatım. Ne istiyorsun?
1: Don Luis'i öldürmeyin.
2: Yakalayın o küçük. Bize canlı lazım o. Yakalayın onu. Hadi. Bulun onu, bulun o küçük.

0: Hadi hadi acele edin. Çabuk, hadi, hadi, hadi, hadi çabuk ol.
1: Nereye böyle?
2: Hey. Defolun, gidin hey. Buradan.
0: Geri çekil ve kayın.
3: Bu tarafta.
2: İstiklal, defolun, gidin buradan.
0: Neler oluyor? Çık evimden, bücür. Hey, çık evimden. Ne arıyorsunuz burada?

0: taraftan.
1: Hadi acele et.

0: hadi! Daha hızlı!
1: Tamam, yakaladık.
0: Hadi, hadi!
1: Kaçmasana izin vermeyin.
2: Yakaladım seni.
1: Acele et, in!
0: Hey, lanet olsun! Nasıl girdi oraya?
3: Nereye gitti?
0: Lanet olsun!
1: Lanet olsun!
0: Nereye çıkıyor burası?
1: Geçelim siz serseriler. Hadi gidelim.
0: Çabuk. Arkadan
4: gidelim. Hadi.

0: affedersiniz.
1: Eminim benim için bir şeyler yapabilir.
2: Yetkimi aşıyor. De müdüre soralım.
3: Ve bize vermek istediğin bir şey mi var diyorsun hayatım? Peki görebiliyor muyum?

0: Pekala millet, 5 dakika kahve molası verin. Jim, bunu kaydetmemiz gerekiyor. Bunu nereden buldun tatlım?
1: Babamdan.
0: Peki baban nerede?
1: Öldü.
0: Bunun ne olduğunu biliyor musun?
1: Evet. Pasaportum.
2: Miami'ye varmak üzereyiz. Kemerini bağlayayım.
3: Sayın yolcularımız, Miami'ye hoş geldiniz.
4: New York uçağı için son çağrı.
5: Amerika'ya hoş geldin.
2: Hadi gir, seni burada bekliyorum.
3: Minneapolis yolcularının 4 numaralı kapıya yönelmeleri rica olunur. Minneapolis yolcularının 4 numaralı kapıya yönelmeleri rica olunur.
2: Katalea.
6: Merhaba küçük hanım. Nereye gitmek istiyorsun bakalım? Chicago mu? Burası caddenin aşağısında değil biliyorsun.
1: Ne kadar?

Hey ufaklık. Burada ne arıyorsun?

0: Hadi ama tamam. Getir benden. Burada neler oluyor ha?
1: Emilio. Emilio. Emilio. Bir kız seni arıyor.
2: Şu an kadın istemiyorum.
1: O tür bir şey değil. Kızın adı Katalaya.
3: Tamam, merak etme, ben hallederim. Tamam, o zaman gidelim. Hadi acele et.
2: Katalaya.
4: Amca.

Öldüğünü sanıyordum. Güvendesin. Her şey yolunda. Artık güvendesin.

0: Şimdi de sırada Washington'dan bir haber var. Senato bütçe görüşmeleri sırasında adeta kilitlendi. Hazinenin verdiği rapor konusunda çekincelerini dile getiren Cumhuriyetçi Parti...
1: Al bakalım.
2: Teşekkür ederim anne.
0: ...tasarının bu haliyle geçmesinin ekonomik dengeler açısından...
1: Günaydın kar.
0: ...yıl geçireceğimizi işaret ettiğini belirterek rapor için...
1: Annenin o güzel gözlerini almışsın canım. Sakın çekinme. Burası senin evin.
2: Ne kadar zamandır uyumadın?
3: Bilmiyorum. Uzun zaman oldu.
2: Pekala güzel. Genç bir bedenin uykuya ihtiyaç vardır. Senin yaşındayken günün yarısını uyuyarak geçirdim. Büyümeme yardımcı olduğumu bilmem ama bir sonraki adım her zaman hazırlıklıydım.
3: Uyuduğum oda kimin odasıydı?
2: Oğlumun. Kuzeninin.
3: O nerede?
0: Teşekkür ederiz Larissa. Borsa demişken borsa
2: çıkartıp
0: oranın nabzını alalım. Haftaya yükselerek hızlı bir başlangıç
3: yapan... Öldürüldü mü?
0: Hafta içinde görüşmelerdeki tıkanıklık nedeniyle dalgalı seyrini sürdürüyor. Bu arada elbette...
3: Kim öldürdü?
2: Şu an yaşamayan biri.
0: ...şehirlerde de destek bulduğunu belirtmekte fayda var. Bütün bu gelişmelerin hükümet üzerindeki baskıyı...
2: Çok yeteneklisin. Sanatçı mı olmak istiyorsun yoksa?
3: Eskiden Zeyna gibi olmak isterdim. Savaşçı prenses.
2: Artık istemiyor musun? Peki şimdi?
3: Katil olmak istiyorum. Yardım eder misin?
2: Tabii.
4: Aslında öğretim yılının ortasında öğrenci kabul etmiyoruz. Ancak ailesini bir trafik kazasında kaybetmiş olduğunu göz önüne alınca... Al bakalım, bunlar ihtiyacın olan okul malzemesi.

0: Şu Polonyalılardan sosisli sandviç alırız. Sever misin? Hey! Yine ne oldu?
1: O okulun bana öğreteceği bir şey yok. Sana ne istediğimi söyledim. Yardım etmek istemiyorsun. Sorun değil. Kendim hallederim.
0: Bak. Emin misin? İstediğin bu mu? Sana katil olmayı öğretmemi mi istiyorsun? Tabii, hiç sorun değil. Öğretirim. Ama 5 yıl içinde ölürsün. Hem katil olup hem yaşamak istiyorsan akıllı olmalısın. Tetik çekmek dışında şeyleri de bilmen gerekir. Dünyada işlerin nasıl yürüdüğünü, insanların nasıl düşündüğünü, psikolojilerini anlaman gerekir. Bütün bunları okulda temel eğitimle almazsan öğretemem, tamam mı? Anladın mı? Hı? Hadi, ne olacak şimdi? Katalaya, karar ver. Hadi. Şimdi, seç hadi. Hadi. Ne istiyorsun? Seç. Daha iyi.

0: California, 15 yıl sonra.
1: Hey ortak, güzel şeyler aldım.
2: O halde şunu öneririm.
1: Evet.
2: Bilirsin işte, bazı şeyler alalım. Heyecan katan şeyler. Çorap lastiği gibi. Şu kalçaya kadar çıkan çoraplardan falan.
1: Evet, çok hoş.
2: 14 yıl oldu. Anlatabiliyor muyum?
1: Bifteyi ne kadar çok sevsem de arada bir kuzu pirzola fena olmaz değil mi?
2: Kesinlikle.
1: Aman tanrım.
3: Lanet olası serseri. Lanet olsun. Bu da ne böyle? Ellerini arabanın üstüne koy. Ellerini arabanın üstüne hemen. Hemen dedim.
4: Aa, çok kötü.
3: Seni.
4: Gerçekten üzgünüm. Bu şey benim arabam bile değil.
3: Komik oldun mu sen?
4: Hayır efendim.
3: Sana güleceğim bir şey vereceğim.
4: Özür dilerim memur bey, özür dilerim. Ben hiç gitmem.
5: Tabii efendim.
0: Bu da ne? Evet.
4: Hey.
0: Burada bir şey yok. Ehliyet yok, ruhsat yok, kimlik yok. Sadece bir kütüphane kartı var. Bayan Valerie Phillips. Bunlara ek olarak alkollü araç kullanmaktan, ters yönde araç kullanma ve polis mülküne zarar vermekle suçlanıyorsunuz. Bayan Phillips, lütfen dikkatinizi verir misiniz?
4: Evet. Hepsi bu mu?
0: Tabii, aklınıza başka bir şey gelmiyorsa.
4: Kusacağım.
0: Hayır. Çıkarın onu buradan. Bir fincan da kahve verin. Onu yarın kayda geçiririz. Bırakın önce biraz uyusun da ayılsın.
6: Belki hala biraz yüksek. İn bakalım. Tamam, şimdi aç bacaklarını da yürü.
7: Herkes yerlerine. Hadi acele et.
6: Reed, aşağı kontrol et.
8: Kadın Romalı, tamam mı? Ve bana buradan...
6: Affedersiniz, polis müdürü Warren. Gennaro Rizzo geceyi burada geçirecek.
0: Bir dakika, durun biraz. Bakın, burada yarın geleceğiniz yazıyor.
6: Evet, tabii. Asla beklenti umma çavuş. Şuradaki kahve taze mi?
0: Evet, taze.
6: Alabilir miyim?
0: Patrick...
6: Teşekkür ederim.
0: Bir de memur Doyle size hücre bloklarını gösterecek.
8: Hadi ama.
6: Evim, güzel evim. Önden buyurun bayım.

Seni özleyeceğim Rizzo. Bunu bu akşam belki acıkırsın diye burada bırakıyorum. İyi uykular. Bu gece kafein gecesi olacak Joe. Gözlerini açık tut.

0: bir.
1: Lanet olsun yine mi? Hey Doyle, gidip havalandırma sistemine bakar mısın? Mümkünse bugün lütfen.
2: Ah tanrım. Lanet olsun.

0: Gömleğini çıkar.
1: Ne?
0: Hemen.
1: Kimsin sen?
2: Yarın sabah...
3: Hadi.
4: Tamam hadi.
3: Çabuk.
4: Hadi acele
5: edin. Yüksek dereceli güvenlik ihlali.
4: Devam edin.
3: Hadi acele edin. İçeri girin. Biri açsın şu lanet kapıyı hadi. Hadi çabuk olun. Hadi.
2: Bana bak Joe, bana bak. Silahı bana ver. Sadece bana ver, olur mu? Tamam, yavaş.
4: Kıpırdama.
6: Ben yapmadım. Beni dinleyin. Ben yapmadım.
4: Yürü, hadi.
2: Çıkarın onu buradan.
6: Ben yapmadım diyorum.
2: Çıkarın onu buradan. Destek çağırın. Destek çağırın. Hadi. Kenara çekilin.
4: Hadi bu taraftan.
6: Yürü.
4: Hadi. Yukarıda. Hadi dağılın. Her yere bakın.
5: Dikkat et.
4: Arka tarafı kontrol et.

0: Ajan Rose.
1: Nerede?
0: Morg'da.
1: Gidelim mi?
2: Buraya bu halde geldim.
1: Yine aynı yazı. Ve aynı çizim, değil mi? Bu o. Olay yerini görmek istiyorum lütfen. Teşekkür ederim.
3: Aa, içmemeliydin.
0: Evet, içmemeliydin.
3: Aa, Tanrım, çok özür dilerim.
0: Tabii, bunu 10 gün sonraki duruşmanda yargıcıya da söyleyebilirsin.
3: Aa, Tanrım. Aşağıda neler oluyor böyle?
0: Hiçbir şey. Bu formu imzaladıktan sonra gidebilirsin.
3: Gerçekten mi?
0: Evet, gerçekten, ama yargıcın seni geri göndereceğinden eminim.
3: Sanırım bunu hak ettim.
0: Kimse yaralanmadığı için şanslısın.
4: Pekala,
0: geri çekilin.
5: Acaba cinayeti gerçekten bir polis memuru mu işledi?
1: İzin verin lütfen.
5: Tamam. Peki. Efendim.
1: Binayı kapatmadınız mı?
0: Bak, durum ortadaydı ve ben bunu içeriden
1: evet, kapatmalısın. Kimse girmeyecek, kimse çıkmayacak. Lütfen.
0: Tamam.
6: Pekala, onu duydunuz. Binayı kapatıyoruz. Kimse giriş çıkışı yapmayacak.
7: Memur bey.

Hemen bir liste istiyorum. Son 24 saatte bu merkeze giren çıkan herkesin ismini listeleyin. Ve tüm güvenlik kameralarının görüntülerini de istiyorum. Hepsini.

0: Her şey yolunda mı?
1: Hallettik.
2: Ne zaman dönüyorsun?
1: Yarından sonra.
2: Güzel. Sana bir şey vereceğim.
1: Bana bir gün ver.
2: Tamam. Gelişini iple çekiyorum Kara.
1: Büyük anneyi benim için öp.
0: Öperim.
3: Teşekkür ederim.
4: Son 4 yılda 22 cinayet. Hepsi aynı şekilde işlendi. Sanırım haklıyım. Adam bir mesaj veriyor ama mesajın bize olduğundan emin değilim.
5: Ama bu bilgiye sadece biz sahibiz.
4: Ama onunla bir yere varmıyoruz değil mi? Basına dağıtın. Zaman geldi. Haberin bu ruj çiziminin ülke çapında her gazetede, her dergide baş sayfada yayınlanmasını istiyorum. Mesajlar bize değilse gönderilmek istenen kişiye ulaşmasını sağlayalım.
6: Bu en sevdiğim oda.
5: Bay Richard.
7: Marco.
5: Uzun zaman oldu.
7: Kesinlikle. Elin nasıl?
5: Sadece nemli havalarda.
7: O halde seni New Orleans yerine Arizona'ya göndermemize izin vermeliydin.
5: Evet doğru. Ama patron nemli havayı seviyor. Yukarıda seni bekliyor.
7: Pekala. Ne diyorsun? Hı?
8: Rastlantı.
7: 22 kez mi? Dünyanın sadece bir yerinde yetişen bir çiçek mi? Ah, bu eskiden şeyin kartviziti değil miydi? Lanet olsun adını unuttum. Şu eski ortağının adı neydi? Hani şu senin temizlik işlerini yapan.
8: Fabio.
7: Fabio.
8: Fabio Maria Restrepo.
7: Oturabilir miyim? CIA bir Luna Park değil. Teşkilat 15 yıl önce seni Kolombiya'dan kurtarıp buraya getirdiğinde yapmamız gereken ömür boyu hapse tıkmak yerine işini ufak ufak çevirmene izin vermek oldu ve karşılığında sen de bilgi akışını sağlayacaktın.
8: Ve yaptım da.
7: Pek sayılmaz.
8: Bununla hiçbir ilgim yok.
7: O halde kimin varsa bul.

0: Kız bizimle konuşuyor.
1: Herkes olabilir.
0: Sana söylemiştim. Herkes ölecekti. Köpek bile. İlk seferinde berbat ettin. Şimdi git ve düzelt.

Kurbanların her biri profesyonel çürük elmaydı. Cinayet nedenini hesaplaşmaya kadar indirgedim ve başka bir şey değil gibi. En iyi tahminim Alexa Milishonova. Las Vegas'ta büyük ölçekli kumar oynayan adamlarla ilişki kurarak kariyer sahibi olmuştu. Onları ağız soyar ve tanrılarına kavuştururdu. İşte D'Angelo James ticaretini Houston'dan devralmaya çalıştı. Şu ikizler kartelinden. Bu ikizler hakkında bilinmesi gerekenleri bilmiyorsanız bu odada işiniz yok demektir. Görüyor musunuz? Kamerayı tam da hücreye girişi görülmeyecek kadar eğiyor. Saat sabah 1.55. Bu da failimizin cinayetin işlendiği sırada... Bunu söylememe gerek yok değil mi? Affedersin. Şunları dağıt, lütfen. Bunlar saat 1.55'ten önce bu merkezde nabza atan herkesin ad, adres ve telefon numaraları. Herkesin. Yani hedefimiz onlardan biri. Size verilen dosyadaki 10 kişinin yerini belirlemenizi istiyorum. Her birinin son 10 yılını kapsayan ayrıntılı bir dosyasını istiyorum. Her ipucunu takip edip her hikayeyi kontrol etmenizi istiyorum. Çünkü katilimiz bayanlar baylar o dosyaların içinde. Ve onu bir cinayet daha işlemeden yakalamak istiyorum.

0: Kımıldama.
1: Merhaba Jennifer.
0: Merhaba Deni. Tablonu bitirmedin mi?
1: Aslında tablolarımı asla bitirmem. Sadece üstünde çalışmayı bırakırım.
0: Bitirmek dostu olduğun bir şey biliyorum.
1: Sahi mi?
0: Evet.

0: Güvendin mi?
1: Benim tarafım öyle. Senin?
0: Güvendi.
1: Büyük anne nasıl?
0: Oh, seni çok özlüyor.
1: Beni de özlediğimi söyle.
0: Sanırım bunu senden duymayı çok isterdi.
1: Biliyorum. Neyimiz var?
0: Bir yıl kadar önce Ponzi işini çevirdiği için haber olan adamı hatırlıyor musun?
1: Hı hı.
0: 50 milyar doları ortadan yok etti. Zeki adam. Hı? Şu an Karayipler'de yaşıyor.
1: Hayır.
0: Hı. Yani geride pek çok üzgün kişi bıraktı. Onu huzura kavuşturacağız. Sonsuza dek.
1: Tamam.
0: Bir şey daha var. Bu iş ne zamandır sürüyor?
2: Rizzo polis merkezinde ölü bulundu.
1: Çok olmadı.
0: Gazete 22 kişi diyor. Neden?
1: Nedenini biliyorsun.
0: Bunu Don Luis'i ortaya çıkaracağını mı sanıyorsun? O kadar aptal mı sanıyorsun? Bu sadece senin meselen değil. Tamam mı Katalya? Ben, annem ve ailemizle ilgili.
1: Aile mi?
0: Evet.
1: Amca lütfen. Sen temizsin. İşleri al, tahsilatı yap. Hepsi
0: ne güzel.
1: Bu.
0: Ben arkanı kolluyorum. Asıl işim bu. İşlerin her birinde ben de kirleniyorum. Sana bir iş verene kadar 5-10 işi geri çeviriyorum. Çünkü güvenliğini sağlayacağıma dair bir söz verdim. Ve seni koruyacağım. Katalaya ne düşünürsen düşün, benim asıl işim bu. Bu hiç profesyonelce değil. Sana benim öğrettiğim gibi değil ama...
1: Benim güvenli olduğu umurumda değil. Bunu kendi yöntemimle yapıyorum.
0: Yöntemin bu mu?
1: Evet.
0: Etiket katili mi? Seni aptal. Ulu Tanrım. Bunu yapmana izin vermemeliydim. Asla.
1: Bunu yapmama sen izin vermedin. Bunu
0: bu
1: ben
0: benim
1: seçtim.
0: Suçum.
1: Unuttun mu? Bu benim seçimim. Kapından ilk girdiğim anda bile çoktan kararımı vermiş durumdaydım. Bunu
0: kendin
1: sen de biliyorsun. Evet. Ne sen ne de bir başkası bunu değiştirebilir.
0: Seni seviyoruz Katalya.
1: O halde bitene kadar arkamı kolla.
3: Katalya.
4: Anlamadım.
3: Bu bir orkide.
4: Ne, bu mu?
3: Aynen öyle. Kolombiya'da yetişir.
4: Nereden biliyorsun?
3: Karımdan. Kolombiyalıdır.
4: Katalya mı?
3: Evet.

0: Pekala. Örgütleri bir deneyelim. Giriş reddedildi. Lanet olsun.
1: Merhaba çocuklar. Beni özlediniz mi? Öyle mi? Ben de sizi özledim. Merhaba. Gelin bakalım. Uslu durdunuz mu? Pekala durun. Fileto. Ağzı sulandırıcı ve lezzetli. İstiyor musun? Güzel. Ye.
2: Bu şarkıyı biliyorum.
1: Merhaba. Nasılsın? Sanırım oğlanlar beni ele verdi.
2: Onları çımartıyorsun.
1: Eğitiyorum.

0: Kıçı kıçı kıçı. Neden beni görmezden gidiyorsun?
1: Bebeğim, o havuza bir damla kan akıt senin en büyük hayranın olurlar.
0: Gerçekten mi?
1: Kesinlikle bebeğim. Hem de tertemiz sıyrılmış kemiklerine kadar.
0: Çok hoş.
1: Alejandro,
2: evet.
1: Bu gece için fazladan güvenlik ayarla.
2: Emredersiniz.
1: Korunduğumdan emin olmalısın. Çok sıkı.
2: Emredersiniz.
1: Aferin. Kızlar, babanıza gelin ama.
2: Bahçede ve arka tarafta zaten adam var. Üçünüzü yukarıda istiyorum.
3: Emredersiniz.
2: İki kişi de çatıya. Kımıldayın.

0: Bu da ne böyle?
1: Willy, yatağa dön.

0: Arkanı dön.
1: Kimsin sen?
0: Kim olduğumun önemi yok.
1: Pekala, ne istiyorsun?
0: Olduğun yerde kalmanı istiyorum.
1: Sana verdiklerinin iki katını veririm. Lütfen, lütfen beni öldürme.
0: Seni öldürmeyeceğim.
1: Tamam. Hayır. Lütfen.

0: Dolandırıcıyı köpek balıkları yedi.
1: Evet.
2: Bay Steven Richard.
1: Kimsiniz?
2: Ben FBI'den özel ajan James Ross. Bakın, bir seri katil soruşturmasının başındaki ajanım. Ona etiket katili diyoruz. Belki duymuşsunuzdur.
1: Gazetelerde gördüm.
2: Kurbanlarını bir çiçekle etiketliyor. Kolombiya'dan bir çiçek. Katalea orkidesi. Ne zaman bilgi edinmeye çalışsam CIA'nin girişi reddedildi yazısıyla karşılaşıyorum. Çok uzun bir yolun sonundayım. Bay Richard ve ihtiyacım olan kişinin siz olduğunuza inanmak için neden
1: yaşıyorum? Ross. Size telefonla herhangi bir bilgi veremem ancak ihtiyacınız olabilecek bilgiler için teşkilata resmi bir talepte bulunmanızı öneririm. Size memnuniyetle elimden geldiğince çabuk yanıt veririm.
0: Teşekkür ederim.
3: Alo.
1: Benimle dalga geçmeyi bırak Marco. Artık FBI ensemde.
3: Bu sorunun dün çözülmesini istiyordum. Duydun mu beni?
4: Açık ve net.
1: Güzel.
5: Güvenliğiniz için bavullarınızı yanınızdan ayırmayın.
6: Nereye?
4: Şehir merkezine. Ve onun ailesini bulana kadar karşılaştığımız her Kolombiyalıyı sorgulayacağız, tamam mı?

Jen, eve gelirsen galerilerle görüşmek için New York'a gittiğimi haber vermek istedim. Yarın akşam döneceğim. Ama zaten geldiysen lütfen rahatına bak.

0: Elimizde ne var?
1: Birkaç açıdan güvenlik kamerası kayıtları var.
0: Hepsi bu mu?
1: Hepsi bu. Bak dostum, fazla bir şey yok biliyorum. Yapma. Ama veri tabanından anlat. Bakalım ne olacak.
0: Biçimsel analiz. Aradığımız bir kadın değil. Bu imkansız.

0: Vay canına. Teşekkür ederim.
1: Sana bir şey getirdim.
0: Öyle mi?
1: Evet.
0: Oyuncak bir timsah mı?
1: Evet.
0: Hep almak istemişimdir. Dur. İstersen önce oturup şunlardan yiyip biraz konuşalım.
1: Ne hakkında konuşacağız?
0: Bilmem. Herhangi bir şey. Bana bir şey sor.
1: Yolculuğu nasıldı?
0: Aslında harikaydı. Galeri yeni tablolarımı beğendi. Ekim ayında sergileyecekler.
1: Ve bu iyi bir şey, değil mi?
0: Evet. Sıra bende. Yolculuğu nasıldı?
1: Sıcaktı.
0: İlginç bir şey yaptın mı?
1: Yüzmeye gittim.
0: Başka bir şey? Hadi konuş benimle.
1: Ne bilmek istiyorsun?
0: Herhangi bir şey. Senin hakkında bir şey. Nerelisin? Ailen bu şehirden mi? Pekala. Daha basit bir şeyle başlayalım. Kahvaltıda ne yemek istersin?
1: Ben kahvaltı etmem.
0: Sana zarar vermeyeceğim. Seni biraz daha yakından tanımak istiyorum. Neler hissettiğini, benimle ilgili duyguların herhangi bir şeyi sadece birazcık.
1: Bazen yalnız hissediyorum.
0: Teşekkür ederim. Ben de öyle.

0: Günaydın. Kahvaltı etmediğini söylediğin için ben de öğle yemeği hazırladım.
1: Aman Tanrım, lanet olsun.
0: Dur biraz, nereye gidiyorsun? Ne yapmamalıydın?
1: Hiçbirini.
0: Anlamıyorum, neden? Neden bahsediyorsun, neden?
1: Çünkü
0: ne? Bak biraz bekler misin lütfen, konuşabilir miyiz?
1: Hayır, Deni, çok fazla konuştuk.
0: Jennifer, dur bir dakika.
1: Özür dilerim, gitmeliyim.
0: Jennifer!
1: Özür dilerim, geciktim.
2: Şuna bak. 8 kişi Miami'de öldürülmüşler. Biri arkadaşımdı.
1: Ne olmuş?
2: Ne olduğunu biliyorsun. Giderek yaklaşıyor.
1: Amca, lütfen yine başlama.
2: Seni arıyorlar. Yani benimle oynama.

0: Onları kendine çekiyorsun. Aklından geçenleri biliyorum. Sen bu oyun mu sanıyorsun? Beni ciddiye almıyor musun? Beni korkutuyorsun Katalya. Artık pisliklerinle uğraşmak istemiyorum. Artık sana iş falan vermek istemiyorum. Artık emekli oldum.
1: Bunu yapamazsın.
0: Canın cehenneme.
1: Oğlun öldüğünde kaç kişiyi öldürmüştün? Kaç kişi?
0: Oğlum hakkında ne biliyorsun ki? Oğlum hakkında hiçbir halt bilmiyorsun.
1: Anlat öyleyse.
0: Bu hiçbir şeyi değiştirmez. Oğlumu kaybettiğimde oğlumu kaybettim. Benim için hiçbir şeyin önemi kalmadı. Ve sana güvenmek istiyorum Katalya. Neden? Hala bunun dışında bir hayat bulman için dua ediyorum. Çünkü ailemizde hiç kimsenin böyle bir şansı olmadı. Dinle. Bir daha ne evimize ne de kiliseye gel. Rahatsız etme. Artık bana telefon etmeni beklemek istemiyorum. Annemin kalbini kırmanı istemiyorum. Belki bu sana anlatmaya çalıştığım şeyi anlamana yardımcı olur.
1: Lanet olsun.

0: 1.70. Kahverengi gözler. Şey, aslında Ela. Siyah saçlı, kalın telli, parlak. Müthiş bir vücut. Nefis bir gülümsemem. Gün boyu onu düşünüyorum.
1: Dostum, sen aşıksın.
0: Ne kadar zekisin.
1: Pekala, gerçekten. Ve bunu tüm içtenliğimle söylüyorum. Sen delisin.
0: En az 10 yıldır hayatımda önemli biri olmadı. Sonunda gerçekten sürekli birlikte olmaktan hoşlandığım biriyle tanıştım. Ondan hiçbir şey almadım. Yalnızca bir oyuncak hayvan ve bir fotoğraf.
1: Fotoğrafı mı var? Hadi oradan.
0: Aslında tam bir fotoğraf bile değil. Uyurken çektim. İşte.
1: Aman tanrım.
0: Hey, sakin ol.
1: Müstakbel bayan DNA ile ne zaman tanışacağım?
0: Sen mi? Asla. Lanet olsun. Affedersiniz. Affedersiniz. Neden ceza yazıyorsunuz?
2: Üçüncü bölge.
3: Merhaba Şari.
1: Fotoğraf geldi mi?
2: Merhaba bilgisayarım.
4: Detancılı surat. Oh.
2: Güzel kız. Kesinlikle senin ayarın değil.
1: Benim için değil. Deni için. Hatırladın mı? Ressam olan.
2: Aa, evet evet evet. Daha iyi bir eşleşme.
1: Harika bir eşleşme. Ne kadar sürer?
2: Sakin ol bakalım aslanım. Sen kayınbiraderimsin, patronum değil. Üstelik bunu yapmamalıyım.
1: Şari, sen gelmiş geçmiş en güzel aşk hikayesinin meleği olacaksın.
3: Tamam mı? Düşünsene,
1: bütün bunların gerçekleşmesini sağlayan kişi olduğunu herkese gururla söyleyeceksin.
2: Ve eğer yakalanırsam işimi kaybedeceğim.
4: Ryan, başladım. Bir şey bulursam seni ararım.
1: Teşekkür ederim bebeğim. Sen de daha sonra edersin.
5: Veri tabanına yeni giriş. Merhaba, yeni gelen iletinin yerini saptamanı istiyorum.

Chicago, 3. bölge. Oraya hemen birini gönderin.

0: Bu çok güzel bir sürprizdi.
1: Herkes zamanla büyüyor.
0: İdare edebilecek mi?
1: Evet anne. Sanırım.

0: Affedersiniz.
1: Benimle gelin lütfen.
0: Bu benim bilgisayarım. Neden bilgisayarımın başına
1: toplandınız? Sessiz kalma hakkına sahipsiniz.
0: Favorilerimi karıştırmayın.
2: Önce ortak yanlarını bulalım. Önce ölçüleri deneyelim. Güzel. Şimdi ellere bakalım. İyi görünüyor. Ve şimdi... güzel burun.
3: Kimlik eşleşmesi %100.
2: Tebrik ederim. Kızı buldunuz.
3: Yazdır. Bütün merkezlere dağıtın. Ve gezici bilimleri hazır et.
2: Emredersiniz.

0: Benim.
1: Cen?
0: Meşgul müsün?
1: Hayır, hayır değilim.
2: Deni Delaney. Yer belirleme işlemi başladı.
0: Ben sadece pencereden bakıp düşünüyordum. Neredesin?
1: Ben evdeyim. Ben de pencereden bakıyordum.
0: Yani aynı gökyüzüne bakıyoruz.
2: Neredeyse tamam.
0: Telefonda sesin çekici geliyor.
2: Evet, İkinci yer belirleme tamamlandı. Ve bulduk. Orası.
3: Pekala, kızı bulduk. Özel timi gönderin. Gidelim.
1: Beni aramana çok sevindim.
0: Ben de.
1: Telefon çaldığında...
4: Tam da telefondaki fotoğrafına bakıp seni düşünüyordum.
0: Ne fotoğrafı?
1: Uyurken telefonumla fotoğrafını çekmiştim. Çok kötü çıktı ama bana seni hatırlatacak bir şey istemiştim.
0: Onu birine gönderdin mi Deni?
4: Hayır. Aslında arkadaşım Ryan'a.
0: Fotoğrafı başka kim gördü Deni?
1: Hiç kimse. Neden?
0: Deni başka kim?
1: Kimse görmedi. Başka kimseye göstermedim. Neden büyütüyorsun ki?
5: Hadi. Siz arkasına bakın.
6: Devam edin hadi.
1: Sadece telefonumla bir fotoğrafını çektim. Üzgünüm.
0: Ben de üzgünüm. Lanet olsun.
6: Acele et, acele et. Hadi, hadi buradan. Hadi, acele et.

0: giderse iklimde yaşanan bu kötü gidişe dur demek neredeyse imkansız olacak.
1: Hayır hanımefendi, her şey kontrol altında. Bizimle gelmenizi istiyorum. Binayı boşaltıyoruz.
2: Hele ki güneş tüm enerjisini bize gönderirken...
3: İkinci kat temiz, tamam.
4: Kesinlikle petrol lobisinin bir oyunu.
5: Başlayın.
4: Rüzgardan tutun da denizdeki dalgalara kadar pek çok alternatif enerji kaynağı varken kullanılmaması çok ilginç.
5: Patlat.

0: Tayfa, bir şey buldunuz mu?
1: Olumsuz. Görünürde yok. Sola gidin.
2: Burada değil. Binayı hemen kapatın, hemen.

0: Bir şey var mı?
1: Hayır, yok. Dur bir dakika. Bir güvenlik kamerası devre dışı.
2: Biri daha devre dışı.
0: Nerede?
1: Garajda.
0: Bütün ekipler
2: garaja inin.
1: Gidelim. Hadi.
0: Lanet olsun, çıkışları tutun.

Hop burada. Her yere bakın. Her arabanın altına. Bütün bagajlara bakın. Kız burada. Bulun onu. Bir şey var mı? Hadi şu bagaja bak. Şuna da.

Ablandır. Büyük anne. Ablandır.

0: Evliya. Evliya, özür dilerim. Hayır.
1: Teşekkür ederim.

0: Uzun sürmeyecek. Lütfen otur.
1: Zekice bir şey yaptığını mı sanıyorsun? Tüm önlemleri aldın mı? Çünkü bu iş çoktan bitti. Bu ev kameralarla donatılmıştır.
0: Bunları mı diyorsun? Önlemlerini almak demişken sandalyen artık basınca duyarlı. Bir santim bile kımıldarsan bu yaptığın son hareket olur. Ve hakkımda öğrendiklerinden sonra blöf yapmadığımı biliyorsun.
1: Aslında seni tanımıyorum. Bu yüzden soracağım. Başına ne geldi de 23 kişiyi öldürebildin?
0: Çocukluğumda hayal ettiğim hayatın bu olmadığını söylesem bana inanır mıydın?

0: Öte yandan senin gibi olmak isterdim.
1: Sahi mi? Peki ne oldu?
0: Luis Sandoval. Ailemi öldürttüğünde daha 9 yaşındaydım. Gözlerimin önünde.
1: Yani nedeni bu mu? Etiketli cinayetler ipuçları bizim için değil, onun için miydi?
0: Onu bulabilmemin tek yoluydu.
1: Ve bunları basına vermemizi istiyordun değil mi?
0: Evet ama öyle çok beklediniz ki.
1: Lanet olsun. Gerçekten kararlı biri olmalısın. Amaca odaklısın ha?
0: Yeterince odaklanmış değilim. Bu sabah benden son parçamı aldı.
1: Ona mesaj gönderen sendin. O da sana cevap verdi.
0: Ve artık buna son vereceğim.
1: Ah, sana yardım edemem.
0: Edebilirsin. Adam devlet tarafından korunuyor.
1: Ama devletin ulaşamadığın bir bölümü tarafından. Konu CIA ve nedenini bilmiyorum. Ama bunun altına giremem, başa çıkamam. Ve bana inanmak zorundasın ki bunu denedim.
0: Daha çok dene Ajan Rose. Çok güzel bir ailem var.
1: Ailemin yakınından bile geçersen yemin ederim seni...
0: Artık ne yapman gerektiğini biliyorsun. Bana Luis Sandoval'ı bul. Çünkü bulamazsan... her hafta bir cenazeye gideceksin. Ve bu benim bunca yıl hissettiklerimi hissedene kadar sona ermeyecek. Üzgünüm.
1: Katalea.
0: Akşam yemeğin hazır olduğunda sandalyendeki zaman ayarının süresi dolacak. Daha önce kalkma.
1: Hey!
2: Bu toplantıyı sadece mesleki saygı nedeniyle yaptığımı anlamalısın. Gerçek şu ki sana gerçekten yardım edemem.
1: Edemez misin, etmez
2: İkisi
1: misin?
2: İkisi de aynı kapıya çıkar.
1: Ben de mesleki saygı gereği kartlarımı masaya açayım.
2: Tabii.
1: O kadınla tanıştım. Şu etiket katiliyle.
2: Demek kadınmış.
1: Evet.
2: Güzel mi peki?
1: Evime kadar gelip bana açıkça onun için bu adamın nerede olduğunu öğrenmezsem ailemden kimse kalmayıncaya kadar her hafta birini öldüreceğini söyledi.
2: Şaka mı ediyorsun?
1: Sence böyle bir şey kendi başıma uydurabilir miyim? Yani şimdi bana ne yapacağımı söyle.
2: 911'i ara. İzninle bir toplantım var.
3: Şimdi başlıyor.
1: Rose. O arıyor. Ona istediği şeyi vermezsen ofisini baştan dekore edeceğini söylüyor. Seninle.
2: Lütfen ona bu camın 57 kalibrelik mermilere kadar dayanıklı olduğunu söyler misin?

0: Adresi vermek için 10 saniyem
1: var. Adresi verdiğim halde öldürülmeyeceğimden nasıl emin olacağım?
0: Olamayacağını söylüyor. Ama inan bana, ona istediğini vermezsen 24. kurban olman işten bile değil.
1: New Orleans Manolio Evleri 867 numara.
0: Bu konuşmanın kesinlikle gizli kalmasını talep ediyorum.
1: Memnuniyetle.
0: Peki benim ailem?

0: Stanley Smith, baş topograf.
1: Günaydın.
2: Kimsin sen?
1: Bunun önemi yok. Önemli olan Manolya evleri 867 numaranın kat planına.

0: Yaşadığınız yerler burası, burası ve burası. Beklenmeyen şeyleri bekleyeceksiniz. O kapı eşiğinden sızan duman duvarın içindeki fare gibidir. Asla doğrudan saldırmaz ve çok geç olana kadar onu görmezsiniz. Yani o denli görünmezdir.
1: Lanet olsun Marco!

0: gördün geldi mi?
1: Don Luis. Don Luis. İyi misin?
2: Arabayı getirin.
3: Ne oldu?
1: Buradan gitmeliyiz.
3: Beni rahat bırak.
0: Hadi hadi. Acele. Herkes binsin.
4: Hadi.

0: Acele etmeliyiz.
1: Çabuk olun.
0: Acele edin. Hadi. Buraya saklan. Ve aramamı bekle.
2: Tamam.
1: Evet, bu taraftan.
3: Oraya da bak.
0: Hadi bulun onu. Her yere bakın. Her yere bakın.

0: Sanırım onu bulduk.
1: Marco! Marco!

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
1: Zamanın izinde asar. Bugünün ayrıca İstanbul'un en seçkin otel dedi.
2: Le Temp İstanbul Karakul. Kuyo Collection by Hilton.
3: Kızlar, siz de intim bölgenizde normal tıraş makinesi mi kullanıyorsunuz? Venüs intim bölgesine özel tıraş makinesi hayatınızı değiştirecek. Tahriş önleyen bariyeriyle cildin korunmasına yardımcı olurken, yeni kıvrımlı gövdesiyle her tüyü ulaşmayı kolaylaştırır. Jilet Venüs intim bölgesi serisiyle batık ve pütürlere elveda.
4: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.

0: kimde takılacak fırsatlar Atasay altın ve pırlanta kataloğunda. Göz kamaştıran tek taş pırlantalar cazip fiyatlarla sizi bekliyor.
1: Güzel kokular hemen kaybolmak zorunda mı? Airwick'le hayır. Airwick'in yeni elektrikli yedek oda kokuları, iki kat daha fazla doğal yağ özleriyle kalıcı ve uzun ferahlık sağlar. Kokunun yeni boyutunu keşfedin. Airwick.

0: kalkma grupları, yemek odaları ve yatak odaları 2 Mayı boyunca %25'e varan indirimlerle Doğutaş'a gelin, evinizi fırsatlarla yenileyin. Doğutaş.
1: Alternatif çözümler kireci önlemede Kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada Kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar.
2: Bana çıkmaz hocam kredi ya.
3: Çıkar, çıkar da her gün dışarıdan kahve almayı hayatından mı çıkar? Hesap basit işte. Ödemelerini düzenli yap, kredi notunu çıkar. Gereksiz harcamamak için de bir alışveriş listesi çıkar. Sonra kredi için hesapta fırsat çıkar. Dene, sana da çıkar. Denemesi bedava.

0: Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'le uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
1: Kazancım Net, Sigortam Net.
2: Regl gecelerimi, çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
3: Zamanın izinde asalet. Bugünün ayrıca İstanbul'un en seçkin otel dedeni.
4: Le Temp İstanbul Karakol. Kuyo Collection by Hilton.
5: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.

0: çekin şu kamyonu yoldan. Lanet olsun. Marco?
1: Hayır.
2: Ben Katelea.
0: Ne bekliyordun ha?
3: Bütün hayatını beni öldürmek için mi mahvettin? Benim gibi biri için mi? Ben öldürülemem. Öldürürüm. Şimdi avlanma sırası sende.
0: Beni asla bulamayacaksın.
3: Ama her gecenin sabahı olduğu gibi inan bana.
0: Ben seni bulacağım.
3: Ve seni öldüreceğim. Ve neden biliyor musun? Çünkü asla olmamı beklediğin yerde olmayacağım.
2: İşin aslı. Tam da olmanı istediğim yerdesin.
0: Ha?
2: Ye.

0: İyice düşünmelisin. Başka bir şey var mı?
1: Zaten her şeyi anlattım. Birkaç saatliğine uğrar sonra giderdi. Hepsi bu. Bakın gerçekten geç oldu ve çok yorgunum. Beni tutuklamayacaksınız.
0: Aslında seni suçlayacak bir şeyimiz yok.
1: O halde gidebilir miyim?
0: Hayır. Birkaç sorum daha var.
1: En azından bir kahve alabilir miyim?
0: Tabii. Süt ve şeker?
1: Evet lütfen. Alo?
2: Merhaba.
3: Jen, Tanrı'ya şükür. Bak hiçbir fikrim yoktu. Çok özür dilerim. Sen iyi misin?
2: İyiyim. Neredesin?
1: FBI'da.
2: Danny, biliyorsun onlar...
3: Evet. Ne kadar vaktimiz var?
2: 40 saniye.
4: Yani 3 soruluk zamanımız var.
1: Gerçek adın ne?
2: Katelea.
3: Şu çiçek gibi mi?
2: Evet,
4: çiçek gibi. 22 saniye.
3: Küçük kuşum bir gün geri dönecek mi?
2: Pencereni açık bırakırsan
4: görürsün.
5: Hey Rose.
0: Evet.
5: Adamın telefonundan bir şeyler alıyoruz.
2: Son soru.
1: Seni seviyorum.
0: Telefonu bana ver. Ver şunu. Alo.
6: Alo.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu.
1: İyi akşamlar sevgili izleyenler. Türkiye'nin saati 18.30'u gösteriyor. Yine dop dolu bir gündemle beyaz ana haberle geldik karşınıza. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la başlayacağız. İstanbul Kongre Merkezi'nde İlim Yayma Cemiyeti 75. yıl buluşması programında verdi bu bazı mesajlarını. Teknolojinin hızla gelişmesine dikkati çekti. Gençlerin korunması gerektiğini vurguladı ve Erdoğan Uluslararası Demokratlar Birliği'nin 9. Olağan Genel Kurulu'na da bir video mesaj gönderdi.
2: İlim yayma, Türkiye'nin istiklal ve istikbal davasının eğitim ve sivil toplum alanındaki remzidir, mührüdür, güçlü bir yansımasıdır.
3: Mesajları çarpıcıydı, zengin teknoloji patronlarına seslendi.
2: Dünyayı keyiflerince at oynatabilecekleri bir oyun alanı olarak gören bu tekno oligarkların hedef kitlesini ise gençlerimiz oluşturuyor. Son günlerde okullarımızda meydana gelen müessif hadiseler bize bu zihniyetle, niyetin saçtığı zehirli tohumların nasıl bir tehdit olduğunu göstermiştir.
3: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Kongre Merkezi'nde İlim Yayma Cemiyeti 75. yıl buluşması programında verdi mesajlarını.
2: Irkçılığı körükleyen, hedonizmi teşvik eden, hiçbir kural ve sınır tanımayan bu yeni nesil elitler karşısında ne yapacağımız, nasıl duracağımız, evlatlarımızı bunlardan nasıl koruyacağımız çok ama çok önemlidir.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası Demokratlar Birliği'nin 9. olağan genel kuruluna da bir video mesaj gönderdi.
2: Yurt dışında yaşayan siz kardeşlerimizi ne dışarıdaki yabancı düşmanı akımların ne de vatandaşlarımıza affedersiniz zırzop diyerek aşağılayan ahlak yoksunu tiplerin insafına asla bırakmayacağız.
1: MHP lideri Devlet Bahçeli de partisinin siyaset okulunun dönem açılışına katıldı efendim. Fon soruşturması ve terörsüz Türkiye dönemi gündemindeydi. İşte MHP liderinin çarpıcı açıklamaları.
4: Herkesi de suçlamayı bir siyasi maharet olarak kabul etmektedirler. Bu yanlış bir yoldur.
3: Fon soruşturmasında hukuki sonuçlanmaya vurgu yaptı. Muhalefetin soruşturma üzerinden yürüttüğü algı operasyonlarına ayrı bir parantez açtı.
4: Bakanlarımızı daha bir sonuç almadan böyle bir suçlamaya yapmak siyasete ihanettir.
3: MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin siyaset okulunun dönem açılışına katıldı. Şahsım Türkiye ve Cumhuriyet. Terörsüz Türkiye dönemine ilişkin mesajı netti.
4: Terörsüz Türkiye artık bir devlet politikası haline dönüşmüştür. Terörle mücadelede geri dönüş yoktur.
1: Ve fon soruşturması tabii AK Parti'nin 10 maddelik teklifinde artık sona gelindi. Eğer teklif yasalaşırsa yatırımcıların 1 milyon liralık ara ödemesi bu ay içinde tamamlanacak sevgili izleyenler. Fon yatırımcılarının ana parasına tasfiye tarihine kadar da enflasyon farkı eklenecek. Diğer yandan soruşturma kapsamında ifadeye çağrılan gazeteciler hakkında da karar verildi. Şaban Sevinç ile Mustafa Balcı halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan tutuklandı.
5: Üstüne gideceğiz, kararlılıkla mücadele edeceğiz, bu virüsü bünyeden söküp atacağız.
6: Fon soruşturması tüm hızıyla devam ediyor. AK Parti'nin hazırladığı 10 maddelik teklif de sona gelindi.
5: Fon izleme ve koordinasyon kurulu, sermaye piyasası kurulunun alacağı kararlarda asla hiçbir şekilde kamu kaynağı kullanılmayacaktır ve bundan sonra da kullanılmasına izin verilmeyecektir.
6: AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan, tasfiyesine karar verilen bazı yatırım fonları hakkında kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu. Teklif yatırımcılara yapılabilecek ara ödemelerden fon varlıklarının geri kazanılmasına kadar birçok düzenleme içeriyor. 455 bin civarındaki yatırımcının alacaklarının hangi ilkelere göre ödeneceği ve öncelik sıralamasındaki kurallar belirlendi. Eğer teklif yasalaşırsa yatırımcıların ara ödemesi bu ay tamamlanacak.
5: Yatırımcılarımızın mağduriyetini önleyen 1 milyon TL ara ödeme imkanı da sağlıyoruz.
6: Fon yatırımcılarının ana parasına tasfiye tarihine kadar enflasyon farkı eklenecek. Enflasyon hesabında tüketici fiyat endeksi ve yurt içi üretici fiyat endeksi ortalaması alınacak. fon kurucuları ve yöneticilerinin görevden ayrılmış olmaları, görev dönemindeki işlemlerden doğan sorumluluklarını ortadan kaldırmayacak. Ve soruşturmanın yargıya 3 gazeteciye de yanıltıcı bilgi suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Gazeteci İsmail Saymaz, Murat Ağrel ve Şaban Sevinç dezenformasyon suçlamasıyla ifadeye çağrıldı. Ardından gazeteci Mustafa Balcı ve Şaban Sevinç hakkında gözaltı kararı verildi. Gazeteci Balcı kararı sanal medya hesabından gözaltına alınıyorum diyerek duyurdu. Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı tutuklandı. İsmail Saymaz ve Murat Ağrel hakkındaysa yurt dışı çıkış yasağıyla adli kontrol şartı uygulandı. Ama savcılık karara itiraz etti ve İsmail Saymaz ve Murat Ağrel ev hapsine çarptırıldı.
1: Sayın seyirciler, önce lüks düğünündeki kilolarca altınla gündeme geldi. Sonra otomobillerinden milyonlarca dolar ve avro çıktı. Şimdi ise Vanlı Karahaydar soruşturmasına bir para zulası daha bulundu. Bu kez tam 1,5 milyar lira. Ele geçirilen paranın toplamı 2,5 milyar liraya dayandı.
3: Tam 1 milyar 541 milyon lira. Vanlı Karahaydar soruşturmasında bir para zulası daha ortaya çıktı. Üstelik bu kez Antalya'da bir iş yerinde. Daha önce İstanbul Maslak'ta iki otomobilin içinden deste deste döviz çıkmıştı. 16 milyon 440 bin avro, 700 bin dolar ve şimdi Antalya'daki yeni operasyon. Soruşturmada el konulan paranın açıklanan toplam değeri 2 milyar 475 milyon liraya ulaştı. Peki kimdi bu Vanlı Karahaydar? Asıl adı Mehmet Fatih Tançalan. Kilolarca altının sergilendiği gösterişli düğünüyle tanınmıştı. Lüks otomobiller, milyonluk takılar, sanal medyadaki gösterişli yaşam. Ardından kara para aklama soruşturması başladı. Soruşturma bu kez 5 ile uzandı. 10 şüpheli yakalandı, 8'i tutuklandı. Bir şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Daha önce tutuklanan Hakkı Doğan'la birlikte Ankara merkezi soruşturmada tutuklu sayısı 9'a yükseldi. Üstelik ele geçirilen dövizlerin bir bölümünün sahte olabileceği şüphesi de araştırılıyor. Önce otomobillerde 100 milyonlarca liralık döviz, sonra Antalya'da 1,5 milyarlık yeni zula. Şimdi soruşturmanın yanıt aradığı en büyük soru şu: bu paraların kaynağı ne?
1: İstanbul Maltepe'deki bina 5 kişiye mezar oldu. Binanın mimarı ve şantiye şefi tutuklandı sayın seyirciler. Enkaz kaldırma çalışmalarında bir mucize de yaşandı. Bir kedi enkaz altından sağ olarak kurtarıldı ve hayatını kaybedenler de son yolculuklarına uğurlandılar.
7: Bomba patlar gibi.
8: Arama kurtarma ekibi geldi. Sesimi duyuyorsan sesin. Seslerimi ortam bir yerlere üç defa vur.
7: Sana gidiyor musun şimdi? Ah,
3: her şey saniyeler içinde oldu. Maltepe'de bir binada facia yaşandı. Çöken bina 5 kişiye mezar oldu.
9: Deprem oluyor zannettim. Yani her şey böyle yerden yere vurdu yani.
7: Bir patlama oldu. Ondan sonra baktık bina toz duman.
3: 39 yıllıktı. Üstelik 2 katı kaçak çıktı. Facia göz göre göre geldi. 7 katlı bina işte böyle çöktü. Bina ve çevresi mahşer yeriydi. Ekipler zamanla yarıştı. Enkaz altında kalanları kurtarmak için yoğun çaba harcandı. Üçü çocuk 10 kişi betonların arasından böyle çıkarıldı.

0: Faciada 5 kişi hayatını kaybetti. Onlardan biri de 40 yaşındaki Mesut Bilece'ydi. Evi kentsel dönüşümdeydi. Bu nedenle eşi ve 3 çocuğuyla bu binaya taşınmıştı.
1: İstanbul Maltepe'de çıkan binada kiraya girmişti.
0: Ama bina sonu oldu. 40 yaşındaki Bilece'ye veda vaktiydi. Cenazesinde gözyaşları sel oldu. O bina 24 yaşındaki Ahmet Muhammed ve 20 yaşındaki Zeynep İnan kardeşlere de mezar olmuştu.
2: Ahmet'in hayali büyüktü. Ahmet daha yeni bir araba aldı. Ona binmeyi nasip etmedi Rabbim işte.
0: İki kardeş için bugün cenaze töreni düzenlendi.
3: Allahu Ekber.
0: Yakınları gözyaşlarıyla tabutlarına sarıldı. Son kez veda ettiler. Ve duaların ardından iki kardeş son yolculuklarına uğurlandı. Faciaya ilişkin yargı sürecinde de yeni gelişmeler yaşandı. Binanın mimarı ve şantiye şefi kusurlu bulunmuş. İkisi de gözaltına alınmıştı. İki şüpheli de tutuklandı. Faciada mucize de yaşandı. Enkaz kaldırma çalışmaları sırasında canlı bir kediye ulaşıldı. Kedi kepçe yardımıyla enkaz altından kurtarıldı. Uzun süredir betonların arasındaydı. Korkmuştu.
4: Geldi.
0: Çevredekiler işte böyle yardım etti. Soruşturma ise sürüyor.
5: O sözleri hatırlayacaksınız sevgili izleyenler. Sosyal medyada canlı yayın açıp genç kızları gazinoda çalışmaya çağırmıştı. Kendisini de müdür olarak tanıtmıştı ama müdür falan değildi. O skandalın ardından tutuklanan Reşo lakaplı Tevfik Beyhan hakkında şimdi dava açıldı.
6: Yemen içmen konaklaman olacak, paranı kazanacaksın.
0: Bu sözleriyle gündem olmuştu. Genç kızları gazinoda çalışmaya çağırmış. Üstelik bir de onlara güvence vermişti.
6: Abilik yapacağız, dostluk yapacağız, babalık yapacağız. Rahat olun, sıkıntı yok.
0: O skandal yayının ardından tutuklandı. Şimdi ise hakkında 3 yıla kadar hapis sistemiyle dava açıldı.
6: Mekan sayla sıfır, yüzebilirsiniz, bahçemiz var.
0: Yalova'da bir gazinodan canlı yayın açmıştı. Kendisini mekanın müdürü olarak tanıtıp genç kızlara iş vaadinde bulunmuştu. Üstelik barınmadan ulaşıma kadar her şeyi üstleniyordu.
6: Yeme içme konaklama servis zaten bana ait.
0: Ama polis gazinoya gidince gerçek ortaya çıktı. Ne müdürdü ne de oranın çalışanı. Sadece müşteriydi. Bursa'da yakalandı, tutuklandı. Şimdi o canlı yayın ceza davasına konu oldu. Savcılık fuhuşu kolaylaştırmak veya fuhuşa aracılık etmek amacıyla hazırlanan içerikleri yayma suçlamasıyla iddianame hazırladı. Reşo ve o gece yanında bulunan kız arkadaşı hakkında 3 yıla kadar hapis ve adli para cezası istendi.
6: Bir sıkıntım varsa yardımcı olacağım. Yanımıza geldiğin sürece bir sıkıntım olmayacak.
0: Reşo ise alkollü olduğunu, ne söylediğini bilmediğini savundu. Suçlamayı reddetti.
6: Kimse eyvallah olmaz. Kendimiz yanımıza geldiğin sürece bir sıkıntım olmayacak.
5: 7 cenaze bulundu. Geriye bir tek 3 yaşındaki Asel kaldı. Kıbrıs'taki Filojet faciasında annesini kaybeden, kendisindense hala haber alınamayan minik kızın babası öyle bir feryat etti ki yürekleri dağladı.
7: Şu anda
8: artık çıkacak olan bir kemiğe bile razıyız ya.
9: Bir babanın dilinden dökülen en ağır sözlerdi bunlar. Artık kızını sağ salim kucağına almayı değil, hiç değilse ona veda edebilmeyi istiyor. 30 Ağustos'ta giren açıklarında batan Filojet 28 kişiden geriye büyük bir acı bıraktı. 239 kişi kurtarıldı. Kayıp 28 kişiden 27'sinin cansız bedenine ulaşıldı. Ama 3 yaşındaki anne Asel hala yok. O faciada annesi Nurcan Hilaloğlu hayatını kaybetti. 6 yaşındaki abisi Miran Asaf ise yaralı kurtuldu. Baba Salim Hilaloğlu şimdi bir yandan eşinin yasını tutuyor, bir yandan küçük kızının bulunmasını bekliyor.
8: Yetkililerine sizleniyorum. İnşallah duyuyorlardır.
9: Son olarak Mustafa Demir'in kimliği DNA testiyle belirlendi. Böylece faciadan aşına ulaşılamayan tek kişi anne Asel kaldı. Baba ise aramaların sonlandırılmamasını istiyor.
8: Allah rızası için onu bulun ve bize verin. Olsun,
9: 41 gün geçti. Denizden 27 cenaze çıkarıldı. Şimdi bir babanın feryadı devam ediyor.
5: Sevgili izleyenler, sanat dünyasında yüksekten düşme bir düğüm haline geldi.

0: Bakın Güllü ve Erol Köse'nin ardından bu kez Atilla Taş'ın kızı Sezen Taş. Acı tesadüfler ekipleri alarma geçirdi.
1: Önce ünlü şarkıcı Güllü, ardından yapımcı Erol Köse.
2: Hakkınızı da helal edin. Yani kötüyüm. Her an her şey olabilir.
1: Şimdi de şarkıcı Atilla Taş'ın kızı Sezen Taş. Üçünün de ölüm şekli aynı. Yüksekten düşerek hayatlarını kaybettiler.
3: Babam geldim.
1: Sanat dünyasında yüksekten düşme düğüm haline geldi. Peş peşe gelen şüpheli ölüm ve yüksekten düşme vakaları arttı. Peki neler oluyor?
4: Hakkımı helal etmiyorum. Annemin kemiklerini sızlattılar.
1: Tarih 26 Eylül. Fantezi ve arabesk müziğin tanınan ismi Güllü, Yalova'daki 6. kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti. Anne katili olan Tuğyan Ülkem Gülter ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
5: Annenizi siz mi öldürdünüz?
1: Aradan 6 ay geçti. Bu kez de yapımcı Erol Köse geride Alsas'tasıyım mecburdum. Sorumluluk benim. Kedime iyi bakın notunu bırakmıştı. 16. kattaki evinin penceresinden düşerek can vermişti.
4: Ölmeden bir hafta önce telefonu ses kaydı attı. Akın helal et kızım, hastayım dedi.
1: Ünlüler Erol Köse'nin ölümünde ikiye bölünmüştü. Onlardan biri de şarkıcı Atilla Taş'tı.
6: Benim canımı çok yaktı.
1: Geçtiğimiz günlerde Atilla Taş evlat acısı yaşadı. İki çocuk annesi kızı 14. kattan düşerek hayatını kaybetti. Ekipler ölümünü şüpheli buldu.
3: Ah! Babam! Buna mı sar? Sen öleceğim ben! Babam! Ne olur babam! Babam!
1: Magazin dünyasını sarsan acı tesadüfler ekipleri alarma geçirdi.
0: Eski sevgilisini 6 kurşunla öldürmekle suçlanıyor. Mahkemeye çıktı ama yine savunma yapmadı. Öne sürdüğü gerekçe mahkeme başkanını bile çileden çıkardı. Bakın ne dedi efendim.
1: Öldürmekle suçlanıyor ama mahkemede kendisinin öldüğünü söylüyor. Üstelik bunu savunma yapmamak için öne sürüyor. Bursa'da Nagihan Karadeniz eski sevgilisi tarafından iş yerinde kurşun yağmuruna tutuldu. İddiaya göre Halit Dertli barışma teklifi reddedilince çalışanları dışarı çıkardı. Kapıyı kilitledi, önce iki el ateş etti. Sonra kapıya 7 kurşun sıktı. Ardından yaralı kadına dönüp 4 el daha ateş etti. Nagihan öldürülmeden hemen önce arkadaşını arayıp yardım istemişti. Arkadaşı o dehşet anlarını mahkemede anlattı. Önce Nagihan'ın çığlıklarını duyduğunu, son kurşunlardan sonraysa sesinin tamamen kesildiğini söyledi. Ve o cinayetin sanığı şimdi müebbet hapis istemiyle yargılanıyor ama ifade vermeye gelince sağlık sorunlarını gerekçe gösteriyor. Bu kez de tansiyonunun 6'ya 3'e düştüğünü söyledi. Ardından mahkeme salonunda şaşkınlık yaratan o ifadeyi kullandı. Eks olmuşum, yani öldüğünü iddia etti. Mahkeme başkanı ise artık tepkiliydi. İyi niyeti suistimal ediyorsun dedi, sanık yine savunma yapmadı. Mahkeme tutukluluğunun devamına karar verdi.
0: Efendim 68 yıllık aşk yürüyemeyen adamı ayağa kaldırdı. İzmir'de 87 yaşındaki Recai Usta, 2 aydır göremediği hayat arkadaşını karşısında görünce hastalığını falan unuttu. Yılların özlemini bir sarılmaya sığdırdı işte o anlar.
1: Yürüyemiyordu, tek başına ayağa bile kalkamıyordu. Ama 68 yıllık aşkını karşısında görünce... Önce ayağa kalktı, sonra adım adım ona yürüdü. Çünkü 2 aydır göremediği hayat arkadaşı eve dönmüştü.
7: Normalde babam tek başına kalkıp yürümede zorluk çekiyor. Ama annemi görünce o bu zorluğu aştı.
1: 87 yaşındaki Recai Usta, 83 yaşındaki eşi Leziz Hanım. Tam 68 yıldır birlikteler. Recai Usta terzi, eşi ise yıllarca onun yanında çalışan kalfası. Ona hala sevgiyle kalfa diye sesleniyor. Leziz Hanım 2 ay hastanede tedavi gördü. Eve yatağa bağımlı hale döndü. Recai Usta ise huzursuz bacak sendromu nedeniyle desteksiz yürüyemiyordu. Ama o gün eşini görür görmez...

0: Gitmez kimseye tutunmadan ayağa kalktı. Yılların sevgisi, iki ayın hasreti hepsi o sarılmada buluştu.
1: Aslında bu videoda verilmek istenen mesaj ölüm bizi ayırana dek mesajıydı.
0: 68 yıl önce birbirlerine bir söz verdiler. İyi günde, kötü günde ve o söz bugün bir kez daha yerini buldu.
2: Anne olmasına sadece 2 hafta kala sayın seyirciler kanser olduğunu öğrendi. Dünyası başına yıkıldı ama karnındaki bebeği onu hayata bağladı. Şimdi bir yandan kanserle savaşıyor, bir yandan da kızını büyütüyor.
3: Şu an bebeğim için yaşıyorum.
0: Bir yanda kanserle mücadele, diğer yanda kucağında yeni doğmuş bebeği. 28 yaşındaki Gamze'nin hayatı anne olmasına günler kala değişti.
3: Hamilelik sürecimde de 35. haftasında elime gelen büyümüş bir kitleyle hemen bir genel cerrahe gittik.
0: Sol göğsündeki kitle kanser çıktı. O an kendi hayatından önce karnındaki bebeği düşündü.
3: Önce bebeğime bir şey olur mu diye çok korktum.
0: Doktorlar tedaviyi geciktirmemek için doğum kararı aldı. 37. haftada minik Dila'da dünyaya geldi. Ve Gamze için artık hayata tutunmak adına çok daha büyük bir neden vardı.
3: Yeniden bağlandık, yoksa yani yataktan çıkamaz depresyona girerdim.
0: Şimdi kemoterapi görüyor. En büyük üzüntülerinden biri ise bebeğini emzirememek. Ama her zor günün sonunda onu bekleyen minicik bir gülümseme var.
4: Bize ilaç gibi gelen kızımız.
0: Gamze'nin tedavisi sürüyor. Önünde hala uzun bir mücadele var. Ama o bu mücadelede artık yalnız değil.
3: Onun sayesinde şu an bu süreci daha atlatıyorum. Şu an bebeğim için yaşıyorum.
2: Sadece 10 aylıkken bir akrabası onu yanaklarından öptü sayın seyirciler ama o akrabanın dudağında uçuk vardı, uçuk. Kısa süre sonra minik Atlas beyin enfeksiyonu geçirdi. Şimdi 6 yıldır her gün 8-10 kez epilepsi nöbeti geçiriyor. Annesinin ise bütün ailelere hayati bir uyarısı var.
5: Bir akraba ziyareti, bir öpücük ve bir ailenin 6 yıldır süren mücadelesi.
6: Oğlum bebekken uçuklu biri onu öptüğü için beyin enfeksiyonu geçirdi.
5: Atlas henüz 10 aylıktı. Annesi Buse akraba ziyaretinde bir yakınının bebeğini öptüğünü gördü. Kısa süre sonra Atlas ateşlendi. Ardından gözleri bir noktaya kilitlendi. Sol kolu istemsizce sallanmaya başladı.
6: Şimdi 6 yaşında. Ve her gün onlarca kez epilepsi nöbeti geçiriyor, konuşamıyor.
5: Doktorlar beyin enfeksiyonu teşhisi koydu. Nedeni uçuk virüsüydü. Atlas bir ay hastanede kaldı ama hastalık geride ağır izler bıraktı. Zihinsel gelişimi etkilendi. Epilepsi hastası oldu. Üstelik nöbetleri ilaçlarla kontrol altına alınamadı.
6: Mücadelemizi ve oğlumuzun tam sağlığına kavuşacağına dair olan sonsuz inancımızı Instagram hesabımdan paylaşarak benzer durumlar içindeki ailelere umut olmaya başlıyorum.
5: Buse oğlunun iyileşmesi için yıllardır mücadele ediyor. Şimdi Hindistan'da yeni bir tedavi sürecine başladılar. İlk aşamadan olumlu sonuç aldılar.
6: Umut her zaman vardır. Her arayan bulamaz. Ama bulanlar arayanlardandır.
2: Ankara'da gecenin sessizliğini bir magandanın silahından çıkan kurşunlar bozdu. Hedefinde ise bir anaokulu vardı sevgili izleyenler. Kapalı anaokuluna kurşun yağdırdı. O anları bir de kaydetti.
5: Gece saatleri, elinde eldiven, başında kapşon. Hedefinde ise anaokulu var. Kapısına geldi, ateş etti. Üstelik o anları kayda aldı. Burası Etimesgut'taki özel bir anaokul. Saldırganların kurşunlarından 4'ü okulun kapısına isabet etti. Dehşet anlarını da kayda almayı ihmal etmedi Maganda. Sonra da işte böyle kaçtı. Sabah okula gelen personel mermi izlerini fark etti. Ekipler oradaydı. İncelemede 9 milimetre çapında iki boş kovan bulundu. Polis saldırının izini sürdü. Güvenlik kameraları incelendi. Araçların hareketleri ve izledikleri güzergahlar tek tek araştırıldı. Çalışmalar sonucunda saldırıyı gerçekleştiren ve azmettiriciler yakalandı. 5 kişilerdi. Saldırıda kullanılan silah bir evin çatısında ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen 5 şüphelinin tamamı tutuklandı.
2: Efendim 75 yaşında evlenmeye karar verdi. Kendisinden 45 yaş

0: Küçük bir kadınla tanıştı, altınları aldı, düğün hayalleri kurdu ama gelin adayı öyle bir bahaneyle ortadan kayboldu ki yaşlı adam neye uğradığını şaşırdı.
1: Yolda dedi bana bir baklava alır mısın? Hani dedim alacağım baklavayı. Kız kaçtı gitti.
2: Baklava almaya gitti, geri döndüğünde ne gelin adayı vardı ne de altınları. 75 yaşındaki Nizamettin amcanın evlilik hayali baklava molasında bitti. Hatay'da yaşayan Nizamettin Günan 30 yaşındaki bir kadınla evlenmek istiyordu. Kadınla tanıştı, görüştü, konuştu. Sonra kuyumcuya gidip iki bilezik aldı. Tam 170 bin liralık altını teslim etti.
1: Ceylan adı yanlış verip diyor ben Leyla. Yalancı çıktı. O aldattı bize.
2: Bir gelin adayı iki ayrı isim. Bir baktı adı Ceylan, bir baktı adı Leyla. Ama gerçek kadın baklava isteyince ortaya çıktı. Nizamettin amca tatlı almaya gitti. Kadın altınlarla ortadan kayboldu. Meğer her şey önceden planlanmış. Üstelik iddiaya göre bu planın içinde yaşlı adamın bir akrabası da varmış. Polis güvenlik kameralarını inceledi. Dört şüpheliyi yakaladı. 170 bin liralık altınlar da sahibine geri verildi.
1: Allah razı olsun ekibimize, bize sahip çıktı.
3: Size teşekkür ederim. Hepinize Allah razı olsun.
2: Nizamettin amca altınlarına kavuştu ama evlilik hayali yarım kaldı. Gelin adayı gitti, baklava hikayesi kaldı.
0: Yıllar önceydi efendim. Gurbette çaresiz kalmıştı. Bir kadın ona iş verdi, para verdi, hayatını kurmasına yardım etti. İşte tam 35 yıl sonraysa roller değişti. Bu kez yardıma ihtiyacı olan o kadındı ve Türk işçi kendisine uzatılan o eli unutmadı.
2: Bir otomobil hediye etti ama aslında o otomobilin hikayesi tam 35 yıl önce başlamıştı. Yıl 1991. İshak Yalsun eşiyle birlikte Almanya'da yeni bir hayat kurmaya çalışıyordu. Ne düzenleri vardı ne de güvenceleri. İşte o günlerde karşılarına Bosna Hersekli Yuba Hanım çıktı. Önce onlara iş buldu, 3 yıl boyunca bir restoranda çalışmalarını sağladı. Üstelik zor günlerinde 10 bin marklık maddi destek de verdi. O yardım genç çiftin yeni bir hayata tutunmasını sağladı. Yıllar geçti, yolları ayrıldı. Ama İshak Yalsun kendisine yapılan iyiliği hiç unutmadı. Yuba Hanım'ın maddi sıkıntıya düştüğünü öğrendi. Bu kez de yardım etme sırası ondaydı. Yıllar önce kendisine iş ve para veren kadına bir otomobil hediye etti. Ne bir borç ödüyordu ne de bir karşılık bekliyordu. Sadece vefa gösteriyordu. 35 yıl önce bir kadın gurbette iki insanın elinden tutmuştu. 35 yıl sonra o insanlar kendilerine uzanan eli unutmadıklarını gösterdi.
0: İstanbul'da Bağdat Caddesi'nde bir kişi cadde ortasındaki çeşmeye girip duş aldı sayın seyirciler. Çevresindeki demir korkuluklara ve meraklı bakışlara aldırış dahi etmeden yıkanan adamı kırmızı ışıkta bekleyen bir vatandaş cep telefonuyla kaydetti.
4: Bağdat Caddesi, adam duş alıyor.
2: Cadde ortasındaki çeşmede duş aldı, görenler hayrete düştü.
4: Bağdat Caddesi. Adam duş alıyor.
2: Bağdat Caddesi'ndeki çeşmeye giren kişi üzerindeki kıyafetleri çıkararak yıkanmaya başladı.
4: Bağdat Caddesi. Adam duş alıyor.
2: Çevredeki demir korkulukları aldırış etmeyen adam çeşmede bir süre duş aldı.
4: Bağdat Caddesi. Adam duş alıyor.
2: Olay sırasında kırmızı ışıkta bekleyen bir vatandaş yaşananları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
4: Bağdat Caddesi. Adam duş alıyor.
2: Üst bedeni çıplak şekilde çeşmede yıkanan adam bir süre sonra ayağa kalkarak kıyafetlerini düzeltti.
0: Efendim önce mühendisliği kazandı, sonra tıp okudu, pilot oldu, avukat oldu ama hiçbiriyle yetinmedi. 60 yaşında yeniden tıp fakültesine döndü. Beyaz önlüğünü de doktor olan oğlu giydirdi. Baba oğlun bu tatlı rekabeti milyonlarca kez izlendi.
5: Bu kez önlüğü giydiren oğluydu. Giyense 60 yaşındaki babası. Üstelik oğlu doktor. Babası ise tıp fakültesine yeni başladı. Ankaralı Yaşar Kadir Türkan'ın hayatı tam bir okul serüveni. Önce ODTÜ Petrol Mühendisliğini kazandı. Sonra Hacettepe Tıp Fakültesine girdi. Ama eğitimini yarıda bıraktı. Karaarp okulunu bitirdi. Teğmen oldu. Karahavacı pilot olarak görev yaptı. Ardından ilaç mümessilliği. Sonra hukuk fakültesi ve avukatlık. Şimdi ise yıllar önce yarım bıraktığı tıp eğitimine af düzenlemesiyle geri döndü. Hem de 60 yaşında. Oğlu Emre Türkan ise henüz 23 yaşında. Hacettepe Tıp Fakültesini bitirdi. Şimdi plastik cerrahi asistanı ve babasının önlüğünü giydirirken tatlı rekabetlerine gönderme yaptı. Oğlu 17 yaşında tıp fakültesine girdi. Babası 60'ında geri döndü. Birinin acelesi vardı. Diğerinin ise hiç acelesi yoktu.
6: Benim hayatta hep bir telaşım vardı. Babamın ise hiç acelesi yoktu.
5: Babasının önlüğünü giydirdi o görüntü. 8 milyondan fazla izlendi. Bir baba, bir oğul ve yıllara meydan okuyan bir öğrenme hevesi. Çünkü bazı hayallerin yaşı yok.
0: Bravo! Efendim iki küçük kardeşini okula götürüyordu. Yoldan geçen çocuklara yol verdi. Arkasındaki sürücü ise işte o an çıldırdı. Önce tehdit etti, sonra peşine düşüp kurşun yağdırdı. Üstelik otomobilde iki çocuk varken.
7: İnanla beni kovalıyor şu an.
8: Aa, arabaya ateş etti. Bir şey oldu mu Sime?
7: Arabada kız kardeşlerim var, silahla beni kovalıyor şu an.
8: Arabaya ateş etti.
5: Otomobilde iki küçük çocuk vardı ama o buna bile aldırmadı. Takip ettiği araca ateş açtı.
8: Arabaya ateş etti.
5: İstanbul Esenyurt'ta Yusuf Enis Güler 10 ve 14 yaşındaki iki kız kardeşini okula götürüyordu. Yaya geçişi için durdu. İki çocuğa yol verdi. Arkasındaki sürücü ise kornaya basıp küfretti. Tartışmaya başladı.
8: Bir şey oldu mu size?
5: İddiaya göre 51 yaşındaki sürücü önce silahını gösterdi. Yusuf Enis Güler uzaklaşmaya çalıştı ama şüpheli peşini bırakmadı.
9: Ara sokakta zaten iki el peş peşe ateş etti. Ateş ettikten sonra ben gaza daha çok yüklendim, kaçmaya başladım.
5: Araca iki el ateş edildi. Kurşunlar bagajına ve arka camına isabet etti. O arka camın hemen önünde ise okula giden iki kız kardeş vardı.
8: Ne oldu üstüme?
5: Çocukların hayatı bir trafik tartışmasında tehlikeye atıldı. Saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen 51 yaşındaki H.Ö. polis tarafından yakalandı.
0: Mutlu günleri bir anda kabusa döndü. Bir çiftin nişanında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Sandalyeler havada uçuştu.
5: En mutlu günleriydi. Kabusa döndü. Kavgada sandalyeler havada uçuştu. Bir çiftin nişan töreni vardı. Herkes eğleniyordu. Bir anda davetliler tartışmaya başladı. Gerginlik büyüdü. Kavgaya dönüştü. Kavga sokağa taştı. Taraflar düğün salonu önünde yumruk yumruğa kavga etti. Sandalyeler havada uçuştu. Ortalık savaş alanına döndü. Korku dolu anlar yaşandı. Çevredekilerin araya girmesiyle kavga son buldu.
0: Taksi ücreti 1100 liraydı. Müşteri yanlışlıkla 11 bin lira gönderdi sevgili izleyenler. Üstelik hatanın farkında bile değildi ve o taksici o parayı sahibine ulaştırmak üzere kilometrelerce yol gitti. İşte o dürüstlüğün hikayesi.
10: Taksi ücreti 1100 lira tuttu ama bana 11 bin lira atmış.
5: Müşteri 1-0 fazla yazdı. Taksici ise fazladan gelen 9900 lirayı sahibine ulaştırmak için seferber oldu.
10: Ben bunu sonradan fark ettiğince yolun yarısından geri döndüm.
5: İstanbul'da taksici Fatih Sarıoğlu müşterisini İstoç'tan aldı. Arnavutköy Kaymakamlığı'na bıraktı. Ücreti hesabına geldi ama 10 kat fazlaydı. Hemen geri döndü. Kaymakamlıkta kat kat oda oda müşterisini aradı. Bulamadı ama pes etmedi.
10: Sürücü kursu var dedi bizde. Sadece o sürücü kursu lafından benim de öyle aklıma geldi.
5: Yolculukta ettikleri sohbeti hatırladı. Müşterisi sürücü kursu işletiyordu. Arnavutköy'deki kursları tek tek aradı.
10: 6-7 sürücü kursu aradım. 5. de buldum herhalde.
5: Sonunda Muhammed Selim Çelik'e ulaştı. Üstelik müşterinin 9900 lira fazla ödediğinden

0: Haberi bile yoktu.
1: Ben fark etmedim. Kendisi beni aradığı zaman ben anladım.
0: Taksici fazladan gönderilen parayı eksiksiz iade etti.
1: Bugünlerde böyle güzel kişilerle karşılaşmak insanı mutlu ediyor.
2: Bir fotoğraf paylaştı ve bir anda milyonların karşısına çıktı efendim. Bodrum'un genç voleybolcusu Meryem Cabbaroğlu maç öncesi yaptığı paylaşımla dünya çapında gündem oldu. Peki o fotoğrafı paylaşırken aklından acaba ne geçiyordu? Genç voleybolcu bir anda gelen şöhreti ve en büyük hayalini anlattı.
3: Bunu aslında ben de beklemiyordum. Hani açıkçası şaşırdım. Sosyal medyada her şey birden yayılabiliyor.
4: Bir fotoğraf paylaştı, dünya onu konuştu.
3: İyi yorumlar da gelebiliyor. Onun yanında kötü yorumlar da gelebiliyor. O yüzden mümkün olduğunca okumamaya, bakmamaya çalıştım.
4: Bodrum Spor'un 20 yaşındaki liberosu Meryem Cabbaroğlu Karşıyaka maçı öncesi yaptığı paylaşımla sanal medyada viral oldu.
3: Beklemiyordum. Ben bu fotoğrafı tavuk pilav yerken arkadaşımla karar verip attım.
4: Önce Türkiye'de yayıldı, ardından sınırları aştı. Fotoğrafı binlerce hesapta paylaşılan genç voleybolcu gördüğü ilgi karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.
3: Böyle bir şey kimse beklemiyor.
4: Annesi Rus, babası Yozgatlı. Kendisi ise Ankara'da doğup büyüdü.
3: Kendimi Ankaralı hissediyorum.
4: Meryem şimdi Bodrum'un başarısı için ter döküyor. Hedefleri de var.
3: Ben her sporcunun hayali yani. Bir hedefi vardır. O da milli takım formasını taşıyor. Öncelikle hedefimiz genç kızlara, gençlere iyi bir örnek olmak.
2: Okullarda yaşanan şiddet olaylarının önüne geçilmesi için bir dizi önlem alındı sevgili izleyenler. Her okula el ve kapı dedektörleri konulması planlandı.
0: Her okula metal dedektör, her kapıya X-ray, 30 bin güvenlik görevlisi. Saldırılar sonrası okullarda güvenlik kalkanı artırılacak.
5: Çocuklar aile yapısından, ellerindeki telefonlardan ya da oynadıkları oyunlardan tutumlara değişebiliyor. Bu da saldırılara neden olabiliyor.
0: Okullara güvenlik önlemleri alınıyor. Kalkanın artırılması için harekete geçildi.
5: İlk etapta 30 bin güvenlik görevlisi alınması gerektiği vurgulandı. Bir diğer formül ise X-ray cihazı ve metal dedektörler.
0: Okullara ayrılan bütçe de arttırılacak. 9 milyar lira bütçe gerekiyor.
5: Ama iş sadece okuldaki güvenlik önlemleriyle bitmiyor. En büyük görev ailelere düşüyor.
6: Ne kadar süre vakit geçirdiğine ve ne yaptığına çok dikkat etmesi gerekiyor. Çocukla sağlıklı bir iletişim kuracağız ki ekranda neler yaptığı konusunda çocuktan bilgi edinebilelim.
2: İstanbul Bayrampaşa'da altın ve döviz soygunu vardı. Zanlılar bir aracın önünü kesti ve vurgunu yaptı. Soygunu da verdikleri pozlarla kutlamayı ihmal etmediler ama mutlulukları uzun sürmedi tabii. Polisten kaçamadılar.
4: Bir aracın önünü kestiler. 7 kilo altın ve 35 bin euro çaldılar. O vurgunlarını işte böyle poz vererek kutladılar. Sevinçleri uzun sürmedi. Parayla poz veren zanlıların son hali işte buydu. 12 kişilerdi. Hedef belliydi. Altın ve döviz taşınan aracı yağmalayacaklardı. Soygun için grup bile kurmuşlardı. Mesaj yoluyla organize oldular. Ve soygun anı, aracın önünü kestiler. 7 kilo altın ve 35 bin euro çaldılar. Sevinçlerini objektiflere işte böyle yansıttılar. Ama polis peşlerindeydi. Soygun serüvenleri uzun sürmedi. Araç içinde çaldıkları paralarla poz veren zanlılar işte böyle yakalandı. 12 zanlı adliyeye sevk edildi.
2: Ormanda yürüyüş yapan grup duydukları çığlık seslerini takip edince su birikintisine düşerek mahsur kalan bir ayıyla karşılaştılar. Ayının yardım çığlıkları ormanı inletiyordu.
4: Ormanda yürüyüş yapan grup duydukları çığlık seslerinin peşine düştü. Karşılaştıkları manzara ise korku dolu anlar yaşattı.
7: Ne kendi imajı?
4: Derin su birikintisine düşen ayı çıkmak için çırpındı. Çaresizce bağıran hayvanın sesleri ormanda yankılandı. Günlerdir mahsur kaldığı tahmin edilen ayının çırpınışlarını gören vatandaşlar ne yapacaklarını şaşırdı. Ayının kurtarılması için ekiplere haber verildi.
2: Dilber Ay'ın ölümünün ardından gözyaşları içinde bir daha evlenmem demişti efendim ama yıllar sonra sürpriz bir nikahla ortaya çıktı. İbrahim Karakaş'ın yeni evliliğine Dilber Ay'ın kızından çok sert tepki geldi. Söyledikleri yeni bir tartışma başlattı.
7: Darıldım sevdim, darıldım sana.
4: Bir daha evlenmem demişti. Bu sözleri Dilber Ay'ı kaybettikten sonra söylemişti. Gözyaşları dökmüş, bir daha evlenmeyeceğini açıklamıştı. Ama o sözü tutmadı. Dilber Ay'ın 21 yıllık hayat arkadaşı İbrahim Karakaş, estetisyen Müde Zopun'la evlendi. Sürpriz nikah fotoğraflarla ortaya çıktı. Ben Dilber'in acısını Müge ile yendim dedi. İşte bu sözler Dilber Ay'ın kızını çileden çıkardı. Filiz Çelik annesinin eski eşine adeta ateş püskürdü.
8: Sen acı yaşamadın, acıyı bize bir daha yaşatmadınız siz. 3 ay sonra, 4 ay sonra klip yaptım, parayı sattım. Evi sattım, klip yaptım, arabayı sattım.
4: Sen acı yaşamadın dedi. Annesinin ölümünden kısa süre sonra arabanın satıldığını, klip çekildiğini öne sürdü. Üstelik yeni evlendiği kadını yıllar önce de gördüğünü iddia etti.
8: 7 sene 4 aydan beri evlisin sen.
4: Sen 7 yıl 4 aydır evlisin zaten dedi. Ardından tepkisini daha da sertleştirdi. Bir yağlı kapı daha buldum diye seslendi.
7: Ey benim vicdan sana.
4: İbrahim Karakaş ise yeni evliliğinden 15 gün sonra kalp krizi geçirdi. Yoğun bakımda tedavi gördü. Sağlığına kavuştu. O zor günlerde yeni eşinin yanında olduğunu söyledi. Bir tarafta bir daha evlenmem sözü, diğer tarafta yeni nikah ve kızından gelen ağır suçlamalar. Dilber Ay'ın ölümünün üzerinden yıllar geçti ama ailedeki tartışma yeniden alevlendi.
2: Türkiye Futbol Federasyonu'nun dün gerçekleştirilen toplantısından kritik kararlar çıktı sevgili izleyenler. Ameli futbol takımı teknik direktörü Montella ile yollar ayrıldı ve olağanüstü seçim kararı alınmaması nedeniyle istifa rüzgarları esti tabii. Yönetim kurulu üyeleri ikiye bölündü.
4: 7 maçta 6 mağlubiyet almıştı. Montella döneminde sona gelindi. Yollar ayrıldı. Türkiye Futbol Federasyonu dün olağanüstü toplanmıştı. Toplantıdan kritik kararlar çıktı. A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Montella'nın görevine son verildi. Açıklama TFF'nin sanal medya hesabından yapıldı. A Milli Takım Teknik Direktörümüz Sayın Vincenzo Montella ile devam etmeme kararı alınmıştır denildi. Ve toplantıdaki kritik konulardan biri de TFF Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun istifa edip etmeyeceğiydi. Hacı Osmanoğlu toplantı öncesi yaptığı açıklamada istifa iddialarına son noktayı koydu. Beni tanıyorsunuz, ben istifa eder miyim dedi. Ve toplantıdan da olağan seçimli genel kurul tarihine kadar devam etme kararı alındı. Ama yönetim kurulu üyeleri ikiye bölündü. Çünkü aralarında olağanüstü seçim kararı isteyenler vardı. Bu anlaşmazlık istifa rüzgarlarını estirdi. İstifa edenlerin yerine yedek üyeler atandı.
2: Milli motosikletçi Toprak Rızgatlıoğlu MotoGP serbest antrenmanında kaza yaptı sayın seyirciler. Omzu çıkan Rızgatlıoğlu'nun omzunu kendisinin yerine taktığı anlarsa kameraya böyle yansıdı.
9: Piste kaza geçirdi. Sağ omzunun üzerine düştü. Omzu yerinden çıktı. Ama milli motosikletçi Toprak Rızgatlıoğlu soğukkanlılığını korudu. Kimseden yardım beklemedi. Çıkan omzunu kendisi yerine oturttu. O zor anlar kameraya saniye saniye yansıdı. Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 17. etabı için Endonezya'da piste çıktı. Ancak serbest antrenman seansında yaşanan kaza, yarış heyecanının önüne

geçti. Razgatlıoğlu motosikletinin kontrolünü kaybederek sağ omzunun üzerine düştü. Yere çarpmanın ardından omzunda ciddi bir sorun yaşadı. Milli sporcu acıyla omzunu tuttu. Asıl dikkat çeken anlarsa kazanın hemen ardından geldi. Omzu yerinden çıkan Toprak Razgatlıoğlu kendi kendine müdahale etti. Çıkan omzunu eliyle yeniden yerine oturttu.

0: ki kazanın ardından yaşananlarsa yarışın en çarpıcı görüntüleri arasına girdi.
1: İstanbul Ataşehir Belediyesi'nde meclis üyeleri yeni başkan vekili için sandık başındaydı. Sonuçlarda değişim yaşandı efendim. CHP'li Ataşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti.
0: Ataşehir'de seçim günüydü bugün. CHP'li başkan yolsuzluk suçlarından tutuklanmıştı. CHP ve yeni parti aday çıkarmadı. Oylamaya Cumhur İttifakı'nın adayı Serdar Orhan tek aday olarak girdi. Orhan 18 oy alarak Ataşehir Belediye Başkan Vekilliğine seçildi.
2: Ataşehir için hep birlikte çalışacağız. Durmak yok, yola devam diyoruz inşallah.
0: Sonuçlarla birlikte Ataşehir AK Parti'ye geçti.
3: Ataşehir'imize ve İstanbul'umuza hayırlı uğurlu olsun.
1: Efendim şimdi kısa bir aramız var. Aranın ardından Beyaz Ana Haber devam edecek.
4: Zamanın izinde asar. Bugünün ayrıcalığı. İstanbul'un en seçkin otel dediği.
5: Letam, İstanbul Karakul. Curio Collection by Hilton.
6: Güzel kokular hemen kaybolmak zorunda mı? Airwick'le hayır. Airwick'in yeni elektrikli yedek oda kokuları, iki kat daha fazla doğal yağ özleriyle kalıcı ve uzun ferahlık sağlar. Kokunun yeni boyutunu keşfedin. Airwick.
7: Yeni bir macera. Arabasını satan kadın. Akıl verenlere karşı tek başına.
8: Ben macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde trink sattım.
9: Arabanı arabam.com'a değerinde trink sat.
10: Tarih sadece geçmişte kalmaz. Bazen bir sokakta, bazen bir yapıda, bazen de bir fotoğrafta karşımıza çıkar. Geçmişin izinde tarihin bilinmeyen hikayelerine doğru yeni bir yolculuk başlıyor. Ahmet Anapalı ile Geçmişe Yürüyen Adam. Bugün 12'de Beyaz TV'de.
11: Ekim'de takılacak fırsatlar Atasay Altın ve Pırlanta Kataloğu'nda. Göz kamaştıran tek taş pırlantalar cazip fiyatlarla sizi bekliyor. Sana yakışanı tak.
12: Bir soğuk, bir sıcak cildini yıpratır. Sen ilgiyle bak. İçeriğindeki provitamin B5 ile cildini koru ve nemlendir. Ve Pantol Derma uzmanlığıyla cildine iyi bak.
13: Bayer'den. Halı, kumaş, seramik. Kapalı çarşıya bakmadan alınmaz. Altın, dolar, gümüş. Hadi'ye bakmadan alınmaz. Çok iyi kurlar için. Hadi uygun.

0: Kırmızı kelebek günleriyle sen de evini yenile. Şimdi tüm takım alışverişlerinde 30.000 TL'ye varan indirimler seni bekliyor. Kırmızı kelebek günlerini sakın kaçırma.
1: Damla.
2: Bence çok eğlenceli.
1: Yok, ben almayayım.
3: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
4: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
3: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
5: Bana çıkmaz hocam kredi ya.
6: Çıkar, çıkar da. Her gün dışarıdan kahve almayı hayatından mı çıkar? Hesap basit işte. Ödemelerini düzenli yap, kredi notunu çıkar. Gereksiz harcamamak için de bir alışveriş listesi çıkar. Sonra kredi için hesapta fırsat çıkar. Dene, sana da çıkar. Denemesi bedava.

0: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
1: 50 bin düş.
0: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
2: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde drink sattım.
3: Arabanı arabam.com'a. Değerinde drink sat.
4: Bebeklerin nasıl uyuyacağı hiç belli olmaz. Ama sonunda onun mışıl mışıl uyuduğunu görmek her şeye değer.
5: Yeni Morphix tatlı rüyalar sızdırmayı 20 farklı uyku pozisyonunda engeller. Bebekler tüm gece mışıl mışıl uyur.

0: zamanın izinde asar. Bugünün ayrıca İstanbul'un en seçkin otel dedi.
1: Le Temp İstanbul Karakol. Kuyo Collection by Hilton.
2: Efendim reklamların ardından Beyaz Ana Haber devam ediyor. Panama'ya çevireceğiz kameraları. Büyük bir felaketi yaşıyor çünkü 7,7 büyüklüğündeki deprem ülkeyi yıktı geçti sevgili izleyenler. 9 ülke için tsunami alarmı verildi. İşte felaket anlarında kayda alınan bazı görüntüler.
3: Panama'yı deprem vurdu. 7.7 büyüklüğündeki deprem ülkeyi yıktı geçti. Evler yıkıldı, araçlar moloz yığınlarının altında kaldı. Yolda yürüyenler dengesini kaybetti. Tam o sırada 4 katlı bina böyle yerle bir oldu. Etrafı toz bulutu sardı. Altında kalmaktan kıl payı kurtuldular. Devasma köprü beşik gibi sallandı. Spor sunucuları depreme canlı yayında yakalandı. Büyük panikle böyle dışarı çıktılar. Depreme evinde yakalanan bu aile şaşkındı. Deprem anını başından sonuna kadar kayda aldı. Felaketin boyutu çok büyüktü. İki çocuğunu da omuzunda taşıdı. Can havliyle merdivenleri indi. Deniz suyu yükseldi. 9 ülkenin kıyıları için tsunami uyarısı yapıldı. Yollar yarıldı, asfalt parçalandı. Henüz bir can kaybı açıklanmadı ama çok sayıda yaralı var.
2: Yeniden yurda döndüğümüzde dikkatsizlik ve aşırı hız efendim. Kazaları da beraberinde getirdi.
4: Alışverişini yapmış marketten çıkıyordu. Kapının önünde dehşeti yaşadı. Hızla gelen otomobil adama işte böyle çarptı. Ortalık savaş alanına döndü. Yaralı adam hastaneye kaldırıldı. Sürücü ise gözaltına alındı. Hız ve kural tanımamazlık kazayı beraberinde getirdi. Hızla gelen kamyonetle otomobil işte böyle çarpıştı. Yolun karşısına geçen iki kadınsa kazadan son anda kurtuldu. 15 yaşındaki motosikletli dehşeti yaşadı. Dönüş yapan minibüse çarpmamak için manevra yaptı. Kaldırıma çıkan motosikletli başka bir motosiklete çarptı. Metrelerce savruldu. Ağır yaralandı. Polis ise minibüs şoförünün peşinde.
2: Elazığ'da ikinci sınıf öğrencisi bir çocuk arkadaşlarıyla oyun oynarken koridorda Türk bayrağını fark etti. Elini aldı, öptü, alnına koydu efendim. Minik öğrencinin davranışı okulun güvenlik kamerasına da böyle yansıdı.
3: Arkadaşlarıyla oyun oynuyordu. Gözü koridordaki Türk bayrağına takıldı. İkinci sınıf öğrencisi Miran Batıncan Polat bayrağı eline aldı. Önce öptü, sonra alnına koydu. Minik Miran bayrağı sevgisini gösterdikten sonra hiçbir şey olmamış gibi arkadaşlarının yanına döndü, oyununa devam etti. O anlar okulun güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
2: Efendim bu haberle birlikte bu akşam da Beyaz Ana Haber'in sonuna gelmiş olduk. Yayında ve yapımda emeği geçen bütün arkadaşlarımla keyifli bir hafta sonu diliyoruz. Hoşça kalın.

0: Poyraz'ın adamlarını bagaja koyduk abi.
1: Aramadı mı abi? Bizi mi dinliyor lan bu?
2: Evet Alemdar. Vuslata az kaldı. Hazır mısın?
1: Nereye geleceğimi söyle.
2: Sen yola çık. Sahil yoluna bin. Bir bakalım gölgen kuyruğun var mı? Tek geleceğinden emin olduktan sonra tekrar arayıp yönlendireceğim.
1: Poyraz, tek geleceğim. Sözümü hiç yemediğimi duymuşsundur. Uzatma bu işi, söyle.
2: Ne diyorsam o Alemdar. Sen uzatma.
1: Abi.
3: Ne Abdüli? Bu yaştan sonra bana sözümü mü yedireceksin?
1: Abi o ayrı, o ayrı. Öyle tek başına seni nereye gönderiyoruz?
3: Abdüli, tek gideceğim. Lafımın üzerine edeceğim başka laf yoksa.

0: Komutana belli aralıklarla gelen bir para vardı. O parayla bana silah mühimmat aldırırdı. O silahları buraya yığdırırdı.
1: Gelen giden yok. 2 saat oldu. Girelim artık.
0: Babacığım, Poyraz'ı bulup da sağ bırakırsanız benim size yardım ettiğimi anlar. Ne yapar ne eder beni bulur ve kafama sıkar ona göre.
2: Ya, tamam tamam. Ben sana söyledim Cahit. Bu şurup Japon yapıştırıcısı gibi adam. Aha, yapıştı kaldık.

0: Emin'i takip ediyorsunuz. Sen benim kızımı mı öldürteceksin?
1: Abi bile bile seni ölüme gönderemem. Abi.
0: Abi ne düşünüyorsan geride kalanlara sahip çık.

0: buraya hiç gelmemişler. Her şey olduğu gibi duruyor.
1: Başka bir yeri yok mu İhsan? İyi düşün. Nereye gitmiş olabilirler?
0: Yok babacığım, bilmiyorum.
2: İhsan. İyi düşün bak. Sona geldik.
0: Babacığım, bilsem oraya da götürürdüm. Bilmiyorum.

0: Cahit, bir şey bulabildiniz mi?
1: Yok abi, hiçbir şey bulamadık. Sen ne durumdasın?
0: Ben yolun sonundayım Cahit. Hakkınızı helal edin.
1: Abi?

0: Alemdar, bütün dünyaya meydan okudun. Milleti tir tir titrettin. Ama şu kadar bir kız çocuğu için şimdi sen titriyorsun. Ona bir şey olacak diye ödün kopuyor değil mi?
1: Poyraz, kendini zorlama. Sen böyle şeyleri anlayamazsın.
0: Bana teslim olmaya geldin ya, sayende en azından fikir sahibi olacağım.
1: Poyraz, ne kadar çok konuşuyorsun. Sözünü tut, Elif'i bırak.
0: Seni götüreyim, dünya gözüyle kızını son bir kez gör, ondan sonra göndereceğim. Ama gitmek istemeyebilir, söyleyeyim. Poyraz amcasını çok sevdi.
1: Sana Polat Alemdar'ı öldürme şansı verdim. Kafama sıkacak cesaretin yok mu? Ondan mı uzatıyorsun?
0: Alemdar, 15 yıldır kendimden başka bir efsaneyle karşılaşmadım. Unutmuşum. Nasıl konuşur, nasıl bakar, nasıl havalı cümleler kurar, nasıl ölür. Ama her efsanenin bir sonu var Alemdar. Seninki biraz acılı olacak.

0: Alemdar, ben senin babanla tanıştım. İstedim ki sen de bizim babamızla tanış.
1: Vicdan azabını böyle mi bastırıyorsun?
0: Vicdan azabımı seni öldürerek gidermeye çalışacağım. Bakalım o yetecek mi?
1: Ben sözümü tuttum. Sıra sende artık. Elif'i bırak gitsin. Ondan sonra ne istiyorsan yaparsın.
0: Bundan sonra kararları ben almıyorum Alemdar. Babam alıyor. Anladım babacığım. Tamam babacığım. Alemdar kızına veda etmeden mi gönderecekmiş diyor babam.
1: Poyraz yeteri kadar oynadın.
0: Aras, Alemdar'ın kızını getir. Babasına veda etsin gönderelim.
1: Poyraz, meselen benimle. Elif'in beni bu halde görmesi sana ne kazandıracak?
0: Her şeye bir çözümün var ya.

0: Bakalım bu meseleyi nasıl çözeceksin? Görelim. Belki senin sayende biz de bir şeyler öğreniriz.
1: Aa, babam gelmiş.
2: Kızım.
1: Niye babamın elini bağladınız? Çözün babama. Hani babamla arkadaşıydın sen?
0: Alemdar. Bu durumu nasıl izah edeceksin Elif'e?
3: Oyun oynuyoruz Elif'cim. Tiyatro. Yok bir şey.
0: Alemdar. Beni hayal kırıklığına uğrattın. Daha yaratıcı bir şeyler bekliyordum senden.
1: Bırak babam, pis adam. Çözün babamı.
3: Elif. Elif kızım. Elif. Beni dinle. Ben burada kalacağım.
1: Bırakmam seni, kurtaracağım.
3: Kızım. Gel, beni dinleyeceksin. Senin ninenle dedenin yanına götürecekler. Ben burada kalacağım.
1: Ben de kalacağım o zaman, seni bırakmam.
3: Senin gitmen lazım. Dedenle ninen seni çok özlediler.
1: Ne olur bırakın babam, ne olur.
0: Aras, çok duygulandım. Kör gözüm sulanmaya başladı. Elif'i al, beni ağlatmadan götür.
1: Bırak beni baba.
4: Cahit, ne yapıp yapıp bulacağız ustayı. Alacağız o psikopatın elinden.
5: Nereye buluyorsun Kara? Madem bulabiliyordun, abi kendini vermeden önce niye bulamadın?
4: Şurup. Bak iyi düşün. Başka bir yer, bildiğim bir şey, albaya dair, Poyraz'a dair, herhangi bir şey yok mu oğlum?
6: Yok babacığım, olsa niye söylemeyeyim?
4: Fatma.
5: Fatma ne yapıyorsun?
7: Açılmadı Meret, sıktım.

0: İhsan, sen burada böyle bir Zulu olduğunu biliyor muydun?
1: Yok babacığım, ilk defa görüyorum.
2: İstediğini aldın. Elif'i gönder artık.
3: Doğru. Ben istediğimi aldım. Ama babamın son bir isteği daha var. Ondan sonra göndereceğim Elif'i.
2: Bak babana söyle, yapmasın.
3: Alemdar, sen iyice kafayı yedin. Ya ölüye de mi saygın yok?
2: Poyraz, seninle işimiz bittiğinde değil adın, tozun bile kalmayacak.
3: Heh. İşte biz de bunu merak ediyoruz. Sen bu özgüveni kimden alıyorsun? Ben seni öldüreceğim, farkındasın. Ama yine de tozun bile kalmayacak diyorsun. Kim beni bitirecek?
2: Benim sevenim çoktur.
3: Geç bunları. O emir dinlemez Abdüley'den mi alıyorsun bu gücünü? Yoksa çömez cahil.

0: Devletten mi?
1: Senin derdin ne? Ne öğrenmek istiyorsun?
0: Bir dönem ben sıkı estim. Benim gözümü çıkarıp içeri attılar. İskender kasırga gibiydi. Adamın nefesini kestiler. Aslan, Ersoy, Mete. Hepsi bitti. Hepimiz bittik. Sen herkesten sert, hepimizden daha uzun estin. Irak'a girdin, Filistin'e girdin, Suriye'ye girdin. Arada yüzünü çizdiler ama hala esmeye devam ediyorsun. Bu rüzgarın kaynağı neresi?
1: Ölümsüzlük şerbetini içtim.
0: Alemdar, bizim istediğimiz de o. Kaynağı neredeyse söyle de bir bardak da biz içelim.
1: O şerbeti herkes içemez. Bedelini ödemeden içmeye kalkarsan yakar.
0: Alemdar, dalga geçiyorsun da ben senin gücünü kimden aldığını öğrenmeden sana ölüm yok. Kızına rahat yok.

0: 2000 yıldır güç sahibi olanlardan alıyorum.
1: Geç bunları, geç. Bahsettiğin ihtiyarlar herkesi çizdi. Seni niye çizmedi?
0: Demek ki ben sizin gibi davayı satmadım.
1: Alemdar, ikimiz de biliyoruz ki ihtiyarların gücü bir yere kadar. Ya bana arkanda kim olduğunu söyleyeceksin, ya da kızını gözünün önünde öldüreceğim.

0: Şunlara bir bak bakalım, bunların içinde bir tanıdığın var mı?
1: Babacığım, bunların hepsi rahmetli. Yoksa künyeleri niye burada dursun?

0: Bunlar nerede çekildi?
1: Kim bilir kaç sene önce. Hatırlamıyorum.
2: Şurup. Bir daha bak.
1: Eskişehir galiba burası.
2: Bu kız kim bu?
1: Kız kim? Kız kim? Baba o dönemler popülerdik, jantiydik. Saçlar o biçim, gözler fal taşı, belde silah. Herkes fotoğraf çektirmek için sıraya giriyordu. Kim bilir kimin kızı?
2: Lan Şurup, sen şimdi neysen? 20 sene önce de oydun. Hangi kadın seninle fotoğraf çektirir?
1: Babacığım, araza bak. Adam jilet gibi. Zaten kız onun yanında, benim yanımda mı durmuş?
0: Yani sen bu kızı hiç hatırlamıyorsun.
1: Babacığım, teessüf ederim. El kadar kızı ben niye hatırlayayım? Yanlış konuşuyorsun.
0: İhsan!
1: Ben senin babanın oğlu muyum, bana İhsan diye hitap ediyorsun? Sanatçı dostlarımı, sanat aşkımı bırakıp gelmişim buraya. Geldiğime pişman etmeyin beni.
2: Tamam. Tamam Şurup, tamam. Tamam. Sen sanatından geri kalma. Bizim de bir kusurumuz olduysa Şurup, sen kusura bakma. Değil mi Cahit?
1: Olur mu babacığım?
2: Tamam, tamam, tamam.
1: Her zaman. Konsere de beklerim. En önde, protokolde. Her zaman yerin hazır. Sakalı dert etme.
2: Eyvallah. Eyvallah. Eyvallah. Eyvallah.
0: Kara, niye bırakmadın bunu konuşturayım?
2: Cahit. Görmüyor musun?

0: Kızın sana çekmiş, inatçı. Uyutmak zorunda kaldık.
1: Sen yokken biz de babanla biraz sohbet ettik. Sorunun cevabını babana söyledim. Sakın Poyraz'a anlatma. O da Atoy. Bunları kavrayamaz dedi.
0: Babam 15 seneden beri beni görmedi tabii. Ben Toylu Özbekistan'daki cezaevine gömdüm. Ayrıca ben iyi bir öğrenciyim. Anlatırsan hemen kaparım.
1: Baban sadece Toylu'ndan şikayetçi değil. Hayatta bir oğlum var. Onu da kaybetmek istemiyorum dedi. Sıkarlar oğlumun kafasını dedi.
0: Ya ben senin söylediklerini iyi anlayamıyorum. Senin her kelimen benim için kıymetli. Şunu bir açalım da doğru düzgün anlaşalım.
2: Çek elini.
0: Aras, hazır mısın? Alemdar'ın yüzünün son halini gören ilk sen olacaksın. Hazır mısın?

0: Abi ne yaptınız? Burada elim kolum bağlı kaldım. Polat abi de bir yere ayrılma dedi. Kıpırdayamıyorum da.
1: Kıpırdama Pusat. Bir de hastanede kalmasın aklımız.
2: Ne oldu Abdüley?
1: Yenge, Nazife anneye bu dosyadaki fotoğrafları göstermemiz lazım.
2: Polat nerede Abdüley? Bir haber yok mu? Elif'i bırakacaktı o herif. Ne oldu?
1: Yenge, abi takip etmemize izin vermedi.
3: Savcı hanım, Polat abiyi bulmamızı istiyorsanız bir an önce bunları Nazife anneye göstermemiz lazım.
4: Polat nerede evladım?

0: Elif'i almaya gitti anne.
1: Sen niye yanında değilsin? Abdüley, sana soruyorum. Sen niye abinin yanında değilsin?
2: Cahitler yanında anne. Bizi buraya gönderdi ki aklı sizde kalmasın.
0: Anacığım, sizi kaçıranları tespit etmek için yardımcı olman lazım. Bunların içinde sizi kaçıranlardan biri olabilir. Sizi getirip götürenlerden, Poyraz'ın yanındakilerden herhangi birini hatırlıyor musun? Anneciğim, acele etme, iyice bak.

0: Efendim, takip etmeyi başardık.
1: Netice?
0: Eşref Bey, Sencer Bey'i özel bir hastaneye götürdü. Polat Alemdar'ın adamları da orada.
1: Adil Bey?
0: Onu henüz öğrenemedik. Erkan ve istihbarat müdürü hastanede yaralı vaziyetteler.
1: Sencer Bey'in sağlık durumu?
0: Henüz bilinci açılmamış efendim.
1: İçeriye birini sokabilir misin?
0: Efendim, personelin geçmişini incelettim. Hasta bakıcılardan birinin açığı var. Nüfuz edebilirim.
1: Güzel. Erkan'a bir mesaj gönderin. Sencer'in yanında yattığını bir öğrensin bakalım.
2: Bugüne kadar bana bunu sormak kimsenin aklına gelmedi. Seni bu işe kim uyandırdı?
3: Sonunda sırtını bir yerlere dayadığını kabul ediyorsun. Anlatmaya karar verdin yani.
2: Anlatırsam ikimizin de sonu olur.
3: Ne güzel işte. Sen zaten burada öleceksin. Sana giderken beni de götürme fırsatı veriyorum. Daha ne istiyorsun?
2: Poyraz, beni öldür. Ne yaparsan yap. Sana söylemem mümkün değil.
3: Söyleyeceksin. Gerekirse derini yüzeceğim. Ama öğreneceğim.
2: Benim kadar bu işleri sen de bilirsin. İşkencede sana doğru söylediğimden emin olabilecek misin?
3: Alemdar, işkenceye dayanma tekniklerini bildiğine şüphem yok. Ama benim elimde sana her şeyi söyletecek bir şey var. Sakladığın bu güç Elif'in canından kıymetli mi?
2: Elif'i bu işe karıştırma.
3: Babası olarak karıştırmamak senin elinde. Kararı sen vereceksin. Aras! Polat Alemdar kızını özlemiş.

0: Merak etme. Kızın sadece uyuyor. Şimdilik.
1: Blöf yapıyorsun Poyraz. Kızıma zarar verirsin. Benden bir kelime bile alamayacağını çok iyi biliyorsun.
0: Görmek istiyorum Alemdar. Kızından daha değerli mi? Anlamak istiyorum.

0: Polat abi mutlaka bir plan yapmıştır. Öyle eli kolu bağlı teslim olmaz.
1: Bilmiyorsun. Elif psikopatın elinde. Gözünü kırpar mı?
0: Abi, böylesi de körü körüne ölüme gitmek.

0: Yok kızım bunların içinde.
1: Anneciğim bir daha bak. Belki gözden kaçmıştır.
0: Kızım kaç kere bakacağım? Baktım işte.
2: Dosya burada kalsın. Hı hı. Sonra belki bir daha göz atmak ister Nazife annem.
1: Anneciğim nereye?
0: Ben Ömer Bey'in başına gidiyorum.

0: Neredeyim ben? Ne oldu bana?
1: Ani bir rahatsızlık geçirdiniz. Heyet sizi tedavi olmanız için buraya getirdi.
0: Remzi nerede? Onu görmek istiyorum.
1: Sizinle Eşref Bey ilgileniyor. Remzi Bey değil.

0: rahatsızlığım neymiş? Ne dedi doktor?
1: Ani bir kalp krizi geçirdiniz. Doktorunuz kurtulmanızın mucize olduğunu söyledi. Kendisini çağırayım. Size daha iyi izah eder.
0: Dur. Doktor falan istemez. Eşref Bey'e ona anlatacaklarım olduğunu söyle.

0: Kaç nöbeti bu? Hep sizi burada göreyim.
1: Görüyorsun da kılını kıpırdatmıyorsun. İnsan bir çay verir, soğuk bir şey ikram eder.
0: Olur olur. Talha'ya da bir sakız getireyim. Dişlerini sıkmaktan hepsi dökülecek.
2: Birader, Adil Bey de öbür tarafta. Siz burada kimi bekliyorsunuz 7-24?
1: Biz beklediğimize göre önemli bir abi.
2: Benden mi saklıyorsunuz Şamil?
1: Emir öyle. Sen görevde olsan söyler misin?
2: İyi lan iyi. İşine bak.
3: Polat Alemdar'dan haber alabildiniz mi? Durumu nedir?
4: Henüz haber çıkmadı.
3: Eşref Bey, ben birilerinin Sencer Bey'i öldürmeye çalıştığını düşünüyorum.
4: Bu fikre nereden vardınız?
3: Sencer Bey'in Polat Alemdar tarafından sorgulanmayı beklerken kalp krizi geçirmesi size de biraz tesadüf gelmiyor mu?
4: Ben spekülasyonlar üzerine konuşmam Remzi Bey. Ancak durum dediğiniz gibi bile olsa kaygılanmanız için bir neden yok. Sencer Bey'in durumu iyi. Olaylar kontrolüm altında.
3: Gel.
5: Efendim, hastaneden aradılar. Sencer Bey kendine gelmiş. Size anlatmak istediği çok önemli şeyler varmış.
3: Ben sizi daha fazla tutmayayım. Bir an önce gidip görüşün.

0: Evet Alemdar. Artık hazırız. Anlatmaya başlayabilirsin.
1: ...2005 yılında... ...bir tabutun içine konulup Suriye'ye gönderildi. Beni oraya gönderen güçler... ...Lübnan Başbakanı Hariri'yi öldürmezsem... ...sevdiklerimi yok edeceklerdi.
0: Hariri'yi sen mi indirdin? Sonra?
1: Türkiye'ye döndükten sonra... ...beni buna zorlayan güçlerin peşine düştüm. Onlar için çok kıymetli. Ortaya çıkması halinde... ...varlıklarını tehlikeye sokacak kadar gizli belgelere ulaştım.
0: O belgeler sayesinde pazarlık yapıp... ...aralarına girdin.
1: Evet.
0: Kim onlar?
1: Poyraz. Bu noktadan sonra geri dönüş yok. Öğrenmek istediğine emin misin?
0: İrrite etme Alemdar.
1: Tapınak şövalyelerini duydun mu?
0: Duydum. Duydum da ne olmuş?
1: Mehmet Karahanlı'yı biliyor musun?
0: Karahanlı'yı da mı sen öldürdün?
1: Ben dünyaya Mehmet Karahanlı'nın oğlu Efe Karahanlı olarak geldim.

0: Aras, Polat Alemdar tapınakçıymış.
1: Davut Tataroğlu'nu bilir misin?
0: Onun kayınpederin olduğunu okumuştum.
1: Bunlar sence tesadüf mü?
0: Alemdar, söylediklerinin doğru olduğunu ispat edemezsen kızını gözünün önünde doğrarım.
2: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
3: Zamanın izinde asalet, bugünün ayrıca İstanbul'un en seçkin otel dediği
4: Le Temp İstanbul Karakur, Kuyo Collection by Hilton.
5: Metro yine tıklım tıklım.
6: Sakin ol. Gardını al, güvende ol.
7: Redoxon üçlü etkinin sakin içeriğindeki ol. C, D vitamini ve çinko bağışıklığın normal fonksiyonunu sakin destekler. Deneyenlerin %95'inin tavsiye ettiği Redoxon'la gardını al, güvende ol.
8: Kuyrukta onca kişi, bir de idrar kaçırma problemi.
9: Bu sıra fena.
10: Of, daha yeni gittim ama yine sıkıştım.
11: Ben cam petliyim. Bana hava hoş.
12: Türkiye'nin en çok tercih edilen emici kilodu cam pet, ıslaklığı ve kokuyu hapseder, uzun süreli kuruluğuyla riskleri önler. Risk almayın. Cam pet alın.
13: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.
14: Damla. Bence çok eğlenceli.
15: Yok, ben almayayım.
16: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
17: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
16: Ben Sensodyne Klinik Onarımı öneriyorum.
18: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın. Handi Kredi.

0: Ekim'de takılacak fırsatlar Atasay Altın ve Pırlanta kataloğunda. Göz kamaştıran tek taş pırlantalar cazip fiyatlarla sizi bekliyor.
1: Bir soğuk, bir sıcak cildini yıpratır. Sen ilgiyle bak. İçeriğindeki provitamin B5 ile cildini koru ve nemlendir. Ve Pantol Derma uzmanlığıyla cildine iyi bak.
2: Bayer'den.
3: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
4: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
5: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler, makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar.

0: dolapları, yemek odaları ve yatak odaları 2 Mayı boyunca %25'e varan indirimlerle Doğutaş'a gelin, evinizi fırsatlarla yenileyin. Doğutaş.
1: Üniversitelilerin hayalleri varsa yanında üniversiteli Akbank'ta fırsatları var.
2: Akbank'ta harçlığını katlamalık, kazandıran harçlık hesap var. Sen de üniversiteli Akbank'lı programına katıl, harçlığını ya da düzenli gelirini getir, 12.000 TL'ye varan çip para promosyonu kazan.
3: Damla.
4: Bence çok eğlenceli.
3: Yok, ben almayayım.
5: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
6: Sensodyne Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
5: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
7: Rahatlığı net, ışıltısı net. Bellona'dan anında net fiyat, net indirim. Bellona şıklığı ve rahatlığını %30'a varan indirimle şimdi al, 3 ay sonra 12 taksitle ödemeye başla. Bellona,
8: Bellona. Bana çıkmaz hocam kredi ya.
9: Çıkar, çıkar da. Her gün dışarıdan kahve almayı hayatından bir çıkar. Hesap basit işte. Ödemelerini düzenli yap, kredi notunu çıkar. Gereksiz harcamamak için de bir alışveriş listesi çıkar. Sonra kredi için hesapta fırsat çıkar. Dene, sana da çıkar. Denemesi bedava.

0: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
1: 50.000 düş.
0: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
2: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde tring sattım.
3: Arabanı arabam.com'a. Değerinde tring sat.
4: Her yemeğin yanında ne olmalı sofrada?
5: Her yemeğin yanında Sütaş Ayran.
4: İçtikçe iyi hissedeceksin.
6: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
7: Sana Paradon Tax lazım. Düzenli kullanırsan Paradon Tax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
8: Zamanın izinde asalet. Bugünün ayrıcalığı. İstanbul'un en seçkin otel dediği.
9: Letam, İstanbul Karakol.

0: Kuyo Collection by Hilton.
1: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
2: Arkamda kimlerin olduğunu sordun, söyledim. Söylediklerimin doğru olduğunu ispat edebilirim. Ben tapınakçıyım.

0: Bu adamdan yine bir şey çıkmazsa ben bunu boğarım, keserim. Baştan söylüyorum.
1: Canıma minnet Cahit. Kes. İstersen kuşbaşı kes.
2: Nereye?
1: Siz burada bekleyin. Bu çakal uyanmış olabilir.

0: başını gitti.
1: Serpil Hanım, bugün yeterince çalıştınız. Diyaframı dinlendirmek lazım.
0: Ama benim çok eksiğim var. Sizin herkes gittikten sonra bana yardımcı olacağınızı düşünmüştüm.
1: Bu gece bununla idare edin. Ben sizinle bilahare ilgileneceğim. Hiç merak etmeyin.
2: Mümkünatı yok İhsan Bey.
1: Ulan Kemal İkeş, yüzünün kırmızı boyası gitmiş. Attırma bana yeni bir kırmızı.

0: Erkan, kefeni yırttın. Ben yeğenleri çok boş bırakmışım. Gidem de onlara bakam. Sersefil olmuşlardır.
1: İmdat, az daha kal. Sen de olmasan ben burada kafayı yerim.
0: Eşamiller burada. Onlarla aynı okuldan mezunsun. Hocalarınızı çekiştirin, derslerinizi konuşun.
1: Onlarla aramızda kuşak çatışması var. Ben klasik eğitimden geçtim. Onlarda modern eğitimin artistliği var. Sana Memati'yi öldürten yanındaki odada kalıyor. Sen ayakta uyuyorsun.
0: Noli, kimden gelmiş pusula? Hangi hemşirenin canını yaktın?
1: İmdat, senden bir şey isteyeceğim. Bana bu iyiliği yaparsan sana söz dayının intikamını alacağım.

0: Poyraz, kitaptaki en eski numarayı yemeyeceğiz değil mi? Alemdar'ın tarif ettiği yerde adamları bizi bekliyor olacak.
1: Ne güzel işte. Gider Abdüley, Cahit, Karak, kim varsa sıkarım kafasına.
0: Bu iş çok uzadı.
1: Aras, Alemdar elimde. Kızı elimde. Böyleyken bir numara çevirebilir mi? Bana bir şey yaptıkları an kızının kafasına sıkacağını bilmiyor mu?
0: O zaman niye gidiyorsun Poyraz? Sen hakikaten inanıyor musun böyle saçma sapan komplo teorilerine?
1: Ben artık neye inanacağımı bilmiyorum. Bildiğim bir tek şey var. Alemdar'ın arkasında büyük bir güç olduğu. Onun için gidip kendi gözlerimle görmek istiyorum.
0: Göreceğim bir şey yok. Sen bu Alemdar'la oynamayı çok sevdin ama yeter.
1: Aras. Avrupa'da o kadar operasyon yaptım. CIA'in, BND'nin, Mossad'ın beceremediği işleri bunların yaptığını duydum. Bırak bunları tanımayı, bunlara değmenin ihtimali bile çok değerli.
0: Değince ne olacak?
1: Bunlara kendimizi kabul ettirebilirsek dünyada

0: gücümüzün yetmediği yer kalmaz.
1: Buna da eyvallah. Ama bir şey çıkmazsa Alemdar'ın kafasına sıkarım, haberin olsun.

0: Poyraz yola çıktı. Dediklerini kontrol edecek. Eğer boşa sallıyorsan dönünce hem senin hem kızının kafasına sıkacak. Ona bu sefer hiçbir şey engel olamaz, haberin olsun.
1: Poyraz'ın gittiği yerden kolay dönüş yok Aras.

0: Dur Cahit, bekle. Önce bir şurubun doğru yere aktığından emin olalım, değil mi?
1: Hazırlan, hemen gidiyoruz.
2: Ne oluyor İhsan gece gece?
1: Seni tatile götürüyorum. Ne zamandır buralarda bunaldın? Gidelim biraz Ege kıyılarını gezelim.
2: İhsan, 2 yıldır sana yalvardım beni tatile götür diye. Pes yani. Bula bula abimin geldiği zamanı mı buldun? Abimle konuşmadan hiçbir yere gidemezsin.
1: Hayatım, ben de onun için istiyorum.
2: Ay, olmaz dedim İhsan.
1: Abin geldiğinden beri stresten ne muskiye ne sana kendimi veremedim. Araz'ın karşısına çıkmadan önce biraz rahatlamam lazım.
2: Olmaz dedim İhsan. Ay, bana ne senin sanat güneşinden canım? Başlatma bodrumundan.
1: Ama aşkım, neden böyle yapıyorsun? Ne oluyor lan?
0: Yabancı değil, indir indir. Konuşacağız.
2: Kimsiniz? Ne oluyor İhsan, kim bunlar?
0: Lan Şurup, hani kızı tanımıyordun? Hani kız Araz'ın peşindeydi?
2: Sen yine ne çeviriyorsun İhsan?
1: Babacığım, dışarıda konuşalım. Bugün bana yeterince şok yaşattınız. Manolyamı da soldurtmayın.
2: Siz abimin arkadaşı mısınız? Ben sizi daha önce hiç görmedim.
0: Evet hanımefendi. Biz abinin çok eski arkadaşlarıyız. Duyduk geri döndüğünü. Görmeye gitmek istiyoruz. Ama bu İhsan bizi götürmüyor.
1: Babacığım, daha burada konuşursan bu yasak aç seni önünden 7-8 güfte çıkar ama hepsi hüzzam.
2: Bu terbiyesizin abimin karşısına çıkacak yüzü mü var ki sizi götürecek? Şu an itibariyle Manolyan solmuştur İhsan.
1: Lan siz benim Manolyamı nasıl solmuşsunuz lan?
3: Dur lan, dur.
1: Lan!
3: Geç.
4: Yeter lan. Başlarım sizin tiyatronuzdan. Araz nerede konuş? Yoksa geberteceğim.
1: Sık kurtulayım. Aşkımı gizli saklı yaşamaktan bıkmışım zaten.

0: bu kıyamı unutmayın. Gece yarısı tavşan kanı çay getirdim size.
1: Eyvallah İmdat. Sen de olmasan bize bakan yok.
2: Yok, ben içmem, sağ ol.
0: Ne demek içmem? Bu yaralı halimle senin için çay demleyeceğim. Buraya kadar getireceğim. Sen benim çayımı içmeyeceksin. Beni çekip vursan anca bu kadar yaralarsın.
2: İmdat, büyütme. Sevmiyorum çayı kardeşim.
0: Biz halden anlarız. Sen de bunu iç. Ben sana birazdan...

0: İhsan, bak deli deli olma. Bu herifin şakası yok. Polat Alemdar için seni de keser, dünyayı da keser. Akıllı ol. Araz'ın oradan çıkma şansı yok. Senin de işin görülür. Rahat rahat yaşarsın aşkını.
1: Babacığım bilirsin Araz'ı tırnağım kadar sevmem. Ama gammazcılığın bizim repertuarımızda yeri yok.
0: Sen Güneydoğu'da kurşun sesinden, top sesinden, yaralı iniltisinden başka ses duymadın. Bu müzik sevdası nereden çıktı oğlum?
1: O psikolojiyi nasıl attım zannediyorsun? Müzik olmasa çoktan bana ters bakan her kim varsa kafasına sıkıyordum.
0: Cahit konuşuyoruz da bir müsaade et.
2: Kara artık vakit kalmadı. Ya konuşacak ya da ben konuşturacağım.
3: Beni zerre kadar seviyorsan abimin yerini vermeyesem.
1: O tetiği çekersen beni sakın sağ bırakma.
2: İstediğimi söylemezseniz buradan bir tanenizi sağ çıkartmam.
0: Şurup, blöf yapmıyor. Bir kelime konuş. Bir kelime, bir şey söyle.
2: Sana kıyak. Sevdiğinin acısını sana göstermeyeceğim.
3: Boşuna sıkma. Ben Araz'a nasıl ulaşacağımızı buldum.

0: Erkan, çok ayıp olacak çocuklara. İki dakika konuşup çıkacağım dedim bak. Fazla uzatma.
1: Rahat ol İmdat. İki dakika bile sürmez.

0: Sencer Bey geçmiş olsun. Nasılsınız?
1: Hatırımı sormaya mı geldin Erkan? Sağlığım seni çok mu ilgilendiriyor?
0: Çok ağrınız acınız varsa doya doya yaşamanız için bir müddet daha beklerim.
1: Polat Alemdar kendi yapamadığı işi bitirmek için seni mi gönderdi?

0: Yok. Beni Memati gönderdi. Niye hala yanıma göndermiyorsunuz dedi. Seni bekliyormuş orada. Hesaplaşacakmış.
1: Öbür tarafta hesap sormak için beni bekleyen o kadar çok adam var ki Erkan. Size sıra gelmez.
0: O zaman milleti daha fazla bekletmeyelim.

0: Ne bekliyorsun? Korkudan tir tir titreyip sana yalvarmamı mı?
1: Son sözlerini bekliyorum.
0: Sana son tavsiyem. Bir daha kullanılma Erkan. Bu sonuncu olsun.

0: Kızım, hala niye uyandırmıyorlar Ömer Bey'i?
1: Anneciğim, hele bir sabah olsun, biraz sabret.
0: Neye sabredeceğimi bilsem edeyim ama... Leyla, benden bir şey saklamıyorsunuz değil mi?
1: Ne saklayacağız anneciğim?
0: Doktor Bey!
1: Anneciğim!
0: Doktor Bey, bu kadar vakit geçti. Hastamızı niye uyandırmıyorsunuz hala? Öğrenmek istiyorum. Ne saklıyorsanız söyleyin.
1: Anneciğim. Babam komada. Uyanmasını bekliyoruz.
0: Komada mı? Ne olmuş doktor bey? Durumu çok mu ağır?
2: Bir süre beynine oksijen gitmemiş. Uyanmadan durumunun ne olduğunu bilmemiz mümkün değil.
0: Ne zaman uyanacak doktor? Ne zaman uyanacak?
2: Maalesef kesin bir süre veremiyoruz. Hiç uyanamayabilir. Buyurun.
1: Gel anne.
2: Oturun şöyle.

0: Alemdar'ı arayın.
1: Abi hat yok, çekmiyor.
2: Abi nereye gittiğimiz belli değil. Çıkalım, dışarıdan bir arayalım.
0: Buraya kadar gelmişim, buradan geri dönmem.

0: Silahınızı indirirseniz yolunuza devam edersiniz.
1: Siz kimsiniz?
2: Gideceğimiz yerde sorularınızın cevabını öğreneceksiniz.
1: Sizin kafanıza sıkıp sonra yoluma devam etsem?
2: Şifreyi bildiğinize göre böyle bir şeyin mümkün olmadığını da biliyorsunuzdur. Seçim sizin. Silahınızı teslim etmeden devam etme şansınız yok.

0: You have disappointed me.
1: Beni hayal kırıklığına uğrattınız.
0: I have taken.
1: Ben üstü örtülmüş, bütün skandalları ortaya çıkararak kiliseyi temizlemek için büyük risk aldım. Ama siz beni yarı yolda bıraktınız.
2: Kardinal, yanılıyorsunuz. Ortaya çıkardığınız skandallar suyu bulandırdı. Bir geçiş sürecine ihtiyaç vardı. Bırakalım yeni papa sular durulana kadar uğraşsın.
1: En başından beri size inanmakla hata yaptım, Margaret. Bu süreç beni çok yıprattı. Artık diğer kardinalleri ikna etmem ne yazık ki mümkün değil.
2: Bu yüzden seni dinlendirmek istedik. Zamanı gelince biz onları ikna edeceğiz.
1: Ben 700 yıllık düşmanlığı bitirip sizi ve Katolik alemini Tanrı'nın krallığı altında toplamak için son şansınızdım. Sanıyorum ki en başından itibaren planlarınız arasında intikam almaktan başka bir şey yoktu.
2: Kardinal, bizimle işbirliği yaptınız. Çünkü biz olmazsak Opus Dei sizi bitirecekti.
1: Tanrı evlatlarının koruyucusudur. Onun istemediği hiçbir şey olmaz.

0: Siz Tanrı'nın günahkar çocuklarısınız. Atalarınız tapınağın bekçilerini katlederek Tanrı'nın gazabını üzerlerine ektiler. Bu gazap zamanın sonuna kadar sürecek.
1: Kutsal babamız bizim günahlarımızın bedelini ödedi. Tekrar dünyaya geldiğinde Tanrı'nın krallığını yeryüzünde tekrar kuracak.
0: Haklısınız. Ama kardinal, gölgeler konsülüne üye olanların o karanlıkta yeri yok. Tanrı'nın gerçek evlatları kutsal kaseyi koruyanlardır.

0: Özür dilerim efendim. Önemli bir durum var.
1: Biri İstanbul ofisine Polat Alemdar'ın şifresini kullanarak girdi. Onu sorgulamaya başlayın. Ben de yoldayım. Jeti hazırlayın. Hemen İstanbul'a gidiyoruz.

0: Nereye geldiğinizi biliyor musunuz Poyraz?
1: Öğrenmek için buradayım.
0: Bunu öğrenmenin büyük bedelleri olduğunu biliyorsunuz değil mi?
1: Sorularımın cevabını bulmak için her şeyi göze aldım. Onun için buradayım.
0: Buraya gelmekte kullandığınız 9 haneli şifrenin ne anlama geldiğini biliyor musunuz?
1: Tapınağa açılan yol olacağını düşünüyordum. Ama buranın pek tapınağa benzer bir hali yok.
0: Kapitalizm çağında tapınaklar artık böyle oluyor. Kullandığınız şifre başkasına ait. Eğer onun bilgisi dışında kullanmışsanız, burası son gördüğünüz tapınak olacak.
1: Şifresini kullandığım kişi, şifresini bana kendi arzusuyla verdi.
0: Öyleyse ikinci şifreyi de biliyor olmalısınız.
1: Doğru yere gelip gelmediğim konusunda şüphelerim var. İkinci şifreyi söylemem için sizin doğru insan olduğunuzdan emin olmam lazım.
0: Sanırım durumunuzu pek iyi anlamadınız. İkinci şifreyi söylemezseniz öleceksiniz.
1: Ben ölürsem şifreyi veren de ölür.

0: Yazı nereye gönderdin?
1: Kaygılanma. Birazdan haber alırsın.
0: Eğer Poyraz'ın başına bir şey gelirse ne seni yaşatırım ne de kızını. Ne oldu Poyraz?
2: Bana alemdarı ver.
0: İyi misin? Bir problem yok değil mi?
2: Sana alemdarı ver dedim.
3: Hayatın iki dudağımın arasında değil mi Poyraz?
4: Tıpkı kızının hayatının benim iki dudağımın arasında olduğu gibi.
3: Artık Elif'in bu oyunda yeri yok.
5: Araz'a söyle kızımı bıraksın.
3: Ben de yaşamam için gerekli olanı veririm.
0: Ne oldu Poyraz? Kimin elindesin?
5: Girme lafa. Alemdar, ben burada ölmeyi göze aldım.
4: Sen kızının ölümünü izlemeyi göze aldın mı?
3: Sen ölmeyi göze almış olabilirsin. Ama Aras seni ölüme göndermeyi göze alamıyor. Halinden belli.
0: Aras, gönderelim çocuğu gitsin.
2: Aras, seni tekrar aradığımda Alemdar'dan o şifreyi almış ol.
0: Poyraz, Poyraz!
3: Poyraz'ın hayatı elimde. Bu telefon tekrar çalacak. Eğer istediğini vermezsen, Poyraz'ın sesini son duyuşun olacak.
0: Samet! Kızı getir.

Elif. Elif. Elif. Abi.

0: Abdül'ü Elif'i aldın mı?
1: Aldım abi. Elif iyi.
2: Abi sen neredesin?
1: Abi, abi!

0: Şifre.
1: Ne acelem var? Telefon çalsın. Bakalım Poyraz hala hayatta mı değil mi öğrenelim. Ondan sonra.
2: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
3: Zamanın izinde asar. Bugünün ayrıca İstanbul'un en seçkin otel dedi.
4: Le Temp İstanbul Karakul. Kuyo Collection by Hilton.
5: Metro yine tıklım tıklım.
6: Sakin ol. Gardını al, güvende ol.
7: Redoxon üçlü etkinin içeriğindeki C, D vitamini ve çinko bağışıklığın normal fonksiyonunu destekler. Deneyenlerin %95'inin tavsiye ettiği Redoxon'la gardını al, güvende ol.
8: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı, içim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı, içim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
9: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.
10: Sürpriz yapmaya bayılıyorlar.
11: Sevildiğimi hep hissettiriyorlar.
10: Bazen ortalığı dağıtsalar da...
12: Merak etme. Suda bekletip sonra yıkayacağım.
10: Hiç gerek yok. Piril var.
13: Yeni Piril Ultra Güç. En zorlu kurumuş yağları suda bekletilmiş gibi kolayca temizler.
10: Suda bekletmeden mükemmel temizlik ve birlikteliğin keyfi için.
13: Yeni Piril Ultra Güç.
14: Damla önce çok eğlenceli.
15: Yok, ben almayayım.
16: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
17: Sensodin Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
16: Ben Sensodin Klinik Onarımı öneriyorum.
18: Her yemeğin yanında ne olmalı sofrada?
19: Her yemeğin yanında Sütaş Ayran.
20: İçtikçe iyi hissedeceksin.
21: Saçlarım stilimin en önemli parçası. Bu yüzden saçlarımı boyarken onları daha da önemsiyorum. Üçlü haptik sistem teknolojisiyle yeni Schwarzkopf Creme Supreme. Serum boyaya hazırlar, saç boyası yıpranmaya karşı korur ve bakım maskesi saçı onarır. Hayallerindeki renk saçların hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Creme Supreme, her sen için.
22: Yeni bir macera. Arabasını satan kadın. Akıl verenlere karşı tek başına.
23: Ben macera

0: Ekim'de takılacak fırsatlar Atasay Altın ve Pırlanta Kataloğu'nda. Göz kamaştıran tek taş pırlantalar cazip fiyatlarla sizi bekliyor.
1: Üniversitelilerin hayalleri varsa yanında Üniversiteli Akbank'ta fırsatları var.
2: Akbank'ta harçlığını katlamalık, kazandıran harçlık hesap var. Sen de Üniversiteli Akbank'ta programına katıl, harçlığını ya da düzenli gelirini getir, 12.000 TL'ye varan çip para promosyonu kazan.
3: Alternatif çözümler kireci önlemede Kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada Kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar.
4: Damla.
5: Bence çok eğlenceli.
4: Yok, ben almayayım. Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
6: Sensodyne Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
4: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
7: Bir soğuk, bir sıcak cildini yıpratır. Sen ilgiyle bak. İçeriğindeki provitamin B5 ile cildini koru ve nemlendir. Ve Pantol Derma uzmanlığıyla cildine iyi bak.
8: Bayer'den.
9: Kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol ile yenileyin. Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
10: Schwarzkopf Kliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Kliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Kliss, her sen için.
11: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
12: Sana Paradon Tax lazım. Düzenli kullanırsan Paradon Tax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
13: Sürpriz yapmaya bayılıyorlar.
14: Sevildiğimi hep hissettiriyorlar.
13: Bazen ortalığı dağıtsalar da...
15: Merak etme, suda bekletip sonra yıkayacağım.
13: Hiç gerek yok, piril var.
16: Yeni Piril Ultra Güç. En zorlu kurumuş yağları suda bekletilmiş gibi kolayca temizler.
13: Suda bekletmeden mükemmel temizlik ve birlikteliğin keyfi için.
16: Yeni Piril Ultra Güç.
17: Bu devirde hangi banka herkese %43 getiri veriyor?
18: Bankan hadi ise veriyor. Bana da 5 milyon lirası olan Ali Bey'e de 5 bin lirası olan Ayşe Hanım'a da. Hadi de herkes vadeli hesabına yüksek getiri kazandı. Sen de indir. Hadi.

0: Kırmızı Kelebek günleriyle sen de evini yenile. Şimdi tüm takım alışverişlerinde 30.000 TL'ye varan indirimler seni bekliyor. Kırmızı Kelebek günlerini sakın kaçırma.
1: Damla? Yok, ben almayayım. Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
2: Sensodin Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
1: Ben Sensodin Klinik Onarım'ı öneriyorum.
3: Kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol'le yenileyin. Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
4: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
5: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
6: Bana çıkmaz hocam kredi ya.
7: Çıkar, çıkar da. Her gün dışarıdan kahve almayı hayatından bir çıkar. Hesap basit işte. Ödemelerini düzenli yap, kredi notunu çıkar. Gereksiz harcamamak için de bir alışveriş listesi çıkar. Sonra kredi için hesapta fırsat çıkar. Dene, sana da çıkar. Denemesi bedava.

0: telefonuna CİT ihtiyacını çözecek bir işaret bekliyordun ya. İşte o işaret geldi. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli 125 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
1: Damla.
2: Bence çok eğlenceli.
1: Yok, ben almayayım.
3: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
4: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
3: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
5: Rahatlığı net, ışıltısı net. Bellona'dan anında net fiyat, net indirim. Bellona şıklığı ve rahatlığını %30'a varan indirimle şimdi al, 3 ay sonra 12 taksitle ödemeye başla. Bellona, Bellona.
6: Kuyrukta onca kişi, bir de idrar kaçırma problemi.
7: Bu sıra fena.
8: Of, daha yeni gittim ama yine sıkıştım.
9: Ben cam petliyim, bana hava hoş.
6: Türkiye'nin en çok tercih edilen emici kilodu cam pet, ıslaklığı ve kokuyu hapseder, uzun süreli kuruluğuyla riskleri önler. Risk almayın, cam pet alın.
10: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi? Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
11: Saçlarım stilimin en önemli parçası. Bu yüzden saçlarımı boyarken onları daha da önemsiyorum. Üçlü haptik sistem teknolojisiyle yeni Schwarzkopf Creme Supreme. Serum boyaya hazırlar. Saç boyası yıpranmaya karşı korur. Ve bakım maskesi saçı onarır. Hayallerindeki renk saçların hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Creme Supreme. Her sen için.
12: Zamanın izinde asar. Bugünün ayrıcalığı. İstanbul'un en seçkin otel dedeli. Le Temp İstanbul Karakul. Kuyo Collection by Hilton.
13: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam ediyor.

0: Alo Poyraz.
1: Aras, şifreyi öğrendin mi?
2: Aras seni ölüme göndermeyi içine sindiremedi Poyraz. Seni bayağı seviyormuş.
1: Aras, kızı nasıl bırakırsın?
0: Polat Alemdar sana şifreyi söyleyecek.
2: Nereden nereye geldik Poyraz? Çok yükseğe çıktın. Dikkat et, düşüşün sert olur.
1: Aras, Polat Alemdar'ın kızını bıraktın, yanlış yaptın. Bak çenesi açıldı.
0: Polat Alemdar, ben kızını teslim ederek sözümü tuttum. Sıra sende. Sözünü tutmazsan öleceksin.
2: Kısmette Poyraz'la beraber ölmek de varmış. En azından yalnız çıkmayacağım bu yolculuğa.
1: Alemdar'ı yaşatmak için yalvarmayacağız herhalde Aras. Sık kafasına.
2: Acelen ne Poyraz? Seni oraya boşuna göndermedim. Daha dönüp emrime gireceksin.

0: Gerçekten güç sahibi olanlardan biriyle görüşme şansını elde ettiniz. Kendileri gelene kadar sizi bir müddet daha misafir edeceğiz.
1: Bir telefon daha etmem lazım.

Bir yılda 3 aksaçlı. Bakalım Faruk ne kadar dayanacak. Al götür şunu gözümün önünden. Sencer Bey o kadar emek vermiş, yetiştirmiş. Mezarını süslesin bari.

0: Tamam Kara.
1: Güzel olmuş ya.
2: Bunu yaptınız da kime göndereceksiniz?
0: İhsan'ın telefonunda kim varsa hepsine linki göndereceğiz. İçlerinden biri muhakkak Araz'a değecektir.
1: Kusura bakma Şurup. Güzellikle söyledik, anlamadın. Ne yapalım?
3: Zamanı gelsin ben hepinize anlatacağım Kara. Hiç merak etmeyin.

0: Şuruptan. Ne oluyor ya? Şurup nereden çıktı?
1: Sana da mı şuruptan?
0: Link atmış. Toplu mesaj.

0: Poyraz?
1: Şifre doğru. Alemdar'ın arkasındaki güce ulaşmak üzereyim.
0: Polat Alemdar'ın söyledikleri doğru muymuş? Kimmiş bunlar?
2: Yakında sen de tanışacaksın.
1: Alemdar'ı sakın gözünün önünden ayırma. Bunlarla anlaşma yapmak için bana lazım.
3: Poyraz, daha yeni özgürlüğümüze kavuştuk.
0: Tekrar birilerinin kölesi olmayalım.
1: Aras, bu adamlar Alemdar'ın dediği gibi ise yakında herkes bizim kölemiz olacak.
4: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu.
5: Bizim fark yaratan bir formülümüz var. Girişim desteklenirse gelişim başlar. Gelişimden dönüşüm doğar. Hayallerinin peşinden koşanlara tüm gücümüzle eşlik edişimiz tam da bu yüzden. Bu yüzden bilgiyi paylaşma isteğimiz. Deneyimleri buluşturan enerjimiz. Başarıyı görünür kılma azmimiz. Gerçek girişimcilerimizi bu reklamın başrolü yapmamız tam da bu yüzden. Parlak fikirleri destekleyen yarışmalarımız, gelişim odaklı programlarımız, hayata geçirdiğimiz onlarca proje ve sunduğumuz desteklerle girişimcilerin yanında olmaya gururla devam ediyoruz. Bu yıl 6.sını düzenlediğimiz Üreten Kadınlar Yarışması için başvurularınızı bekliyoruz.

0: yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum. Hemen konularımıza giriş yapmak istiyorum çünkü önemli bir konumuz var.
0: Ben giriş yapmadan önce bir cümle söylemek istiyorum. Öncelikli olarak bu programa destek vererek bizi belli bir noktaya getiren bütün 7. gün dinleyenlerine program başlamadan önce bir teşekkür sunmak istiyorum.
1: Kesinlikle. Çok biz izleyenlerimize, ekip arkadaşlarımıza, herkese çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir program oluyor diyelim.
0: Evet.
1: Yusuf Bey, önemli bir konu başlığımız var. Biliyorsunuz ki haftalardır konuşuyoruz, 7. günde fon soruşturması devam ediyor.
0: Evet.
1: Fakat bu fon soruşturması ile ilgili merak edilen konu şuydu. Şimdi tabii ki mağduriyet yaşayan vatandaşlar da vardı. Peki bu mağduriyet yaşayan vatandaşların mağduriyeti nasıl giderilecek diye konuşuluyordu. Hı-hı. Bununla ilgili yetkililerden açıklamalar geldi ve 17 fonun tasfiyesi yapıldı. 43 bin fon katılımcısına ait paraların ilgili bankalara transfer işlemleri gerçekleştirildi Yusuf Bey.
0: Evet. Şimdi bu fon ile alakalı en önemli bence müspet gelişme bu konunun hiç uzatılmaksızın mağdur olan insanların mağduriyetinin giderilecek şekilde tasfiye sürecine girişilmesi. Çünkü bu süreç uzadığı takdirde insanların mağduriyeti artmaya devam edecek. Ve bu toplum içerisindeki huzursuzluk ve piyasalara olan güvensizlik daha büyük sıkıntılara yol açabilirdi. Hemen bakmışlar. Yani ortaya çıkan net tablo şu. Açıklaması bununla alakalı yapılmadı ama sorduğum, soruşturduğum kişilerden elde edildiğim intiba 1 milyon TL ve altında 355 bin civarında hesap var. Ne kadar zaten bizzat fonda parası olup da içeride kalan vardı? 455 bin.
1: Evet.
0: Yani bunun 355 bini 1 milyon TL'nin altında, yani adam dişinden tırnağından arttırmış, 40 bin lira koymuş, 80 bin lira koymuş,
1: aynen
0: 200 bin
1: öyle.
0: Lira koymuş. Bunların ödeme süreçleri bu oluşturulan fon kurulu tarafından ivedilikle başlandı. Şu ana kadar ödemesi yapılan da 17 fon üzerinden 40 küsür bin. 40 küsür bin ve bu rakamın önümüzdeki hafta içerisinde 100 bini bulacağı söyleniyor. Demek ki burada önemli olan ne? Vatandaşın bu konuyla alakalı mağduriyetinin önüne geçmek. İkincisi
1: süreç hızlı ilerleyecek
0: evet,
1: değil mi?
0: İkincisi yani şurada oturan arkadaş diyor ki kardeşim benim diyor akaryakıt istasyonuna gidiyorum. Pompada 80 lira veriyorum, yakıt alıyorum, şu kadar vergi ödüyorum. Benim vergim ne? Tamahkarlık yaparak fonlara girmiş bilmem ne yapmış adamın şeyini ödemeyin. Bununla ilgili Sayın Cevdet Yılmaz açıklama yaptı hafta içi. Bu da vatandaşın diğer bölümünü çok ilgilendiriyor.
1: Tabii.
0: Bir mağdurun tamam alsın parasını, iki vatandaş da diyor ki benim verdiğim vergiyle hazineden almasın. Cevdet Yılmaz Cumhurbaşkanı yardımcısı açıklamasında fon ile ilgili ödemelerin fon kapsamında el koyulmuş hesaplar üzerinden
1: olacağım.
0: Yapılacağını söyledi. Ve hazineden bir kuruş bile ödeme yapılmayacağını söyledi.
1: Tamam,
0: bunu... o zaman bir vatandaşın cebinden bu fonzedelere ödenen para çıkmayacak. İki, 1 milyon TL'nin altında 355 bin kişinin ivedilikli olarak işlemi yapılarak bu konu uzatılmadan yıl sonuna kadar tamamlanmış olacak.
1: İnşallah. Tabii ki mağduriyetini karşılanmasını bekleyen vatandaşlar da
0: tabii
1: var.
0: Önemli.
1: Gerçekten hani
0: tamam.
1: Süreç önemli ama hızlı bir şekilde ilerliyor diyorsunuz.
0: İşte ortada 17 fon bizzat 131 fondu dondurulan 17 fon bizzat tasfiye edildi. Yıl sonu itibarıyla dediğim gibi 1 milyon TL'nin altında parası olanlar koymuş oldukları paranın ana parayı alacaklar.
1: Peki konuşmaya devam edeceğiz.
0: Tabii.
1: İlerleyen
0: şöyle diyenler var
1: olursa.
0: Ya kardeşim ana para artı tüfe falan hiç kusura bakmayın ya.
1: Ha şöyle yani biz oraya bir rakam yatırmıştık.
0: Yatırımda o devlet bankası değil. Devlet
1: mı
0: bak bankada mevduata yatırmak parayı ayrı bir şey.
1: Evet.
0: Fona yatırmak ayrı bir şey. Zaten sen fona para yatırdığında zarar da edebileceğini bilerek yatırıyorsun. Ama bankaya faize götürdüğünde çoğu insanın bu faiz hassasiyeti var. Sen 100 lira yatırdığında bir sene sonra 130 lira alacağını banka sana garanti ediyor. Şimdi bu ayrı bir şey, mevduat ayrı bir şey, fon ayrı bir şey. Dolayısıyla sen gitmişsin kazanırken iyi, 10 katı kazansan iyi, tamam mı? Şimdi koymuşsun oraya 200 bin lira, benim 200 bin lira ama bir de faiz tefe tüfe kadar faiz ödeyin kimse kusura bakmasın.
1: Peki şimdi hafta içerisinde ya Yusuf Bey biz bu ara 3 haftadır programda çok üzücü bir konu konuşuyoruz. O da bu okullara yapılan
0: saldırılar.
1: Ve öğrenciler yaşları küçük öğrenciler tarafından yapılan bir saldırıdan bahsediyoruz. Bu sefer de hafta içerisinde İstanbul Başakşehir'deki bir okulda bir öğrencinin hayatını kaybettiği 7 öğrencinin yaralandığı bıçaklı saldırıyla ilgili bakın yaş 15, 15 yaşındaki şüpheliyle anne ve babası tutuklandı. Şimdi

0: Yusuf Bey, 3 haftadır biz aslında bu konuyu aynı konu değil ama konu
1: Ama
0: aynı
1: sürekli geliyor.
0: ama yerler farklı, kişiler farklı.
1: Evet.
0: Ya şimdi biz neden 3 haftadır bu konuları
1: Sadece 3
0: konuşur
1: hafta değil,
0: olduk?
1: biz 2 yıldan bu yana bu konuyu aslında
0: Evet.
1: konuşuyoruz. Okuldaki şiddet, velilerin ortaya koyduğu öğretmene
0: Evet.
1: yönelik şiddet, akran
0: Ama yaş çok küçük değil mi
1: zorbalığı.
0: Yusuf Bey? 15 yaşındaki bir
1: Valla
0: çocuk.
1: şöyle, yani her programda söylüyoruz. Bizi izleyenler et tekrarı ahsen velevkani 180 modunda bizi algılamasınlar ama toplumun içerisinde şiddete olan düşkünlük her geçen gün artarak ve katlanarak devam ediyor. Bunun sebepleri bir numaralısı aile. Çocuklar fotoğraf makinesi gibi. Anne baba da ne gördüyse
0: Onu.
1: direkt onu alıyor. Bu bir. İki, her yayında söylüyoruz. Yine söyleyeceğim. Bu diziler, efendime söyleyeyim, o onun bilmem nesini öldürmüş, bu bunun bilmem nesini katletmiş şeklinde yapılan mafyavari diziler, haberler. Çocukları ister istemez şiddete yöneltiliyor. Bir de şu, hayatımıza girdiği andan bu yana geçen zaman dilimi içerisinde hiç kimseye huzur yok.
0: Şimdi
1: Gecenin ikisinde, üçünde şiddet görüntülerinden yemek tariflerine kadar analar, babalar şunun içerisinden üçlerde, dörtlerde sabah ezanı okunacak hala şurada bir şeyler izliyorlar. Bunlar bunu yaşantımıza getirdi. Bakın
0: Şimdi sadece
1: X-ray
0: anne baba
1: cihazı, seninle burada sevgili Melisa, X-ray cihazı koyulsun koyulmasını konuşmuştuk. Söz konusu öğrenci o okulun üniformasını giyerekten okula girmiş.
0: Evet.
1: Yani şimdi hırsız içeride olunca kapı
0: Annenin
1: kilit tutmaz diye bir
0: ifadesi
1: laf var
0: şu
1: ya.
0: yönde,
1: Buyur.
0: annesinin ifadesi şu yönde, işte çirkin olduğunu hissediyormuş ve çirkin olması üzerinden de diğer öğrenciler tarafından zorbalık yapıldığı ve bu sebeple de psikolojik bir sorun yaşadı. Ama ekstra vermem gereken bir bilgi notu da var. Telegram'da bazı gruplara üyeymiş bu kız. Ve orada
1: İşte
0: da işte bunlar
1: bu
0: konuşuyor.
1: tabii.
0: Bu diyoruz da şimdi Yusuf Bey.
1: Hatırla Maraş'taki olayı, kendi aralarında örgütlenen grupları yarın şurada kan akacak diye Telegram kanalı üzerinden yapmış oldukları konuşmayı, o
0: Evet.
1: Maraş'taydı hafızam beni yanıltmıyorsa,
0: Doğru,
1: birkaç
0: doğru.
1: öğrenciyi de hatta maalesef öldürdü. Dolayısıyla bu diyorsun, evet, velilerin mutlak surette kontrolü lazım kardeşim şuna.
0: Etmiyorlar işte
1: Aşk
0: bazıları. Hepsi
1: etmezsen
0: için söylemiyorum ama.
1: işte sonucu bu oluyor. Mutlak surette. Bir kere şu, yani aileler akşam olduğunda yetişkin çocukları olduysa ayrı bir şey tabii ama daha yani 10'lu yaşlarda, 15'li yaşlarda çocukları varsa ailede odaların kapısının kapatılmaması geleneği başlatılsın. Çocuk içeride ders çalışmaya başladığında bir kural getirilsin. Bir tane sehpa koyulsun. Çok uyguladık biz bunu kendimiz zamanında. Herkes telefonunu oraya bıraksın. Ders çalışmaya gidecekse 50 dakika dersini çalışsın. Gelip molada telefonunu alsın. Bunlar disiplin gerektiriyor. Hayat disiplinsiz bir şey değil ki
0: Çok
1: yani.
0: güzel
1: Çocuk
0: bir
1: kapıyı
0: noktaya
1: kapatıyor
0: değindiniz.
1: Melisa. Elinde telefon. O alemin içerisinde kimlerle ne yaptığını bilemiyoruz yani.
0: Çok güzel bir noktaya değindiniz. Ben şunu merak ediyorum. Şimdi sizin zamanınızda en azından bir babadan çekinme vardı değil mi? Anneden
1: Ya
0: çekinme vardı değil
1: ben
0: mi?
1: çok babamla
0: Korku olarak
1: büyümedim.
0: demiyorum
1: Ben
0: ama.
1: 12-13 yaşında ayrıldım evden, yatılı okulda
0: Evet
1: okudum.
0: ama aileden bir çekinme
1: Tabii
0: yok
1: ki.
0: muydu Yusuf Bey?
1: Tabii
0: Yani
1: ki.
0: şimdi çocuklar da artık yeni gelen bir nesilde
1: Ya
0: çok
1: babası,
0: ciddi bir
1: ya
0: rahatlık,
1: sevgili Melisa,
0: kimseden bir
1: babasına
0: çekinme
1: ismiyle
0: yok.
1: hitap eden ve bunu modernite olarak telakki eden zavallı kafalar var. Yani ben bunu etrafımda da görebiliyorum. Babasına ismiyle hitap ediyor. Kusura bakmayın. Çocuğunuzla anne baba ilişkisi kurarken arkadaşlık modunda bir davranış sergileyebilirsiniz. Ona yani arkadaşça yaklaşabilirsiniz. Ama ensenize tokat vurduramazsınız kardeşim. İsmiyle hitap ettiremezsiniz yani.
0: Öğretmenlerden de bir korku artık
1: O
0: almıyor çocuklar.
1: tabii ki neden?
0: Çünkü
1: Çünkü öğretmen CİMER'e şikayet edilmekten şişti kardeşim. Şişli öğretmenler çocuğa bir şey dersem yan gözle bakarsam verdiği ödevi sorgulayan veli var. Verdiği ödevi sorgulayan veli var. Ya bak hafta içerisinde bunu başka bir şeyde anlatacaktım ama bir özel okulda okuyan veli dağıtılmış kitabın üst tarafında ortaokullar ve İmam Hatip ortaokulları için işte İnkılap Tarihi kitabı diye yazıyor kitabın üstünde. Ben çocuğuma diyor İmam Hatip yazan diyor devlet kitabı görmek istemiyorum. Sen kendine o zaman bir tane ada al. O adaya da devlet kur. Kendi bayrağını dik. Kitabını da kendin yaz. Yani artık veli bu boyuta gelmiş.
0: Ya bir
1: Devletin
0: kere
1: verdiği kitabın formatının nasıl olması gerektiğini, olmadığı takdirde neyi kabul neyi kabul etmediğini okul yönetimine dayatan veliler çıkmaya başladı. Bu kadar değil bu iş.
0: Evet, bir eğitim.
1: Düzen diye bir şey var. O düzene her şeyi kabul etmek zorunda değilsiniz. Demokratik eleştiri getirebilirsiniz. Ama okul yönetimine gidip ben bu paçavrayı kabul etmiyorum, bu ibare buradan çıksın falan. Ya kardeşim, oraya para veriyorsunuz diye devleti siz yönetmiyorsunuz yani.
0: Ya bir de şöyle, bir kesinlikle önce evin içerisinde o sistemi sağlayacaklar. Önce tamam. Evin içerisinde çocuğa bir eğitimi verecekler. Ahlak eğitimi de, vicdan eğitimi de, merhamet eğitimi de, bunları da verecekler. Bir de Yusuf Bey, yani devlet her çocuğun önüne bir tane polis dikebilir
1: olmaz,
0: mi?
1: Olmaz.
0: Böyle bir
1: kardeşim,
0: şey mümkün mü?
1: Olmaz. Olmaz. Öncelik aileden. Evet. Bak buradan söylüyorum. Herkes evladına sahip çıkacak kardeşim.
0: Bu kadar.
1: Sahip çıkacak telefonuna derken bakacak. Elini kolunu bağlama demiyorum.
0: Hayır, bakacak şu telefona ya Yusuf
1: Senin
0: Bey.
1: Senin sıkıntın ne? Getir bakalım, arkadaşların ne? Kardeşim öyle ama yani ana telefonu alıyor bir köşede, baba telefonu alıyor bir köşede, evlat odada telefonda bir köşede. Yani çok garip bir noktaya doğru bu iş geldi, şey yaptı.
0: Ya bu gruplara ben, nasıl bu kadar rahat girebiliyor bu çocuklar?
1: Bir tane uygulama yükledim artık. Kendimin telefonla geçirdiğim süreyi hesaplamaya başladım. Çünkü raydan çıkmış vaziyetteyim.
0: Sürekli
1: yani,
0: değil mi?
1: Gazetecilik mesleğiyle de alakalı olarak sürekli olarak telefonla aşırı neşir oluyorsunuz. Hı hı. Bir baktım 8 saate çıkmış telefonda geçirdiğim süre. Yani şimdi o uygulamayı yükledikten sonra kendimi 6 saate falan düşürdüm.
0: Şu garip değil mi? Çünkü bir çocuk yani bir grup, WhatsApp gruplarına, işte Telegram gruplarına rahatlıkla girebiliyorsa çekinmeden.
1: Tabii.
0: Demek ki bir kontrol orada yok evde.
1: Orada örgütlenebiliyorsa, o örgütlenme doğrultusunda çocuğa birileri çirkin diyorsa. Halbuki sen annenin, babanın en güzel evladısın. Ne çirkinliği, öyle şey mi olurmuş? Daha sen 15
0: yaşındasın. Çok başarılıymış
1: yaşındasın.
0: Bu arada.
1: Efendim?
0: Çok da başarılıymış bu arada.
1: Şimdi ne gerek var işte, insanı gerçekten üzüyor. Çünkü bir evladımız hayata veda etmek durumunda
0: evet.
1: kaldı yani. Bu kabul edildi. O annenin acısı, yani okula evladını gönderiyorsun. Akşam evladın evde yok yani. Bunlar kabul edilebilecek şeyler değil. Çok daha sıkı tedbirlerin alınması lazım.
0: Çok güzel
1: lazım.
0: Bir söz
1: Hiçbir
0: söylediniz.
1: Şey başıboş bırakılmayacak.
0: Herkes evladına
1: sahip
0: çıkacak
1: kardeşim.
0: Bu kadar.
1: Sahip çıkmak demek sopalamak demek değil. Çocuğa kötü uygulamalarda, muamelelerde bulunma değil. Ama sürekli olarak
0: bir
1: evlat
0: kontrol.
1: Bir kontrol altında olduğunu da hissedecek yani, bu işler öyle.
0: Peki hemen şimdi tabii aslında küçük yaş grubunu konuşuyoruz ama Boğaziçi Üniversitesi'nde hafta içerisinde bir grup öğrenci yemekhane zamlarına tepki göstermek için bir protesto gerçekleştirdi. Fakat bu protesto çok tartışıldı. Görüntüsü var, izleyelim. Şimdi Yusuf Bey, Boğaziçi Üniversitesi aslında genellikle protestolarıyla ve çığırtkan hareketleriyle öğrenciler, bazı öğrenciler tarafından bildiğimiz bir üniversite. Ama şimdi burada konuşulan şey, bir yemekhanede bir zam tartışması var. Çocukların protesto ettikleri, yani öğrencilerin protesto ettikleri biçim, turnikelerden atlıyorlar, diğerlerine bedava yemek dağıtmaya çalışıyorlar. Yani aslında bir işgal olduğunu Tabii. görüyoruz. Şimdi siz de bugün bir görüşme gerçekleştirdiniz evet. aslında. Tam detayları nelerdir Yusuf?
1: Şimdi Boğaziçi Üniversitesi'nde bu protestolar ortaya çıkınca insan yani doğal olarak merak ediyor. Yani çocuklar kaç liraya yemek yiyorlar ki protesto etmek durumunda kalmışlar. Öncelikli olarak Boğaziçi Üniversitesi'nde parası olmayıp bunu da kağıt üzerinde ispatladığı için öğrencilerin %30'u yemek bursu aldığı için hiçbir para ödemiyor. Yemek bursu aldığı için hiçbir ücret ödemiyor. Ayrıca yemek bursu alamayıp, yani ailesinin üzerine kayıtlı bir şeyler var, o su var, bu su var ama çocuk yemek ile ilgili, yemek ücretini ödeme ile ilgili bir takım sıkıntıları var. Başvuru yaptığı takdirde vakıflar eliyle de destekleniyor. Dolayısıyla hiç kimse Boğaziçi Üniversitesi'nde aç kalıyor. Çünkü yemek fiyatları çok yüksek olduğundan dolayı karnım doymuyor deme şansına sahip değil. Sordum ben ne kadar? Kahvaltı 70 lira. Öğlen yemeği 85 lira, akşam yemeği 60 lira. Tamam mı? Şimdi kahvaltı 70 lira, öğlen yemeği 85 lira. Dur, akşam yemeği...
0: Şimdi kahvaltı 70 lira, öğlen yemeği 85
1: lira. Akşam da 85.
0: Akşam da 85.
1: 85. Şimdi bu rakamın %24'ü öğrenci tarafından ödeniyor. %76'sı devlet tarafından sübvanse ediliyor. Yani öğrenci, o yemek fotoğrafları var, KYK'ya ait yemekler ama
0: verelim
1: ondan
0: onu
1: çok
0: da.
1: Daha lüks yemekler çıkıyor Boğaziçi Üniversitesi'nde. Boğaziçi Üniversitesi'ne gittiğim için biliyorum. O 85 liralık maliyetin 85 liralık maliyetin 85 lirasını öğrenci ödüyor ama onun dışında 160-170 lirasını da devlet ödüyor. Çünkü bir et yemeği var. Onun öncesinde bir çorbası var. Onun yanında pilavı, makarnası, bulguru, her ne varsa o var. Onun yanında meyvesi var. Onun yanında tatlısı var. Ve bunun için sadece iki simit parası ödüyorsunuz. 85 TL. Ya işte Yusuf Ala var da aile oraya çocuğunu göndermiş ama 85 lira bile ödeyecek gücü yok. Zaten her 3 öğrenciden biri bedava yiyor. Yesin de hiç sıkıntı yok. Ama ödenen para bu. Bakın bir de KYK kısmı var bunun.
0: Onu da görüntüsünü hazırlayalım arkadaşlar.
1: KYK kısmı da şu. Yani kamu yurtları. Kamu yurtları günde 2 öğün yemek çıkartıyor sevgili Melisa. Bir sabah bir de akşam. Ne kadar para veriyordur sabah ve akşam yemeğine? Evet, bu KYK'da çıkan Boğaziçi Üniversitesi'nde daha lüksün.
0: Ne var? Çorba görüyorsunuz. Güzel. Evet. Çok yani aslında bir yani menüde neyse, olması gereken her
1: bu KYK'da çıkan var. Yemek. Hı-hı. Yani Kredi Yurtlar Kurumu'nun çıkarttığı yemek. Bu da Kredi Yurtlar Kurumu'nun çıkarttığı. Böyle kalsın. Kredi Yurtlar Kurumu'nda çıkan bu yemek için öğrenci sence ne kadar ödüyordur?
0: Yani bir 50?
1: Sıfır.
0: Aa.
1: Sıfır TL. Yani Kredi Yurtlar Kurumu'nda kalan bir öğrenci, hı hı, bu yemeği yediğinde ödemek bu yemekle mi ilgili, evet, çünkü Kredi Yurtlar Kurumu'nda birinci tipten altıncı tipe kadar farklı yurtlar var. Hı hı. Birinci tipte kalan öğrenci aylığına 515 TL ödüyor, 500 lira, hı hı, ödüyor. Altıncı tipte kalanlar ise 855 TL ödüyor. Bir ay kalma karşılığında, günlük değil.
0: Anladım.
1: Ve ödediği bu 500 ila 800 TL arasında 30 gün şu şekilde akşam yemeğini ve sabah kahvaltısını yiyebilecek durumda. Ha, şikayetler yok mudur? Vardır.
0: Muhakkak vardır.
1: Aksayan yani hususlar yok mudur? Vardır.
0: İşte burada aslında devreye şu giriyor. Protesto biçimi giriyor.
1: Ha, şu giriyor. Hı hı. Kardeşim, yani devletin imkanı bu. 1 milyonun üzerinde KYK'da kalan öğrenci var bu devlette. 1 milyonun üzerinde. 1 milyonun üzerinde Kredi Yurtlar Kurumu'nda kalan öğrenciye akşam oldun mu yemek istediğinde şu şekilde bir yemeği oturuyor karşısına koyuyor. Bu bir. İki, Boğaziçi Üniversitesi'nde bu konuyla alakalı oluşturulmuş bilgilendirmelere baktığınızda 85 liraya ödeyemediği gerekçesiyle protesto eylemi yapan öğrenci yan tarafta üniversiteden çıktıktan sonra 200 liraya kahve içiyor. Şimdi şöyle bir şey var. Devletin imkanları var kardeşim. Boğaziçi Üniversitesi'nde dört başı mamur bir öğle yemeği, işte dalyan köftesi var, yanında pilavı var, onun öncesinde mercimek çorbası var,
0: tatlısı,
1: arkasından
0: var,
1: revanisi var, işte örnek olsun diye söylüyorum, bir tane de yanında meyvesi var. Şimdi bunu yiyorsun 85 liraya, param yok diyorsan vakfa havale ediyorlar ya da yemek bursu alabiliyorsun. Üç kişiden biri hiçbir ücret ödemiyor. Bu şu, Boğaziçi Üniversitesi'ni babasının malı zannetmiş. Sultandan ocaklık verilmiş, yurtluk verilmiş bir yer zannetmiş birileri Boğaziçi Üniversitesi'nde alınan tedbirler, değişen yönetim çerçevesi içerisinde bir huzursuzluk ortamını sürekli olarak Boğaziçi Üniversitesi'nin içerisinde yaşatmak istiyorlar.
0: O turnikelerden
1: ama bu millet bilsin, Boğaziçi Üniversitesi'nde 80 liraya dört başı mamur yemek yeniyor kardeşim. Ve bu ülkede bir tek Boğaziçi Üniversitesi yok. Bayburt'ta da üniversite var, Kars'ta da üniversite var ve bunlara da devlet koyuyor, getiriyor o çocuklara, o yemeği yediriyor.
0: Bu protestoyu yapan öğrencilerin ifadesi şu yönde, hani belirttikleri, bir yıl içerisinde sıklıkla zam olduğu söyleniyor.
1: Geçen var sene 50 liraymış, bu sene 85 lira olmuş. 85, bak köyde, bizim köyde Balıkesir'de kahve 20 lira, çay 20 lira kardeşim.
0: Şu anda yani
1: bak köyde mi diyorum, köyde.
0: Evet.
1: Ha, şunu söylüyorsa bir öğrenci, ona hak veririm. Kardeşim, fakir fukara bir ailenin çocuğudur. Boğaziçi Üniversitesi'ni kazanmıştır, İTÜ'yü kazanmıştır. Burada yemek yiyecek parası dahi yoktur. Ben çünkü fakirlik nedir bilirim. Orada da diyor ki kardeşim, 1000 öğrenci varsa 300'ü zaten yemek bursu alıp bir kuruş dahi ödemeden yiyor. Helali hoş olsun. Yiyecek tabii ki. Ama kusura bakmayın ya, elinizde 200 bin liralık telefonla 80 bunu liralık yemeği protesto ediyorsanız biz sizin arkanızda kimlerin olduğunu az çok tahmin edebiliriz. Hiç kimse devletin ortaya koymuş o. Devlet dediği biziz ya. Devlet dediği sensin. Devlet dediği vatandaş. Bu ülkede vatandaş ödemiş olduğu vergilerle evlatları okullarda uygun fiyatlı yemek yiyebilsin diye vergileriyle sübvanse ediyorlar. Devlet sübvanse ediyor. Devlet dediğin 10 ayağı, peki, 80 kulağı olan bir organizma değil. Cebinde de para basma makinesi var, sürekli basmıyor. Sizin bizim vergilerimiz. Boğaziçi'ndeki manzara,
0: peki,
1: bu.
0: Peki şimdi biraz iç siyasete bakalım. Olur. Yusuf Bey. Cemil Tugay'dan AK Parti'ye katılmasına üzülen bir vatandaşın görüntüsünü getireceğiz ekrana. Bir verelim görüntüyü. Arkadaşlarım hazırlasınlar. Çünkü Atatürk heykelinin önünde özür diledi. Atam senden özür diliyoruz dedi. Hazırsa verelim lütfen.
2: CHP'ler şimdi yanlış anlamasın. Hadi kaç senedir şimdi CHP'de değil mi? Yani çoğu senelerde CHP'de oldu. Gördük. Çoğu yer affedersin.
3: Atam senden ve tüm silah arkadaşlarından özür diliyoruz. Ve ben İzmir'e ilk defa bu kadar kötü, bu kadar rezalet görüyorum. Çok çok üzgünüm. Ülkem adına, İzmir adına, Türkiye Cumhuriyeti halkı adına çok üzgünüm. Çok çok.
1: Allah şifa versin. Evet. Onu söylemek isterim. Yani İzmir'de şu haleti ruhiye içerisinde olanlar açısından söylüyorum. Gelse ki Miçotakis aday olsa Yunanistan'dan, ona oy verecek kadar şirazesinden çıkmış bir kalabalık var. Ha, Cemil Tugay'ın parti değiştirmesini, AK Parti'ye geçmesini siyasi etik anlamında eleştirebilirsin. Yahu Atatürk'ün heykelinin yanına gidip de dertleşmek falan nedir Allah aşkına ya? Yani bence bana sorsalar İzmirli mutlaka tercihini yaşamalıydı. İzmirli tercihini yaşamadığı için bunlar karşımıza geliyor. Şimdi ben Cemil Tugay'la birlikte ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ortaya koymuş olduğu bu olağanüstü bir gayretle İzmir'e çok iyi yatırımlar yapıldığını ve vatandaşın derdinin çözüldüğünü falan düşünelim. İlk girilecek seçimlerde ne kadar fark edeceğini hep birlikte göreceğiz.
0: Peki.
1: Yalnız şöyle bir şey söyleyeyim. Diyor ki İzmir'i diyor ilk defa bu kadar rezil görüyoruz. Ya kardeşim, İzmir'de yağmur suyuna kapılıp iki vatandaş öldü. Çöp dağları birikti. Diyor ki çöpleri toplamadılar ki buna bahane oluşturabilsin. Allah bu da kafaya şifa versin. Yani dese ki ya ben bunu siyasi ahlak açısından uygun bulmuyorum. Biz partiye oy verdik. Dolayısıyla da parti değiştirmesini çok anlamlandıramıyorum. Bak bu anlaşılabilir bir eleştiri. Ya arkadaş ne diyor ya, atam diyor ya.
0: İşte orada bir ağlıyor değil mi?
1: Ağlıyor, evet, falan, tamam mı? Ya şöyle dünyada tasasız baş dediğimiz baş bir bostan korkuluğunda olurmuş. Bir de böyle konformist alanda gezinenlerde oluyor. Hı hı. Öyle bir konfor alanları var ki sevgili Melisa. Hı. O konfor alanlarından hiç çıkmadan dışarıda çöp dağları bile yığılsa hiç umurlarında değil. Konfor alanında yaşıyor.
0: Ama İzmir'de de şöyle bir şey var ya Yusuf Bey. Yani hani orada hep böyle oduna odun koysanız oy veririz mantığı var. Yani hani kendi zihniyetlerinde. İzmir halkı öyle ama genelde.
1: Yani ben İzmir halkını toptancı bir şekilde suçlamak istemiyorum ama şu, o konfor alanlarında sloganik yaşayan bir kitle var Türkiye'de. Tamam mı? O kitle mesela geçtiğimiz hafta Çeşme Belediye Başkanı bizim Mustafa Kemal Atatürk'ün ilke ve inkılaplarıyla kurduğumuz partiyi falan, sor inkılaplarını, ilkelerini, iki kelam edemeyecek insanlar var. Klişe, slogan, onlar üzerinden işler götürülüyor. Mesela diyor ki biz İzmirliyiz, biz farklıyız. Neyiniz farklı hanımefendi? Yani sabah kalkıyorsunuz, yumurta boyoz yiyorsunuz. Ondan sonra geldiğimiz noktada biz farklıyız da falan geliyor. Sen iyi misin?
0: Evet evet, siz devam edin lütfen.
1: Eyvallah.
0: Bir su içmem gerekiyor sanıyorum ki.
1: Eyvallah. Şimdi dolayısıyla buradan baktığımızda sevgili Melisa, bu türden maalesef kabul edilmesi mümkün olmayan o konfor alanından klişe sloganlarla eleştiri gerçekleştiriliyor. İki slogan at, iki işte klişe cümle koy ama o konuya dair iki cümle et dediğinde içini dolduramayacak insanlar bu şekilde konfor alanlarından konuşuyorlar. Göreceğiz Cemil Tugay'ın Adalet ve Kalkınma Partisi ile birlikte İzmir'e vereceği katkı değişecek mi? Bir, değiştikten sonra bu oy oranlarına yansıyacak mı? Bakacağız.
0: Siz 19'da devam edin Yusuf Bey. Ayvalık Altınova Mahallesi'ne, evet, çekilen görüntüden.
1: Tamam.
0: Sizden ricam. Şimdi, siz bir devam edin bu şekilde.
1: Şimdi Ayvalık Altınova Mahallesi'nden bir görüntü geldi. Eğer arkadaşlar o görüntüyü getirebilirlerse insanların bahçelerinin önüne dikmiş oldukları peyzaj niteliğindeki zeytin ağaçlarını belediye toplamaya başlamış. Zeytinlerini toplamaya başlıyor. Ya arkadaş, insanlar onu yazlıklarının önüne peyzaj değeri olduğu için diktikleri ağaç bunlar. Bu peyzaj değeri olan ağaçlarla alakalı gösterilmiş bir ihtimam var. Onu 15 yaşına getirmiş, 20 yaşına getirmiş, işte kapısının önüne farklı bir zakkum ağacı falan da dikebilirdi. Zeytin ağacı dikmiş, sulamış, belediyeye yememiş, içmemiş. Şimdi geldiğimiz noktada bunu toplayarak Ayvalık Belediyesi'ne gelir elde edecek şekilde evin önündeki zeytinleri toplamaya başlamış. Yani Züğürt Bezirgan eski defterleri kurcalarmış. Sanırım Ege'deki sahil şeridi kenarındaki belediyelerin yapabilecek harcamaları kalmayınca vatandaşın kapısının önüne dikilmiş zeytine varıncaya kadar düşmüş durumdalar. Yani bu tabii ki vatandaş açısından çok kabul edilebilir bir şey değil. Ama maalesef belediyelerin içerisinde bu türden manzaraları artık görmeye başladık. Bakalım bu Ayvalık'tan nerelere daha sirayet edecek. Önümüzdeki süreç içerisinde bunu göreceğiz. Bir de sevgili Melisa, buraya 20 numaraya koyduğumuz şey vardı. Şanlıurfa'daki Atatürk Bulvarı'nda seyyar parfüm satan engelli Sinan Ön'ün müşterileri rahatsız ettiği iddiasıyla sokak ortasında acımasızca tokatlayan kebapçı AK vardı. Görüntülerini görüyorsunuz. Şimdi tabii ki seyyar parfüm satması, bir takım düzen, kural, kaide, eyvallah. Yani insanlar bu düzene mutlak uymak zorunda. Bu konuyla alakalı varsa o vatandaşın düzenin dışına çıktığı bir husus, ona elbette bir çare düşünülmeli. Onunla ilgili bir yaptırım mutlaka uygulanılır da. Ya tekme tokat engelli bir vatandaşı dövmek nedir Allah aşkına ya? Nereden yani biz bu kadar zalim bir toplum haline gelebildik? Tabii bu şeyle ilgili görüntüler medyaya çıktıktan sonra kasten yaralama suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmiş. Yani ne gerekiyorsa elbette yapılmalı. Engelli bir vatandaşa seyyar parfüm satıyor diye tekme tokat, bu kabul edilebilecek bir şey değil.
0: Değil. Ben böyle çok kısa bir ara vermiştim. Olsun, hemen olsun. Devam edeceğim. Şimdi ön lisans oturumunda bir kriz yaşandı Yusuf Bey. Bir öğrenci sınava yetişmeye çalıştı. Biz bu görüntüleri çok sıklıkla görüyoruz biliyorsunuz ki. Yani sınava yetişmeye çalışıyor, kapıdan içeri alınmıyor. Haliyle de çok dikkat çekiyor. Bir görüntüsünü verelim lütfen. Şu anda ekranda görüyorsunuz. Evet. Şimdi ön lisans sınavı yani KPSS sınavına girmek isteyen bir öğrenci. Sınav tam onda başladığı için de kapılar tabii ki de kapanıyor. Bir dakika geç girdiği için, geç kaldığı için içeriye giriş yapamıyor ve orada tabii ki bir tepki gösteriyor. Şimdi burada aslında sorulması gereken soru şu Yusuf Bey. Kural kural mıdır yoksa bir dakika için bu kurala bir inisiyatif tanınabilir
1: kural,
0: miydi?
1: Kural kuraldır çünkü Türkiye'de bu sınava giren milyonlarca öğrenci var.
0: Evet.
1: O okul farklı bir uygulama, beri okul farklı bir uygulama. Ona bu kadar müsamaha, şuna şu kadar müsamahsızlık dediğiniz zaman iş rayından çıkar. Dolayısıyla bu konuyla ilgili sınav sistemi Türkiye'de oturmuştur. Bir dakika bile geç kalsanız sizi kimse almıyor. Aynı zamanda da sınava girişle alakalı işte küpe takmak, bilmem ne yapmak, kulağının içerisinde bilmem ne
0: yerleştirmek. Bunlarla da çok karşılaşıyoruz
1: da çok,
0: değil
1: ben
0: mi?
1: Ben diyor bilmiyordum. Ya kardeşim sen üniversite sınavına girerken içeriye giriş koşullarıyla alakalı en ufak bir yere bile bakma ihtiyacı duymadıysan zaten sen o sınava hazırlanmamışsın demek. Ama burada tabii ailenin feryadını anlamak çok mümkün. Neden? Çünkü evladını hazırlıyor hani diyoruz ya aile çocuğuyla ilgilenmeli. İlgilenmiş o belli. Girememesinden dolayı da çok muzdarip olmuş. Sinir krizi geçirmiş, babaya bağırmış ki babalar bu konuyla
0: kendisi,
1: alakalı günah geçsin.
0: Hayır, kendi giremiyor sınava. Şey değil, aile değil.
1: Ha ben bunu
0: hayır, hayır. Kendisi
1: sınava giremiyor. O zaman kendisi ise daha çok etkilenmiş.
0: Evet, kendisi girmek istiyor.
1: O zaman
0: sınava.
1: Eşine bağırıyor senin
0: eşine
1: yüzünden
0: geçti.
1: Eşine
0: bağırıyor tabii tabii orada tepki gösterdi eşi.
1: Şeydir, kocalar şeydir yani biliyorsun günah keçisidir.
0: İşte ama erken bir saat önce gitselerdi.
1: Tabii.
0: Ne olabilirdi? Yani ya şimdi değil mi? Bu kadar bir, hayatınızda önemli bunu, bir sınav var.
1: Bunu çok eleştiriyoruz ya. Bunun güzel bir yönü de var. Trafik sizi A noktasından B noktasına o saat diliminde kaç dakika içinde oraya götüreceğini söylüyor.
0: Evet.
1: 35 dakika diyor mesela. Ha 35 dakikada sen pay koy yarım saat önceden orada olayım diye. Bir saat öncesinden çık. Bir saatlik yolun varsa 1,5 saat öncesinden çık. Maalesef bu öyle. Evet tamam şehir hayatı artık çok şey ama bir de sınavların pazar günleri olduğunu düşün sevgili Melisa. Yani trafiğin de daha rahat olduğu dönemler.
0: Ama zaten 10 olmasa... Bu sefer 11 olsa gene 11'e bir geçir gidecekler. Yani bu tabii, bir aslında tabii, sorumluluk tabii, değil mi? Peki şimdi aslında Yargıtay'dan bir karar var bir konuya ilişkin. Annem hasta diyerek iş yerinden izin alan ancak kız arkadaşıyla buluştuğu ortaya çıkan işçinin iş sözleşmesi feshedildi.
4: Evet.
0: Akabinde iş iade talebiyle dava açan işçi hakkında Bölge Adliye Mahkemesi dikkat çeken bir kararı imza atıyor. Yalan beyanda bulunmasına güven ilişkisini zedelediğinden kaynaklı tazminatsız işten çıkarılması kararını veriyor. Yusuf Bey, olabilir mi? Yani şimdi bir gün izin yapmak istiyor diyelim.
1: O zaman izin isteyecek.
0: İzni yok.
1: İzni yoksa iznim yok ama bir gün izin istiyorum diyecek. Yani çünkü ben baktım iş kanunu ile ilgili içtihatlara, avukat arkadaşım var, onu aradım. Cüneyt Altıparmağı buradan selam olsun. Ortaya çıkan görüntü ve hukuki anlamda verilmiş yorumlar işçi işveren arasındaki güven ilişkisinin zedelenmesi. Sadece yalan söylemesi değil. Burada yalan söylüyorsa başka acaba kaç yerde daha yalan söylüyor?
0: Aslında
1: çünkü mesela milyonluk tezgah
0: diyorsun,
1: emanet ediyorsun.
0: Evet.
1: Ya da çok önemli bir şey emanet ediyorsun. Ya da işte güvenlikte çalışıyor, canını emanet ediyorsun falan. Hı-hı. Eğer ki bir yalan varsa ikincisi de varsa fikriyatı işverenin kafasında canlanıyor. Dolayısıyla yalan söylemenin iş çıkışı gerekçesi olarak burada üst mahkeme tarafından onaylanmasının sebebi güven ilişkisinin zedelenmesi.
0: Ama bakın, kız arkadaşıyla buluşmak için küçük bir yalan söylemiş diyenler de var.
1: Öyle
0: yorumlara
1: yok
0: baktığımda.
1: Ya şöyle, kız arkadaşıyla buluşmak için küçük bir yalanı arkadaşına söyleyebilir. Ama aralarında iş akdi bulunan işverenine söyleyemez. Çünkü o konuyla alakalı aranızdaki iş akdi yalan söylememenizi gerektiriyor. Şunu görüyorum ben. Yani işçi işveren arasındaki ilişkide devlet işçinin hakkını koruyabilmek için çok ağır şartlar getiriyor. Hı. Bu doğal, normal. Yani işçinin kıdem tazminatının ödenmesi, sağlık koşulları, içeride çalıştığı ortamın derecesi, bunlar çok sıkı sıkı takip edilen ve hiç acıması olmayacak kararlara imza atılıyor mahkemelerde. Ama bu işi suistimal eden bir işçi görüntüsü de var. Yani herkes için değil tabii ki. İşte bu yalan söyleyen gibi içlerindeki istisnalar. Bunlar her türden hakkı kendilerine hak görürken mesuliyet anlamında hiçbir mesuliyet almıyorlar. Ve öyle insanlar var ki işte kıdem tazminatını daha çalışırken almak için işe giriyor. 6. ayından itibaren işverene bana kıdem tazminatımı verir misin? Ben işte şunu alacağım, bunu alacağım. Ya çalışırken kıdem tazminatı vermek zorunda değil. Ama Ahmet'e verilmiş falan. O işverenin takdiri. Sen ne zaman seni işten çıkartırsa vermek zorunda. Eyvallah, aldık bir köşeye koyduk. Onu vermiyorsa gereken yapılsın.
0: Ama
1: onu da
0: kıdem
1: aldık.
0: Tazminat dediğimiz daha farklı bir
1: İşte çalışanın kıdem tazminatı. Şuraya getirmeye çalışıyorum. İşçi zaman zaman bazıları için söylüyorum tabii bu herkes için geçerli değil. İşvereni suistimal ediyor ve işveren bu konuyla ilgili çok dertli.
0: Doğru.
1: Çok dertli. Ha şu işçinin hakkı, alnının teri eksiksiz ve kusursuz verilmeli. Burada bir şirk şüphe yok. Ama ben yalan söyleyeyim, işe gelmeyeyim, annem hastalandı diyeyim, dışarıda fink atayım ama maaşımı tam alayım. Haklarla mesuliyetler birbirini tamamlamalı. Mesuliyetiniz konusunda son derece gevşeksiniz ama hakkınızı alma konusunda maaşınıza iki kuruş az yatsa haklı olarak isyan edersiniz. Önce mesuliyetinizi yerinize getireceksiniz, hakkınızı da kör kuruşuna kadar alacaksınız.
0: Peki. Şimdi Yusuf Bey, Ankara Çankaya'dan size bir görüntü getirmek istiyorum. Çünkü başıboş sokak köpeklerinin toplanmasını istemeyen bir grup. İşte protesto ediyorlar.
1: Evet.
0: Fakat çok değişik tepkiler veriyorlar. Evet. Bir görüntüsünü verelim lütfen.

0: Şimdi görüntüleri görüyorsunuz. Ya benim burada dikkatimi çeken şu oldu Yusuf Bey. Haydi havla, sen de
1: Evet.
0: havla, ben de havla diye bir şarkı seslendiriyorlar ama değişik de
1: Tabii
0: hareketlerde
1: merhum
0: bulunuyorlar.
1: Süleyman Demirel'in yollar yürümekle aşınmaz, insanlar demokratik protesto haklarını kullansın anlamına gelen cümleleri vardı. Şimdi sokak köpekleri, daha doğrusu başıboş köpekler çok insan evladının canını yaktı. İnsanların evlatlarını yedi. Biz de burada program yaptık. Ve Türkiye'de bu konu kamuya mal olunca devlet en sonunda devletliğini gösterdi. Ve başıboş köpekleri barınaklara çekerek bir tedbir aldı. Hala Ankara'da ben
0: Böyle sıkıntılar var.
1: maateessüf görüyorum. Yani motosiklet sürücüsü olduğum için görüyorum. Çünkü o tekerlek döndüğü zaman falan deliye dönüyorlar. Fıtratında var. Hayvanı suçlamıyorum. Önemli oranda azalmasına rağmen hala bazı bölgelerde var. Fakat bu konunun üzerine gidildiğini görüyoruz. Şimdi eğer siz bundan rahatsız olarak bir protesto yapıyor, haydi havla diye de birbirinize destek atıyorsanız havlamaya devam edin. Dedim yani.
0: Şimdi bir görüntü de aslında Nevşehir'den az getireceğiz. Nevşehir'de aracıyla drift atan bir şahıs. Ya ceza yememek için ne yapmış olabilir biliyor musunuz Yusuf Bey?
1: O hafta içinde gördüm ya.
0: 15 dakikada
1: O adam aç kalmaz. Ya.
0: ama bir şey söyleyeyim mi? Bunu tespit eden polisimiz de
1: Evet.
0: ben buradan tebrik etmek istiyorum. Gerçekten çok büyük bir başarı. Çünkü 15 dakikada aracı parçalıyor. Daha sonrasında polis ekipleri de radyatör suyunun sıcak olduğunu tespit ediyor ve bunun üzerine sürücüye soruyorlar. Sürücü de kabul ediyor. Sürücüye 140 bin TL para cezası verildi. Ehliyeti 60 gün geri alınırken 60 günde aracı men edildi.
1: Ya şimdi drift atmanın trafikte insanların hayatını tehlikeye soktuğunu falan biliyoruz zaten.
0: Tabii ki.
1: Dolayısıyla da Türk polisinin yapmış olduğu cezai müeyyide tamam eyvallah bunu da doğru buluyorum. Ben bu kardeşimizi drift atması için değil. 15 dakikada motorun bütün parçalarını ayrıştırıp ya araba 15 gündür tamirde ne alakası var diyebilmek için ortaya koyduğu ustalıkla ilgili şeyine şapka çıkartıyorum. Vallahi aç kalmaz. İstediği sanayiye gitsin, 15 dakikada arabanın bütün iç organlarını dışarıya çıkartabilecek kadar bir maharetle arabayı parçalayabiliyorsa, aynı zamanda da toplayabiliyordur. Bu kardeşimin trafiğe kayıtlı araç sayısının 35 milyon, otomobil sayısının 18 milyon olduğu Türkiye'de aç kalmayacağının teminatıdır. Bu yeteneğini tebrik ediyorum. Bir daha drift atmaması
0: Evet,
1: kaydıyla.
0: atmasın. Ya
1: Tabii.
0: zaten madem böyle bir ceza yiyeceğiniz bir gerçek, niye böyle bir
1: Tabii,
0: suç
1: tabii, tabii,
0: işleme
1: tabii.
0: gereksinimi duyuyorlar? Bunu da ben
1: Valla
0: anlamış değilim.
1: cezaların caydırıcılığı etkili olmaya başladı sevgili Melisa. Ben bunu görüyorum. Önceden sadece radarlar üzerinden bir kontrol mekanizması olduğunu gerekçesiyle eleştiriyordum da zaman zaman. Fakat şimdi drift atanlar, alkollü araç kullananlarla alakalı falan oldukça sıkı tedbirler var. O yüzden de buradan Sayın İçişleri Bakanımıza Mustafa
0: Kesinlikle.
1: Çiftçi Bey'e bir teşekkürlerimizi gönderelim.
0: Teşekkürlerimizi
1: Çok
0: iletelim.
1: sağ
0: Çünkü
1: olsun, var
0: gerçekten çok iyi
1: olsun.
0: bir çalışma
1: Evet.
0: götürüyorlar. Özellikle de şu araçtan inip de eskiden o
1: Tabii.
0: kavga edenler
1: Tabii
0: hemen artık
1: o çok
0: birbirlerine
1: azaldı.
0: 180 bin diyor, konuyu
1: O
0: kapatıyorlar.
1: kadar. Herkesin elinde telefon çünkü.
0: Evet.
1: Tabii.
0: Peki şimdi Yusuf Bey 18 yaşında bir kızımız canice katledildi. Bursa'da yaşandı olay. Erkek arkadaşı tarafından ayrılmak istiyor kız. Daha sonrasında ormanlık bir alanda buluşuyorlar ve akabinde de erkek arkadaşı tarafından ormanlık alanda çıkan kavga sonucunda canice katlediliyor. Peki ne oldu? Bir canımız gitti.
1: Evet.
0: Canice katleden kişi cezaevine girdi. Fakat yani ben bu haberi okuduğumda hayretlere düştüm. Canice katleden Mustafa Bağ'ın sosyal medyadaki takipçi sayısı 15 kat arttı.
1: Valla otur ağla, kalk ağla, kalk ağla, otur ağla. Neden? Ya kardeşim, ortalama yaş 80, 75-80 arası. Çok daha genç yaşta hayata veda edenler var. İşte burada olduğu gibi 18 yaşındaki Gökçe'nin canice katledildiği gibi. Bu da toplum nezdinde dışlanarak, tecrit edilerek bir cezaevinde ömrünü geçirsin. Fakat bunu niye takip edersiniz?
0: Şimdi ben bu
1: Şimdi size şunun hesabı sorulacak. İki tane şey. Ya kardeşim, günü geçtiğinde farkına varamadığınız iki kıymetli şey sağlığınız ve zamanınız. Ya kardeşim, zamanınız sizin bu kadar bol mu ki? Katilleri, canileri, mafya babalarını, onları bunları takip edip şuradan saatlerce vakit geçiriyorsunuz.
0: Burada
1: hem sağlığınızdan oluyorsunuz, ruh sağlığınızdan. Hem zamanınızı bu kadar hovarda bir şekilde harcayarak bu dünyanızı da öbür dünyanızı da adeta yakıyorsunuz. Ya git spor yap, sevdiğin bir insanla kahve iç, sohbet et, dua et, kitap oku, tiyatroya git, sinemaya git. Ne bileyim bir şey yap yani.
0: Daha çok kız takipçisi artmış bu arada, onu da belirtelim.
1: Yani
0: şimdi altına da yazılan yorumlar şu yönde, işte çok yakışıklı olduğu için yazık sana, işte değer miydi? Maşallah çok yakışıklısın. Birisi de merak edip o yorumları
1: yani attı. Ölen rahmetliyle ilgili bir şey yok da çocuğun yakışıklılığının zindanda çürümesiyle alakalı ortaya koyulmuş hassasiyet var.
0: İnanabiliyor musunuz?
1: Vallahi Allah ıslah etsin yani toplum. Bak Hazreti Musa'nın bir duası var. Kavmi kendisini dinlemediği zaman Tur Dağı'nda diyor ki ey Rabbim içimizdeki beyinsizler yüzünden bizi de helak edecek misin diye.
0: Ya şimdi bu çocuklar bak, ne ara bu hale geldi? Bunu bir tartışmak
1: işte
0: lazım.
1: Onu söylüyorum Yusuf ama yani gerçekten. Ha bu çocuklar nasıl bu hale geldi onu konuştuk. Ama burada biraz eleştiriyi sert yapalım. Bu konuyla alakalı gençlerimizin bu kadar şirazesinin kaymışlığına hala bilimsel anlamda neden bu hale geldi, sosyal bir araştırma yapılsın falan demeye gerek yok. Sebeplerini açıkladık. Biraz sarsılmaları lazım. Eğer böyle devam edersek toplum olarak Hazreti Musa'nın duasını ederiz. Başımıza gelenlerin toplumu nereye getirdiğini zaman içinde daha iyi anlayacağız. Zaman içerisinde daha iyi anlayacağız. Dolayısıyla yani
0: ya benim vallahi aklım almıyor gerçekten. Ya bu nasıl bir mantık?
1: İnsan sosyal bir varlık. Münzevi bir şekilde dağda bir mağarada yaşama şansı yok. Böylesi bir toplumun içerisinde yaşamak durumunda kaldığımız için bu eleştirileri, bu hakikati ortaya koymak zorundayız.
0: Annelere, babalara sesleniyorum ben buradan. Kesinlikle çocuğunuza sizin de dediğiniz gibi sahip çıkacaklar. Bu telefonu da ellerine böyle özgürlük adı altında vermeyecekler. Ya. Kontrol edecekler yani Yusuf Bey. Herkes
1: ya valla 19 yaşında, 20 yaşında, 30 yaşında hala okuyan çocuklar var. Tamam mı? Yani bunlardan bir şey olmayacağı kesin yani. O 30 yaşına gelmiş daha bir tane keserin sapına tutmamış. Kusura bakmayın yani bu konularla alakalı veliler pamuklara sarıp çocuklarınızı büyütmeyin. Ondan sonra işte çok yakışıklı. Ne yapacaksın? Caniye aşık oldum bilmem ne. Onun takipçisi oluyor bir de ki bakalım neler paylaşılıyor falan. Adam zaten içeride sosyal medyaya giriş hakkı yok. Durup durup aynı fotoğrafına mı bakıyorsunuz? Zamanınız bu kadar zor şey mi bol mu? Bu konu şöyle geçirdiği her saniyenin hesabını verecek.
0: Evet, bunun psikolojide bir adı varmış ama işte gerçekten incelenmesi gereken vaka olduğunu düşünüyorum buraya yorum atan kişilerin. Şimdi Yusuf Bey, biz sizinle hep konuşuyoruz. Evet. Bu özel okul fiyatlarıyla ilgili biliyorsunuz ki bu özel okul fiyatlarının gerçekten artık fahiş rakamlara ulaştığı yönünde de velilerden bize gelen yorumlar var. Bir de bununla ilgili videomuz var. Verelim ekrana. Yani şöyle düşünün, dördüncü sınıfta 1 milyon ödüyoruz diyorlar. İki çocuk 1,5 milyonu buluyor diyorlar. Yani üniversitelerde yıllık 25.000 dolar ödüyorum diyenler var. Var da var.
2: Yani şu anda dördüncü sınıfta 1 milyon ödüyoruz. Ama buna yemek de servis dahil değil. Servis 100.000 lira.
3: İki çocuk 1,5 milyon buluyor. Anormal, saçma sapan fiyat.
4: Üniversitedeler 25 bin dolar yıllık.
5: 900 bin lira, 800-900'e geliyor bu yıl.
4: 2 milyon.
1: Ya şimdi tabii bu ücretler sevgili Melisa inanılmaz rakamlar. Tabii insanlar evlatları olduğunda yumuşak karnı ne kadar çok para verirse çocuğunun istikbalinin o kadar emin olacağını düşünüyor ama maalesef bu o şekilde olmuyor. Yani siz çocuğunuzu 10 milyon liralık bile okulda okutsanız bu çocuğunuzun İleride hayatında mutlu olabileceği, çok iyi paralar kazanabileceği anlamına gelmiyor. Ne diyor? Çocuğumun diyor tahtını kurarım, bahtını kuramam. Şimdi baht sadece gelecekte karşılaşacağı olaylar manzumesi olarak okumamak lazım. Çocuğun içinde varsa devlet okulunda da çok başarılı çocuklar oluyor. Geçtiğimiz hafta seninle şey yapmıştık. Orman meyveleriyle suslanmış karidesli bilmem neyi. Öğle yemeği tabağı. Senin çocuğun orman meyveli yemekleri yedi diye, efendim karidesli kalamarı öğle yemeğinde yedi diye başarı garantisi yok. ekmek arası kavurma yiyen çocuklar var. Tamam mı? Elma kemiren çocuklar var. Orman meyvesi falan. Söyledik geçen program. Şimdi dolayısıyla oradan mülhem. Bu rakamlar çıldırtıcı rakamlar. Ama velileri suçlamıyorum. Şöyle bir yerde güvenlik olarak da görüyorlar. Yani devlet okuluna göndersem acaba başına bir şey gelir mi? Bu korku da pompalanıyor topluma. Ve devlet okulları da özel okullar kadar bu konuyla ilgili eğitimlerine ihtimam vermeye çalışıyorlar. Ama şimdi siz 1,5 milyon, 2 milyon ödediğiniz zaman o ailenin babanın 150 bin lira maaş aldığını düşünelim. Hı hı. 10 aylık maaşı gitti demek yani. Bunun içerisinde şey yok, servis masrafı yok, yemek masrafı yok falan. Ben şunu söyleyeyim. Devlet okulları iyidir. İlkokul 4'e ya giden
0: bence
1: çocuğun...
0: Bence de Yusuf Bey, bu öğrenci de bitiyor çünkü. Çok tabii. Doğru bir söze değiniyorsunuz aslında. Gerçekten.
1: Yani devlet okulları iyidir ama özel okullarda bu ülkede vergi veren, namusuyla iş yapan şeyler. Yani evinin dibindedir, maddi sıkıntısı yoktur. Özel okullara, özel hastanelere karşı değilim. Devlet sağlıktan ve eğitimden elini çekmemesi kaydıyla. Çekmemiş zaten. Her mahallede okulu bilmem nesi var. İlkokul 1'de, ilkokul 2'de, hele bir de iyi bir öğretmeni varsa onu seven, ona şefkat gösteren... Çok daha iyi sonuçlar alınabileceğini düşünüyorum.
0: Peki. Şimdi İstanbul'da kına gecesi damadın eline konulacak altın konusunda bir tartışma çıktı Yusuf Bey.
1: Evet.
0: Bu tartışmanın sonucunda da erkek tarafı ertesi gün evlilikten vazgeçti. Damat geline bir telefon açıyor. Diyor ki ben evlilikten korkuyorum, yapamayacağım diyor. Bunun üzerine iki taraf da birbirine dava açıyor. Ve Yargıtay nişanlısının... Erkeğin nişanlısının kişilik haklarını ihlal ettiğini hükmediyor.
1: Şimdi tabii bu evlilikle ilgili konularda kuyumcuya gidildiğinde çok kavga olur. Eskiden sen bilmezsin Melisa, yorgancıya falan da gidilirdi. Sadece kuyumcuya gidilmez.
0: Bilmiyorum.
1: Tabii öyle gerçekten. Dikilme yorganlar vardı falan. Hatta böyle listeler olurdu böyle. Ben biliyorum çocukluğumda köylerde. Mesela neye gidilecek? Urba düzmeye. Biliyor musun urba düzmeye?
0: Hayır.
1: Yani düğün yapılacak. İşte yengeye ne alacaksın? Damada ne alacaksın, amcaya ne alacaksın, onun adı Urba Düzmesi, Balıkesir ağzında. Gidilecek Balıkesir'e. Şimdi yazıyor, şu kadar bilezik, bu kadar bilmem ne. 70'li yıllarda çok daha yaygındı bu. En sonunda da not koyulurdu, PS, not. Yorgancılar çarşısındaki lahmacuncuya gitmek unutulmayacak. Tamam mı? Şimdi burada da... Şimdi ben avuca şey koyulacak altına varıncaya kadar erkeği, pazarlık konusu.
0: Şimdi normalde erkeğin avucunun içine altın koyulur mu? Bilmiyorum ben.
1: Hadi diyelim ki geleneğinde var, koyuyor, tamam mı? Bunun pazarlığı yapılır mı? Siz dükkan mı açıyorsunuz iki ortaklı, yoksa bir evlilik mi yapıyorsunuz? Ya evlilikte erkeğin avucuna istersen taş koy, sen onu sevdiysen, sen onu eş olarak kendine hedef gördüysen ve aranızda da güzel bir ilişki oluştuysa, tamam mı? O kıraçın diyor ya, razıysan gel benimle diye bir türküsü var. Razıysan git onunla. Yani o altından dolayı kavga edilir mi? Belli ki çocuk ailesinde tesiri altında kalmış. Ben yapamayacağım. Çünkü neden? Beklentiler çok.
0: Peki bunu bir gün önceye bırakmaya gerek var mıydı? Belli ki geçinmeye gönülleri yok. Evet. Belli ki zaten bu bir günde alınacak bir kararda değil tabii. Artık. Birikmelerin sonucunda alınmıştır ama şimdi kına yapılıyorsa ertesi günü düğün vardır zaten. Evet. Şimdi bir güne hani bunu... Bu kadar masraf yapılmış, bu kadar hani herkese duyurulmuş. Yani bu noktaya
1: tabii,
0: gelmeden önlem alınamaz mıydı?
1: Doğru. Çünkü medeni kanununda da ilgili madde şunu söyler. Hukuka giriş dersinden aklıma kalmış bir şeydir. Nişan için. Nişanlanmak, evlenmek vaadiyle yapılır. Şimdi burada bir evlilik belli ki artık pişirilmiş. Düğüne de bir gün kaldığına göre evlere hazırlanmış. İçine malzemesi yerleştirilmiş. Belli ki ertesi gün düğün olacak. Ondan sonra da karı koca olarak yaşayacaklar. Son anda siz bunu dediğinizde bu büyük hayal kırıklığı. Mahkemeye yani. Konu gitmiş. Ama ben şunu söyleyeyim. Yani yeni evlenecek genç çift kardeşlerimize gönülden sevin, samanlık seyran olsun. Boş işler.
0: Güzel. Peki bir de şimdi ekrana getireceğim bir videoda evliliğinin 3. ayında kayınvalidesinin davranışından, yani bir davranışından rahatsız olan bir gelini getireceğiz. Neden rahatsız olmuş bakalım, verelim lütfen.
6: Evliliğimin 3. ayında öğrendim ki kayınvalidemde benim evimin bir yedek anahtarı varmış. Bir gün işten eve geldim. Evde bir şeylerin yeri değişmiş. Mutfakta bir şeyler değişmiş. Ev toparlanmış. Acil bir durum olursa diye vermiş. Ev toplamak acil bir durum mu? Ben evimde yokken benim evime neden giriliyor?
0: Vallahi olabilir mi?
1: Anahtarı oğlu vermiştir. Kim verecek? Neyse.
0: Şimdi tamam, tamam. Oğlu şimdi vermiş. Niye vermiş? Geline sormadı.
1: Sosyal medyaya söylemek yerine kocasına dönecek diyecek ki herif sen bizim evin anahtarını anana mı verdin? Peki. Bu doğru bir davranış değil. Yani hanımefendinin izni olmaksızın eve girip evin içerisinde tertip yapmak, onu yapmak, işte etrafı toplamak iyi niyetle bile olsa doğru değil. İnsanların gizlisi vardır, saklısı vardır.
0: Bir de haberi
1: vardır.
0: Yok.
1: Haberi işte onu söylüyorum.
0: Çok kötü.
1: Haberi varken zaten gelecek kayınvalide. Baş köşeye oturacak. Haberi yokken gelmesi sıkıntılı. Sen sanki böyle ileride bir evlilik yaparsan kayınvalideni eve de sokmayacak gibi bir
0: hayır,
1: hava estiriyorsun.
0: Olur mu? Ben bir şey söyleyeyim. Ben yok. Ben çok tamam, hürmet etmeyi
1: yani
0: seven bir kızımdır.
1: Eve izinsiz gelmesi çok hoş bir şey değil. Yoksa kayınvalide tabii ki eve gelecek.
0: Niye damat vermiş peki anahtarı annesine,
1: i̇şte
0: gelinden habersiz
1: damat
0: acaba?
1: Damat evlendiğinin farkında değil daha. Hala annesiyle yaşadığını düşünüyor. Elin kızı hatırlatır adama.
0: Güzel.
1: Eyvallah.
0: Güzel. Peki sevgili izleyenler siz ne düşünüyorsunuz? Lütfen bize yazın. Şimdi Yusuf Bey, Sivas Belediye Başkanı Doktor Adem Uzun. Evet. 65 yaş ve üzeri vatandaşlarla ilgili bir aslında öneride bulunuyor. Neymiş o öneri, bir verin lütfen.
7: Buradan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sesleniyor. Bu konuyla ilgili artık sınırsız binmenin önüne geçilmesi gerektiğini düşünüyor. Bir günde 25 defa binen, daha önce açıkladık. 19 defa binen bir günde 20 defa. Günde 4 hak veririz. Günde 6 hak veririz. Sınırsız binme konusu belediyelere de çok ciddi bir yük getirmeye başladı.
1: Vallahi şimdi bu belediye başkanı, Sivas Belediye Başkanı
0: evet.
1: Haklı yere feryat ediyor. Neden haklı yere feryat ediyor? Baktım buraya gelmeden önce. Hı. Biliyorsunuz 65 yaş üzerine toplu taşıma ücretsiz ve bu yasayla koruma altında. Yani belediyenin kendisiyle alakalı değil. Bir takım sübvansiyonlar veriliyor belediyelere bu konuyla alakalı ama ne diyor orada? Bir kişi bir günde 20 defa. Yani artık çıldırmış olması lazım bir insanın bir günde 20 defa bilmesi için. 15 defa. Bak sabah saat 7.30-8'de işine yetişmeye çalışan anneler, babalar, öğrenciler var. 65 yaş üzeri insanlar metroları, otobüsleri doldurduğu için acayip bir yoğunluk oluşuyor. Hı hı. Mesela bir kişiye 4 hak verilsin diyor ya, ben buradan başka bir öneri getiriyorum. Saat 10'a kadar verilmesin. Hastaneye gidecek, ne yapayım 30 lirayı versin cebinden binsin. Ya da yaş 65'ten mesela 73'e çıkartılsın. Tamam mı? 65 yaş delikanlı gibi dolaşan arkadaşlar var. Allah uzun ömür versin. Yani istiyoruz da yaş ortalaması artsın bu ülkede.
0: Ama bedava diye de mesela yani gerçekten 20
1: defa,
0: hani 20
1: binen,
0: defa gezmek
1: var,
0: de.
1: Bedava olduğu için sağlık sistemini zorlayanlar var. Hı. Yani adam basit bir şeyini muayene ettiriyor. Oradaki doktorun söylediğiyle tatmin olmuyor. Öbür hastaneye gidiyor. Ertesi gün diğer hastaneye gidiyor. Deduction dedikleri bir şey vardır. Uluslararası sigortalama sistemlerinde ABD'de falan çok yoğun kullanılır. Bizdeki gibi devlet sigortası olmadığı için sigorta şirketini Amerika'da kendin gider kendini sigortalattırırsın. Adam der ki sana her gittiğinde 100 dolar vermeyi taahhüt ediyorsan, hastalandığında her gittiğimde 100 dolar veririm diyorsan sigortan 1000 dolar. Her gittiğimde elim cebime değmesin diyorsan sigortan 10 bin dolar. Böyle yapıyorlar yani. İşte deduction dedikleri sistem bu. Şimdi bu otobüs konusunda da böyle. Ne kadar peki 65 yaş üstü insanımız var biliyor musun? 10 milyon. Hatta 11 milyona yaklaşmış. 10 milyon 860 bin. Ya kardeşim bu ülkenin %12'si 65 yaş ve üstü. Bunlar bu toplu taşıma sistemlerine bu şekilde yüklendiklerinde ortaya çıkan fatura belli. Ben kesinlikle hiç böyle birileri incinir mi falan diye düşünmeksizin Sivas Belediye Başkanı'nı haklı buluyorum. Yani 3 hak verilsin, 4 hak verilsin.
0: Rekor da Sivas'tan
1: gitsin,
0: çıkmıştı, hatırlıyor musunuz?
1: Efendim?
0: Biz sizinle konuşmuştuk. Rekor binen bir
1: tabii,
0: vatandaşımız vardı.
1: Hatırlıyorum, çok iyi hatırlıyorum.
0: O da Sivas'tan çıktı bu arada, biliyor musunuz?
1: O zaman böyle arada dolaşan Sivaslılar var. Yani insanlara 4 hak verilsin. Peki. Tamam 7'de de binsin ama bilsin ki 4 hakkı var. Hastaneye onunla gitsin. Yetişecektir, filmi çekilecektir, kan verecektir falan, tamam mı? Ama yani öyle 20 defa binene falan da daha fazla müsamaha edilir. En nihayetinde bizim vergilerimiz. Yani da Sivaslı'nın vergisi. Emlak vergisi topluyor. Oradan topladığı parayla toplu taşımanın masrafını kapatıyor.
0: Peki.
1: Gibi.
0: Ekmek arası patates ketçap sever misiniz?
1: Yemem.
0: Gerçekten
1: evet,
0: mi?
1: Evet, tabii.
0: Aa,
1: patates kızartmasını severim de ekmek arası yemem.
0: Beni şaşırtıyorsunuz.
1: Evet.
0: Ben çok severim
1: evet,
0: çünkü.
1: Güzel.
0: Ekmek arası patates ve ketçap. Bunun ismi de işte Patso diye geçiyor. Patso,
1: evet.
0: Maliyeti Yusuf Bey 22,5 TL. Evet. Peki bazı büfelerde ne kadara satılıyor biliyor musunuz?
1: Ne kadar?
0: 340 TL.
1: Oh, iyi.
0: Yani şimdi sandviç ekmeği 4-5 TL arası. Hı-hı. 150 gram patates 13,5 TL. Ayçiçek yağı 2 TL. Ketçap
1: yani,
0: artı mayonez artı
1: maliyeti
0: tuz.
1: Olan, bir kere öncelikli olarak yani
0: bunu da yapmasınlar
1: gençlere ama tavsiye edeyim. Böyle çok yağlı patatesli işte mayonezli şeyler yemeyin.
0: Sonra benim gibi rahatsızlanıyorsunuz.
1: Estağfurullah. Ama 340 liraya satıyorlarsa da ben buraya çıkarttım sevgili Melisa. Türkiye'deki market zincirlerinde her yerde var artık ya, kasabalarda da dahil olmak üzere. Ya da akaryakıt istasyonlarında satılan mozzarellalı, jambonlu, hindi

0: fümeli, tavuk teriyakili, kaşarlı, ton balıklı sandviçlerin fiyatları her yerde ulaşabileceğiniz rakam şeyler bunlar. 135 TL ile 250 TL arasında. Kardeşim git mozzarellalı, jambonlu, kaşarlı sandviç al. Ver 170 lira çık 340 lira kızarmış patatese şey verilir mi yani?
1: Ama zaten şimdi veren kişiden ziyade bunu bu rakamda yazılması çok yanlış değil mi? Yani 340 TL'ye bunun satışa sunulması
0: Ben
1: bence yanlış.
0: şöyle 340 TL'ye satışa bunu koyduğunda görebileceği şekilde görüp illa da alacağım diye feryadı figan ediyorsa bırak ya alsın o 340 liraya yesin onu yemeye devam etsin. Yapacak bir şey yok onda.
1: Buna serbest piyasa demiyorsunuz
0: Ya
1: ama değil
0: diyorum
1: mi?
0: diyorum tabii
1: Bu
0: ki
1: da mı
0: diyorum.
1: serbest
0: Tabii
1: piyasa?
0: canım. Yani serbest piyasa şöyle
1: Ay Yusuf Bey.
0: onun içerisindeki patatesin hijyen kuralı serbest piyasa değil.
1: Ya Yusuf Bey bir şey söyleyebilir miyim? Çok
0: Söyle.
1: kıymetlisiniz.
0: Evet.
1: 22,5 lira olarak hesaplanıyor.
0: Evet
1: Yani
0: tamam.
1: maliyeti
0: Tamam.
1: 22,5 lira olan bir yiyeceği 340 TL'ye koymak gerçekten serbest piyasa
0: E
1: mı?
0: tabii yani limon işte şimdi sezonu açıldı. Almaya kalktığınızda 40 lira kilosu. Ama Ankara'nın saygın bir kafesinde buzlu bir limonata içtiğinizde 300 lira
1: Bu
0: veriyorsunuz.
1: fırsatçılık Yusuf
0: O
1: Bey.
0: öbürkü?
1: Ya bu artık ama başka.
0: Öbürkü limon.
1: Ya bana göre o da mesela.
0: Ama
1: Ben size
0: gidiyorsun.
1: söylüyorum yani bazı
0: 300 liraya
1: rakamların.
0: içiyorsun. Kahvenin maliyeti nedir Allah aşkına da 200 liraya kahve içiyor gençler? Ben söyleyeyim sana. 7 lira 8 lira. 300 liraya 250 liraya kahve var. Gençler içiyor. Kardeşim adam tabelayı koymuş, rekabet ortamı oluşmuş. Yokluğu kıtlığa sebep olacak malzeme değil. Yani serbest piyasa bunları dengeler. Yani savaştan dolayı ayçiçek yağı sıkıntısı başlayacak diye bir tanesi zamanında bir yazı yazdı. Marketlerin önünde 200 metre ayçiçek yağı kuyruğu oldu. Bu serbest piyasa değil. Tamam mı? Ama
1: Ama ben şöyle düşünüyorum. Şimdi
0: patatesle
1: bir
0: ekmeğin köküne kıran girmedi kardeşim. Git yan tarafta yemek ye. Git yani 340 lira vereceğine git işte bak
1: Ama
0: söylüyorum
1: şimdi ben
0: bunu.
1: size bir şey söylemek istiyorum. Şimdi bir enflasyon sıkıntısı olduğu doğru değil mi? Bir
0: Evet.
1: gerçek.
0: Bunlar
1: Hatta
0: enflasyon mu yaratıyor
1: hayır
0: diyorsun?
1: hayır. Ama şimdi devletimizde bununla ilgili gerekli mücadeleyi veriyor, önlemleri alıyor değil mi?
0: Evet.
1: Çalışmalarını sürdürüyor. Şimdi herkes kendi kapısının önünü önce bir süpürmeli ki
0: Hı.
1: sonra da işte enflasyon var şöyle böyle denildiği zaman ben bunu kabul etmiyorum.
0: Hı.
1: Yani şimdi 22,5 liralık bir patsoya sen 340 TL yazarsan bu
0: Vallahi
1: serbest
0: enflasyonun
1: piyasa değil,
0: sebebi
1: bu fırsatçılık olur. Bu
0: Patso falan değil. Yanlış ekonomi politikası uygularsanız enflasyonla karşı karşıya kalırsınız. Doğru ekonomi politikası uygularsanız enflasyonu düşürürsünüz. Bu ülkede tek rakamlı hanede de enflasyonu yaşadık biz. 2007'lerde, 2008'lerde. Daha sonrasında dünyanın içinde girdiği durum ile yanlış ekonomi siyaseti bir araya geldiğinde enflasyon %100'leri gördü. Bu ayın güzel bir şeyi enflasyon 50 küsur aydan sonra ilk defa %30'un altına düştü. İnşallah tek rakamlı haneleri gördüğümüzde bu tür enflasyon, bununla enflasyon arasındaki bir ilişki masalını da senden dinlemeyeceğim sevgili Melisa.
1: Ya Yusuf Bey devam edeceğiz efendim. Siz ne düşünüyorsunuz? Yusuf Bey'e mi katılırsınız? Bana mı katılırsınız? Biz aradayken yazın kısa bir ara.
2: Zamanın izinde asar. Bugünün ayrıca İstanbul'un en seçkin otel dedi.
3: Letam, İstanbul Karakul. Kuyu Collection by Hilton.
4: Kuyrukta onca kişi, bir de idrar kaçırma problemi.
5: Bu sıra fena.
6: Of, daha yeni gittim ama yine sıkıştım.
7: Ben cam petliyim, bana hava hoş.
8: Türkiye'nin en çok tercih edilen emici kilodu cam pet, ıslaklığı ve kokuyu hapseder, uzun süreli kuruluğuyla riskleri önler. Risk almayın, cam pet alın.
9: Cepte Karaca var mı?
10: Her alışverişte %5 geri ödeme, hızlı ve ücretsiz kargo, seni tanıyan VIP müşteri hizmetleri ve çok daha fazlası. Karaca uygulaması, Karaca'nın en büyük mağazası.
9: Cepte Karaca var mı?

0: Oğlum, el alemin oğluna bak. Ne kadar düzenli.
1: Anneciğim, bunlar gerçek değil. AI.
2: Biz gerçeğiz ve dağınık sevenleriz. Dağınık sevenlere etin canga.
3: Bu salı binde Milka Oreo bisküvili dolgulu yumurta çikolata 159 lira. Ülker Maxi çikolatalı gofret 17 lira.
4: Rahatlığı net, ışıltısı net. Bellona'dan anında net fiyat, net indirim. Bellona şıklığı ve rahatlığını %30'a varan indirimle şimdi...

0: kimde takılacak fırsatlar Atasay altın ve pırlanta kataloğunda. Göz kamaştıran tek taş pırlantalar cazip fiyatlarla sizi bekliyor.
1: Büyük maç başlıyor.
2: O zaman yerindeyim.
3: Migros yemekle yerimde yerim. Yerimde yersem yerimde yerim. Migros yemekle.
4: Aradığın tüm lezzetler Migros yemekte.
3: Migros yemekle yerimde yerim.
5: Mutluluk denince akla her hasattaki emeğin gelir. İyi ki dediğin anların gelir. Mutluluk sensin aslında. Yanındayız her anında.
3: Mutluluk denince akla hemen onun adı gelir.
6: Bu salı binde Head & Shoulders şampuan çeşitleri 189 lira. Genivili bebek bezi çeşitleri 419 lira.
7: Kase yaptık, olay oldu. Bu kaseler çok tuttu. Çünkü çeşit çeşit bir kase var. Sen de kendine göre bir kaseni seç. Yanında buz gibi Coca-Cola'yla herkese göre bir kase menüler 180 liradan başlayan fiyatlarla. Usta dönerciye gelirsin, ne yediğini bilirsin.
8: Bir soğuk, bir sıcak cildini yıpratır. Sen ilgiyle bak. İçeriğindeki provitamin B5 ile cildini koru ve nemlendir. Ve Pantol Derma uzmanlığıyla cildine iyi bak.
9: Bayer'den.
10: Üç kalp bir arada.
11: Burası Popeyes. Anlatılmaz yaşansın.
12: Hangisini deniyorsunuz?
13: Acı.
14: Acı.
15: Popeyes.
11: Yeah. Maxi menüler 175 TL'den başlayan fiyatlarla.
16: Rahatlığı net. Işıltısı net. Bellona'dan anında net fiyat, net indirim. Bellona şıklığı ve rahatlığını %30'a varan indirimle şimdi al, 3 ay sonra 12 taksitle ödemeye başla.
17: Bellona, Bellona.
18: Halı, kumaş, seramik. Kapalı çarşıya bakmadan alınmaz. Altın, dolar, gümüş, hadiye bakmadan alınmaz. Çok iyi kurlar için hadi.

0: Barınma grupları, yemek odaları ve yatak odaları 2 Mayı boyunca %25'e varan indirimlerle Doğutaş'a gelin, evinizi fırsatlarla yenileyin. Doğutaş.
1: Yıl dönümü ürünlerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 72. yıl kaçırılmayacak ürünlerle geliyor. 10-12 Ekim tarihleri arasında dana kıymalık et çeşitlerinin kilosu 799 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
2: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı, içim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
3: Damla bence çok
4: eğlenceli. Yok, ben almayayım. Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
5: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
4: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
6: Metro yine tıklım tıklım.
7: Şişt, sakin ol. Gardını al, güvende ol.
8: Redoxon üçlü etkinin sakin içeriğindeki ol. C, gardını D vitamini ve çinko bağışıklığın normal fonksiyonunu sakin destekler. Deneyenlerin %95'inin tavsiye ettiği Redoxon'la gardını al, güvende ol.
9: O da kim öyle? Bir de böyle deneyelim. Eti karam gurme. Her ısırıkta hazza ulaş.

hayatından bir çıkar. Hesap basit işte. Ödemelerini düzenli yap, kredi notunu çıkar. Gereksiz harcamamak için de bir alışveriş listesi çıkar. Sonra kredi için hesapta fırsat çıkar. Dene, sana da çıkar. Denemesi bedava.

0: Yine diş etlerin kanadı değil mi?
1: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
2: Bana çıkmaz hocam kredi ya.
3: Çıkar, çıkar da. Her gün dışarıdan kahve almayı,

0: Dyson Hushed, sis huzurla uyurken hava kalitesini analiz eder. Tozu, alerjenleri ve kirleticileri filtreler. Temizlenmiş havayı bütün odaya dağıtır. Üstelik fısıltı kadar sessiz. Hushed, Dyson'dan.
1: Damla?
2: Bence çok eğlenceli.
1: Yok, ben almayayım.
3: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
4: Sensodyne Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
3: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
5: Schwarzkopf Kliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Kliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Kliss, her sen için.
6: Kızlar, siz de intim bölgenizde normal tıraş makinesi mi kullanıyorsunuz? Venüs intim bölgesine özel tıraş makinesi hayatınızı değiştirecek. Tahriş önleyen bariyeriyle cildin korunmasına yardımcı olurken, yeni kıvrımlı gövdesiyle her tüye ulaşmayı kolaylaştırır. Jilet Venüs intim bölgesi serisiyle batık ve pütürlere elveda.
7: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
8: Bir alana bir bedava isteyenlere yepyeni peynir sever ailesi. Hemen sipariş ver, bu lezzeti kaçırma.

0: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
1: 50.000 düş.
0: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
2: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde tring sattım.
3: Arabanı arabam.com'a. Değerinde tring sat.
4: Evde saç boyarken eşit dağılan renklere ulaşmak zor olabiliyordu. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme'le çok kolay.
5: Saçlarımın zarar görmesinden korkuyordum. Şimdi onları 3 adımla koruyabiliyorum.
6: Ve boyama sonrası ipeksi yumuşaklığı hissediyorum.
5: Hayallerindeki renk saçlarının hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme. Her sen için.
7: Sürpriz yapmaya bayılıyorlar. Sevildiğimi hep hissettiriyorlar. Bazen ortalığı dağıtsalar da...
8: Merak etme. Suda bekletip sonra yıkayacağım.
7: Hiç gerek yok. Piril var.
9: Yeni Piril Ultra Güç. En zorlu kurumuş yağları suda bekletilmiş gibi kolayca temizler.
7: Suda bekletmeden mükemmel temizlik ve birlikteliğin keyfi için...
9: Yeni Piril Ultra Güç.
10: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.
11: Damla bence çok eğlenceli.
12: Yok, ben almayayım.
13: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
14: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
13: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
15: Zamanın izinde asar. Bugünün ayrıcalığı. İstanbul'un en seçkin otel dediği. Le Temp İstanbul Karakol. Curio Collection by Hilton.
16: Efendim çok kısa bir araya gitmiştik. Yusuf Bey'le beraber tam böyle serbest piyasa üzerinden konuşuyorduk. Yorumları okudum ben Yusuf Bey. Eyvallah. Genellikle bana hak vermişler.
17: Eyvallah.
16: Şaka yapıyorum tabii ki. Şimdi Antalya'nın Alanya ilçesinde iki kuşa yönelik vahşi eylemlerini cep telefonu kamerasıyla kaydederek sosyal medyada paylaşan şüpheli jandarma ekiplerince yakalanmasının ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. Bir yandan görüntüler verilirken Yusuf Bey... sizin de bu konudaki yorumunuzu merak ederim.
17: Şimdi Anadolu'da güzel bir tabir vardır. Beni sinirlendirme, kafanı kuş kafası gibi kopartırım tabiri. Bu bizzat caninin hayatta görebileceğimiz şekliyle gösteriyor. Hı hı. Dolayısıyla bu tabii bir vahşet. Hani tavuk kesilir, kuş kesilir, eti yenir, keklik vurursun falan filan ama hani böyle seri bir şekilde kuşların kafasını

0: o sözü adeta ispat edercesine kuş kafası kopartmak canilik tabii ki. Bu bizim tasvip edebileceğimiz bir şey değil. Hayvanlara eziyet etmenin yasaklandığı bir dinin içinde yaşıyoruz. Hatta hayvanların yüzüne damga vururlarmış. Hani damgalı eşek diye bir affedersiniz tabir vardır. O yüzüne vurulan mühürü Peygamber Efendimiz yasaklıyor. Hayvanın diyor hissetmeyeceği arka uyluk kemiğinin yanına kalçasının üzerine basın diye işte sürüyü ayırt etmek için diğerlerinden falan. Yani yüzüne damga vurulmasına rıza göstermiyor. Ama siz orada bir sosyal medyada iki fazla izleneceksiniz diye.
1: Böyle bir canilik yapıyorsunuz. Şey.
0: Tabii tabii.
1: Peki şimdi Kayseri'de bir vatandaşa mutlu evliliğin sırrı sorulmuş Yusuf Bey. Bir izleyelim görüntüsünü.
2: Mutlu bir evliliğin sırrı nedir sizin için?
3: Karı iyice bir dönmek mutlu evliliğin sırrı.
2: Gerçekten öyle mi size göre? Peki.
0: İğrenç. Yani yayını böyle bitiriyor olmak istemezdim ama mutlu evliliğin sırrını onun tabiriyle söylüyorum. Karıyı dövmek değildir. Evlilik çiftler arasında bir muhabbet çerçevesi içerisinde yapılır. Hatta evlilik duasında işte çiftlerimize Peygamber Efendimizle Hazreti Hatice arasındaki muhabbeti ver diye de dua da edilir. Muhabbettir önemli olan. İşkence, dövme, şiddet değildir.
1: Geçinmeye gönlü olduktan sonra da ya zaten her evlilik mutlu. Bu bir hadsiz bir açıklama. Tabii canım bu tabii. Hadsiz bir açıklama tabii, zaten. Tabii. Çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Kıymetli yorumlarınız için. Çok
0: sağ
1: olun. Efendim siz değerli izleyicilerimize de çok teşekkür ediyoruz. Pazar günü bizleri yalnız bırakmadınız. Haftaya pazar saatler 10.45'i gösterdiğinde bizler Beyaz TV ekranlarında inşallah yeniden 7. gün diyeceğiz. Ama bu sırada lütfen görüşlerinizi, yorumlarınızı hem Yusuf Alabarda'nın sosyal medya hesabı üzerinden hem benim sosyal medya hesabım üzerinden yazın. Biz de ekrana taşıyalım. Şimdilik güzel bir hafta sonu geçirmenizi ümit ediyorum. Hoşçakalın.

Efendim, merhabalar, hoş geldiniz. Ya da başka bir açıyla biz hoş geldik evlerinize. Beyaz TV, Geçmişe Yürüyen Adam programı Eyüp 2. bölümle karşınızdayız. Bugün geçtiğimiz hafta bıraktığımız yerden külliyenin hemen arkasında bulunan Eyüp Sultan Polis Karakolu'nun Ferhat Paşa Türbesi'nin Sultan Mehmet Reşat Han'ın emriyle yapılan Reşadiye Rüşdiye Mektebi ya da bugünkü adıyla ortaokulunun ve onun türbesinin tam ortasında nereye bakarsak bakalım etraf tarih dolu. Tam olarak buradan size merhaba diyoruz. Eyüp öyle bir bölge ki Fatih'in İstanbul'u fethettiğinde anlaşılsın diye bir kavram kullanmak istiyorum. Burası bir dutluktu. Burada Roma İmparatorluğu'na ait herhangi bir şey yoktu. Burası bomboş şehrin dışında böyle akarsuları, dereleri, nehirleri, çayları, ırmakları, piknik alanları bol olan bir dutluk bölgeydi. Dutluk semboldür bu arada. Yani ağaçlık bir alandı. Hazreti Ebu Eyyub el-Ensari'nin buraya defnedilmesiyle, Fatih Sultan Mehmet Han'ın onu keşfetmesiyle, geçtiğimiz hafta anlatmıştım türbe nasıl bulundu, onu keşfetmesiyle ve buraya

Hazreti Eyüp'ün üzerine türbe yapılmasından sonra külliye inşaatı ile birlikte kocaman bir İslam kültür ve medeniyet coğrafyası oluşturuldu. İşte bizler sizinle adım adım hiçbir tarihi eseri ve türbeyi, tarihi karakteri ve tarihi olayı atlamadan sakin sakin uzun uzun Eyüp konuşmak istiyoruz. Bizler çok hazırız. Sizler de hazırsanız Bismillah diyeceğiz. Sultan Mehmet Reşat devrinde bir polis karakolu ama bugünlerde İstiklal Kütüphanesi olarak kullanılan binadan Bismillah deyip her tarafa geçeceğiz. Efendim, Beyaz TV, Geçmişe Yürüyen Adam Eyüp 2 başladı. Osmanlı Devleti zamanında burada Yeniçeri birlikleri vardı. Eyüp Sultan topraklarını koruyan, malumunuz Yeniçeri demek şehir askeri demektir. Ve düzgün ordular ve devletin düzgün olduğu dönemlerinde İstanbul'da 5000 civarında Yeniçeri askeri vardı. Ardından Yeniçeri ocağı bozuldu ve 3. Murat'tan sonra, Mehmet'ten sonra bu sayı 10.000'lere ulaştı. Ama düzgün olduğu günlerde, devletin güçlü, dirayetli ve istikrarlı olduğu günlerde Yeniçeri Ocağı'nda 5000 asker varken Eyüp bölgesini koruyan geceleri ASES askeri olarak, yani bugünkü gece bekçileri diyelim, ASES askeri olarak görev yapan, gündüzleri ise Yeniçeri Birliği olarak polis görevi yapan askeri yer tam olarak 2. Mahmut Vakfı'na bağlı olan buradaydı. Burası bir Yeniçeri amirliğiydi. Yeniçeri askeri ocağıydı. Yeniçeri ocağı 1826 tarihinde kaldırıldıktan sonra, 2. Mahmut tarafından kaldırıldıktan sonra yine bizzat 2. Mahmut bu bölgeyi kendi vakfiyesine dahil etti. Ve burası Mahmud-u Sani vakfiyesi oldu. O günlerde burada Yeniçerilerin yapmış olduğu Eyüp Sultan bölgesini koruma ve muhafaza işini bir jandarma birliğine verdi. Ve burada jandarma bölük komutanlığı, bugünkü anlamda jandarma askeri kışlası vardı. Cumhuriyetten sonra ise burası, ben her ne kadar Mehmet Reşat dediysem de onun daha öncesi var. İkinci Mahmud'u var, Abdülmecid'i var, Abdülaziz'i var, Abdülhamid'i var. O dönemlerde burada farklı askeri birlikler ve jandarma birlikleri vardı. En son 1921 yılında bu Reşadiye polis karakolunun üzerine 1921 yılında Sultan Vahdettin döneminde bu bina yapıldı. Üstünde çok açık, çok sarih bir biçimde Arap harflerinden oluşan bir kitabe bulunmaktadır. Eğer Kur'an-ı Kerim'de Arap harflerini biliyorsak yukarıda da ne yazdığını okumamız bizim için 3 saniye sürecektir. Elif harfi, Y harfi, Vav harfi, B harfi var. Vav kendinden bir öncekini O, U durumuna götürür. O, U, Ü. Burada Y harfinden sonra E, Ü oldu. Arkasından bir B, Eyüp. Buranın adı. Yan tarafında S harfi, Lam, T ve N. Bunları birleştirdiğimizde karşımıza Sultan çıkıyor. Eyüp Sultan. Sonraki harf ise Kur'an-ı Kerim'de ve Arapça'da olmayan, bize Farsça'dan geçmiş olan bir harf, P harfi. Osmanlıca'da Kur'an-ı Kerim'de olmayan P, Ç, Çanakkale'nin Ç'si, J, Jambon'un J'si gibi veya Kafinun gibi harfler bulunmaktadır ki bunlar eklenmiştir. Orada P harfi var. Demiştim ya, Vav harfi okunmaz, O yapar, Po. L, Y harfi okunmaz, İ yapar, Polis. Ve sonra da merkezi. Eyüp Sultan Polis Merkezi yazıyor. Hemen altta 1340, yani 1921 tarihi bulunmaktadır. Yolunuz düştüğünde bugün İstiklal Kütüphanesi olarak kullanılan
Yeniçeri Ocağı, Kışlası, Jandarma Birliği, Polis Karakolu ve kütüphane olarak kullanılan bu binayı gelin, güzel güzel, ferah ferah gezin. Beyaz TV, geçmişe yürüyen adam Eyüp'te. Eyüp'ün biraz dış taraflarında rıhtıma doğru iskeleye yakın muhteşem bir cami, Kaptan Paşa Camii. Bu Kaptan Paşa, Cezayirli Gazi Hasan Paşa'ya kadar uzayan bir sürecin devamıdır. Haliç'in karşısında Kongre ve Gösteri Merkezi bulunmaktadır. Haliç Kongre ve Gösteri Merkezi. Orası Adnan Menderes zamanında bir mezbaaydı. Hayvan kesim merkezi ve bir tabakhaneydi. Derilerin işlendiği ve derilerin bir şey yapıldığı, artık ne yapılıyorsa bir şey yapıldığı bir yerdi. Yeni dönemde hükümetimiz ve devletimiz orayı gösteri ve kongre merkezi haline getirdi. Niye anlattım bunu? Adnan Menderes zamanında mezbaa, yeni dönemde ise gösteri ve kongre merkezi olarak kullanılan Haliç'in bu karşı tarafında Osmanlı döneminde yükselişte, duraklamada, yıkılışta, geri çekilmede, tüm dönemlerde Haliç tersanesi vardı. Uzunlamasına giden. Bu tersanenin olduğu yerde bir dönemler donanma bulunmaktaydı. Yani Devlet Ali Osman'ın donanması burada bulunmaktaydı. Burası donanmanın istirahat ettiği yerdi. Bu yüzden burası Barbaros Hayrettin Paşa zamanında değil ama. Barbaros Hayrettin Paşa zamanında Beşiktaş, Balta Limanı, Bebek ve Tarabya bölgeleri donanma için müsaitken, sonraki zamanlarda donanma biraz içeriye girmiş, Haliç'ten girmiş, Kasımpaşa Kağıthane sahilinde bulunmaya başlamış. Cezayirli Gazi Hasan Paşa döneminde yapımına başlanan ve sonraki dönemlerde bitirilen bu Kaptan Paşa, Kaptan Baba, Kaptan Paşa, Osmanlı Devleti'nde donanma komutanlarına, yani kaptanı deryalara Kaptan Paşa diyorlardı. Bu Kaptan Paşa, Cezayirli Gazi Hasan Paşa'yı size anlatayım mı? Muhteşem bir hikayesi var. Anlatıyorum. Gazi Hasan Paşa 1790 tarihine kadar, vefat ettiği güne kadar, emekli olmadan, geçkin yaşına rağmen Osmanlı ordusu, Osmanlı devleti, Osmanlı donanması için çalışan bir insandı. Sadrazam da oldu, kaptanı derya da oldu. Pala bıyık Hasan dayı derler. Bıyıkları zaten şu an fotoğrafta görüldüğü gibi ciddi anlamda paladır. Bir insan kedi besler, köpek besler, kuş besler, ne bileyim, büyümeyen yılan ya da timsah besle, marjinal leş yani. Şu kadar şu kadar akvaryum yılanları ve timsahları, her şey olur. Bir insan aslan besler mi? Ve o aslanla donanmaları denetler mi? Ve o aslanla Divan-ı Hümayun toplantılarına girer mi? 2 metre boyunda kocaman omuzları bulunan pala bıyık, elinde zincire dolanmış olan bir aslan, İstanbul'da gezen bir adam düşünün. İşte pala bıyık Hasan dayı böyle bir adamdır. Bir gün Cezayir bölgesinde kaptanı deryalık yaparken gönlünden, içinden Atlas Okyanusu'na doğru, hele bir gideyim de bakayım neler var oradan geçmiş. Bir de ne görsün? Amerikan ticaret gemileri yükleriyle beraber yol alıyorlar. Osmanlı donanma komutanı kaptanı derya pala bıyık Gazi Hasan Paşa ya da Hasan dayı dur der. Nereye gidiyorsunuz? Gemilerin başında sorumlu olan kişi der ki, biz Amerikalı, ki bu arada Amerika'nın kurulmasının üzerinden 15 sene geçmiş. Dur, nereye gidiyorsunuz? Amerikalı der ki, biz Amerikalıyız, tüccarız. Ticaret gemilerimizle Atlas Okyanusu'na

su kenarında bulunan Hollanda'ya mal götürüyoruz. Bu arada Hollanda'yı bilenler bilir. Schiedam, Rotterdam, Amsterdam, Lahey, bunlar böyle bir 20'şer dakika aralıkta bulunan ve sahile doğru giden şehirlerdir. Lahey bölgesindeki limandan içeriye girilebiliyor. Bu arada bir anekdot. Lahey'e gidenler olursa aranızdan mutlaka Lekkerbek dil balığı yiyin. Hollanda için muhteşemdir orası. Der ki biz Amerikalıyız, Hollanda'ya mal götürüyoruz. Peki der Hasan Paşa, devlet Ali Osman'ın bundan haberi var mı? Der ki Amerikalı, Akdeniz'e girmeyeceğiz. Okyanustan gidiyoruz. Bunun için izin almadık. Bre der densiz. Benim devletim basit bir devlet midir ki? Buralar da bizimdir. Allah'ın yarattığı tüm denizler, tüm akarsular devlet Ali Osman'a bağlıdır. El koyuyorum gemilerine der. Ve bütün Amerikan gemilerini Cezayir limanına çeker. Birkaç ay sonra Amerikalı bir heyet Cezayir'e gelir. Gazi Hasan Paşa'yla konuşurlar. Derler ki ne olur gemilerimizi ver. Cezayirli Gazi Hasan dayı, ben değil bu devletin hakimi, padişahtır der. Ve 3. Selim'e gönderir. Takvimler 1789'dur. 3. Selim tahta yeni çıkmıştır. Gidin der İstanbul'da 3. Selim'le konuşun. O izin veriyorsa ben de veriyorum der. Bunun üzerine Amerikalı heyet Cezayir'den İstanbul'a gelir. İstanbul'da Selim'le konuşurlar. Selim der ki ben Kaptanı Deryam'a güveniyorum. Kaptanı Deryam ne diyorsa o. Ben izin veriyorum ama o vermiyorsa vermiyorum. Bunun üzerine kalkarlar Cezayir'e gelirler. Dostlar neden bahsediyorum farkında mısınız? Dünyanın hakimi Amerika Birleşik Devletleri önce Amerika'dan Cezayir'e geldi. Cezayir'den İstanbul'a gitti. İstanbul'dan bir daha Cezayir'e geldi. Ve dediler ki Padişah Selim eğer Gazi Hasan Paşa izin veriyorsa ben de veriyorum. Devletimin kaptanı deryası ne diyorsa o dedi. Ne olur gemilerimizi ver. Bunun üzerine Hasan Paşa madem ki sultanım verdi ben de veriyorum, alın gemilerinizi gidin der. Giderlerken lakin önce bir anlaşma imzalayalım der. Ve Amerikan-Cezayir Ticaret Antlaşması imzalanır. Heyhat! Amerika Birleşik Devletleri dünya üzerinde yalnızca bir tek devlete haraç verdi. 17 yıl boyunca devleti Ali Osman'a haraç veren ülke Amerika Birleşik Devletleri'dir. Sizin atalarınız Amerika'yı haraca bağlayan dünyadaki tek ülkedir. Bunun haklı gururu, bunun haklı mutluluğu üzerimizde olmasın mı? Bugün Amerikan Deniz Kuvvetleri'nin ana karargahının kapısında kocaman, belki de bu caminin yarısı kadar bir yağlı boya tablo bulunmaktadır. O tablonun üzerinde bir resim vardır. Resimde Amerikan gemilerinin bayrak direkleri kırılmış, Amerikalılar esir alınmış ve bayraklı gemilere Osmanlı leventleri pala bıyıklarıyla çıkış yapıyorlar. Osmanlı Amerikan gemilerine el koyuyor ve yağlı boya tablonun altında unutma yazıyor. Amerika kendi kendine unutma diyor. Bir gün güçsüz kalırsan seni böyle haraca bağlarlar. Olur, Amerika unutmasın ama asıl sen unutma kıymetli dost, sevgili seyirci. Eğer dik durur, omurgalı bir biçimde devlete sahip çıkar, büyürsek, geçmişte olduğu gibi Amerikalara haraç kesecek, mallarına el koyacak bir ülke durumuna geliriz. Kaptan Paşa Camii, karşısındaki Yeniçeri birlikleri ve Levent ocakları, Kaptanı Derya'nın donanmaları bakın bize ne hatırlatıyor. Kaptanı Derya, Cezayirli Gazi Hasan Paşa,

0: Ya büyük adamdı, bize hangi maziyi bırakmış? Ruhuna rahmet. Zemin kaymasından dolayı geçtiğimiz Ramazan boşaltılan ve ibadete kapatılan, restorasyon içinde sıra bekleyen Kaptanpaşa Camii'ni gördük. Mutlaka buraya gelin ve burayı görün. Ancak buranın hemen karşısında çok güzel, çok şık bir konağın hemen yanında bir atölye var. Oyuncak atölyesi. Efendim, Osmanlı Devleti döneminde 16. yüzyıldan sonra, yani 1500'lü yıllardan sonra, yani Fatih Sultan Mehmet Han'ın İstanbul'u fethetmesinden yaklaşık 50-70 sene sonra artık Eyüp'te bir medeniyet ve toplum hareketi oluşmaya başladı. Buranın kili meşhurdur. Kil, toprağı meşhurdur. Eyüp kilinden, Eyüp toprağından yapılan çanak çömlek, testiler çok pahalıdır, çok kalitelidir vesaire. Eyüp'ün bir şeyi daha meşhur. Eyüp Sultan bölgesinin Adnan Menderes'e kadar, 16. yüzyıldan başlayıp Adnan Menderes'e kadar oyuncakları meşhur. Oyuncak, Osmanlı'da ahşaptı. Ahşaptan yapılan oyuncaklarla çocuklar oynardı. Adnan Menderes zamanında 1950'li yıllarda bu karşıdaki mezbahanın yapıldığı dönemde burada yol düzenlemeleri yapıldı ve oyuncak atölyeleri, ahşaptan oyuncak yapan yerler kapatıldı. O tarihten sonra artık Osmanlı Devleti'nin devamı olan Türkiye Cumhuriyeti'nde çocuklar tahta oyuncaklarla, ahşap oyuncaklarla oynamayı bıraktı. Fabrikasyon malı plastik oyuncaklarla oynamaya başladı. Her şey gibi çocukların oyuncakları da yozlaştı. Ahşap yerine plastiğe bıraktı. Burada Eyüp Sultan Belediyesi nezdinde çalışan bir oyuncak atölyesi var. 20 yılını bu işe vermiş. Osmanlı döneminde oyuncaklar ve çocuk eğlenceleri konusunda çok iyi. 20 yıldır bu işi yapan Gönül Hanım içeride bizi bekliyor. 17. yüzyılda, yani 1500'lerin sonlarında, 1600'lerde, 1700'lerde Osmanlı Devleti'nde çocuklar neyle oynardı? Plastiğin olmadığı, fabrika malı oyuncakların olmadığı dönemde çocukların eğlenceleri neydi? Cevap ahşaptı. İçerideki ahşap oyuncakları neler olduğunu bize şimdi Gönül Hanım o müthiş anlatım tarzıyla anlatacak. Biz içeriye geçiyoruz, sizleri de bekliyoruz. Müthiş bir nostaljiye ve müthiş bir tarihi hafızaya doğru adım attık. Burada bir cevher var Eyüp'te. Eyüp Sultan Belediyesi oyuncak atölyesini işleten, 20 yılımı verdim ben bu işe diyen bir duayen Gönül Hanım'la birlikteyiz. Efendim hoş geldiniz programımıza.
1: Hoş bulduk. Nasılsınız?
0: Çok şükür iyiyim. Siz nasılsınız?
1: Biz de iyiyiz. Oyuncaklarla beraber gençleşiyoruz.
0: Allah daim etsin. Şimdi bunlar gerçek oyuncaklar.
1: Eyüp oyuncakları bunlar. Evet.
0: Yani bu 17. yüzyıl, 18. yüzyılda çocuğun elindeki oyuncaklar.
1: Daha bir eskiye dayanan Evliya Çelebi seyahatnamesinde Eyüp oyuncaklarından bahsediyor. O zaman şimdiki bu hacı malzemelerin satıldığı yerde
0: şurada
1: 100 dükkan ve 106 usta varmış. Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde bahsetmesi. O zaman Osmanlı'nın zamanının oyuncak atölyesini elinde bulunduran bir senetmiş burası. Bunların esas özelliği de artık malzemelerden üretilmesi.
0: Artık malzemeler.
1: Evet. Tahta kalenin tahta artıkları, sütlüce mezbahasının derisi, kağıthane derisinin de çamurundan üçünün toplandığı, buluştuğu burada bir oyuncak atıyor.
0: Yani geri dönüşüm deniyor aynı
1: zamanda. Sıfır
0: zaman.
1: Atık.
0: Vay be, çok iyi. Evet. Bize 16. yüzyıl, 16, 17, 18 o yüzyıllarda yaşayan çocukların ne ile oynadığını gösterir misin? Vallahi isim isim vererek.
1: Şimdi bu her zaman hala var olan bir el arabamız. Bu çekçek arabası. O zamanki isimleriyle söylüyorum. Bunlar biliyorsunuz halen de var. Darbuka.
0: Evet.
1: Kumbaramız. Düdüklü testimiz.
0: Evet.

0: bu şekilde ötüyor. Orhan, su koyabiliyoruz.
1: İçine su koyduğumuz zaman
0: bambaşka olur.
1: Su koyup
0: üflediğimiz zaman da kuş sesi, bülbül sesi çıkarıyor. Aynalı arabamız. Aynalı araba denmesinin sebebi de buradaki şu güneşin yerinde. O zamanlar ayna konuyormuş. Çocuklar sokakta oynarken yansımayla daha mutlu olsunlar diyeydin. Ama şimdi artık onu yapamıyoruz maalesef.
1: Neden yapamıyoruz?
0: Çünkü çocukların ellerini keser diyerekten veliler, anneler, babalar biraz daha temkinli davranıyorlar. Bu kaynana zırıltısı.
1: Kaynana zırıltısı.
0: Evet, o zamanki isimleriyle söylüyorum.
1: Bütün kayınvalidelere buradan selamlar. Size ithafen yapılan bir oyuncak ama bir gün bütün hanımların kayınvalide olacağı gerçeği.
0: Her anne bir kayınvalide adayı.
1: Kesinlikle.
0: Bu şeytan minaresi demişler. Yani işlevi nedir bilemiyoruz ama herhalde çocuklar birbirlerini korkuttukları
1: daha
0: için
1: çok iyi.
0: Adına şeytan minaresi biz dedik onundayım.
1: Evet.
0: Bu eskiden buzdolaplarımız yoktu biliyorsunuz. Şeytan tel dolaplarımız
1: tel dolaplar.
0: Bunlar.
1: Ben biliyorum buzda, köyde
0: şimdi,
1: vardı.
0: Tabii ki yani çok kısa zaman halen de vardır bazı evet. yerlerde. Buzdolabı olmadığı için yiyecekleri içlerinde saklıyoruz.
1: Evet.
0: Bu da aynalı beşiğimiz yine aynı şekilde. O zaman burada bir ayna varmış. Şimdi biraz önce açıkladığımız gibi koyamıyoruz aynamızı. Adı
1: evet.
0: aynalı beşik. Kuşlu arabamız. Burada bir kuş figürü olduğu için adına kuşlu araba demişler.
1: İpe bağlayıp çekiyor çocuklar.
0: Hepsi yani. İpe bağlanıp çekme. Bu çekecek arabamız. Aynalı arabamız.
1: Ben hepsi 74 doğumluyum.
0: Motorlu değil hiçbirisi.
1: Fatih Cerrahpaşa'da büyüdüm. Çekerek değil de iterek yapıyorduk. Bir sopaya bağlı şuradaki gibi.
0: Şuradakiler
1: evet.
0: gibi.
1: Biz çekmezdik ufak arabaları plastik iterek götürüyorduk.
0: Siz plastiğe yetiştiniz tabii.
1: Maalesef
0: ki.
1: Öyle.
0: Burada cambaz arabamız işte böyle sürdüğümüz zaman bu şekilde giden bir ahşaptan bizim oyuncaklarımızın hepsi işte.
1: Evet. Sanırım bu bir kız oyuncağı. Çok renkli ve sesli.
0: Yani aslında Eyüp oyuncaklarında bu kadar çok ve desen yok. Ama biz çocuklara cazip gözüksün diye. O zaman kök boyaların kullanıldığı, kök boyalarda mavi, kırmızı ve yeşilden oluşan bezemeler. Yani böyle ağır desenler değil de çizgiler, ufak tefek bezemelerle yapılan oyuncaklarmış. Şimdi biraz daha çocuklara cazip gelmesi için. Buna da çın çın arabı demişler. Buraya çın çın konduğu için. Çın çınlar olduğu için adına çın çın araba demişiz.
1: Çok güzel. Bu kaldı.
0: Saltanat kayığımız var.
1: Saltanat kayığı.
0: Evet. Yani bu kürekleri var. Saltanat kayığı eskiden Haliç'te veya halen Eminönü'nde de
1: evet.
0: vardır gördüğümüz gibi.
1: Balık satılıyor şu an için.
0: Bu arada bu da Saplı'da olmuş. Gerçi bu her ülkede var.
1: Evet.

0: şu anda bunun ustası yok zaten. Türkiye'de biz bunun ustasını yaptıracak usta. Bak. Bunun ustası son hastaydı. Artık bilemiyoruz ne olduğunu. Şu anda bunun ustasını bulamıyoruz. Bu evet. Düdükleri yaptıracak. Yani elimizde kalan son 25-30 tane düdüklü testimiz var.
1: Ondan sonra bitiyor.
0: İnşallah ustasını buluruz diyorum.
1: İnşallah. Son olarak kıymetli dostlar, benim de çocukluğumda internet yok. İnternet oyunları yok. Vurdulu kırdılı bir takım programlar yok. Biz istisnasız her gün 10 saat boyunca topaç çevirme oyunu oynardık. Şimdi çekimden önce yaptık. Ben de çevirebiliyorum. Çeviriyor muyum? Ama yumuşak çeviriyorum. Benden daha iyi olduğunu gördüğümüz Orhan abi bir topaç çevirecek ve biz şimdi o topaça doğru gidelim. Bizi izleyen internet dönemi çocukları, 90'lı ve 2000'li yıllarda yaşayan gençler, bizim çocukluğumuz yıllarında internetimiz yoktu ama her gün oynadığımız şunlar vardı. Evet abi. Ve böyle elde çevir. Bu tabii işin şov kısmı. Ben bu işte ustayım, uzmanım diyenler böyle şov yapıyorlar. Ben yapamıyorum bu arada. Ben 40 yıl oldu bu işi bırakalı. Ama Orhan abi çok iyi çeviriyorsun. Benden daha iyi yapıyorsun.
2: Sürekli yaptığımız iş olduğu için.
1: Ben vurarak, atarak yapıyorum. Sen çevirerek yapıyorsun.
2: Zaten normalde atılması şeyi de o şekilde. Yani karşıdaki oyunun amacı diğer topacı kırmak.
1: Ha, öyle mi?
2: Yani eskiden biz öyle oynardık çocukken. Yani ben çocukluğumu hatırlıyorum.
1: Evet.
2: Biz kendimiz yaparak topaçları ağaçların dallarına kırıp kesip şu anki kullandığı olur. Çiviler bile o zamanki dönemlerde atların dallarına kullanılan evet. Çiviler vardı. O evet. Çivileri takardık. Taşlara sürüp ucunu sivrileştirip öbür topaca nasıl kırabiliriz öbür topacı diye çalışırdık üzerinde. Yani bizim çocukluğumuz o şekilde. O yüzden yani hızlı atıyorum ve evet. Döndürebiliyorum. Siz de attınız. Yavaş bir dönümdü.
1: Evet abi, o yavaş.
2: Avucu alınca düşüyordu. O ağaç kırmaz yani. Hiçbir şey kırmaz.
1: Avuca dalınmaz o.
2: Aynen. O yüzden
1: kendi halinde, kendi yağında aynen. Kavrulan bir topaç
2: oldu. Bu şekilde attığı zaman
1: oldu.
2: Zaten hızlı attığı zaman dönüyor. Tabii daha da sert vuruyoruz aslında ama.
1: Evet.
2: Ben yapayalnız diye yavaş atıyordum. Bu şekilde gönderiyoruz topaçlarımızı.
1: Abi harika. Bu arada laf aramızda 80'li yıllarda uçurtma da vardı.
2: Evet.
1: Uçurtmanın da kuyrukları vardı. Bol kuyruklar. Allah affetsin. Buradan uçurtmasına zarar verdiğim dostlar ki şu an 50 yaşlarda onlar. Hakkınızı bana helal edin. Uçurtmanın kuyruğuna jilet bağlardık. Evet. Her tarafına. Diğer uçurtmaya vurduğunda paramparça aşağı düşerdi. Ne kötü bir şey ama. Jiletli uçurtmalar yapıyorduk biz. Burada Eyüp Belediyesi nezdinde bir oyuncak atölyesi var. Kaptanpaşa Camii'nin hemen karşısında. Mutlaka gelin. Orhan abiyle tanışın. Gönül Hanım'la sohbet edin. Bir çay vardır. Bir çay için İstanbullu olmanın tadına varın. Rahmetli İlber Ortaylı'nın dediği gibi İstanbul'da iki tip insan yaşar. İstanbul'da yaşayanlar, İstanbul'u yaşayanlar. Allah sizi İstanbul'u yaşayanlardan eylesin.

0: 3 Temmuz 1918 Çarşamba günü akşam 8.30'da Dolmabahçe Sarayı'nda idrar yollarına bağlı bir hastalıktan dolayı vefat eden Sultan Mehmet Reşat Han çocuk sevdalısıydı. Çocukları çok seviyor ve bu sevgiyi Allah Resulü Peygamber Efendimiz'e bağlıyordu. O seviyor, ben de seviyorum diyordu. Bu yüzden kendisine hazire olarak, türbe olarak ayarladığı Eyüp Sultan'daki yere, bahçesine bir okul yaptı. O günkü adı Reşadiye Rüştiyesi, yani Reşadiye Ortaokulu. Bugünse Reşadiye İmam Hatip Ortaokulu. Sultan Mehmet Reşat Han'ın kendi adına yaptırmış olduğu bu ortaokul hala duruyor. Şimdi bu anlattığımız duruma göre Sultan Mehmet Reşat Han'ın türbesinin bahçesinde olması gerekiyor. Bu okul gerçekten öyle mi? Hadi bahçeye bakalım, türbeye, hazireye bakalım ve Sultan Mehmet Reşat Han'ın hikayesini tam olarak hazire önünde konuşalım. Buyurun size Reşadiye Rüştiyesi ya da bugünkü anlamda Reşadiye İmam Hatip Ortaokulu. Sultan Abdülmecit Han'ın 1848 tarihinde Dolmabahçe Sarayı'nda dünyaya gelen oğlu Mehmet Reşat, abisi Sultan Abdülhamid, kardeşi Sultan Vahdettin'dir. Abdülmecit Han'ın çocuğudur. 3 Temmuz 1918 Çarşamba akşamı saat 8.30'da Dolmabahçe Sarayı'nda vefat etti. 1848-1918 tarihleri arasında yaşayan güzel bir insandı. Ve bu insandaki en büyük hassasiyet çocuklara dairdi. Toplantılar yapılır, paşa toplantıları, bakan toplantıları yapılır. Sultan Mehmet Reşat Han bu toplantılara başkanlık yapar. Paşaları dinler, kaptanı deryaları dinler. Kara kuvvetleri komutanı bir şey söylerken oraya bir bey müdahale eder. Maliye Nazırı'nın raporu esnasında Dahiliye Nazırı da buna ilave yapar. Ken devletin bu kadar ciddi işleri konuşuluyorken kapı bir anda açılır. İçeriye 3 yaşında, 4 yaşında paytak paytak yürüyen dede diyerek koşan bir şehzade girer. Sultan Mehmet Reşat Han bu çocuk şehzadeyi kucağına alır, çok sever, boynunu koklar. Bu esnada paşalar, bakanlar, vezirler Sultan Mehmet Reşat Han'a iç geçirerek, başını sallayarak kendi kendilerine çocuk sevme zamanı mı? Toplantı yapıyoruz, işimiz var, görmüyor musun babında bakarlarmış. Sultan Mehmet Reşat Han da bu bakışları anladığı için onlara dermiş ki çok seviyorum, ne yapayım? Bendeki bu çocuk sevgisi bitmeyen bir sevgidir. Çok seviyorum, ne yapayım? Bu cümle aslında Mehmet Reşat'a ait bir cümle değil. Bu cümle bizatihi alemlere rahmet olarak Allah tarafından bu dünyaya indirilmiş olan Peygamber Efendimizin sözüdür. Şöyle ki, tuğlalarını, taşlarını kendi omzunda taşıyarak yaptığı Medine'de Mescid-i Nebevi camisi bulunmaktadır. Bu camide sahabe-i kirama cuma günleri cuma hutbesi verir ya da vaaz verir diğer günler. Dostlar düşünsenize ne ulu, ne yüce, ne şanı büyük bir meclis. Hazreti Ebubekir en önde, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, yanında Hazreti Ali, Ammar, Taha, Talha, Abdurrahman, Zübeyir, Vakkas, daha kimler kimler orada bulunuyor. Abdurrahman bin As, Peygamber Efendimiz'e bir soru sormak için elini kaldırıyor. Sahabe-i kiramın büyüğü, bizim bugün İslam tarihi okurken isimlerini okuduğumuz ve gördüğümüz sahabeler, dizlerinin üzerinde oturmuşlar, yukarıya, minbere doğru peygamberimize bakıyorlar. Peygamberimiz de aşağıya benim şu an baktığım gibi bakarak onlara bir şey anlatırken tam karşıda bir kapı, imamın durduğu mihrap yeri burası, Tam karşısı ise camiye girilen kapı. Bir anda kapıya gözü ilişir. Sonra söyleyeceğini durdurur. Tıpkı benim gibi konuşmaz. Susar. Sonra başını sağa doğru eğer. Sonra gülümser. Sonra minber merdivenlerini aşağıya iner. Sahabelerin omuzlarını yara yara dışarıya doğru, kapıya doğru çıkar. Henüz yeni yeni emeklemiş, yürüyemeyen, emekleyerek evinden çıkıp camiye doğru gelen, kızı Hazreti Fatıma ile damadı Hazreti Ali'nin çocuğu olan torunu Hazreti Hüseyin'i yerde emeklerken kucağına alır. Ona sarılır, boynunu koklar. Cennet kokusu bu der. Sonra kendisine bakan sahabelere, çok seviyorum, ne yapayım? Bu çocuklar Allah'ın bizlere hediyesi. Biz bu çocukları büyütmek durumundayız der. Kucağına alır. Çocuk peygamberimizin sakalıyla oynarken, yüzüyle, gözüyle, eliyle oynarken peygamberimiz bazen onu öper, bazen de sohbetini, hutbesini, vaazını kaldığı yerden devam edermiş. Sultan Mehmet Reşat'ın çok seviyorum, ne yapayım cümlesi aslında Peygamber Efendimizin camiye, Mescid-i Nebevi'ye emekleyerek giren torunu Hazreti Hüseyin için söylediği bir sözdür. Çok seviyorum, ne yapayım. Sultan Mehmet Reşat Eyüp'te kendisine ve çocuklarına, aile efradına bir hazire yapar. Bir mezarlık yapar. Mezarlık çok büyüktür. Bahçe büyüktür. Yan tarafa ise der ki, buraya bir okul yapın. Çocuklar okusun burada. Ben bu çocukların seslerini duyayım. Benim kemiklerim her okula girişte, her çıkışta, her teneffüste, çocuklar okulun bahçesinde her gezerken kemiklerim çocuk seslerini duysun. Ben böyle mutlu olmak istiyorum der. Az evvel gördüğünüz Reşadiye Ortaokulu ya da o günkü adı ile Reşadiye Rüştiyesi şu an selvi ağaçlarının arkasında sarı olarak görülen binadır. Yan tarafta sizin şu an gördüğünüz bina ise Mehmet Reşat Han'ın türbesidir. Aslında okulun binası türbenin bahçesindeydi. Vasiyeti üzerine türbe bahçesine bir okul yapmışlar ki Mehmet Reşat'ın kemikleri çocuk sesi duysun diye. Allah bütün çocuklarımızı bize bağışlasın. Allah çocuklarımıza iyi eğitim vermeyi bizlere nasip etsin. Sultan Abdülhamit Han'ı seviyoruz değil mi? Evet seviyoruz. Zira sevgiyi hak ediyor. Peki ne yapıyor? Vallahi biz, ben ya da sizler Abdülhamit Han'ın kara kaşına, kara gözüne hayran değiliz. Yani bana ne Abdülhamit isimli birinden yaptıkları olmasa, hayır ve hasenatı olmasa, bu millete ve bu ümmete yaptığı hayırlar olmasa, bana ne? Biz Abdülhamit Han'ın yaptıklarını seviyoruz. Allah ondan razı olsun. Mekanı da cennet olsun inşallah. Dünyada pek çok ilke sahiptir Abdülhamit Han. Mesela dünyada ilk defa kadınlara özel hastane, Nisa Hastanesi'ni Hürrem Sultan Cerrahpaşa'da yaptı. Ama dünyada ikinci kadın hastanesini Abdülhamit Han Karaköy'de yaptı. Kadının insan olarak sayılmadığı, acaba kadın dediğimiz canlı insan mıdır, değil midir konuşmalarının, konsül toplantılarının yapıldığı ve sonuç olarak kilisenin tavuk nasıl kanatlı ama kuş değil, kadın da insana benziyor ama insan değil biçiminde fetvalar verdiği günlerde Abdülhamit Han ve onun dedesi Kanuni Sultan Süleyman kadınları hastane yaptı. Abdülhamit Han dünyada ilk defa, o günkü kelimelerle söylüyorum, bugünkü anlamda değil. Bugün işitme ve görme engelliler diyoruz. Ama o günkü anlamda okulun gerçek adını söylüyorum. Körler ve sağırlar okulunu yaptı. Nerede? Aksaray'da. Aksaray'dan Cerrahpaşa'ya doğru çıkan Haseki yolunun sol tarafında bir pasaj vardı. Orada yaşayanlar bilirler, Yıldız Pasajı. Benim çocukluğum Yıldız Pasajı'ndaki sinemada film seyretmekle geçti. Cüneyt Arkın'ın bir yumrukta beş adamı devirdiği filmleri ben Yıldız sinemalarında seyrettim. Yıldız bu arada Abdülhamit Han'ın Yıldız Sarayı'ndan ismini almaktadır. Körler ve Sağırlar Mektebi Yıldız'a bağlı olduğu için Yıldız Pasajı'nın olduğu yerde bir Yıldız Körler ve Sağırlar Mektepleri. İşte o Abdülhamit Han ilk defa bir çocuk hastanesi yaptı. Dünyada sadece çocuklara bakan, yalnızca çocuk hastaları olan hastane Şişli Hamidiye Etfal Hastanesidir. Çocuklara tıfıl derler. Tıfıl ufak demektir. Etfal çocuklar, ufaklar demektir. Hamidiye Etfal Hastanesini dünyada ilk defa çocuklar için Abdülhamit Han yaptı. Kadınlara ikinci defa, körlere ve sağırlara birinci defa okul ve hastane yapan Abdülhamit Han. Çocuklara hastane yapan Abdülhamit Han. O Abdülhamit Han bir şeyi daha dünyada ilk defa yaptı. Dünyada ilk defa yapılan o şeyin adı Körler Kütüphanesi. Görme engelli demiyoruz bugünkü anlamda. O günkü ismini kullanıyorum. Körler Kütüphanesi. Kör geliyor, kitaplardan kitap seçiyor ve onu okuyor. Bir dakika. Kör okuyor. Yani köre mi okuyor? Altı noktalı kör kitapları da yok. Olsa da kaç tane Osmanlı'da kör o kitapları okuyabiliyor? Peki nasıl oluyor bu iş? Çok basit. Sonraki bölümlerde konuşacağız. Hemen arkamda bir Sıbyan Mektebi var. Hemen yanımda bir medrese var. Buralar Sıbyan Mektepleriyle, medreselerle meşhur bir yerdir. Hemen şurada bir ortaokul var. Bol miktarda okul bulunmakta. Bu okullarda, bu medreselerde eğitim gören çocuklar nöbetleşe, haftada bir, 10 günde bir ya da 15 günde bir öğrenci sayısına göre 3-4 çocuk geliyor. Kör kütüphanesinde oturuyor. Bir tane kör geliyor içeriye. Diyor ki Ömer Seyfettin'in mesela diyetini okumak istiyorum diyor. Raflardan Ömer Seyfettin'den diyet çıkartılıyor. Sonra çocuk, yani o medrese mensubu olan talebe o kitabı alıyor ve o köre, o günkü anlamda konuşuyorum, o köre okuyor. Ve kör bir çocuğun dilinden kulağını göz yaparak kitap okuyor. Gören öğrencilere, görmeyen körlere kitap okutturulan, dolayısıyla kör kütüphanesi olarak kullanılan binanın önünde bulunmaktayız.
1: Zamanın izinde asalet. Bugünün ayrıcalığı. İstanbul'un en seçkin otel dedikleri.
2: Le Temp İstanbul Karakol. Curio Collection by Hilton.
3: Ninja Prestige Dual Brew kahve makinesi 15.999 lira yerine 9.999 liraydı. Bu indirim kaçtı. Karaca uygulamasını indir, diğerleri kaçmasın.

0: denersin de olmaz mı hiç? Türk mutfağından aldığın ilhamı yenilenen Filiz'le buluştur. Her yemekte kendi hikayeni yaz. Filiz, mutfağın benzersiz.
1: Vay be, Word 35 yaşında demek. Dile kolay.
2: Kolay mı?
3: Nasıl kolay?
1: Aa!
2: Sabah hayasında işbaşı yapan Vadam için kolay mı?
4: Sağ ol Vadam.
2: Tatil uğruna yanık gezen Vadam. Her özel günü neşeyle dolduran koca yürekli Vadam. Dile kolay. 35 yıl. Mendil var mı?
1: Gel buraya, gel.
5: Vadalarla gelecek yıllar nice güzelliklere aday. Ama bizim aklımızda tek bir soru var. Daha da ne var?
6: Daha da ne var?
0: Mutfağın benzersiz.
7: Jacobs Origins'le her fincanda dünyayı keşfet. İkonik lezzeti ve kadifemsi dokusuyla her yudumda benzersiz bir deneyim. Harika anları keşfet. Jacobs.
8: Büyük maç başlıyor.
9: O zaman yerindeyim.
10: Migros

0: Telvesso ile büyüyor. Gelenekle gelecek Telvesso'da buluşuyor. Türk kahvesi ve espresso bazlı 30'dan fazla kahveyle Telvesso çeşit çeşit kahve keyfini tek makinede yaşatıyor. Arçelik kahve keyfi. Tamamen keyfi.
1: Metro yine tıklım tıklım.
2: Sakin ol. Gardını al, güvende ol.
3: Redoxon üçlü etkinin içeriğindeki C, D vitamini ve çinko bağışıklığın normal fonksiyonunu destekler. Deneyenlerin %95'inin tavsiye ettiği Redoxon'la gardını al, güvende ol.
4: Yeni bir macera. Arabasını satan kadın. Akıl verenlere karşı tek başına.
5: Ben macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde

0: Ekim'de takılacak fırsatlar Atasay Altın ve Pırlanta Kataloğu'nda. Göz kamaştıran tek taş pırlantalar cazip fiyatlarla sizi bekliyor.
1: Dyson'ın en güçlü ve en akıllı kablosuz süpürgesi V16 Piston Animal.

0: Konik başlık, saçları ve tüyleri fırçaya dolanmadan toplar. Hazne, boşaltılırken geride toz bırakmaz. Dyson.com.tr ve Dyson satış noktalarında.
1: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. E güneşte yürümek de bir artı. Sevdiklerinle özlem gidermek.

0: Yok, ben almayayım.
1: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
2: Sensodyne Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
1: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
3: Bir soğuk, bir sıcak cildini yıpratır. Sen ilgiyle bak. İçeriğindeki provitamin B5 ile cildini koru ve nemlendir. Ve Pantol Derma uzmanlığıyla cildine iyi bak.
2: Bayer'den.
4: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
5: Kendine iyi bakmanın ışıltısı etrafını da sarar. Seni canlandıran, enerjini yükselten o an içinden taşıp tüm dünyaya yayılır. Çünkü sen ışıldadıkça etrafındakilerin de enerjisi yükselir. Palmolive. Kendine ayırdığın o an.
6: Bu tavuk aşmış.
7: Kırmızı süt aşmış. Kırmızı süt aşmış.
8: Bu devirde hangi banka herkese %43 getiri veriyor?
9: Bankan Hadis'te veriyor. Bana da 5 milyon lirası olan Ali Bey'e de 5 bin lirası olan Ayşe Hanım'a da. Hadi de herkes vadeli hesabına yüksek getiri kazandı. Sen de indir. Hadi.

0: Yine diş etlerin kanadı değil mi?
1: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
2: Her yemeğin yanında ne olmalı sofrada?
3: Her yemeğin yanında Sütaş Ayran.
2: İçtikçe iyi hissedeceksin.
4: Sürpriz yapmaya bayılıyorlar. Sevildiğimi hep hissettiriyorlar. Bazen ortalığı dağıtsalar da.
5: Merak etme. Suda bekletip sonra yıkayacağım.
4: Hiç gerek yok. Piril var.
3: Yeni Piril Ultra Güç. En zorlu kurumuş yağları suda bekletilmiş gibi kolayca temizler.
4: Suda bekletmeden mükemmel temizlik ve birlikteliğin keyfi için.
3: Yeni Piril Ultra Güç.
6: Damla önce çok eğlenceli.
7: Yok, ben almayayım. Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
8: Sensodyne Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
7: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
9: Haydi bu fıstıklar geldi.
10: Bu yumurtalar uçan dare gibi.
11: Ben bu yüzüklerle makyaj yapıp havada oluyorum.
12: Haribo Star Mix'ten sahanda yumurta ve kalp yüzük. Kısa bir süre için kendi paketlerinde.
13: Bana çıkmaz hocam kredi ya.
14: Çıkar, çıkar da her gün dışarıdan kahve almayı hayatından bir çıkar.
15: Hesap basit işte. Ödemelerini düzenli yap, kredi notunu çıkar. Gereksiz harcamamak için de bir alışveriş listesi çıkar. Sonra kredi için hesapta fırsat çıkar.
16: Dene, sana da çıkar.
15: Denemesi bedava.

0: Kırmızı Kelebek günleriyle sen de evini yenile. Şimdi tüm takım alışverişlerinde 30.000 TL'ye varan indirimler seni bekliyor. Kırmızı Kelebek günlerini sakın kaçırma.
1: Evde saç boyarken eşit dağılan renklere ulaşmak zor olabiliyordu. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme'le çok kolay.
2: Saçlarımın zarar görmesinden korkuyordum. Şimdi onları 3 adımla koruyabiliyorum.
3: Ve boyama sonrası ipeksi yumuşaklığı hissediyorum.
2: Hayallerindeki renk saçlarının hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme, her sen için.
4: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyut atlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
5: Damla önce çok eğlendim.
6: Yok, ben almayayım. Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.

0: Sensodyne Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
1: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
2: Schwarzkopf Kliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Kliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Kliss, her sen için.
3: Bebeklerin nasıl uyuyacağı hiç belli olmaz. Ama sonunda onun mışıl mışıl uyuduğunu görmek her şeye değer.
4: Yeni Morphix tatlı rüyalar sızdırmayı 20 farklı uyku pozisyonunda engeller. Bebekler tüm gece mışıl mışıl uyur.
5: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
6: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
7: Bu cheesecake'i nasıl yaptınız?
8: Sütaş labne.
9: Sütaş labne. Lezzeti efsane, hafifliği

0: yeni bir macera. Arabasını satan adam.
1: 50.000 düş.
0: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
2: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde drink sattım.
3: Arabam.com'a değerinde drink sat. Bu filtre size dişlerinizin sarı olup olmadığını gösteriyor. Colgate Optic White Purple Reveal. Sarı tonları anında düzeltir. Daha beyaz dişler için merhaba purple, merhaba ışıltı. Parıldayan bembeyaz bir gülüş için sıradaki adım. Yeni Colgate Optic White Purple Serum.
4: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.
5: Damla bence çok eğlenceli.
6: Yok ben almayayım. Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
7: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
6: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
8: Rahatlığı net, ışıltısı net. Bellona'dan anında net fiyat, net indirim. Bellona şıklığı ve rahatlığını %30'a varan indirimle şimdi al, 3 ay sonra 12 taksitle ödemeye başla.
9: Bellona, Bellona.
10: Dyson Haşret, sis huzurla uyurken hava kalitesini analiz eder. Tozu, alerjenleri ve kirleticileri filtreler. Temizlenmiş havayı bütün odaya dağıtır. Üstelik fısıltı kadar sessiz. Haşret, Dyson'dan.
11: Zamanın izinde asalet. Bugünün ayrıcalığı. İstanbul'un en seçkin otel dedeleri.
12: Le Temps, İstanbul Karakol. Kuyo Collection by Hilton.
13: Dünyada bir ilktir körler kütüphanesi. Yıllar geçti, seneler geçti. 1930'lar, 40'lar, 50'ler bekar evi harabeler olarak kullanıldı. 1994 yılında bu şehre belediye başkanı olan bugünkü Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan belediye başkanlığı zamanında Abdülhamit Han döneminde kurulan Kör Kütüphanesi, Görme Engelliler Kütüphanesi olarak döndürüldü. O gün kasetlere okunan kitaplar Walkman'e takıyorsun ve dinliyorsun. Birileri kitabı seslendirmiş, kaset yapmış. Ömer Seyfettin'in diyeti artık bir kaset. Kaseti aldın, taktın Walkman'e ve dinliyorsun. 90'lı yıllarda Recep Tayyip Erdoğan zamanında buyken bugün ise artık bu iş tamamen bitmiş, MP4'lere yükleniyor. Okumasını seven, okumasına güvenen biri gelir. Ben kitap okumak istiyorum der. Murat kitap okumak istiyor. İçeriye girer. Sağır bir odaya sokarlar. Orada kitabı okur. Ses kaydı yapılır. Sıkıldı. Canı çay içmiş.

demek istiyor. Orada durdurur, hem band kaydını hem kitabı gider okur, kapatır, araya bir şey koyar. Sonra gelir kaldığı yerden okumaya devam eder. Bitti mi diyet? Alırlar onu, içeriye koyarlar. Bir görme engelli gelir, ben diyet okumak istiyorum deyince alırlar onu, Murat'ın ağzından seslendirilmiş olan MP4'ü takar ve Ömer Seyfettin diyet okur. Hala hizmet vermektedir İstanbul Görme Engelliler Kütüphanesi. Bugün hala İBB'ye bağlıdır. 94'ten beridir İBB'ye bağlıdır. Kıymetli dostlar, Eyüp bitmedi. Eyüp haftalar boyu, programlar boyu, seriler boyu devam edecek olan bir yer. Ama bu hafta bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Beyaz TV, Geçmişe Yürüyen Adam programı Eyüp'ün ikinci bölümünden size Allah'a emanet olun der. Allah fırsat ve ruhsat verirse haftaya Eyüp 3'ten devam inşallah.

Marka Şehirler programımızda bu hafta kameralarımızı İstanbul'a çeviriyoruz. İstanbul'un en fazla yeşil alanına sahip ilçelerinden biri olan Ümraniye'deyiz. Ve hazır yaz ayları da başladı. Ümraniye'nin doğal güzelliklerini ve keşfedilmemiş tüm özelliklerini bizimle birlikte keşfetmeye hazır mısınız? Hadi başlayalım.

0: Günaydınlar. Nasılsınız?
1: Günaydınlar. Hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk ustam. Nasılsınız?
1: Sizi koku getirmiş olması lazım buraya kadar.
0: Kesinlikle bu kokular bizi çekti. Ve Ankara simitini biliyoruz.
1: Evet.
0: Türkiye'mizin hemen hemen birçok yerinde o meşhur simitleri var ama bir evet. de dediler Ümraniye simidini bir görün.
1: Şimdi genel itibariyle Türkiye'mizin bütün simitleri güzel.
0: Evet.
1: Biz de istedik ki Ümraniye'mizi özel. Herkesin Ümraniye simidi diye yemesi gereken bir simit yapalım diye çok uğraştık üstünde.
0: Bayağı bir Ar-Ge çalışmışsınız.
1: Evet, bayağı Ar-Ge çalışması. Yani kilo aldık ancak kiloları yavaş yavaş veriyoruz şu an.
0: Nedir efendim bu Ümraniye simitinin özelliği?
1: Şimdi biz eski usul olarak pekmezimizi, simidin
0: doğal pekmez susam, mi kullanıyorsun?
1: Normal pekmezimiz, üzüm pekmezi kullanıyoruz. Susamımız kaliteli, unumuz kaliteli. Her şey simit için. Yani piyasada yapan arkadaşlarımız onların da ellerine sağlık. Ama biz daha çok simit üzerine bir işletme olduğumuz için simidin en orijinal halini, sokak simiti ve çıtır olmasını sağlayan bütün malzemeler kullanıyoruz.
0: Yani şimdi simit deyip de geçmeyin efendim. Evet. Her simit simit midir? Şimdi göreceğiz.
1: Değildir.
0: Pekmezi özel bir kıvam ya. O tadı veren pekmez mi?
1: Hem rengini hem de tadını veren aslında şekeri dışarıdan üzüm pekmezi.

0: Doğal.
1: Doğal olması ve katkı maddesi kesinlikle kullanmıyoruz.
0: Ve bir de efendim içi dolgulular var. Arzuya göre değişiyor. Peynirlisi, salamlısı, sucuklusu. Tercihi size

0: içinde efendim hazırlanan bu meşhur Ümraniye simitlerini de inceltmek lazım, açmak evet. lazım değil mi?
1: Hepsi gerçekten emek isteyen bir süreç.
0: Yeterli mi?
1: Yeterli ustam.
0: Bugün çırağınız benim.
1: Evet.
0: Bayağı bir sıra var.
1: Yetiştirmemiz gerekiyor.
0: Yetiştirmemiz gerekiyor hızlı hızlı. Ne kadar incesi mi, makbul kalını mı?
1: Bence standart. Tam ortası.
0: Standartı mı var? Peki şu boğuldu mu?
1: Olabilir.
0: Yamuk olanlar benim.
1: Yamuk olanlar tamam, sizin olsun.
0: Onlar kal-

0: çıtır taptaze fırından henüz evet. çıktı.
1: Şu an el yakıyor, dokunamıyoruz.
0: Kesinlikle beklediğimize değdi değil mi?
1: Değdi.
0: Bayağı özellikle bekledik olarak. Ama taş fırının özelliği bu olsa gerek.
1: Yani taş fırın biraz daha çıtır olması için daha fazla bekletiyoruz yani.
0: Şimdi efendim simit başka güzeldir ama sıcacık yemek de
1: buhar üstünde dikkat edin.
0: Bakar mısınız buharının güzelliğine? En güzel kahvaltı bu efendim. Çayımızı da söylediniz. Simit fiyatı ne kadar?
1: Şu an 15 TL. Yeni zamlı halimiz.
0: Sadece 15 lira.
1: 15 lira.
0: Çay ne kadar?
1: 10 lira.
0: 10 TL. Peki peynir ne kadar?
1: 10 lirada peynir piknik ürünlerimiz mevcut.
0: Ne alırsam 10 lira?
1: Evet, ne alırsanız 10 lira.
0: 35 TL'ye çay, o meşhur Ümraniye simiti, peynir, zeytinle kahvaltı yapabiliyorsunuz.
1: Evet, dışarıdaki normal bir adet simit fiyatını yanında çayı, piknik ürünüyle birlikte yiyebilirsiniz.
0: Üstelik doğal pekmez kullanılıyor.
1: Özellikle içinde katkı maddesi hiçbir şekilde yok. Un, su, tuz, maya bu kadar yani.
0: Muhteşem bir top. Çıtır çıtır. Giderken afiyet de götürebiliyor muyuz?
1: Tabii tabii paket yapabiliriz.
0: Paket de götürelim efendim. İnanılmaz lezzetli. Emeklerinize, yüreğinize
1: ayağınıza
0: sağlık. Var mı ekranları başında bizi izleyenlere söylemek istedikleriniz? Herkesi davet edelim mi?
1: Herkesi davet ediyoruz.
0: Nereye
1: özellikle olarak Osman Gazi Millet Bahçesi Dudullu'da bulunan belediyemize siz değerli misafirlerimizi bekliyoruz.
0: Çok teşekkür ediyorum.
1: Ayağınıza sağlık.
0: Afiyet olsun efendim.

Yeşil Ümraniye'de sizleri öyle bir yere getirdim ki burası Osman Gazi Millet Bahçesi ve burada 7'den 70'e herkes için bir şeyler var. Spor tesislerinden kütüphanelere, yapay şelalelerden gül bahçelerine, hatta piknik yapabileceğiniz dumansız piknik alanları bile var. Dilerseniz bu muhteşem güzellikleri...

0: Efendim Osman Gazi Millet Bahçesi'nde gül bahçelerinin arasında muhteşem fotoğraflar, resimler, videolar çekilmeye başlandı yazın gelmesiyle birlikte.
1: Evet.
0: Nasılsınız, iyi misiniz?
1: Teşekkür ederiz siz.
0: Teşekkür ederim, sizi tanıyabilir miyim?
1: Ben Hülya Yama, 26 senedir burada oturuyorum.
0: Ne kadar güzel, ne kadar evet. Şanslısınız.
1: Safranbolu'dan geldim buraya gelin olarak.
0: Artık Ümraniyelisiniz.
1: Aynen, aynen. Sosyal açıdan bizim için çok büyük bir şans oldu buranın yapılması. Çok mutluyuz.
0: Nelerden yararlandınız?
1: Basket alanları var, masa tenisi oynuyor çocuklar. Yürüyüş yapıyoruz aynı zamanda. Yukarıda sosyal tesislerde kahvaltı, yemek imkanları
0: var. Tüm gün buradasınız.
1: Aynen öyle.
0: Çok teşekkürler, iyi eğlenceler diliyorum.
1: Teşekkür ediyoruz.

Efendim Osman Gazi Millet Bahçesi'ne geldiğinizde gerçekten sevdiklerinizle birlikte hemen içinde bulunan kasaptan etinizi alıp piknik yaptıktan sonra yürüyüş yapmak lazım. Tabii işte bu cam terasa gelip Ümraniye'yi de izlemeden gitmeyin diyoruz.

Yaz aylarında gelmesiyle birlikte artık özellikle mesire alanlarında ve orman alanlarında piknik yaparken yangın adına tedbirli olmamız gerektiğini hepimiz biliyoruz. Ve yangından dolayı çok yerde piknik yapma yasağının olduğunu da biliyoruz. Ama Ümraniye'de efendim bu geçerli değil. Neden mi?

0: Afiyet olsun. Nasılsınız?
1: Teşekkür ederim. Sağ olun. Sizler nasılsınız?
0: Teşekkür ederim. Sizi tanıyabilir miyim?
1: İsmim Ali. Ali İnci. Öğretmenim. Öğrencilerimi buraya mezuniyetlerini artık son şeylerini yaşamaları için.
0: Bir mangal partisi yapalım
1: evet,
0: dediniz.
1: Evet. Öyle bir şey yaptık. Hep beraber buradayız. Onlarla birlikte.
0: Ne kadar şanslısınız. Yaz boyu mangalın yasaklanmadığı tek ilçe.
1: Doğrudur. O da korunaklı bir yer. Çok güzel. Yani belediyemiz çalışıyor. Böyle güzel imkanları da var. Değerlendiriyoruz.
0: Efendim ilk defa doğalgaz yöntemiyle çevre dostu olan Ümraniye'de kömürsüz mangal sistemi bütün millet bahçelerinde var ve gördüğünüz gibi çok sağlık açısından da çok evet, hijyen.
1: Evet. Yo, az önce de gördük. Gerçekten güzel temizlemişler. Sağ olsunlar. Hijyen açısından da çok iyi yani.
0: Pişirme size mi düştü?
1: Velilerim çok istediler gelmeyi ama ben öğrencilerimle baş başa bir şey yaşamak istedim.
0: Ben pişireceğim, öğrencilerim diyecek bugün. Hangi aynen okul?
1: Tevzade Zehra Garink Ortaokulu.
0: Kaçıncı sınıf?
1: 8. sınıflar.
0: Oo, artık evet, herhalde
1: seneye liseli olacaklar. Öğrencilerimle oyun falan oynarız. Sportif etkinlikler yaparız.
0: Akşama kadar buradasınız.
1: Buradayız ama onları çok yormayacağız. Yarın sınavları var. Biraz kafaları boşalsın, rahatlasınlar. Sonra evlerini ailelerine teslim edeceğiz inşallah.
0: Sizi tanıyabilir miyim?
2: İsmim Efe.
0: Ha, merhabalar Efe, nasılsın?
2: İyiyim, siz nasılsınız?
0: Teşekkür ederim. Koskoca bir eğitim dönemi bitti.
2: Evet, bitti.
0: Ve mangalla da şereflendiriyorsunuz.
2: Evet.
0: Nasıl ortam? Mangal kokuları geliyor.
2: Güzel. Arkadaşlarımızla çok iyi vakit geçiriyoruz. Yani güzel bir aktivite oldu bizim için.
0: Keyfiniz yerinde. Akşama kadar
2: evet,
0: buradasınız.
2: Evet,
0: afiyet
2: buradayız.
0: Olsun.
2: Teşekkürler.
0: Merhabalar.
3: Merhaba.
0: Seni tanıyabilir miyim?
3: Şüheda ben.
0: Peki Şüheda, mangalın başındasın. Acıktın mı bayağı?
3: Bayağı acıktım.
0: Gününüz nasıl geçiyor?
3: Çok güzel geçiyor. Bayağı iyi.
0: Peki mangaldan sonra neler yapacaksınız?
3: Oyun oynayacağız hep beraber arkadaşlarımla.
0: Bayağı her şey var değil mi burada?
3: Evet.
0: Spor alanları da var.
3: Hı-hı.
0: Bayağı güzel fotoğraflar da çekmişsiniz.
3: Evet evet çektik.
0: Sınava bomba gibi hazır mısınız?
3: Hazırım. Hayır.
0: Hazırsınız.
3: Hazırım.
0: Var mı selam yollamak istedikleriniz?
3: Aileme selam yolluyorum. Anneanneme.
0: Anneannenin ismi ne?
3: Şerife.
0: Çok selam yolluyoruz efendim bizler de. Afiyet olsun.
3: Teşekkürler.

0: yerde doğal gazla çevre dostu bir mangala karşılaşmamıştım.
1: Biz ilkleri yapıyoruz diyelim buraya. Kışın da aynı hizmet devam ediyor. Çalışma saatinde biraz esneklik olabiliyor. Onun dışında 365 gün hizmetimizi veriyoruz. Buradan terazimizde tartıyoruz. İşlemimizi yapıyoruz. Arkadaşımız yerini hazırlıyor, yağını döküyor. Kendin pişir, kendin ye usulü.
0: Gelirken mangal, işte tavuğumuzu, etimizi kendimiz mi getiriyoruz? Bu millet bahçelerinde bunu da alabiliyor muyuz?
1: Millet bahçelerimizde kasap reyonumuz da mevcut. Vatandaşımız ister dışarıdan getirip buradan hizmetten faydalanıyor, isterse de bizim

kasaplarımızdan ürünlerini alıp pişirebiliyor. Helal sertifikalı, kendi personellerimiz tarafından hazırlanıyor, işlemi oluyor, dinlendirilmiş şekilde vatandaşımıza pişirmeye hazır şekilde servis ediliyor.

0: Efendim piknikte olunca yemekler yenilmiş, sıra çay içmeye gelinmiş. Merhabalar, nasılsınız?
1: Merhabalar efendim, siz nasılsınız?
0: Teşekkür ederim, sizi tanıyabilir miyim?
1: Benim adım Huriye, 33 yaşındayım. Okul pikniğimize geldik.
0: Okul sonu pikniği
1: evet,
0: mi?
1: Evet, okul sonu pikniği.
0: Neler yaptınız, kaçta geldiniz buraya?
1: Sabah 9'da geldik arkadaşlarımızla beraber. Burayı çok seviyoruz, çok güzel. Ümraniye Belediyesi'ne çok teşekkür ederiz. Böyle bir faaliyeti Ümraniye halkına kazandırdığı için çok teşekkürler. Eskiden biliyorsunuz burası bir çöplük gibiydi. Hiç memnun değildik ama şimdi gerçekten çok teşekkür ederiz.
0: Yaz boyu buradasınız.
1: Yaz boyu buradayız inşallah. Bir de parklar çok güzel. Yani parklar, imkanlar çok güzel. Marketi var, otopark, yani her şey çok güzel, çok dört dörtlük
0: şimdi
1: olmuş.
0: İstanbul gibi bir büyük şehirde de böyle bir alan çok kıymetli.
1: Çok kıymetli mi? Evet, yeşillik açısından, yani yeşil alan yok denilecek kadar az ama burası çok güzel.
0: Oksijen deposu.
1: Evet.
0: Ben size afiyet olsun
1: çok
0: diyorum.
1: Çok teşekkür
0: ederim. İyi tatiller diliyorum.
1: İyi tatiller ben de size dilerim. Hoşçakalın.

0: Efendim, Ümraniye'de sizleri öyle bir yere getirdim ki burası 5 yıldızlı restoranları aratmayacak. Kalitede ve üstelik daha ekonomik, hatta onlardan daha da kaliteli diyebileceğimiz bir mekandayım. Şu an neredeyiz efendim?
1: Ümraniye Belediyesi Adile Sultan Sosyal Tesislerindeyiz. Osman Gazi Millet Bahçesi'nin içinde bulunmaktadır.
0: Neler yapıyorsunuz?
1: Vatandaşlarımıza burada sabah kahvaltısı, serpme kahvaltı ve kahvaltı tabağımız, öğlen servisi ve akşam servisine alakart menümüz var. Izgaralarımız var, balıklarımız var, burger çeşitlerimiz var, makarna çeşitlerimiz var, kahvaltılarımız var.
0: Peki neler var şimdi soframızda? En çok tercih edilenler var.
1: Evet, en çok tercih edilen köri soslu tavuğumuz mevcut. Meksika soslu tavuğumuz, mantar soslu bonfilemiz, etlerimiz özel kesimhanelerimizde hazırlanıp tesislerimize geliyor. Burada ustalarımız tarafından özenle pişirilip vatandaşlarımıza servis ediliyor.
0: Efendim burada her şey yerli, her şey doğal. Muhteşem gözüküyor.
1: Afiyet olsun.
0: Hemen tadına bakmak istiyorum. Sosu da çok güzel değil mi?
1: Evet, sosumuzda mantar soslu sosumuz var. Hı. Ustamız Sefa Usta.
0: Sefa Usta'nın ellerine sağlık. Gerçekten o kadar güzel pişmiş ki sosu da bir o kadar lezzetli. Aslında her ne kadar ürünleri, aynı ürünleri çok yerde yiyebiliriz ama o lezzet kısmı başka bir şey.
1: Evet. Lezzetimiz bizim Ümraniye Belediyesi bütün tesislerimizde aynı.
0: Bütün tesislerinde aynı kalite mi?
1: Aynı kalite.
0: Aynı ürünler var.
1: Aynı ürünler var.
0: Özellikle burger menünüz çok meşhur.
1: Evet.
0: Köftesini de özel yapıyorsunuz
1: evet,
0: herhalde.
1: Evet. Kasap köftemiz kendi dana kıymamızdan yapılıyor. 160 gram. Yeşilliğimiz, domatesimiz, turşumuz, çedar peynirimiz ve soğan halkamız mevcut. Yanında patates kızartması, garnitürle servis yapıyoruz.
0: Ve bakar mısınız salatanın güzelliğine ve bir akşam yemeği gayet doyurucu.
1: Kesinlikle. Akdeniz yeşilliği salataları, ızgara pili salatamız da mevcut ve etli salatamız da mevcut.
0: İsteğe göre.
1: Evet.
0: Yeter ki istesinler.
1: Ton balıklı salatamız da mevcut.
0: Şimdi efendim şunu soracağım. Tabii ki bu kadar güzel lezzetleri hep dedim ki çok ekonomik, çok ekonomik. Fiyatlarını çok merak ediyorum.

0: Tabii.
1: Fiyatlar nasıl?
0: Fiyat performansımız gayet dışarıya göre daha makul.
1: Bu hamburgerden başlayabilir miyiz?
0: Tabii. Osman Gazi burgerimizin fiyatı 300 TL. Mantar soslu bonfilemiz 815 TL. Tavuklu tagliatelli makarnamız 240 TL.
1: Karışık ızgaramız?
0: Karışık ızgaramız 420 TL.
1: İnanılmaz güzel. Köri soslu tavuğumuz?
0: 250 TL.
1: Efendim ben bu makarnayı evde alsam yapsam daha pahalıya gelir.
0: Evet.
1: Doğru mu söylüyorum?
0: Evet.
1: Ve bütün sosyal tesisler de aynı hizmet veriyor.
0: Evet, aynı hizmet veriyor.
1: Hemen kahvaltıyı da sormak istiyorum. Kahvaltı.
0: 2 kişilik serpme kahvaltımızın fiyatı 900 TL. Termos çay yanında ikram ediyoruz. Mevcut. Kahvaltı tabağımızın fiyatı da 300 TL.
1: Bizim daha ne olsun diyorum. Bizlere afiyet olsun. Ve ekranları başında bizi izleyenlere var mı söylemek istedikleriniz? Nereye gelsinler? Burası nerede?
0: Evet.
1: Ve diğer sosyal tesislerimizin de adresini verirseniz
0: tabii.
1: En yakın zamanda muhakkak gelip tatmalısınız.
0: Tabii. Değil. Yukarı Dudullu Mahallesi'nde bulunmaktayız. Dudullu Mahallesi, Osman Gazi Millet Bahçesi'nde yerimiz. Diğer tesislerimiz, Tantavi Sosyal Tesisleri, Ümraniye Santral'deki metro istasyonu üst kısmında. Trabzon Park Millet Bahçemiz, Ihlamurkuyu Mahallesi'nde. Ümraniye Millet Bahçemiz'de Küçüksu Caddesi'nde mevcuttur. Bütün tesislerimize gidebilirler.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Rica ederim.
1: Emeklerinize, yüreklerinize sağlık. Efendim bu vesileyle ekranları başında bizi izleyenleri de davet ediyoruz. Bu lezzetlerden mahrum kalmayın diyoruz. Ve gerçekten bu fiyatlara İstanbul'da değil Anadolu'da bile yemeye şansları yok.
0: Evet.
1: Bizlere afiyet olsun.

Efendim, Ümraniye'nin ilk millet bahçesi olan Ümraniye Millet Bahçesi'ne getirdim sizleri. Ve burada İstanbul'un sıcağından ve kalabalığından sonra nefes alabileceğiniz, doğanın içerisinde birçok spor aktivitesini yapabileceğiniz, sevdiklerinizle, ailenizle muhteşem vakit geçirebileceğiniz millet bahçelerinden sadece bir tanesi. Dilerseniz bu doğal güzellikleri birlikte keşfedelim.

0: Efendim Ümraniye Millet Bahçesi'nde tabii yaz aylarında gelmesiyle birlikte tıklım tıklım dolu ve tabii ki her şey burada ince ayrıntısına kadar düşünülmüş. Ümraniye'de diğer millet bahçelerinde olduğu gibi mangal kültürü kış yaz kesintisi devam ediyor. Yeni sistem olan doğalgaz sistemiyle.
1: Evet.
0: Ve buna bağlı olarak kasapta mı kurdunuz buraya?
1: 5. sezonumuz açıldığından beri kasapla burada müşterilerimize hizmet veriyoruz.
0: Yani evlerinden ben et getireyim bu sıcakta, tavuğumu getireyim kaygısı bitti.
1: Yok. Burada günlük getirdiğimiz tavuk spesiyallerimiz, meze çeşitlerimiz, kırmızı et, köfte, sucuk, bunları hiç müşterilerimize uğraşmadan gelip buradan temin edip ızgaralarımızla pişirebilirler.
0: Efendim tabii ki burası da yine Ümraniye Belediyesi öncülüğünde hizmete açılan bir kasap. Ve fiyatlar nasıl? Hemen şöyle bir bakalım mı? Reyonda neler var? Bugün herhalde bayağı bir kalabalık burası. Neler satıyorsunuz genelde?
1: Tavuk ızgara çeşitlerimizde çıtır, göğüs fileto, pirzola, kanat, but ızgara. Zeytinyağlarımızda haydari, köz patlıcan, köz biber, kırmızı et olarak antrikot, bonfile, köfte ve sucuk.
0: Yani bunun siz yanında meze de mi satıyorsunuz?
1: Evet, sebze de satıyoruz.
0: Ha, sebze de var isteğe göre. Yani burayı son dakika bile keşfetseniz anında mangal yeme şansınız
1: tabii,
0: var.
1: Tabii müşterilerimiz buraya şöyle bir dolaşalım bakalım ne var diye gelip bizden burada büfelerimizden tabak, kaşık, çatal, masa örtüsü buradan da etlerini alıp ızgarada pişirip yemeklerini yiyebiliyorlar.
0: Kanat güzel olur değil mi?
1: Tabii kanat güzel olur, kemikli pirzolamız var güzel olur, çıtır pirzolamız var güzel olur.
0: Ama kanatsız bir mangal olmaz.
1: Kanadın yerini hiçbir şey tutmaz halk olarak da kanat dediğimiz zaman
0: zaten. Ece bu talep görüyor
1: tabii,
0: değil mi?
1: Ya en çok sattığımız ürün kanat.
0: Yoğunluk nasıl, talep nasıl?
1: Hafta sonları çok yoğunuz, hafta içi de yani elimizden geldiğince müşterilerimize hizmet etmeye çalışıyoruz burada. Hafta içi de yoğunluklarımız devam ediyor.
0: İşte efendim,
1: ne kadar yoğun olursa olsun bütün müşterilerimizi misafir edecek kadar da yere sahibiz burada. Yani ne dışarıda kalırlar ne aç kalırlar.

0: Bahçesinde şu manzaranın güzelliğine bakar mısınız? Ne kadar güzel kokular bunlar. Gerçekten bu kadar mangalı partiler dışında
1: başka yerde
0: bulamazsınız. Ne kadar şanslısınız.
1: Tabii Ümraniye'de burada istediğiniz zaman gelip etlerinizi kasabımızdan alıp burada ızgaralarda pişirebilirsiniz.
0: Biz efendim doldurduk geldik tavuklarımızı ve kızarmaya başladılar bile. Peki nasıl bir sistem var? Biz diğer millet bahçelerinde de bu sistemi gördük. Ortalama ne kadar bir sürede pişiyor?
1: Burada tavuklar...
0: Bir sıralama nasıl oluyor? Rezervasyon var mı?
1: Rezervasyon yok. Burada kasaptan aldığınızı ya da evinizden getirdiğiniz ürünlerinizi getirip burada görevli arkadaşlarla tartıp 40 TL kadar bir kilosuna pişirme ücreti verdikten sonra burada size gösterilen yerde gelip ürünlerinizi pişirip yiyebiliyorsunuz.
0: Pişti mi mangallar,
1: pişti.
0: Tavuklar?
1: Tabii pişti.
0: Şöyle bir tadalım hazır. Mı bakalım mı?
1: Tabii.
0: Neler söylersiniz ekranları başında bizi izleyenleri? Davet edelim mi?
1: Herkesi Ümraniye Millet Bahçelerine bekliyorum. Çıkın gelin.
0: Çıkın gelin efendim. Teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim.

0: Efendim, Nurhaniye Millet Bahçesi'nde doğanın, manzaranın ortasında ve belediye sosyal tesislerinde küçük bir kahve molası verdik. Ve sizleri yine Ümraniye'nin Türkiye şampiyonlarıyla tanıştırmak istiyorum. Judo Türkiye şampiyonu ve okçulukta Türkiye şampiyonluğunda bizleri temsil eden gençlerimizle içeceğiz bugün kahvemizi. Mustafa ve Buğra bizimle birlikte. Merhabalar, nasılsın, iyi misin?
1: İyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız?
0: Teşekkür ederim. Seni tanıyabilir miyim?
1: Tabii ki. Benim adım Mustafa Çelik. Ümraniye Belediyesi Geleneksel Okçuluk ve Spor Kulübü'nde 5 yıldır okçuluk yapıyorum.
0: Ve Türkiye şampiyonusun.
1: Evet.
0: Judo şampiyonumuz da bizimle birlikte. Ve seni tanıyabilir miyim?
2: Adım Burak Soylu.
0: Şampiyonluk nasıl bir duygu?
2: Şampiyonluk güzel bir duygu.
0: Kaç yaşındasın?
2: 13 yaşındayım.
0: 13 yaşındasın. Biraz bahseder misin? Judo nasıl bir spor?
2: Judo kendini savunma sanatı. Ve belli bir yerlerden tutup rakibi yere yatırmaya çalışıyoruz. Sırtı yere gelirse direkt maçı kazanıyoruz. Omzu gelirse yarım puan. Direkt oturursa yuko.
0: Yani kaç yaşında başladın?
2: Puan. Kaç yaşında başladım? 9 yaşında başladım.
0: Güzel okçuluk, kaç yaşında başladın? Şu an kaç yaşındasın? Nasıl bir duygu? Neler söylersin?
1: Yani geleneksel okçuluğa yaklaşık 11-12 yaş gibi başladım. Şu anda da 16-17 yaş arasındayım. Mesela bir konuda odaklanma sorunum varsa okçuluk sayesinde odaklanma sorunun da hani düzelebiliyor.
0: Yani konsantrasyon istiyor
1: yani,
0: değil mi?
1: Çünkü sen mesela bizde olimpik okçuluktaki gibi dürbün tarzında, tetik tarzında hiçbir şey yok. Ben sadece kendi elimle ve kendi gözümle izi alıyorum. Bizde yardımcı hiçbir ekipman yok. Yani tamamen kendi gözün ne kadar net görüyorsa veya kendi sırt hafızan ne kadar alıştıysa ona bağlı olarak atış yapabiliyorsun. Sayın Başkanımız İsmet Yıldırım'a bize desteklerinden dolayı teşekkür ederim.
0: Spor şehir Ümraniye her alanda olduğu gibi bunu da başarmış sevgili izleyiciler. Ve biz tabii ki gençlerle kahvelerimizi yudumlayıp daha da enerjimizi yükseltip Ümraniye Millet Bahçesi'ni gezmeye tüm hızımızla devam edeceğiz. Çok teşekkür ediyorum. Yolunuz açık olsun.
1: Teşekkürler, rica ederim. Ben de teşekkür ederim.

0: ne kadar Ümraniye'de çok fazla Sivaslı olduğunu biliyorum ama bir o kadar da Konyalı çok,
1: evet,
0: değil mi?
1: Evet, var. Konyalı'da bayağı var Ümraniye'de.
0: Nasıl gidiyor Ümraniye'de? Konya'yı yaşatıyorsunuz aynı zamanda.
1: Öncelikle Sayın Belediye Başkanımıza, İsmet Yıldırım Bey'e çok teşekkür ediyoruz buradan. Böyle bir şehirde, böyle bir ilçede güzel bir yer olduğu için biz de burada bir Konya mutfağı açmaya karar verdik.
0: Konyalı hemşehrilerimiz,
1: Konyalı hemşehrilerimiz gelsin, doyasıya Konya ürünlerini tatsın. Sadece yemekle dedi değil, yöresel ürünleriyle de buradayız biz yine.
0: Yani Konya'yı taşımışlar Ümraniye'yi.
1: Tabii ki, tabii ki.
0: Her unlu olmaz değil mi etli ekmek?
1: Her unlu olmaz.
0: Her etle de olmaz.
1: Kesinlikle her etle de olmaz. Bunun unu özel, kıyması özel, içinin harcı özel. Böyle birebir her şeyden önce içine sevgimizi katarak yapıyoruz biz bunu. Mevlana dediğimiz ürünümüz peynir ve kıymanın karışımı. Peynirimiz de aynı zamanda gene Konya'dan geliyor, Ereğli'den. Beş tulum peyniri bu. Peynirimiz dünyada 5. sıradadır.
0: Tamamen dünya doğal sıralamaz. Antibiyotik.
1: Kesinlikle. Bu yaklaşık 8 ay obrukta kalan bir peynir. Evet. Koyun yoğurdu denince akla Ereğli'den başka bir yer gelmez.
0: Tabii tarım kadar hayvancılığı da çok
1: kesinlikle.
0: İyi.
1: Kesinlikle.
0: Oradan mı getiriyorsunuz?
1: Tabii Ereğli'den geliyor özellikle.
0: Tahini bile getirmişler Ümraniye'ye.
1: Tabii ki. Tahini ve pekmezi de yine Bozkır'ın.
0: O hakiki doğal üzüm pekmezi. Saç arası.
1: Saç arası, evet.
0: Değil mi? Burada da
1: efsane.
0: Efsane bir lezzet. Tabii ki böyle bir sofrada bamya çorbası olmadan Konya mutfağı olmaz. Yine o da var. Merhabalar Alaz, nasılsın?
2: İyiyim.
0: Seni tanıyabilir miyim?
2: Tanıyabilirsiniz.
0: Kaç yaşındasın?
2: 9 yaşındayım.
0: 9 yaşındasın.
2: Evet.
0: Ve şef önlüğünde giymişsin.
2: Evet.
0: Bu sofrada en çok neyi seviyorsun?
2: En çok etli ekmeği seviyorum.
0: Bir günde kaç tane yiyorsun?
2: Bir günde 2 tane yerim.
0: Peki babanla birlikte fırında da yapıyor musun?
2: Yapıyorum.
0: Artık geleceğin etli ekmek ustası sen olacaksın.
2: Evet.
0: Neler söylemek istersin?
2: Hepinizi bekliyoruz Ümraniye Alazı Konya mutfağına.
0: Çok teşekkür ederim. O halde bütün bunları birlikte bitirir miyiz?
2: Bitiririz.
0: Efendim bizlere de afiyet olsun diyoruz. Bu vesileyle ekranları başındaki herkesi bekliyoruz.

0: Efendim Yeşil Ümraniye'deyiz ve Ümraniye Belediye Başkanımızla Trabzon Millet Bahçesi'nde muhteşem bir manzaranın ortasında sizlerleyiz. Sayın Başkan, Ümraniye'nin ben bu kadar yeşil olduğunu gerçekten bilmiyordum.
1: Ama millet bahçeleriyle daha yeşil.
0: Değil mi?
1: Tabii, çünkü dokunuldu. Bir proje dahilinde yapıldı. İnsanlarımız geliyor. Doğalgazla birlikte diğer millet bahçelerimizde olduğu gibi ister balık pişiriyor, ister et pişiriyor. Mangal yapıyor yani.
0: Dumansız hava tabii. Sahası burası.
1: Tabii, dumansız.
0: Peki başkanım, bu millet bahçelerinde neler var? Sadece millet bahçesi demiyorum efendim. 4 tane millet bahçesinden bahsediyorum. Aslında milletin evi burası.
1: Evet evet. Hakikaten öyle. Yani sabahleyin geliyorlar sabah 7'de 8'de. Efendim bir kapı atıyorlar buraya, bir de gece 11'e kadar duruyorlar. Yani.
0: 24 saat açık olsa
1: tabii,
0: da.
1: Tabii tabii öyle.
0: Yani, peki tabii, neler gece yapılıyor 12'den... başkanım burada?
1: Şimdi spor var mesela. Yürüyüş alanı görüyorsunuz. Bisiklet yolu var çocuklar için. Spor alanları var. Ondan sonra eğlence alanı var. Gördüğünüz kaykaylar var. Ondan sonra lavabolar, tuvaletler 7 yıldız. Pişirme üniteleri var. Yeme içme mekanları var.
0: Millet bahçelerinde yapmış olduğunuz
1: evet.
0: Camiler. Ben artık mescit
1: evet.
0: Değil. Başkan, bu millet bahçeleri camiler inşa etmiş.
1: Şimdi diyelim ki sabah geldi, akşam 11'e kadar kalıyor. Nereden baksan 3-4 vakit namaz kalıyor. Bir yerde namazı eda edecek. Biz onlara o imkanı da sunduk. Bir oratoryum yapacağız. O oratoryumda hem insanlarımız bir araya gelecekler, nişandı, düğündü vesaire, bir de toplantılar olacak bunun içinde. Yani bu millet bahçesi bir yaşam merkezi oldu.
0: Sayın Başkanım, şu an içinde bulunmuş olduğumuz Trabzon Millet Bahçesi Ümraniye'nin tam hangi noktasında?
1: Çekmeköy yolu üzerinde. Çekmeköy, bir tarafı Çekmeköy'e bakıyor. Beşiktaş spor tesisleri var onun karşısında ve de bu bölge 6-7 tane mahallenin bir arada olduğu ve yürüme mesafesinde gelinen bir bölge. Çok önemli bir şey yapıyoruz Hilal Hanım. Burada değirmen kafe yapıyoruz. Un alacağız şeyden, piyasadan toplayacağız. Buğday, ama bu ata buğdayları olacak. Un değirmeni yapıyoruz, değirmen kafe yapıyoruz. Orada da un vatandaşımıza, isteyene de un
0: satıyor. Kendi ununuzu bile eğiteceksiniz.
1: Tabii. Öğreteceğiz. Görüyorsun, ahşaptan yine bir kafe yapılıyor. Bunlar eski kiracılardı. Biz bu halde olmaz dedik. Vatandaşa nezih, temiz, bizim projelere uygun yerler yapacaksınız. Yine burada bir vakıf basketbol, futbol sahası var. Bunun da üzerini kapatmışlardı, naylondu. Ormanda biliyorsunuz bu işlere de dikkat etmek lazım. Efendim, onu da kaldırdık. Burada da yine bir arkadaşımız yine daha evvel vardı. Bu da düzenleme yapıyor bizim projeye uygun olarak. Yani bu bölgede 5-6 tane de insanların gelip efendim kendin pişir, kendin ye istemiyorsa gelip buradan da istifadeyle istediği lokantada, burada kafede gelip ihtiyaçlarını görebilecek. Bir tane hayır sahibi bir kardeşimize yaptırdık. Pırıl pırıl bir cami.
0: Sanki
1: eski,
0: çok farklı.
1: Eski eser gibi değil mi?
0: Kesinlikle evet. İnanılmaz güzel bir mimarisi
1: evet. Bakın,
0: var.
1: Bakın orada lavaboları var, abdest alma yerleri var. Bu da camimizin etrafıyla birlikte tam bir Selçuklu tarzı yapılmış tuğladan bir camimiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın Büyükşehir Belediye Başkanlığından itibaren ana teması insana hizmet et. Efendim... devlet yücelsin bu şekilde. İnsan yücelirse,
0: yaşat ki devlet yaşasın.
1: Tabii. Evet. İnsana hizmet edersen devlet de yücelir. İnsanlar da mutlu olur.

0: Şimdi dernekler konusu şu. Dernekler bu millet bahçesinde biliyorsunuz davuldu, zurnaydı, efendim halaydı, ondan sonra Karadeniz horonuydu falan. Bunlar ses ve gürültü yapıyor. Maalesef onlara buraları açamadık. Bir de toplu geliyorlar tabii dernekçiler. 500 kişi, 1000 kişi bir arada. Onlar da gidip özel yerlerde çok hijyen olmayan bir şekilde kiralama yapıyorlardı. Ben düşündüm. Bizim Ümraniye'mizde faal 300'e yakın derneğimiz var. Bunları ben bir yer yapayım. Orada gelsinler efendim bu ihtiyacı görsünler. Yine tuvaletleri tertemiz. Yine bir mescit yaptık onlara. Otoparkları var 200 araçlı.
1: Yeşil bir alanı kazandırdık.
0: Geçen hafta Sivaslarla başladık. Ümraniye'de Sivas.
1: Sivas'ta da selamlar olsun efendim. Sivas'a selam olsun. Bizi izleyenlere. Sivas'tan çok burada başkanım.
0: Sivas %9. Ondan sonra Rize.

0: Kızılderililer geliyor. Öyle gidiyor. Kastamonu vesaire. Karadeniz nüfusu burada 150 yalnız. Sivaslar birinci sırada. 30 tane büyük il derneğimiz var burada. Köy derneği olarak da 300 küsüre yakın köy derneğimiz var. Ben bunlara ne yaptım bir de biliyor musunuz? Niye? Köylerine gittim. Köylerinde çekim yaptırdım. Yarım saat köylerini tanıttım ve hepsine gönderdim. Şimdi o kadar memnunlar ki bütün 300 kaç tane? 62 tane bir 30 tane daha çekeceğiz. 400'e yakın Türkiye'de Ümraniye'de yaşayan ne kadar köy derneği varsa gittik köylerine dronlarla çektik. Oradaki insanlarla konuştuk. Köyü tanıttık yani. Nasıl bir imkan?
1: Muhteşem.
0: Sizin işinizi elinizden almadık.
1: Ya estağfurullah başkanım ne demek?
0: Osman Gazi'de mesela çocuklara kütüphane yaptık. 300 kişi aynı anda çalışabiliyor. Hem ortaokul hem lise hem üniversite çocukları. Osman Gazi'de gül bahçemiz var bir tane. Ondan sonra bir simit kafemiz var özel.
1: Ümraniye simidi
0: evet. Ümraniye simidi ama Osmanlı simidi. Biliyorsunuz İstanbul'un simidi önemlidir. Geçen Cumhurbaşkanımıza da sordular. Her simidin ayrı bir keyfi vardır dedi. İstanbul simidi, Rize simidi mi dediler. Rize simidi ayrı, İstanbul simidi ayrı. Her yerin bir simidi var.
1: Ama Ümraniye'ki daha da ayrı.
0: Evet. Roman kardeşlerimizin çalgı evi yapacağız onlara. Müzisyenler var biliyorsunuz.
1: Müziği de verelim ekranlarımıza.
0: Abi onlara verdim ben zaten bir daha verelim.
1: Ne zaman tamamlanacak?
0: Onları bir yer bulduk şimdi. Projelendiriyorum. En kısa zamanda yaparız. Yani 3-4 aylık iş yok. Mangalı getirmeyeceksin ki buraya. Efendim kirlenmesin burası.
1: Ama mangalsız da bırakmayacaksınız.
0: İşte o doğalgaz. Özellik. Ben bunu 25-30 sene evvel Avustralya'da gördüm.
1: Türkiye'de ilk bu.
0: İlk. Türkiye'de ilk biz yaptık. Bundan sonra arkadaşlar da yavaş yavaş bizim yaptırdığımız ustaya geliyorlar. Bize de yaptırıyorlar, yapıyorlar.
1: Uygun fiyata hizmet veriliyor değil mi? Burası çok önemli.
0: Çok. Yani mesela simit kafa yaptık. Orada vatandaş karnını çok cüzi bir şeye doyurabiliyor. Veya bir lokantamız da bizim. Giriyor bir kafeteryada.
1: En iyi lezzetleri.
0: Piyasadaki en iyi lezzette. Piyasadaki diyelim ki 1000 liralık işi bizim orada 300-350 liraya bitiriyor. Mesela ben gençlere ne yaptım? Kafeler açtım. Bir başka kafeler. 3 tane 4 tane şimdi Dudullu'ya da açıyoruz. Kaç paraya tahmin edersiniz bir kafeyi içiyor?
1: 150 lira ama.
0: 15.
1: 15 TL.
0: 15 TL. 15 liraya kahve içiyoruz. Hatta bir kere değil 3 kere içme hakkı var. Yani dışarıda 150-200 lira olan kahveyi bizde 3 tane içip 45 lira ödüyor. Bir başka burger gençlere yaptık. Et burger 150 lira, tavuk burger 120 lira menü. Var mı? Var mı? 450-500 lira piyasada.
1: Herkesi millet bahçesine, milletin evine davet ediyoruz ve bu muhteşem manzarayı Sayın Başkanımla gezmeye devam ediyoruz.

0: zamanın izinde asar. Bugünün ayrıca İstanbul'un en seçkin otel dedeni.
1: Letam İstanbul Karakul. Curio Collection by Hilton.
2: Dyson'ın en güçlü ve en akıllı kablosuz süpürgesi V16 Piston Animal. Tek başlıkla halıları ve sert zeminleri temizler. Konik fırçalar, saçları ve tüyleri fırçaya dolanmadan toplar. Hazne tozları sıkıştırır, 30 güne kadar hapseder, boşaltılırken geride toz bırakmaz. Ayrıca Submarine başlık sert zeminlerde ıslak temizlik yapar. Dyson'ın en güçlü ve en akıllı kablosuz süpürgesi. Dyson.com.tr ve Dyson satış noktalarında.
3: Karaca Streambone Equinox yemek takımı 17.999 lira yerine 6.999 liraydı. Bu indirim kaçtı. Karaca uygulamasını indir, diğerleri kaçmasın.
4: Cepte Karaca.

0: Ne kadar da motive. Bakalım tezini bitirebilecek mi? Ha, Nescafe üçü bir arada. Zengin kahve tadı ve yumuşacık köpüğün muhteşem uyumu. Tam gaz gidiyor.
1: Tezini yazdırmayı başardı. Adamım benim.
0: Bakıyorum kendimize gelmişiz. Nescafe üçü bir arada.
2: Şimdi de karşınızda yepyeni Nescafe üçü bir arada Gold. Mükemmel karışım, zengin aromalı Gold kahvesiyle buluştu. Üçü bir aradanın altın çağını keşfedin.
3: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.

0: Ekim'de takılacak fırsatlar Atasay Altın ve Pırlanta kataloğunda. Göz kamaştıran tek taş pırlantalar cazip fiyatlarla sizi bekliyor. Damla?
1: Bence çok eğlenceli.
2: Yok, ben almayayım.
3: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
4: Sensodyne Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
3: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
5: Rahatlığı net, ışıltısı net. Bellona'dan anında net fiyat, net indirim. Bellona şıklığı ve rahatlığını %30'a varan indirimle şimdi al, 3 ay sonra 12 taksitle ödemeye başla. Bellona, Bellona.
6: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı, içim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
7: Bu ürünü aldınız ama niye MediaMarkt'tan aldınız?
8: Ya mesela daha az önce 30 bine tablet alacakken bir satış danışmanı bu da sizin işinizi görür deyip 20 binlik tablet önerdi. Yetmez mi?
7: MediaMarkt'ı tercih eden milyonların bir bildiği var. MediaMarkt'ta bütçenizi düşünen güvenilir teknoloji uzmanları var.
9: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
10: Sana Parodontax lazım. Düzenli kullanırsan Parodontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
11: Halı, kumaş, seramik. Kapalı çarşıya bakmadan alınmaz. Altın, dolar, gümüş, hadiye bakmadan alınmaz. Çok iyi kurlar için hadi uygulayın.

0: mutfakları, yemek odaları ve yatak odaları 2 Mayı boyunca %25'e varan indirimlerle Doğutaş'a gelin, evinizi fırsatlarla yenileyin. Doğutaş.
1: Uçan dağrı gibi.
2: Ben bu yüzüklerle makyaj yapıp havalı oluyorum.
3: Haribo Star Mix'ten sahanda yumurta ve kalp yüzük. Kısa bir süre için kendi paketlerinde.
4: Damla bence çok eğlenceli.
5: Yok, ben almayayım.
6: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
7: Sensodyne Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
6: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
8: Bir soğuk, bir sıcak cildini yıpratır. Sen ilgiyle bak. İçeriğindeki provitamin B5 ile cildini koru ve nemlendir. Ve Pantol Derma uzmanlığıyla cildine iyi bak.
9: Bayer'den.
10: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. E güneşte yürümek de bir artı. Sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla, hayata dolu tarafından bak.
11: Yeni bir macera. Arabasını satan kadın. Akıl verenlere karşı tek başına.
12: Ben macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakika.

0: Damla.
1: Bence çok eğlenceli. Tamam, benim
2: yok, ben almayayım. Diş hassasiyet probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
3: Sensodyne Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
2: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
4: Hiçbir şeyin eski tadı yok. Oysa bazı şeylerin de tadı hala aynı. Özlenmenin, vefanın tadı hala aynı.
5: Sen seversin bir yavrum.
4: Bunu duymanın tadı hala aynı. Bu topraklarda aynı.

0: sevildiğimi hep hissettiriyorlar. Bazen ortalığı dağıtsalar da...
1: Merak etme, suda bekletip sonra yıkayacağım.
0: Hiç gerek yok, Pril var.
2: Yeni Pril Ultra Güç. En zorlu kurumuş yağları suda bekletilmiş gibi kolayca temizler.
0: Suda bekletmeden mükemmel temizlik ve birlikteliğin keyfi için...
2: Yeni Pril Ultra Güç.
3: Bana çıkmaz hocam kredi ya.
4: Çıkar, çıkar da... Her gün dışarıdan kahve almayı hayatından bir çıkar. Hesap basit işte. Ödemelerini düzenli yap, kredi notunu çıkar. Gereksiz harcamamak için de bir alışveriş listesi çıkar. Sonra kredi için hesapta fırsat çıkar.
5: Dene, sana da çıkar. Denemesi bedava.

0: Kasko. Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'te uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
1: Kazancım Net, Sigortam Net.
2: Metro yine tıklım tıklım.
3: Şşt, sakin ol. Gardını al, güvende ol.
4: Redoxon üçlü etkinin sakin içeriğindeki ol. C, D vitamini ve çinko bağışıklığın normal sakin fonksiyonunu ol. Destekler. Gardını deneyenlerin %95'inin tavsiye ettiği Redoxon'la gardını al, güvende ol.
5: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı, içim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı. İçim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
6: Rahatlığı net, ışıltısı net. Bellona'dan anında net fiyat, net indirim. Bellona şıklığı ve rahatlığını %30'a varan indirimle şimdi al, 3 ay sonra 12 taksitle ödemeye başla.
7: Bellona, Bellona.
8: Sütlü lezzet Kinder süt dilimi. Eğlendiğimiz anlar kadar tatlı.
9: Kinder süt dilimi. Masum anların atıştırmalığı.
10: Kinder süt dilimi şimdi şeftali ve çarkıfelek meyveli. Hemen dene.
11: Zamanın izinde asar. Bugünün ayrıca İstanbul'un en seçkin otel dedi.
12: Letam, İstanbul Karakol, Kuyu Collection by Hilton.

0: Başkanım, şu an en büyük futbol takımlarının maç yapabileceği profesyonellikte bir halı sahadayız.
1: Evet. Amatör spor kulüplerimiz var. 16 tane. Bunların bir yerde spor sahaları yoktu. Bu kadar düzenli ve intizamlı. Biz dedik ki millet bahçemizde hem milleti rahatsız etmesinler dışarıda mekanlarda, ormanın içerisinde çok güzel bir tesis yaptık. Bir tane nizami saha, iki tane de antrenman sahası. Onu da göstereceğiz şimdi. Ve 2000 kişilik de seyirci kapasiteli. Bütün müsabakalarını bu sahada yapıyorlar. 16 takım efendim. Mesut Özil'i mukavele yaptık onunla. Ümraniye Spor'u inşallah dışarıdan oyuncu almadan kurtaracağız. Hatta Türkiye'ye ihraç edeceğiz. Türkiye'nin tamamına. Önemli bir saha yapıyoruz spor köyünde. 11 tane saha yapıyoruz orada. Ümraniye Spor'un hemen yanında. Ve böylece altyapı tesislerini, oteli var, konaklaması, artı sosyal tesisi var. Ve bedava. Bütün o tesislerde eğiteceğiz. Futbol fabrikası yapıyoruz. Tabiri caizse.
0: Yüzücüsünüz aslında, değil
1: evet,
0: mi?
1: Evet.
0: Ya İstanbul spor... Boğazı'nı bile geçmişsiniz.
1: Evet, 3 kere geçtim.
0: Peki bununla bir ilişkisi var mı bütün bu gençlerle spor ya, olan sevdanızın?
1: Benim babam da rahmetli çocukları çok severdi. Ben bizim aileden gelen genlerimiz de var. Biz çocuklarla çok iç içe oluyoruz. Yani çocuklarla bir arada olduğum zaman onlar beni gençleştiriyor. Biz geldiğimizde 6000 kişi spor yapıyordu gençlerde. Şimdi 100.000 kişi, yüzme havuzundan tutun, basketboldan tutun, futbol zaten biliyorsunuz gençler.

0: olmazsa olmazı. Voleyboldan tutun erkek kız çocuklarımız ve bunlar da başarı alıyorlar. Geçen sene Sayın Bakanımız Osman Aşkın Bey'le birlikte 1500 madalya almış çocuğumuzu bir araya getirdik. Onlarla bir çok güzel bir yemekli toplantı yaptık.
1: Madalyalar da kazandınız.
0: Abi canım şu anda mesela tekvantoda bir kızımız var, Sema Nur. Olimpiyat şampiyonu oldu. Bizim Erzurumlu bir hocamız var. Dedim bunları nasıl yetiştirebiliriz? Dediler ki Etopya'ya gönderirsek 3 ay orada kamp yaparsa 3 tane çocuğu gönderdik. Orada 3,5-4 ay Etopyalı sporcularla birlikte 3200 metre rakımda kamp yaptılar. Geldiler Avrupa birincisi oldu, Avrupa ikincisi oldu. Allah razı olsun Cumhurbaşkanımızdan. Türkiye'de artık tesis derdi yok. Nasıl futbolda bir başarı oluyorsa, nasıl basketbolda, voleybolda, kadında, erkekte, diğer dallarda da başarıyı zirve yapmamız lazım. Amatör spor kulüplerine yardım yapıyoruz. Hem parasal yardım yapıyoruz, hem de fiziki şartlarını düzeltiyoruz. Mesela araba istiyorlar, araba veriyoruz. Okullarda yardım yapıyoruz. Bütün okulların spor öğretmenlerine çocuklar için ihtiyacı olan her türlü hangi branşları varsa onların hepsini bedava dağıtıyoruz. Müzik akademisi kurdum ya. Müzik akademisi. Ne
1: Yine
0: demek?
1: gençler için.
0: Ne gençler için? Şu anda 750 tane öğrencimiz var. 2019'da geldiğimde
1: Ne?
0: Teknik Üniversitede, konservatuvar.
1: Evet.
0: Onlarla anlaşma yaptım. Teknik Üniversitenin hocalarıyla, rektörlükte. O hocalar bizim müzik akademisi eğitiyorlar. Yani geçen sene 7 tanesi akademiye girdi.
1: Kesinlikle.
0: Mesela bu sene ne yaptık? 5000 çocuğumuzu tarihini öğrensin diye Çanakkale'ye dedelerini öğrensin diye gönderdik. Ve onları ben yolcu ettim. Gece saat 11'de, 12'de arabalarına bindim. Kahve harçlıklarını bile verdim onlara, çocuklara.
1: Yapay zekayla film yarışması yapmışsınız.
0: Evet, ilk defa.
1: İlk defa.
0: Evet.
1: Ve başarılı oldunuz mu?
0: Müthiş. Ödül gecesi yaptık, ödül gecesinde. Onun için söylüyorum yani basın bununla biraz daha ilgilenmesi lazım. İlk defa bir belediye olarak değil, ilk defa biz yaptık. Sırf belediye olarak düşünmeyin.
1: Aslında ülke olarak
0: Ülke
1: da
0: olarak yaptık. İnşallah ikincisini daha geniş çerçevede yapacağız.
1: Ve gerçekten
0: Evet.
1: yolunuz açık olsun diyorum.
0: Teşekkür ediyorum.
1: Sevgili izleyiciler, ekranlarımızda şu an Türkiye'de ilk defa yapılan yapay zeka aracılığıyla film yarışmasını Ümraniye'de yapıldığını söyledik. Ve birinci olan bu filmi sizlerin de izlemenizi istiyorum. Ve ekranlarımızda bu filmle sizi baş başa bırakıyorum.

Ben Kiki. Çeçenistan'ın bir dağ köyünde dünyaya geldim. Yüksek dağlarla çevrili, berrak ırmaklarla bezeli yurdumu açtım gözlerimi. Ailemle huzur içinde yaşardık vatanımızda. Abim Emi, şefkatiyle beni saran annem...

Efendim, Marka Şehirler programımızda bu haftada bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yayında, yapımda emeği geçen arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bizler üreten, gelişen, değişen Marka Şehirleri karış karış gezmeye devam edeceğiz. Gelecek hafta aynı gününde, aynı saatinde bir başka Marka Şehir'de buluşuncaya dek hoşça kalın, mutlu kalın, sağlıcakla kalın.

Bizim fark yaratan bir formülümüz var. Girişim desteklenirse gelişim başlar. Gelişimden dönüşüm doğar. Hayallerinin peşinden koşanlara tüm gücümüzle eşlik edişimiz tam da bu yüzden. Bu yüzden bilgiyi paylaşma isteğimiz, deneyimleri buluşturan enerjimiz, başarıyı görünür kılma azmimiz, gerçek girişimcilerimizi bu reklamın başrolü yapmamız tam da bu yüzden. Parlak fikirleri destekleyen yarışmalarımız, gelişim odaklı programlarımız, hayata geçirdiğimiz onlarca proje ve sunduğumuz desteklerle girişimcilerin yanında olmaya gururla devam ediyoruz. Bu yıl 6.sını düzenlediğimiz Üreten Kadınlar Yarışması için başvurularınızı bekliyoruz.

0: numaranız ömrünüzü ele veriyor. Hangi ayak numarası daha uzun yaşıyor? Uzun yaşamın sırrı ayak numarası mı? Tırnakları yemenin zararları neler? Tırnak yeme alışkanlığı nasıl bırakılır? Sanal medyadaki yeni tehlike, ballı sarımsak. Ballı sarımsak botulizm zehirlenmesine mi yol açıyor? Botulizm zehirlenmesi neden olur? Hangi gıdalardan geçer? Aslı Cankat tüm soruları soracak. Profesör Doktor Oytun Erbaş açıklayacak. Az sonra.
1: Günaydınlar, günaydınlar. Sevgili Profesör Doktor Oytun Erbaş'la birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz.
2: Teşekkür ederim. Evet.
1: Yaş ve ölüm, yaşlanma ve ölüm demişken ayak numarasına göre bir insanın yaşı belirlenebilir mi? Kaç yaşına kadar yaşanacak?
2: Ya öyle şey mi olur ya? Ona öyle bir şey belirlenemez.
1: Böyle bir şey belirlenmiş hocam. Yapan yapmış. Bir bakalım mı acaba?
2: Evet buyurun.
1: Ayak numaraları neye göre? Hangi yaşı tekabül ediyor? Mesela diyelim ki 36 ayakkabı numarası giyiyorsa bir kadın 64 ile 69 yaş arası yaşıyormuş.
2: Ya mümkün ortalama. Mü ya kaldır şunları boş boş şeyler. Yani öyle şey mi olur? Bugün Türkiye'de ortalama yaş 76 zaten yani. Ayakkabı numarasıyla bunu şey yapamazsınız. Ya o şöyle demek istiyor. Yani bu nereden buluyorsunuz bunu? Geç.
1: Şöyle mesela.
2: İnsanların canı sıkma bari.
1: Yok, şimdi zaten şimdi
2: ayağı küçük olan insanlar
1: yani. Gerçekleyemeyiz.
2: Tamam da olur mu canım yani boş ver bunu.
1: Bunlar şöyle mesela şeyler. Hocam. Mesela ayağı küçük olan ne oluyor? Boyu da küçük oluyor genelde
2: boyu
1: değil mi?
2: Boyu küçük olan daha uzun yaşar bir kere.
1: Uzun mu yaşıyor?
2: Tabii ki.
1: Uzun boylular?
2: Daha kısa yaşıyor.
1: Daha kısa yaşar.
2: Ya, tavanında bir sene falan var. Bir sene iki sene. Ya bugün... her zaman 1.60, 1.70 de uzun yaşar. Net bilgi.
1: Hı hı.
2: Ama o da 1 sene 2 sene yani. O
1: çok
2: kadar
1: da fazla bir şey değil.
2: 2 sene çok değil. Bugün 2 sene bir hasta için bazen çok uzun olabilir. Yani tabii. Bugün bazı hastalıklara baktığımız zaman 5 senelik yaşam süresi %5 gibi hani.
1: Hı hı.
2: Çok düşük. O nedenle Allah korusun özellikle bazı kanserlerde, metastatik kanserlerde hala ne yazık ki. Ha şunu da söylemek lazım. Tıp her hafta söylüyorum. Yine bu hafta söyleyeyim. Kanser ya da damar sertliği hiç olmasaydı ömür toplam 8 sene uzuyordu. Yani siz bütün hani yarın bir şey çıksa, ilaç çıksa abi kanser artık çözüldü.
1: Hı hı.
2: Buradan birisi habersi verse. Kanser hastalığı çözüldü.
1: İnşallah.
2: 8 sene uzuyor yani yine ölüyorsun yani. Hani ölünüyor.
1: Evet.
2: O nedenle ölüm insanın bir doğum neyse ölüm de öyle bir süreç. O nedenle yaşlılık, yaşlanma.
1: Hı hı.
2: Onun için bütün dünyada da herkesin ağzında olan en önemli şey yaşlanma. İnsanlar evde oturmaya alıştığı için artık birçok insanın evden çalışması. Biliyorsunuz birçok şirket artık yarı yarıya evden çalıştırıyor. Avrupa'da bazı ülkelerde işte bir gün daha eksiltip 4 gün çalışma gibi faktörler de geliyor. Yani insanların daha evde oturduğu konforlu. Tabii bununla beraber yapay zekanın yumurta tavuk yumurta olması, yapay zekanın girmesiyle
1: evet.
2: İnsanın işini azalması.
1: Hangi meslekler mesela daha çok kaybolur? Onunla ilgili çünkü bir görselimiz var.
2: Şöyle,
1: bir bakalım hangi meslekler acaba?
2: Yani yapay zekayla birçok meslek şey olacak, yıpranacaktır. Ya bugün tıptan tutun da

0: avukatlığa kadar, sosyal mesleklere kadar, hatta spikerliğe kadar birçok, mesela bugün banka gişelerini bilin ya, bankada kaç kişi çalışıyor? Çok az. Bankada bir gişe var, vezne, bir evet. de birkaç oturan oluyor artık. Eskiden böyle değildi mesela.
1: Kasiyerler yok mesela artık, kasiyerler kendin bitti. Alıyorsun
0: tabii,
1: şeyini, işte, kıyafetini.
0: Neden? Çünkü insana telefonla konuşuyor, o zaman psikologlar zarar görüyor.
1: Evet, mesela şu anda ekranda gördüğümüz kolay kolay yerini alamayacağı meslekler
0: olur
1: açılandı.
0: Mu? Hiç alakası yok.
1: Psikolog diyor mesela.
0: Ben mesela onu psikolog, oraya çizil onu, yapay zekanın kolay kolay değil, yapay zeka ilk alacağı meslek psikolog.
1: Öyle mi?
0: Tabii bir sürü insan psikologla konuşuyor şeyle. Psikolog
1: yapay zeka ile konuşuyor.
0: Yapay zeka ile konuşuyor. Evet, yapay zeka geliştikçe hiç alakası yok. Yine bu tablo yine. Yine nereden geldiği peki, belli olmayan uydurma bir tablo yani.
1: Terapistler peki mesela terapi uygulayacak.
0: O da aynı. Mesela bugün artık sizin kişiliğinizi kim daha iyi biliyor? Psikolog mu? Yoksa cep telefonu mu? Cep telefonunun yaptığı konuşmaları dinliyor. Kimlerle beraber oluyorsunuz? Ne yiyorsunuz? Ne içiyorsunuz? O besin alışkanlıklarınız. Bugün insana her yere telefonla gidiyor. Ve bütün kalp atışından tutun. Dışkılama alışkanlığı, idrar alışkanlığı. Ya da ne zaman migren atağı tuttu, ne zaman saçlarının döküldüğünü iddia etti. Hepsini size bir doktor bunları dinleyemez ki.
1: Bir de derdini telefon paylaşıyorsun ya.
0: O zaman yani şunlar artık, yani mesela öğretmenlik de öyle mesela. Öğretmenlik mesleği de evet öğretmenlik bir şekilde devam eder ama yine de yerini çok şey aldı. Bugün insanlar ben mesela birçok şeyi yapay zekaya soruyorum. Birçok şeyi YouTube'dan öğreniyorum.
1: Mesela,
0: özellikle
1: evet.
0: çocuklarda evet öğretmen bakıcılık devam eder ama erişkin öğretmenliği ne yazık ki kaybolur.
1: Hmm.
0: Yani tamam elektrikçilik kalır, tesisatçılık kalır. Onlar kalır.
1: Evet. Yani mesela, el işi o zaman
0: el işi kalır, kalır ondan sonra.
1: İşte manikür, pedikür evet. bunlar değil mi? Onu yani yapay zeka nasıl yapacak?
0: Hizmet sektörü kalır. Hizmet sektörüne.
1: Kuaför.
0: Yani bugün kuaförü kalır.
1: Ya da
0: işte servis elemanları kalır. Pasta börek yapan kalır. Aşçılar kalır. Hizmet sektörü kalır.
1: Aha.
0: Ya da musluk tamircisi kalır. Ama
1: evet.
0: yok öbür taraftan konuşmayla icra edilen mesleklerde ne yazık ki büyük bir sıkıntı
1: şoför
0: oluşur.
1: Mesela onu artık araçlar şoförsüz de oluyor.
0: Tabii şoför de gidiyor artık yani şoförler de.
1: Şarkıcılığa ne diyorsunuz hocam?
0: Şarkıcılık artık zaten %40-50 bitti.
1: Bitti değil mi?
0: Tabii artık sesin de bir önemi kalmadı. Bugün istediğiniz sesle, istediğiniz kaseti, tabii eski adıyla kaset, istediğiniz evet. şarkıyı doldurabiliyorsunuz. Yani eskiden insanlar bir kaset diyordu. Bak şimdi kaset kelimesi bile hayatımızda.
1: Kaset
0: mi? Kaset mi? Yani kaset
1: evet.
0: mesela biz
1: CD bile kalmadı.
0: Biz hala ne diyoruz mesela şimdi? Banktan mı diyoruz? Hayır, gelecek adı kayıttan ya da olacak. Yani mesela diyoruz ki bu program kayıttan,
1: evet.
0: bu program canlı gibi olacak. Tabii spikerlik mesleği de artık eskisi gibi. Yani
1: nasıl olacak? Yani
0: olmayacak
1: benim yerime bir başka biri mi oturacak? Nasıl
0: yani
1: olacak?
0: Şöyle artık yapay zeka kendi üretiyor zaten. Yani anlık ki şahsiyetle üretebiliyor.
1: Yani hem kişilik bir şey
0: tabii,
1: çiziyor,
0: tabii,
1: bir
0: tabii,
1: robot resim değil mi?
0: Robot resim çiziyor ve oradan mesela bugün Amerika'da ya da Çin'de böyle kanallar var. Tamamen yapay. Sanal karakterlerden oluşmuş var yazabilirsiniz. Hiç de belli değil yani.
1: Ne oluyor?
0: Ana haberi sunabiliyor ya çok daha iyi sunuyor. Ya buradan prompter'dan okuyacağını, ya karşıdan bir metni okuyacağını direktman
1: evet.
0: yapay zeka istediğiniz diksiyon kalitesiyle, istediğiniz hızla bunu söyleyebiliyor.
1: Ha, okuyorsa evet ama diyelim ki bir sohbet esnasında mesela o cevapları verebilir
0: yapıyor,
1: mi?
0: Yapıyor yani onu da yapıyor.
1: Mı?
0: Yani şu anda elimizdeki yapay zekalar bunu yapıyor yani. Şu anda bizle sohbet ediyor, konuşuyor ve yapay zeka gün geçtikçe her geçen sene daha iyi hale gelecek. Mesela bugün ilk dönüm noktası işte bir 3 sene 5 sene sonra. Ondan sonra 2035'te bir dönüm sonra. 2035'lerde şöyle insanlar kalır. Sadece yapay zekadan çok daha yetenekli insanlar hayatlarına devam edebilir.
1: Ne gibi yetenekleri olabilir bunlar?
0: Yani işte kendine münhasır olacak. İşte bir şahsiyetler. Mesela ünlüler azalacak bunu bilin.
1: Ünlüler.
0: Evet. Çünkü artık ünlü olayı kapanıyor çünkü. Çünkü bir kere şöyle oldu. Instagram'la beraber herkes ünlü oldu.
1: Evet.
0: Çünkü herkes kendini çekti. Bu sefer şöyle oldu. Eskiden normal böyleydi. Halk, ünlüler böyleydi. Ama şimdi herkes normalde ünlülerin yerine geldi. Artık herkes ünlü.
1: Herkes fenomen. Yani,
0: o zaman ne olacak? Bu sefer daha ünlü olmanız gerekecek. Artık ünlü olmanız bir şey ifade etmiyor. Yani şu anda ünlüler normal seviyeye geldi. Yani hı-hı. herkes diyor ki evet. Yani,
1: yani çok böyle bir artık vaha bakmıyoruz.
0: 5 sene sonra kapanacak.
1: Evet.
0: Yani 5 de bilemiyorum. Çok daha 5 sene. 5 sene diyeyim hadi. 2032 diyeyim. Ünlülük olayını kapatacaksınız. Bu iş burada yani o hani TikTok ünlüsü ya da sanal medya ünlüleri, hı-hı, dijital hı-hı. medya ünlülerinin ne yazık ki onların da işi zor. Çünkü
1: onlara ne olacak?
0: Yapay içerikler artacak.
1: Ha, yapay içerikler
0: tabii,
1: olduğu için onların
0: tabii.
1: hayatı artık önemsiz.
0: Evet, çünkü yapay içerik hızla artıyor. Bugün mesela her zaman söylüyorum. Yapay dizi filmler. Mesela,
1: benim karşıma çıkıyor Instagram'da
0: evet, Instagram'da
1: mesela. Böyle güzel güzel insanlar diyorum bunlar nasıl böyle?
0: Yapay,
1: erkek
0: evet,
1: güzel, kadın
0: tabii.
1: güzel.
0: Yani dizi sektörü de evet biraz daha devam eder.

0: sektörü. O da sonra zaten şu anda arabaların işte bütün çarpışma sahneleri, arabaların uçağın düşme sahnelerinin artık gerçeklikle hiçbir alakası yok. Tamamen bir yazılım olduğunu biliyoruz. Kurgu da değişiyor. Kurguyu da cihazlar yapıyor. Yani bugün bir bilgisayarın başına oturup kurgu yapmak bitiyor. Senaryo yazımı bitiyor. Çünkü yapay zeka yine senaryoları çok iyi çıkarabiliyor. Yani demek ki şöyle söyleyelim. Daha böyle yazma çizmeyle olan ya da konuşmayla olan mesleklerde mesela gazeteci, mesela gazete. Ya bugün mesela bunların birçoğunu yapay zeka dizebiliyor artık. Mesela bunun bir dizgisini yapmak bitti, eskisi gibi değil.
1: Ama hani gazetede mesela yapay zeka yapabilir, onu yerleştirir. Evet, ama mesela biz neden yani dizide yapay zekayı izlemek isteriz ki, gerçek oyunculuk varken? Hiç acaba öyle değil. Gerçek oyunculuklar mı bitiyor?
0: Çünkü yapay zeka çok daha iyi senaryolar çıkarabiliyor. Çünkü senaryolarında modları var. Daha romantik olsun diyorsun. Tematik kanallar olacak mesela. Romantik diziler bölümü. Evet. Aksiyon filmleri. Şimdi nasıl varsa. Bugün mesela birçok film. Mesela size şunu söyleyeyim. Şu anda filmlerin neredeyse %50'si kesinlikle yapay zeka ve montaj. Yani öyle bir sahne yok. Hı-hı. Ya bugün işte Maymunlar Cehennemi olsun. İşte o science fiction filmlerine bakıyorsunuz. İşte uzay filmleri. Hatta bazı şey filmleri bile, romantik filmlerin bile birçok sahnesi çekilmemiş esasında. Onlar sadece yapay zeka yapıştırma.
1: Zaten izliyoruz artık bunları, yapay zekayı yani, ama komple yapay zeka olursa
0: insanlar alışıyor buna. Yani bugün yapay zeka şunu sorabilirsiniz. Yapay zeka şunu sorun. Sen bizi ne kadar eline alacaksın diye sorsak. Onlar da şöyle diyor. Yapay zeka size eline almak istemiyor. Ama siz yapay zekayı o kadar çok kullanacaksınız ki hiç farkına varmadan, çünkü diğer insanlar yapay zeka çok iyi kullanacak bazı insanlar. Bu sefer de yapay zeka şunu diyecekler. Çok daha iyi senaryolar üretecekler. Yani yapay zeka iyi kullanan insanlar diğer insanları tüketici yapacak. Yani bir süre sonra anlamayacaksınız diyor.
1: Yani bundan 2 sene önce bu kadar kullanmıyorduk mesela yapay zekayı.
0: Yapay zeka öyle bir hayatımıza girecek ki biz onu anlamayacağız bile. Onsuz mesela birçok insan şimdi yemeğini yapay zeka ile yapıyor.
1: Yemeğini.
0: Tabii ona söylüyor nasıl yapayım diye fasulyeyi.
1: Evet.
0: Onunla beraber ona işte şunu koydum mu, bunu yaptım mı, bu şekilde yönlendiriyor. Hı-hı. Ya da işte babasına ya da annesine bakarken, çocuğa bakım verirken, işte çocuğun alt bezini değiştirirken ilk anne baba olanlar yapay zekaya soruyor. Haklı
1: o zaman
0: da.
1: Bir danışman gibi aslında hayatımıza yapay zeka giriyor.
0: Şimdilik danışman, gelecekte daha zeki oldukça bu sefer de bizi yönlendiren haline geldik. Şimdi danışıyoruz. Gelecekte bizi yönlendirecek. İşte şunu yap, bunu yapma. Ondan sonra burada sorun yaratıyorsun işte gibi. Hı hı. Çünkü düşünsenize cep telefonu her yerde bizi dinlediği için. Ya bizi takılmış büyük bir çip gibi.
1: Evet.
0: Yani elimize taşıdığımız bir çiptir yapay şey cep telefonu. Onun için cep telefonları gelecekte daha da gelişecek. Bunlar şu anda mesela en büyük teknoloji cep telefonu teknolojisi. Bugün bunların içinde olan çip bilgisayarın içinde bile yok. Yani bu kadar ince olup bu kadar az enerji harcayıp. Hı hı. Bunlar mucizevi aletler cep telefonu.
1: Bunlar. Evet. Gelecekte daha mı küçülecekler acaba?
0: Yani küçülmek değil
1: çipleri
0: bu.
1: Çipleri bize takacaklar diyorlar ya.
0: Gelecekte çok daha iyi hale gelecek cep telefonu. Hatta şu anda çok iyi zaten.
1: Evet.
0: Mesela modelleri bakıyorsun mesela her çıkan modele ben bakıyorum. Çok daha hızlanıyor. Çok daha kabiliyetleri mükemmel artıyor. Hı-hı. Yani bugün mesela şey artık bunu yakalayamıyor. Bilgisayarlar geri kaldı.
1: Tabii yani bilgisayar şu anda bilgisayar artık, değil mi?
0: Bilgisayar bitiyor. Yani bilgisayar devri. Kapanıyor biliyor musun yani?
1: Her şey telefonla yapıyorlar. Şey montajı da, çekimi de, muhteşem videolar çekiliyor, kurgulanıyor.
0: Bugün çoğu telefon, çoğu kameradan daha iyi performans gösteriyor. Yani bugün elinizdeki şu cep telefonlarıyla çok iyi, çok güzel film çekebilirsiniz. Yani gerçekten bugün mesela bazısına bakıyorsunuz, 5 megapiksel, 10 megapiksel. Evet. Eskilerle kamera yoktu.
1: Ama her sene bunların yenisi çıkıyor. Bakın çıkacak. Benim kaç yıl oldu, ben telefonumu değiştirmiyorum hala ısrarla. Ama yenisini alsam mesela çok inanılmaz derecede kamera kalitesinde muhteşem bir telefonunuz olmuş olur. Eskilerin tek farkı sanki kamera kalitesi.
0: Ya bu
1: kalitesi.
0: Telefon gerçekten de yani bir defa alıştığınız zaman yani kullanmaya ve kalitesine gerçekten de ya özellikle telefonla çalışan insanlar varsa iş adamları, doktorlar, mühendisler hani devamlı kullanan. Bugün bir işletmeci de kullanabilir.
1: Sizin telefonunuz çok güzel. Şimdi reklama girer herhalde. Onu gösteremiyoruz yani, ama katlanabilir böyle.
0: Ya katlanmaktan daha ziyade ben telefonu çok kullanan birisiyim. Çok okuyorsunuz içinden.
1: Evet.
0: Okuma hızı da çok önemli. Bir de ben dosyaları bazen atıp bana özetle diyorum yapay zekaya. Ya şöyle bir şey size söyleyeyim. Bakın size abartmayayım. 330 sayfa kitabı tam 4 dakika içinde özetliyor.
1: 4 dakikada sesli mi söylüyor? Siz anlatıyor mu? Yoksa yazılı şekilde?
0: Yani şöyle. 330 sayfalık bir ya da 400 sayfalık bir kitabı 5 dakika içinde yani 5 dakika bana süre yüklenmesi alıyor.
1: Evet.
0: 330 sayfa 400 sayfa bir

0: ve bunu size yaklaşık 2-3 sayfada özetliyor. Ve
1: Yani.
0: mükemmel bir özet. Yani kopuk bir özet değil.
1: Evet.
0: Yani ne yazdığını, ana konuları, hatta şunu da diyebiliyorsunuz. Bir defa yükledikten sonra daha uzun özetle. Ondan sonra daha ayrıntılı özetle.
1: Kitabı
0: İşte
1: okumaya
0: ya da
1: gerek yok
0: tabii.
1: artık.
0: Mesela tarihleri vurgula gibi komutlarla işte tarihleri öne çıkarıyor. Ya da diyorsun olayları öne çıkar. Olayları öne çıkarıyor. Bu mükemmel bir şey. Yani bu bir devrim ve gelecekte şöyle bir şey olacak. Kitap okuma bitecek.
1: Peki sizce kitabı kendin okuman ile bir başkasının ya da yapay zekanın özeti bir mi? O deneyimi, o
0: Kitap.
1: kitabı okurken onu yaşattığı hisler, o duyguların, o anlama biçimin bence bambaşka, iki
0: Ben
1: ayrı
0: hiç ona
1: dünya.
0: inanmıyorum. Yapay zeka her şeyi değiştirecek. Çünkü kitapları artık insanlar okuyacak zamanları yok. Bugün TikTok'ta 20 saniyede insanlar görüntüden sıkıldığına göre bugün bir insan uzun bir hikaye kitabı okuyamayacak.
1: İşte kitabın amacı neydi kitap okumak? Kendi kelime daracını genişletiyorsun, vizyonun genişliyor, ayrı bir dünyaya
0: Size bir
1: giriyorsun,
0: şey
1: seni çok
0: söyleyeyim mi?
1: dönüştürüyordu.
0: Bugün
1: O bitti.
0: yazarlar bile kendi kitaplarını çıkıp televizyon şovlarında ya da Instagram gibi mecralarda anlatıyor. Yani şöyle anlatıyor. Kitabın içinde olanları 5 dakikaya 10 dakikaya indiriyor. Çünkü kitap satmıyor artık.
1: Onu anlatıyor ki belki alıp okurlar diye
0: Almaz ki
1: mi?
0: insanlar. Kitap işi bitiyor. Bir kere basılı kitap bitecek. Yani kağıda basılı her şey bitecek. Ya bunlar son günler gazete. Mesela eskiden gazete tirajı nasıldı? Şu gazete eskiden 1 milyondu. Şu
1: Evet.
0: anda şu gazete 20 milyon anca basıyordur. Ya yani 50'de bile düşen bir şey. Bitiyor. Yani giderek azalıyor her şey, tükeniyor.
1: Biz az okursak peki zekamız da geriler mi bu sayede?
0: Bu net bir cümle. Yapay zekayla ilgili tek cümle söyleyeyim. İnsanlar akıllarını ne yazık ki yapay zekaya devredecekler. Onun
1: Oo.
0: için daha az düşüneceğiz. Zaten daha az düşünüyoruz zaten. Mesela şöyle bir şey var. Şimdi yapay zeka siz diyorsunuz ki işte benim 4 işte Kasım'da şu programım var. İşte şu zaman uçağa gideceğim. Bir dönem sonra da uçak biletlerini o alacak. Otobüs biletini alacak sana. Yani bana işte şuraya otobüs bileti al
1: Özel
0: diyeceksiniz.
1: asistan gibi.
0: Evet, özel asistan gibi sizin kredi kartına çekip alacak zaten. Şu anda buna doğru gidiyor. Bir süre sonra işte klimayı aç kapa gibi konutlar. Hani ne demek o? Ben gelmeden klimayı aç.
1: Çamaşır
0: Evin
1: makinesini
0: tabii
1: çalıştır.
0: evin soğukluğuna göre evi ısıt. Ondan sonra şöyle basit işleri. Tabii bir süre sonra tabii ne devrimi geliyor? 8 sene sonra ya da 10 sene sonra da robot devrimi geliyor. Tabii robotlara geçiş kolay olmayacak ama biz robotlara geçmek zorunda kalacağız. Yani bir dijital devrim olacak. Şöyle dijital mekanik devrim gelecek. Yani biz robotlara kesinlikle geçeceğiz. Bugün Çin'de milyonlarca robot yapılmış durumda. Şimdi bu robotlar bir şekilde hayatımıza girecek. Ateşin bakıyorsunuz her yerde. Şu anda robot sadece oynuyor şu anda. Öyle
1: Evet.
0: görüyoruz. Ama robot gelecekte ev işlerini yapacak. Robot senin saçını tarayacak. Çocuğuna bakacak. O da 10 sene sonraki devrim. O gelince hizmet sektörü de
1: Bitmiş
0: bitmiş
1: olacak.
0: olacak.
1: O
0: Yani
1: zaman kuaförlük,
0: size bir
1: işte
0: şey söyleyeyim
1: terzi,
0: mi?
1: her şeyi robot
0: Çocuklarınızı
1: yapacak.
0: şunu bilin. O 20 sene sonra siz diyeceksiniz ya bakalım bunlar bu kadar mı kolay geldi? Bakın ben size şunu söyleyeyim. Biz 1930'u hesaplayın.
1: Evet.
0: 1930'u hesaplayın. Bugün 1930'da ne vardı? Hiçbir şey. Hiçbir şey yoktu. Yani bugün çip teknolojisi yoktu, ilaçlar yoktu. Hiçbir şey yoktu. Bugün 1950'de insan ömrü 50 yıldı.
1: Bakın.
0: İşte radyoterapi yok, cerrahi doğru dürüst değil. İşte biliyorsunuz şimdi şu anda şeyde cerrahi de robotlar yapacak. Şimdi 100 senede bu hale geldik.
1: Evet.
0: 100 senede. Ya bana şunu bile diyebilir miydi? Ben 2001'de tıpta mezun oldum. 2001'de bana bile dese ki görüntülü konuşma olacak. Biz
1: İnanmaz
0: bir
1: mıydınız?
0: şey size söyleyeyim mi? Şu anda bırakın görüntülü konuşmayı. Arkanızın fonu değiştirip kendinizin bile konuşmasına gerek kalmadı. Yani sizin hologramınızı bile konuşturabiliyorsunuz artık. Bir şey mi kaldı?
1: Yani ışınlanma dediğimiz, yani buradan oraya
0: Size bir
1: ışınlanma
0: şey
1: olur
0: söyleyeyim
1: mu?
0: mi? Bugün milyarlarca cep telefonu içerisinden WhatsApp'tan hiç beklemeden konuşabiliyorsunuz. Hiçbir gecikme olmadan. Bu bir yani devrim bu yani.
1: Değil mi?
0: Biz bir devrim yaşadık.
1: Ama
0: Ve
1: farkında
0: bu
1: değiliz ve son 10 yılda aslında çok inanılmaz, yani
0: biz bir
1: kaç
0: devrim
1: yüz bile
0: yaşadık.
1: yıla bedel bir
0: Biz
1: değişim
0: bir
1: dönüşüm
0: evet.
1: sürecinden
0: Ve
1: geçiyoruz ve daha da
0: bu
1: hızlanacak
0: daha da
1: diyorsunuz.
0: hızlanacak.
1: Evet.
0: Tabii ki geleceğin en pahalı şeyi de tabii ne olacak? Enerji olacak yani. Çünkü bu kadar cep telefonu şarjı, işte bu kadar iletişim araçları, enerji, elektrik gelecekteki en büyük şey olacak.
1: Elektrik fiyatları mı
0: Tabii
1: artacak?
0: elektrik
1: Su
0: fiyatları
1: fiyatları?
0: tabii o zaten artacak. Çünkü soğutma sistemleri olsun, şu bu olsun. Dünyada bir de küresel bir kuraklık geliyor. Temiz su kaynaklarının azalması. Gelecekte birçok yerde deniz suyundan içme suyu elde edilmesi olacağı için

0: Çünkü nerede elde edeceğiz? Sular aşağı doğru çekiliyor. Bu sefer deniz suyundan su iş yapmak da maliyetli bir şey. Bu sefer su fiyatlarının gelecekte su, gıda çok
1: yemek
0: pahalı
1: olacak.
0: Yemek
1: de pahalı olacak.
0: Çok pahalı.
1: Sebze yani
0: bugün,
1: meyve.
0: Mesela bugün domatesin ya da işte havucun ya da işte salatalığın en iyi günlerini yaşıyorsunuz.
1: Öyle mi?
0: Gelecekte çok büyük fiyat artışları da meydana gelecek.
1: Bir domates çok değerli olabilir.
0: Aynen öyle. Yani belki de gelecekte demiyorum, belki demeyeyim. Taneyle alacağımız günler çok azdır yani.
1: Acaba gelecekte gerçekten sebze mi yiyeceğiz? Gerçek normal yemek mi yiyeceğiz? Yoksa haplarla mı yaşayacağız?
0: Bir kısımda,
1: ben onu düşünüyorum artık.
0: Öyle. Yani şöyle, yemek çok lüks olacak. Yani bir insan ev yemeği yapması çok lüks olacak. Yani diyecekler ki ya işte ev yemeği yiyen insanlar var. Hani doğal besleniyorlarmış falan. Çünkü dediğin gibi birçok insan sadece bir protein karışımı. Yani şöyle olacak. Protein, karbonhidrat, yağ karışımı. Çok tadı tuzu belli olmayan ya da tadı başka bir şeye benzetilmiş.
1: Evet.
0: Yani
1: aromalı. Evet,
0: aromalı. Mesela yumurtaya benzetilmiş ya da fasulyeye benzetilmiş. Ama hep aromayla yapılmış. Yani yapay bir gıda sektörü zaten geldi bu zaten şu anda.
1: Yani yapay bugün, nasıl oluyor o yapay,
0: yapay
1: gıda?
0: Yapay yani tamamen yapay gıda şu demek. İçerisine siz sadece şey koyuyorsunuz. Onun kokusunu ve tadını ekliyorsunuz.
1: Mesela et yemek istiyorum. Etin aromasını mı katıyorum?
0: Evet, katıyorsunuz. O zaman et yemiş gibi olacaksınız. Zaten şu anda birçok şey öyle. Bu mesela nasıl bulyonlarla bu teknoloji sağlandı? Bulyon yani her
1: et
0: yerde
1: suyu gibi.
0: Et suyu. Millet ne yapıyordu işte? Pilav yapıyor, onunla yapıyordu. Ya da işte nohut yemeği yapıyor, onunla yapıyordu. Nasıl bu canlandı? Bu sefer şöyle olacak. Sen ne yemek istiyorsun işte? Sucuk yemek istiyorsun. Hı hı. O karışımı alacaksın. Açacaksın kavanozu, dökeceksin onu. O bulamaş gibi. Dökeceksin sucuk sosunu. Karıştıracaksın. Sucuk gibi olacak.
1: Allah Allah. Yani bunu aslında şimdi şeylerde var, tatlandırıcılarda var. İşte çilek tadı, kakao tadı diyelim.
0: Bugün yediğiniz dondurmaların yani mahallede yapılanları dışında mahalle dondurması hala çilek koyuyor, böğürtlen koyuyor. Ama bugün dışarıdan aldığınız endüstriyel dondurmaların hepsinde aroma var.
1: Tatlandırıcı
0: bugün
1: aroma.
0: Ben mesela Şekerpınar'dan geçiyorum mesela bizim teknolojik olarak hani üretimi çok yapıldığı yer Gebze Orge Sanayi. Birçok evet. Orada geçerken bir sürü kokuyla karşılaşabilirsiniz. Bir yerden çilek gelir, bir yerden şey gelir mesela. Her böyle burnunuza aromalar gelir.
1: Çikolata.
0: Çikolata yine kakao hadi o.
1: Kakao evet.
0: Ama mesela giderken mesela bir yerden mis gibi muz gelir. Hmm. Orada muz fabrikası mı var? Hayır. Muz aroması var.
1: Demek ki aslında evet. Daha maliyeti de düşük olacak mı
0: tabii
1: yemenin?
0: Ki. Tabii. Çünkü yemenin maliyeti yükselecek. Şöyle olacak. Yemenin maliyeti yapay olmaya rağmen yüksek olacak.
1: Yapaya da biz yine çok para vereceğiz evet. Yemek evet. İçin. Ağzımızda evet. Yani doğru düzgün evet. Tat yok, tuz yok. Hepsi yapay zaten.
0: Yani
1: kendi kendimizi
0: güzel
1: kandırıyoruz.
0: Burada şu anda işte belki de biz bunları göreceğiz. Biz eğer 85-90'a bulabilirsek.
1: İnşallah.
0: 40 sene sonra bakalım bu programı yapabilecek
1: neler?
0: Miyiz? Ben bu programı 40 sene sonra da katılabilecek miyim diye
1: İnşallah hocam,
0: merak
1: inşallah
0: ediyorum.
1: Sağlıkla. Gün geçmiyor ki sosyal medyada yeni bir olay viral olmasın. Biliyorsunuz insanlar zayıflamak için özellikle kürleri çok takip ediyor. Şimdi ise öyle bir kür viral oldu ki hocam sosyal medyada yeni bir tehlikeye yol açtı. Ballı sarımsak bu kürün adı. Ballı sarımsağı karıştırıyorlar. Bu videosunu bir izleyelim sonra üzerine konuşalım ama tehlikeli bir şey. Buyurun.
2: Sarımsak ve bal kürü deniyorum birinci gün.
3: Ballı sarımsak yutuyorum dokuzuncu gün.
4: Doğal şifa kaynağı yapacağız şimdi.
5: 30 panede olan bakteri kolesterolün difajı bakteri. Bunu sporları yani çoğalmamış formları balın içerisinde gezi olarak bulunabiliyor. Aynı zamanda bu sporlar toprakta bulunduğu için sarımsağın üzerinde de ortaya çıkabiliyor.
6: Botulizm bakterinin ürettiği sinir sistemine zarar vererek kas felçlerine yol açan ölümcül bir zehirlenme.
7: İkisini ayrı ayrı tüketmeyi daha çok seviyorum.
8: Ben tercih etmem. En azından ballı çayın içine koyarım. Sarımsağı çorbanın içine koyarım.
9: Midemizi yakar, hiç gerek yok gibi geliyor.
5: Ballı sarımsağın karıştırılmasıyla bu risk iki katına artmış oluyor. Bunun botulismus toksin üretme riskini artırılabiliyor.
10: Yemem tabii ki de. Pek evde çay içeyim, onu yapayım falan yok.
5: Ballı sarımsağın karıştırılmasını şu durumda tavsiye etmiyoruz.
1: Yani bu sanal medyadaki ballı sarımsak olayı bayağı bir tehlike saçıyormuş. Çünkü içinde bir zehir ortaya çıkıyor ve bu zehrin adı da botulizm, botulismus zehirlenmesi. Hocam ne diyorsunuz?
0: Gerçekçi bulmuyorum. Balla sarımsak bir şey olmaz yani. Bal sadece ilk bir yaşta çocuklara vermiyoruz. O da içerisinde o işte o bakterinin klostridiumu, spor dediğimiz şey bakterinin daha böyle korunaklı hali. O korunaklı haller bazen çocukların midesi bunu sindiremiyor. Normalde insana bir şey yapmaz. Yani insana bal yiyebilir tabii ki. Hiçbir sıkıntısı yok. O bir yaşındaki bebeklerin ilk bir yaşta bağırsaktan açılabilir, toksin yapabilir. Yoksa balla sarımsağın, balla sarımsağın şöyle bir şey olabilir. Balla sarımsağı yaparsan, kavanozun kapağını kapatırsan.
1: Evet.
0: Ha bak o zaman belki bir şey olabilir. Çünkü havasız ortam olursa o zaman anlarım bak. Ha, yine bir şey olmaz da. Çünkü bal çok hipertonik. Yine orada bakteri üreyemez. Hadi ona bir şey söyleyeyim. Yani bir şeyin ağzını kapatıp. Evet bu doğru.
1: Burada ama, bazen ağzı kapanıyor.
0: Evet ağzı kapanıyor. Kaşık kaşık. Fermente yiyor. Yaptığınız zaman olabilir belki. Ama ağzınızı kapatmazsanız bir şeyin. Çünkü botulismus bakterisi.
1: Evet.
0: Anaerob bir bakteri. Yani oksijensiz ortamı seviyor. Onun için kapağı açık olduğunda bir şey olmaz.
1: Felç ama, ediyormuş hocam.
0: Ya şimdi sizde. Yani o zaman onu sarımsak değil her şeyle yapar o. Balın içine başka bir şey de eklemeyeceksin. Onu demek lazım. Hani balın içerisine bir şey ekleyip kapağını kapatmayın demek bu.
1: Öyle
0: yani bu sarımsak değil yani bu sadece. Yani balın içine başka bir şey eklemeyiniz. Yani balı tek tutunuz demek. Çünkü şöyle oluyor. Bal içerisine bir şey eklediğiniz zaman o bir besin yeri gibi davranıyor. Çünkü şeker miktarı düşer. İçindeki o mikroplar da havasız ortamda ürer. Çünkü bunlar havalı ortamda değil havasız ortamda. Sonuç şekerli bir şeyle başka bir şey karıştırmayın. Ağzını kapatmayın. Ama şekerli şeyin içerisinde bir şey üremesi de çok zor. Neden? Çünkü çok şekerli. Çok şekerli ve çok tuzlu. Mesela sucukların içinde bu bakteri üreyemez. Neden? Tuz var çünkü.
1: O yüzden.
0: Balın içinde de üreyemez. Ama biz bir yaştaki çocuklara neden bal vermiyoruz? Neden? Çünkü içinde bakterinin kendisi olabiliyor.
1: Evet.
0: Midede bu açılabiliyor. Yani böyle bunlar büyük riskler değil canım. Sana korkutmayın ya böyle.
1: Yani demek ki gerek yok. Bu riski almaya gerek yok. Sarımsağı ayrı yani, yiyip balı ayrı tüketsek yani, çok daha sağlıklı
0: kapağı
1: olur.
0: Kapağı. Ya o şu demek. Aşırı miktarda sarımsakla balı koyarsanız ve ağzını kapatırsanız böyle bir şey belki olabilir.
1: Evet bu ihtimalle.
0: O da günlerce durması lazım.
1: Yani
0: 3 ay 4 ay kim bunu 5 ayda tüketecek zaten?
1: Peki. Havasız olan bir ortam daha var. O da içtiğimiz pet şişe sular sevgili seyirciler. Bir vatandaş su alıyor, eve geliyor bakın neyle karşılaşıyor.
11: Bunların ne olduğunu gerçekten merak ediyoruz. Markadan bir an önce bir açıklama bekliyoruz.
12: Kağıt tarzı bir şey olabilir. Şeffaf bir şey olabilir. Tırnak olabilir.
13: Marketten aldığı hazır suyun içinden çıkanlar şoke etti.
11: Bunların ne olduğunu gerçekten merak ediyoruz.
14: Hijyenik değil yani. Kul hakkı. Allah vicdan versin herkese.
15: Bir tek onda değil ki turşu şişesinin içinden eldiven çıkıyor.
16: Güvenerek marketten aldığı suyun içinde çıkanlar yüzünden büyük şaşkınlık yaşadı. Hemen cep telefonunu çıkardı. O anları kayda almaya başladı. Ardından markadan şikayetçi oldu.
17: Hepimiz alıp içiyoruz yani sonuçta. Market suyu çeşmeden içmiyoruz oradan içiyoruz.
18: Denetim tabii ki de olmalı. Herkes işini düzgün yapsa bunların hiçbiri olmaz.
13: Mağdur olan kadın markayla iletişime geçti. Boru hattının çok uzun olduğunu, fazla basınçtan filtrenin patladığını söylediler. Cisimlerin bu yüzden suyun içine girdiğini öne sürdüler.
1: Evet yani markaya da şikayette bulunmuş. Bu nedir diyor. Fazla basınçtan boru patlamış. Böyle bir şey mi hocam? Buna nasıl açıklarız
0: marka,
1: bunu?
0: Marka yani esasında yalan söylemiyor. Doğru söylüyor. Yani bu bir filtre bozukluğu bu. Yani filtresi sularda partikül olur. Olabiliyor. Yer altından çıkan sularda olabiliyor birçok yerde. İçinde tabii kalsiyum agregatları, kalsiyum fosfat, işte magnezyum sülfat bunların bir sürü şey olabiliyor. Ondan sonra bazı tabii ki ya burada filtre hatası bu. Yani filtreden.
1: Yani bir şişede değil birçok şişede bu
0: tabii
1: olabilir.
0: Tabii varmıştır.
1: Yani filtre, öyle bir hata olmuş.
0: Partikül öyle olur. Filtre.
1: Ya bunu insan içse ne olur mesela?
0: Bir şey olmaz.
1: Bir şey olmaz mı? Yani bir denk geliş diyelim, bir
0: denk
1: hata diyelim.
0: Sen günde neler içiyorsun, yiyorsun, içiyorsun ona baktığın zaman. Yani yani bu bir şey değildir yani. Onun içerisinde hani zehirli bir şey değil bu. Bu sadece filtreden. Şöyle diyelim, filtre bozukluğuna bağlı yüksek büyüklükte makro partikül sıkıntısı.
1: Peki normalde bizim alıyoruz berrak bir su değil mi? Yine pet şişelerde. Evet. Acaba o berrak gördüğümüz şeyin içinde başka maddeler olabilir mi göremediğimiz?
0: Tabii canım mikroplastik var zaten. Yani bunların küçükleri var.
1: Minnak.
0: Evet. Minnak.
1: Ama yani göremeyecek tabii, şekilde.
0: Tabii nano veya mikrometrik yani bir milimetrenin binde biri büyüklüğünde yapılar var mikrometrik. Ama onun dışında ya işte tırnakmış buna öyle şey değil canım ya o kadar değil.
1: Mikroplastikleri içiyoruz yine de. Yani küçük şöyle, plastikleri.
0: Plastik ve şeydeki çünkü su kaynaklarında böyle partikülizasyon olabilir. Bu normal bir süreç.
1: Hani filtre takıyoruz ya evimize
0: i̇şte
1: su için.
0: Aynen.
1: O filtre iyi bir şey mi? Yani taktırmak mı gerekir?
0: Ya filtre içinde aktif kömür olduğu için her şeyi tutuyor. Yani magnezyum da tutuyor, kalsiyum da tutuyor. Ben filtre su içmedim hayatımda. Ben bir ara vardı benim çalıştığım yerde. Oradan filtre su içiyordum. Ben hiç onun da şeyini göremedim.
1: Tadı
0: yani.
1: Tadı nasıldı öyle?
0: Ya, onun içine şeyde odun modun da koyuyorlar. Çam odunu öyle güzel kokuyor. Hani böyle sanki ırmaklardan gelmiş gibi ama yalan iş yani. Sonuç ben su filtresine karşıyım. Belki basit bir filtre konulabilir girişe. Suların girişine hani böyle. Ama öyle aktif kömürlü falan gerek yok.
1: Yani aslında içindeki vitamin ve mineralleri
0: kalsiyum,
1: de.
0: Kalsiyum, kalsiyum. Kalsiyum almanız lazım. Kalsiyum nasıl alıyorsunuz? Alıyor. Kalsiyum nasıl çaydanlığın içi şey oluyorsa, kireçleniyorsa o kalsiyumu vücuda almanız gerekiyor. Ya saçma sapan millet yok yumurtanın kabuğunu yiyor falan işte neden onu yiyor? Kalsiyum alayım diye onun yerine normal su için işte.
1: Kabuk mu yiyorlar? Yenir mi öyle ya?
0: Bir ara vardı öyle moda işte sabah programlarını yaptırıyordunuz ya. Ya yine yaptırırsın. Başka doktora gelse blender'ın içine atlarsın. Yine yaptırırsın sen de.
1: Hocam hoca diyorsa yapalım yani, yapacağız biz de.
0: İzlensin diye yaptırırsınız yine.
1: Yani varsa böyle bir şey yapılır ya
0: bu,
1: ama.
0: Bu varsa normalde bir şey. Bu yapılabilir.
1: Yumurta kabuğunu.
0: Evet yine bir yiyebilirsin. Gerek var mı buna?
1: Çok mu kalsiyum varmış da?
0: Tabii kalsiyum.
1: Şimdi bak zaten düşünüp de insanlar bunu yapmasınlar değil mi hocam?
0: Ya var her yerde zaten. Yapan da var, yiyen de var. Ya bir şey olmaz ki zaten.
1: Bir şey olmaz mı? Kalsiyumu başka bir yerden alamıyor muyuz?
0: Alabiliyorsun. Sudan alıyorsun işte. Yoğurttan alıyorsun. Sütten alıyorsun. Yani her yerde alıyorsun kalsiyum. Çeşme suyunda alıyorsun. Kireç işte bildiğin kireç.
1: Kireç.
0: Kireç.
1: Biz kireçli su içmek istemiyoruz.
0: Ama içiyorsun zaten. Kireçli su kötü bir şey değil ki.
1: Peki tırnak yemeye geçelim mi? Şimdi bazı seyircilerimiz ben de tırnak yiyorum diyecektir. Stres altındayken, sıkıntı, kaygı yaşıyorken bu eller neden ağza gider ve neden insan tırnak yer?
0: Tırnak yemek bir bağımlılık yani o bir tik davranışı, stereotipik. İnsan stres olduğu zaman dudağını da ısırır, ağzını da gıcırdatır mesela.
1: Bu arada ekranda ondan tırnak sonra, mikroskopik görüntüsü
0: ondan
1: var.
0: Sonra, yani Allah'ım. Tırnak yemenin bir şeyi şu, tırnak yemenin içerisinde orada bir sürü miktarda şey var. Mikrop var yani tırnağın altında. Yoksa tırnak yemek, peki tırnak midede parçalanır mı? Aşırı miktarda yerseniz parçalanmaz. İşte keratin var. Mesela saçını yolan da var. Onlar midede böyle baz bezoar oluyor. Mesela ameliyat ediyorsun. Böyle midenin şeklini almış. Saç tırnak çıkıyor
1: saç
0: bazen.
1: Saç mı yiyor bazen?
0: Yiyor. Çok koparan yiyen var. Böyle çıt çıt çıt koparıyor. Ona, o saç yeme hastalığı da var. Çok az değildir. Ya yani saç tırnak yeme. Bir de tırnakların yanını koparanlar da var.
1: Evet.
0: Ya bunların hepsi bir tik davranışı diyebiliriz. Bunların tedavileri var. Yani bunlara bazıları saat var mesela. Şimdi yeni saatler çıktı. Elini götürdün mü elektrik çarpıyor. Yani götürdün
1: İşe yarar mı?
0: Yarıyor. Çok yazıyor. Saatler var. Bu yarar ondan sonra.
1: Çocuklarda mesela onlara çok engel olunamıyor herhalde. Yapma evet, çocuğum
0: saat,
1: diyorsun.
0: Saat takacaksın. O feedback gibi yapıyor. Götürdün mü çarpıyor seni.
1: Evet.
0: Ondan sonra duruyorsun. Ondan sonra
1: stres kontrolü
0: şeyler
1: belki.
0: Var. Onlar, hikaye var stres kontrolleri. Onlar yalan. Bugün stres kontrolü dediğin şey bir yalan bence.
1: Öyle
0: nasıl
1: mi
0: kontrol edeceksin? Çocuğun stresi mi kontrol edeceksin? Yani bu yine boş laflardan bir
1: hocam,
0: tanesi.
1: Yetişkinler de kontrol ediyor. Bunu tırnak
0: o zaman,
1: yiyor.
0: Tamam o zaman adamın stresi yok o da yiyor. Çok güzel hayatı olanlar da o da yiyor. Bu bir bağımlılık bu. Yani onu düşüneceksin. İşte şeyler var. Tırnak cilaları var. Acı. O da işe yarıyor. Yani koyduğun zaman acı bir tat veriyor ondan sonra. Evet biraz psikoterapi almak lazım. İlaç kullanmak lazım.
1: Ne ilacı
0: İlaçlar,
1: var?
0: Tik ilaçları işe yarar.
1: Tik ilacı mı var?
0: Tik ilaçları işe yarar. Yok mu var? Tikin ilacı var tabii ki. Tik ilaçları işe yarar.
1: Hani şu tik böyle dokununca sonra, böyle diyor ya mesela kişi.
0: Tik olan gözünü başını oynatan insanlar var istemsiz.
1: Evet böyle
0: istemsiz
1: mesela.
0: İstemsiz kas hareketleri. Ona verdiğimiz ilaçları bazen veriyoruz. Enasetil sistein işe yarar. Balgam söktürücü. Yüksek dozları veriyorum ben.
1: Allah Allah.
0: O da işe yarar. Ondan sonra yani bunları hekiminize söylerseniz size çözüm bulur. Ama tırnak yeme çözülmesi gereken bir sorun yani. Gerçekten de toplumda bazen %5'lere, 8'lere ne olur tırnak yersen uzun dönemde işte bağırsak kurdu oluyorsun. Kıl kurdu olursun. İşte ascaris olursun. Tenye olursun. Özellikle kıl kurdu.
1: Bu kurtlar
0: çok olabilirsin.
1: Bağırsakta değil mi?
0: Tabii yediğin zaman oradan her yere dokunuyorsun. Orada özellikle çocuklarda, okullarda parazitler yumurtalarını makata bırakıyor. Makattan çocuk kaşınıyor oraya yumurtasını her yere koyuyor. O da yiyenler de bulaşır.
1: Evet. Peki o zaman bu bir çözümü var. Tırnak
0: tabii
1: yemenin canım,
0: tabii.
1: Mutlaka ki bunun çözümlerini bulacağız.
0: Ya, tırnak yeme bir psikiyatrik hastalıktır. Yani bir psikiyatrik bozukluktur yani tırnak yeme. O nedenle hem psikolojik anlamda destek hem de söylediğim işte yok saatli yok işte acıydı falan filan bunları yaparak ilaçlardır. Böyle kombine bir şey yapmanız lazım.
1: Tırnaklar da o kötü görüntüden kurtulmuş olur. Çünkü çok
0: evet.
1: da hoş da görünmüyor tabii ki. Tırnak yok oluyor resmen. Mahvolmuş
0: yani
1: bir tırnak.
0: Hoş bir şey değil.
1: Değil. Kesinlikle.
0: Özellikle İnşallah kadınların yemesi pek hoş durmuyor yani. Peki. Erkekler yemesin de.
1: Gelelim hani... aşk ve ilişkilere hocam. Aşk ve ilişkiler kısmımıza geçiyoruz. Evet, yine enteresan sorular, enteresan cevaplar alacağız Oytun hocamızdan. Sorularımıza evet ya da hayır cevabı verecek sevgili hocam. İlk sorumu soruyorum, hazır mısınız?
0: Buyurun.
1: Buyurun. Eşinin telefonunu karıştırmak için şüphelenmek yeterli bir sebep midir? Evet mi, hayır mı?
0: Hayır tabii ki. Ben hayatta hiç kimsenin telefonunu karıştırmadım. Çantasını da karıştırmadım. Hı. Hiç de merak etmedim. Çanta karıştırmak ve telefon karıştırmak büyük bir psikiyatrik sorundur.
1: Psikiyatrik bir sorun.
0: Tabii ki.
1: Diyelim ki kişi şüphelendi.
0: Hayır, öyle şey mi olur? Ben senin şimdi telefonu nasıl karıştırırım? Hayır.
1: Kimse? Mesela eşinin diye.
0: Hayır abi. Telefon karıştırma. Hiçbir özel alet karıştırılmaz. Telefon, bilgisayar, cepleri. Hayır. Çocuk mu bu?
1: Ya beni aldatıyorsa.
0: Çocuklarınızı karıştırın. Hayır, öyle bir şey olmaz.
1: Mesela aldattığından şüpheleniyor. Hayır. Acaba biriyle mi yazışıyor?
0: Hayır, karıştırmayacaksın. Öyle şey mi olur? Her şeyin, herkesin bir özel hayatı var. Kimse kimseye ait değildir bu dünyada. Bunlar insanların sınırlarını bilmemesi ve hastalıklarıdır.
1: Hayır diyorsunuz.
0: Hayır tabii ki.
1: Peki, bir eş ekonomik olarak bağımsızca ilişkide bağımsızsa ilişkide daha mı güçlü olur? Ekonomik bağımsızlık güç mü getirir ilişkide?
0: Tabii ki. Bugün bir kadın çalışıyorsa tabii ki daha güçlüdür. Yani nasıl eskiden kadın çalışmıyordu, ev hanımı yapıyordu, kocasına şeye bakıyordu, verdiği paraya bakıyordu. Hı hı. Ama şimdi ne yazık ki yani şöyle bir şey söyleyeyim, aşırı miktarda. Ya şöyle söyleyebilirim. Ya bu da bir ön yargı bence. Yani ben ekonomik olarak para kazanıyorum, bağımsızım. Tabii siz bunu hep konuştuğunuz için. Ama şöyle bir şey diyor. Ya biz eşler birbirimize parayla ne alakası var dese, ya parayı atın hayatınızdan. Hı hı. Ya kardeşim bizim karşılıklı saygımız dese böyle sorun biter.
1: Çünkü çok ev hanımı kadın var.
0: Ya bu bir eş ekonomik olarak bağımsız daha mı güçlü? Hiç güçlü falan olmaz.
1: Çok ev hanımı var, gayet de güçlü. Evet. Otoriter yani
0: bu
1: mesela
0: böyle,
1: evlilikte
0: bu bir,
1: sözü geçiyor.
0: Bu bir ön yargı. Hayır yani. Bu hayır.
1: Hayır diyorsunuz.
0: Hayır.
1: Peki.
0: Ön yargı bu. Bu ön yargı oldu ama. İşte kızım sen ayakların üstünde durmalısın, para kazanmasına güçlüsün. Böyle bir şey
1: doğru
0: yok.
1: Doğru değil mi?
0: Hadi yok tabii ki. Ama oğlum da yanlış ona bakarsın. Ben para kazanıp güçlü olan bir insan görmedim.
1: Yani tabii ki kendi özgürlüğünü
0: eline
1: almış oluyorsun.
0: Ya ben şimdi neden güçlüyüm burada yani? Şimdi ben cebimde diyen ki bir sürü... Sana ne bundan? Ben şimdi bu televizyon programı yapıyorum. İşte millet bana soruyor, tıp hakkında sorular. Yani benim param olduğu için mi soruyorlar?
1: Yok ama evet. Mesela ilişkide birine bağımlı olmuyorsun
0: yine aynı,
1: ya.
0: Yine aynı ilişkiye de böyle. Yani ilişkide sen bir ilişkiyi götürüyorsun. Güzel bir hayat yaşıyorsunuz. Mütevazi bir hayatınız var. Paradan mı oluyorsun? Ya şu para mevzuları bırakın. Para mevzusu ilişkileri büyük hasara uğratır. Şimdi sana böyle oldu. Ya para yoksa bilmem ne olmaz. Para yoksa bilmem ne olmaz. Ya kafa yoksa bir şey olmuyor. Parayla bir şey olmuyor ki. Geç boş işle hayır.
1: Parayla ilgili çok sıkıntı yaşayan çiftler var. İyi, paradan tamam, dolayı da ayrılanlar, birleşenler.
0: Sen ayrıldın paradan dolayı.
1: Yok.
0: O zaman neden yet akıl veriyorsun?
1: Ama olanları söylüyorum hocam. Allah duyuyorum Allah. Etrafımda, çevremde var bu yani.
0: Çevremde var.
1: Parasal, para yani çok önemli bir sorun.
0: Sen de şu şey gibi bizim bir arkadaş var. Geçelim.
1: Hocam ya. Peki para önemli, hayatın en önemli şeylerinden biri şimdi. Onu demesem olmaz. Peki gelelim şimdi aşka.
0: Ne güzel soruyordun.
1: Neyi?
0: Sorular iyiydi.
1: Tamam devam ediyorum. Ha. Aşkta diyorum bak evlilikte ha. Aşka diyorum. Evlilikte aşk zamanla azalır ama sevgi kalıcı mıdır?
0: Bu doğru yani şimdi şöyle aşk ya aşkın azalması doğru yani o tabii o hararetli dönemler geçiyor yani insan tabii gençliğinde hararetli oluyor işte tutkulu oluyor aşk tutku.
1: Sadece gençliğinde mi?
0: Şehvet tabii gençlikte olur ya da ilişkinin ilk günlerinde olur ondan sonra.
1: 50 işte, yaşında yani 60
0: olur
1: yaşında canım. Aşk
0: olmaz. Ama hiçbir zaman 50 yaşındaki aşkla 16 yaşındaki aşk bir olmaz. Sonuçta beyindeki sinir hücrelerinin sayısı azalıyor. Şehvet azalıyor. Hmm. Beyindeki kimyasallar azalıyor. Sinir hücre sayısı azalıyor. Yaşadığın duygular da hafifliyor. Ama tabii sevgi kalıyor. Sevgi, bağlılık ondan sonra.
1: Fark ne aşkla sevgi arasında? Nasıl ayırt edeceğiz onu?
0: Aşk, şehvet. Şehvet. Şehvet ne demek? Şehvet. İki insan birbirine bu duyduğu şehvet.
1: Hem tutku.
0: Tutku, şehvet ama hem işte o bütün altına yazın. İşte cinsel çekim, beraber olma hepsine sayın. Sevgi, alışkanlık.
1: Yani aşk illa böyle karşı cinsle bir temas mı gerektiriyor? Uzaktan aşık olamaz mısın?
0: Ya, olmaz o. Platonik aşk mı olur? Böyle bir şey olmaz. Sevme, aşk dokunmak bitti.
1: Mesela çok heyecanlanıyor. Uzaktan seviyor ama çok heyecanlanıyor. Ya, kalp böyle
0: o heyecanlanadı.
1: Aşk değil mi?
0: Tabii, aşk temas gerektirir. Meyve gerektirir. Sevgi de alışkanlık işte. Sevgi bence alışkanlıktır.
1: Alışkanlık. Mesela uzun yıllar birlikte olursan bir kişiyle evli olursan.
0: O sevgi işte. Alışıyorsun bir şeye.
1: Sevgi daha sağlıklı değil mi?
0: Sevgi alışkanlık. Birini çok görüyorsan seviyorsun bu işte.
1: Çok gördüğün kişiyi seversin.
0: Evet, bir şey çok görüyor. Bunu her gün alıp seversin bunu. Bunun cevabı evet, geçelim.
1: Peki, diğer soruma geçiyorum. Çok seven taraf ilişkide daha mı çok kaybeder? Bu da mı bir ön yargı acaba? Ne der Oytun Erbaş?
0: Yani çok seven taraf, yani bir insan bazı ilişkilerde hakikaten bir taraf daha çok sevebilir. Hı hı. Hiçbir zaman kaybetmez. Şimdi sen elmayı yiyorsun, elmayı çok seviyorsun diye sen mi kaybediyorsun?
1: Elmayla kişiyi bir mi yaptın?
0: Aynısı. Bence elmayı çok seviyorsan sen kazanıyorsun. Elmayı yiyorsun çünkü. Bence çok seven taraf daha mı çok kaybeder değil. Çok seven taraf daha çok kazanır.
1: Ne anlamda kazanıyor?
0: Sevdiğini yiyorsun çünkü.
1: Yani yiyorsun sevdiğini.
0: Tabii yiyorsun yani bir şekilde onun hayatına giriyorsun. Evet. Onu paylaşıyorsun. Onun kafasını, onun bedenini paylaşıyorsun. Öyle şey mi? Hayır tabii ki. Daha mı çok kaybeder değil. Tam tersi. Daha çok kazanır.
1: Daha çok kazanır.
0: Tabii.
1: Peki insan...
0: Milleti böyle yine ön yargıda işte... Şöyleydi boş yine böyle boş bir soru bu.
1: Yani şöyle sen mesela diyelim ki çok seviyorsun bir insanı ama başka taraftan bir başkası da daha çok seviliyor. Daha çok sevilmek mi önemli yoksa senin mi daha çok sevmen önemli?
0: Sevmek de önemli, sevilmek de önemli. İkisi de önemli ama senin sevmen de çok önemli. Şu lafı unutmayın. Bir insanın sevebilmesi için önce sevilmesi gerekiyor.
1: Kim tarafından sevilecek?
0: Önce birisini sevecek, sen sonra birini sevebilirsin. Önce bir erkeği biri sevecek. Ona çünkü değer verecek. Sen o zaman ben bir dakika değerliyim. İşte beni seviyorlar diyeceksin. Sonra empati yapıp seversin. Onun için erkeklere bu kesinlikle öyle. Bir erkek sevilmediyse hayat boyu sevgi arar mesela.
1: Yani annesi tarafından mı sevilmesi
0: annesi,
1: gerekiyor?
0: Annesi, babası, sevgilisi, yani teyzesi. Sevilmiş bir erkek sevebilir. Kadınlar da böyle değil mesela. Kadınlar daha spontan sevebiliyor. Hmm. Yani kadınlar ikisi de içinde geçerli de. Ama bir insanın sevmesi için sevilmiş olması gerekir. Bir çocuk çocukluk çağında sevilmemişse asla sevmeyi öğrenemiyor. Yani gidin bir aile sevgisiz bir aile. Hı hı. Sevemez o.
1: Demek ki olmuyor. Sevgi de öğrenilecek tabii, tabii. Bir şey. Sevgiyi görürsen tabii, onu verebilirsin. Tabii, bravo, bilmediğin tabii, şeyi tabii. Nasıl vereceksin?
0: Onun için ailesine gidin baktın sevgi ortamı yoksa sizi sevmez o. Sizi de hiçbir şey sevmez. Ağacı da sevmez, böceği de sevmez, evet. Kediyi de sevmez o.
1: Evet, çok önemli bir tespit bence.
0: Evet, aile.
1: Sevgi ortamında büyümesi.
0: Sevmişler. Zaten birisi bu sefer insana sevilmeyince de böyle sevgi arıyor mesela. Erkekler çoğu ben bakıyorum mesela. Sevilmemiş doğru dürüst. Bu sefer ona gidiyor. Parasıyla sevilmeye çalışıyor. İkinci laf. Sevgiyi parayla satın almayın. Eğer para vererek seviliyorsanız büyük bir hata yapıyorsunuz demek ki. İşte kafeye götürüyorsun para harcıyorsun. Yemeğe götürüyorsun para harcıyorsun. Seni sevsin diye. Sana bir şey söylesin diye. Böyle erkek çoktur mesela.
1: Seni mi seviyor ki o anda?
0: Ha işte öyle düşünüyor. O yanda oturuyor ya. Bir evet. Erkek diyor ki herhalde beni seviyor diyor. Seni sevmiyor ki o.
1: Bence biliyor için, da. Görmemezlikten
0: bilmiyor, geliyor. Bilmiyor. Kimse bilmiyor mu? Tabii insan duygularını kaptırır kendisini.
1: Parayla sevgiyi satın alabileceğini zanneden bu bir yalandır diyorsunuz.
0: Evet, parayla sevgi alınmaz.
1: Evet. O sadece belki anlık bir keyif, bir işte yemek yiyorsun, güzel yaşıyorsun ama kalpten sevmek bambaşka bir şey. Onun yerini tutmuyor. Peki bir insan hem eşini hem de eski sevgilisini sevebilir mi aynı anda?
19: Zamanın izinde asalet. Bugünün ayrıcalığı. İstanbul'un en seçkin otel dedeli. Le Temp İstanbul Karakul. Kuyu Collection by Hilton.
20: Metro yine tıklım tıklım.
21: Sakin ol. Gardını al, güvende ol.
22: Redoxon üçlü etkinin sakin içeriğindeki ol. C, D vitamini ve çinko bağışıklığın normal fonksiyonunu sakin destekler. Deneyenlerin %95'inin tavsiye ettiği Redoxon'la gardını al, güvende ol.
23: Yeni bir macera. Arabasını satan kadın. Akıl verenlere karşı tek başına.
24: Ben macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde trink sattım.
25: Arabanı arabam.com'a değerinde...

0: ile bak. İçeriğindeki provitamin B5 ile cildini koru ve nemlendir. Ve Pantol Derma uzmanlığıyla cildine iyi bak.
1: Bayer'den. Bu devirde hangi banka herkese %43 getiri veriyor?
2: Bankan Hadis'te veriyor. Bana da 5 milyon lirası olan Ali Bey'e de 5 bin lirası olan Ayşe Hanım'a da. Hadi de herkes vadeli hesabına yüksek getiri kazandı. Sen de indir. Hadi.

0: Kırmızı Kelebek günleriyle sen de evini yenile. Şimdi tüm takım alışverişlerinde 30.000 TL'ye varan indirimler seni bekliyor. Kırmızı Kelebek günlerini sakın kaçırma. Dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı, içim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı, içim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
1: Bana çıkmaz hocam kredi ya.
2: Çıkar, çıkar da. Her gün dışarıdan kahve almayı hayatından bir çıkar. Hesap basit işte. Ödemelerini düzenli yap, kredi notunu çıkar. Gereksiz harcamamak için de bir alışveriş listesi çıkar. Sonra kredi için hesapta fırsat çıkar.
3: Dene, sana da çıkar.
2: Denemesi bedava.

0: bu ürünü aldınız. Ama niye MediaMarkt'tan aldınız?
1: Yani ben bu makineyi aslında önce internette görmüştüm. Ama MediaMarkt'ta deneme şansım varmış. Ben de öyle olunca hemen kalktım geldim. Bir kahve içeyim, bir deneyeyim dedim. Çok da güzel yapıyormuş. Bayıldım vallahi, aldım gidiyorum şimdi.
0: MediaMarkt'ı tercih eden milyonların bir bildiği var. MediaMarkt'ta ürünleri deneyip alma şansınız var.
2: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
3: Bir alana bir bedava isteyenlere yepyeni peynir sever ailesi. Hemen sipariş ver, bu lezzeti kaçırma.

0: yeni bir macera. Arabasını satan adam.
1: 50.000 düş.
0: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
2: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde drink sattım.
3: Arabanı arabam.com'a, değerinde drink sat.
4: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da. Sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labneyle eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labneyle hayata dolu tarafından bak.
5: Zamanın izinde asalet. Bugünün ayrıca İstanbul'un en seçkin otel dedeli.
6: Le Temp İstanbul Karakol. Curio Collection by Hilton.
7: Yani şöyle, bir insan hem eş sevgilisini sevebilir. Bir insan birçok insanı sevebilir. Bu şeyden farklı ama yani ilişki paterninden farklı. Bu aşktan farklı bir şey bu. Yani sevebilirsiniz. Neden sevmeyesiniz? İnsan bir defa sevdiğini yine sevmeye devam edebilir. Bu kötü bir şey değil ki bu.
8: Yani ben eski sevgilimi seviyorum desen eşine mesela.
7: O onu kırabilir. Ona gerek yok. Ama şöyle diyebilirsin yani. Eski sevgilini sevebilirsin belli bir düzeyde. Hmm. Bu kötü bir şey değil.
8: Kötü ayrılmadıysan.
7: Kötü ayrılmaz. Ama tabii insanın kendi eşine sevgi duyması. Şöyle diyeceğiz buna. İnsan kendi eşini sevmeli. Eski sevgilisine de bağlı olabilir.
8: Yani bağlılığı.
7: Bağlılığı ya da işte şey diyeyim. Bağlanma paterni ya da dostluğu diyelim olabilir.
8: Dostluk sürdürülebilir. Ama dostluk. Bazı insanlar mesela bunu tercih etmiyor. Asla diyor. Yani eski sevgilinle ilişkini bitirmelisin.
7: O da hastalık bence. Eski sevgilisine insan dost kalabilirinden kalmasın yani.
8: Peki. Eşinin senden bir şey sakladığını hissediyorsan mutlaka araştırmalı mısın?
7: Sana ne? Bir insanın özel hayatı var. Senden bir şey saklayabilir. Neden? Hayır tabii ki de.
8: Ne sakladığına mı bağlı
7: hayır,
8: acaba?
7: Hayır. Hiçbir şey araştırmamalısın. Hı? Öyle şey mi olur? Onda evlilikler yürümüyor zaten. Ne yapıyor? Paranoyaklık. Saçmalık şeyler.
8: Ama eşler arasında her şey açık şeffaf olması
7: şey
8: gerekmez mi?
7: Herkesin bir özel hayatı var. İstemiyorsa söylemez. Onda arkasına gitmeye şey. Ben sen her şeyi biliyor muyum? Dibini soruyorum, darıkıyor mu sen dibine?
8: Hocam eşten bahsediyoruz ya.
7: Hiç önemli değil. Ben senin bir şeyini soruyor muyum burada? Sen ben sordum mu ben seni? Dibine darıktın mı?
8: Yok, benden önce öğreniyorsunuz zaten bir şekilde.
7: Hayır canım yani.

0: yapıyorlar onlar. Ama gidip ben kimseye ne münasebet? O muydu, bu muydu? Mesela ben bazen soruyorum. İşte kimle yaşıyorsun? Annem, baban, işte kardeşin. Gerek yok. O istiyorsa söyler.
1: Evet.
0: Hayır tabii ki de.
1: Eşine de benden ne saklıyorsun diye sormayacağız.
0: Hayır. İstediğini sakla.
1: Didiklemeyeceğiz.
0: Bir insanın ne sakladığını araştırmak, çantasını karıştırmak kadar terbiyesizce bir şeydir.
1: Peki içinde bir şüphe varsa en iyi nasıl buna yolunu bulabiliriz? Nasıl
0: zaten
1: bu şüphe
0: varsa bu sıkıntı bu. Sahne.
1: Boşa yani, mıdır o şüphe acaba?
0: Hayır, bu, olsun olmasın size ne bundan? Bunun hastalıklı sevgi paternleri. Şüphe duymak, şüphe. O zaman şüpheliyse ne işin var onunla?
1: Adam 40 yıldır çiçek getirmiyor. Bir anda sana övgüler, çiçekler, bir iyi davranmalar.
0: Tamam, al teşekkür et geç. Üzümü niye, balını sorma. Her şeyin arkasını kaşıdın, bu hayat yaşanmaz.
1: Peki kaşırsan çıkacak sonuçla nasıl kendini bulacaksın? Diyelim ki gerçekten bir aldatma var.
0: Evet.
1: Bununla yüz yüze geldiğinde evet, bunu kaldırabilecek misin acaba?
0: Beni, yani bir Banu Alkan şarkısı vardı.
1: Hangisi? Nere mi nere mi?
0: Yok, başkası.
1: Beyaz beyaz orkide.
0: Yok, ben şimdi söylemeyeyim, ayıp olur.
1: Eski bir şarkı o zaman herhalde.
0: Evet, yeni bir şarkı.
1: Öyle mi?
0: Evet.
1: Banu Alkan yeni şarkı mı çıkardı? Evet. Bak kaçırmışız.
0: Nokta nokta nokta nokta. Gülüm.
1: Ha, gülüm.
0: Evet.
1: Anladım.
0: Ona
1: anladım.
0: Bakarsınız, izlersiniz, anlarsınız cevabı. Evet.
1: Peki hocam. Çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza yüreğine sağlık.
0: Çok sağ
1: İyi ki geldiniz.
0: Teşekkür ederim.
1: Bir sonraki programda görüşmek ümidiyle.

0: Bugün çok sıcak. Evet, merak etme Alettin.
1: Buna inanamıyorum.
2: Neden?
1: Çünkü seni severim Fabio. Oğlum gibi.
2: Ben de seni Don Luis. Babam gibi.
1: Seni özleyeceğim.
2: Ben de seni özleyeceğim.
1: Pekala. Bu kadar duygusallık yeter. Son bir içki içelim. Yoksa iki yaşlı kadın gibi ağlayacağız. Hadi. Geleceğe.
2: Sağlığa ve yaşama.
1: Pekala. İşler halloldu mu?
2: Tamamen. Hepsi burada.
1: Başka kopya yok mu?
2: Sorman gerekiyor.
3: Hepsi bu kadar.

0: Güle güle Fabio. Güle güle. Seni özleyeceğim.
1: Hoşça kal Marco. Güle güle.
0: Öldürün şu pisliği.
2: Lanet olası korkak hain!
1: Sorun nedir patron?
2: Serseri aptal olduğumuzu sanıyor. Dostummuş gibi davranıyor. Bağırıp çağırarak tüm alemi öldürmekle tehdit etse daha iyi. Buradan gitmek için bir saatimiz var.
3: Hadi acele et gazlar!

0: Dikkatli olun. Hepiniz tetikte olun. Hepiniz dikkatli olun. 10 dakikamız var.
1: Katalea, git hazırlan.
2: Ben hazırım anne.
0: Katalea. Dinle beni çiçeğim. Eğer bir şey olursa bu senin pasaportun, tamam mı? Yalnız kalacak olursan bu kartta yazan adrese git. Ve onu kapıdaki adama göster.
2: Anlamıyorum baba.
0: Kata, anlamak zorunda değilsin. Sadece beni dinle ve unutma. Bak, bir şey olursa diye amcanın adresini yazıyorum. Ve bu seni güvende tutacaktır. Katalea orkidesi. Annem, yani büyük annen onlardan yetiştirirdi. Her sabah uyandığımda onları görürdüm. Onları koklardım. Sana bu yüzden Katalea adını verdim. Nereden geldiğini asla unutma. Tanrı yardımcın olsun.
3: Merhaba. Don Fabio'yu görmek istiyoruz.
4: Evde değil.
0: Lanet olsun.
1: Ben hazırım.
0: Zamanı geldi. Gidelim. Hadi, hadi, hadi, hadi.
1: Hadi
0: gidelim.
1: Gel. Hadi.
0: Gidelim, hadi. Yürüyün. Bekleyin. Lanet olsun, geri dönün.
3: Evde olmadığını söylüyorlar.
5: Dur bir dakika.
0: Artık çok geç. Hazır ol. Hadi git. Seni seviyorum. Hem de çok.
2: Ben de seni baba.
0: Teşekkür ederim.
5: Şimdi girin.
3: Tamam. Plan değişti.
0: Ya, gidelim. Hadi.

0: Beni hatırladın mı Katale'ye? Kiliseye kabul ayinindeydim. Adım Marco ve babanın çok iyi bir dostuydum. Don Luis'in kim olduğunu biliyorsun, değil mi? Baban için bir baba gibiydi. Bu seni de aileden biri yapar. Ama biri sana iyi davranıyorsa ve sen onlara iyi davranmıyorsan kötü şeyler olur. Okulunda çok başarılısın. O yüzden bunu anlamak senin için çok zor olmamalı. Yanılıyor muyum? Çok güzel. Şimdi babanda Don Luis'e ait bir şey vardı. Küçük bir şey. Şu kadarcık küçücük bir şey. Nerede olduğunu biliyor musun? Pekala. Onu bana verirsen Don Luis hem çok mutlu hem de çok minnettar olur. Yani şimdi ona ait olan o küçük şeyi bana verir misin? Bunu yapar mısın? Sen akıllı bir kız. Çok çok akıllısın. Ve bu hayatta zeki kızlar her zaman istediklerini elde eder. Hı? Sadece söyle bana. Söyle bana hayatım. Ne istiyorsun?
1: Don Luis'i öldürmeyin.
2: Ya. Yakalayın o küçük. Bize canlı lazım o. Yakalayın onu. Hadi. Bulun onu, bulun o küçük.

0: Hadi hadi acele edin.
1: Çabuk
0: hadi, hadi,
1: hadi
0: çabuk ol.
2: Nereye böyle?
3: Hey. Oldu, gidelim buradan.
4: Geri çekil be kadın.
1: Gel bu tarafa.
3: İstiklal, defolun gidin buradan.
0: Neler oluyor?
5: Çık evimden bücür. Hey çık evimden. Ne arıyorsunuz burada?

0: gerçekten.
1: Hadi acele et.

0: hadi daha hızlı.
1: Tamam yakaladık.
0: Hadi hadi.
1: Kaçmasına izin vermeyin.
2: Yakaladım seni.
1: Acele et, in.
3: Hey, lanet
0: nasıl
3: olsun,
0: girdi oraya? Olur.
3: Nereye gitti?
0: Lanet olsun.
4: Lanet olsun.
3: Hey. Nereye çıkıyor burası?
4: Geceliksiz serseriler. Hadi gidelim.
0: Çabuk.
3: Arkadan buradan hadi.

0: Affedersiniz.
1: Eminim benim için bir şeyler yapabiliriz.
2: Onun yetkimi aşıyor. Bir de müdüre soralım.
3: Ve bize vermek istediğin bir şey mi var diyorsun hayatım? Peki görebiliyor muyum? Tanrım.

0: Pekala millet, 5 dakika kahve molası verin. Jim, bunu kaydetmemiz gerekiyor. Bunu nereden buldun tatlım?
1: Babamdan.
0: Peki baban nerede?
1: Öldü.
0: Bunun ne olduğunu biliyor musun?
1: Evet. Pasaportum.
2: Miami'ye varmak üzereyiz. Kemerini bağlayayım.
3: Sayın yolcularımız, Miami'ye hoş geldiniz.
4: New York uçağı için son çağrı.
5: Amerika'ya hoş geldin.
2: Hadi gir, seni burada bekliyorum.
3: Minneapolis yolcularının 4 numaralı kapıya yönelmeleri rica olunur. Minneapolis yolcularının 4 numaralı kapıya yönelmeleri rica olunur.
2: Katalea.
6: Merhaba küçük hanım. Nereye gitmek istiyorsun bakalım? Chicago mu? Burası caddenin aşağısında değil biliyorsun.
1: Ne kadar?

0: Hey ufaklık. Burada ne arıyorsun? Emilio. Emilio. Emilio. Bir kız seni arıyor.
1: Şu an kadın istemiyorum.
0: O tür bir şey değil. Kızın adı Katalea.

0: Tamam, merak etme, ben hallederim.
1: Tamam, o zaman gidelim.
0: Hadi acele et.
2: Kataleya.
3: Amca.

Öldüğünü sanıyordum. Güvendesin. Her şey yolunda. Artık güvendesin.

0: Şimdi de sırada Washington'dan bir haber var. Senato bütçe görüşmeleri sırasında adeta kilitlendi. Hazinenin verdiği rapor konusunda çekincelerini dile getiren Cumhuriyetçi Parti...
1: Al bakalım.
2: Teşekkür ederim anne.
0: Tasarının bu haliyle geçmesinin ekonomik dengeler açısından...
1: Günaydın Kara.
0: ...yıl geçireceğimizi işaret ettiğini belirterek rapor için...
1: Annenin diyerek, o güzel gözlerini almışsın canım. Sakın çekinme. Burası senin evin.
2: Ne kadar zamandır uyumadın?
3: Bilmiyorum. Uzun zaman oldu.
2: Pekala güzel. Genç bir bedenin uykuya ihtiyaç vardır. Senin yaşındayken günün yarısını uyuyarak geçirdim. Büyümeme yardımcı olduğumu bilmem ama bir sonraki adıma her zaman hazırlıklıydım.
3: Uyuduğum oda kimin odasıydı?
2: Oğlumun. Kuzeninin.
3: O nerede?
0: Teşekkür ederiz Larissa. Borsa demişken borsa
2: öldü.
0: Oranın nabzını alalım. Haftaya yükselerek hızlı bir başlangıç
3: yapan... Öldürüldü mü?
0: Hafta içinde görüşmelerdeki tıkanıklık nedeniyle dalgalı seyrini sürdürüyor. Bu arada elbette...
3: Kim öldürdü?
2: Şu an yaşamayan biri.
0: ...şehirlerde de destek bulduğunu belirtmekte fayda var. Bütün bu gelişmelerin hükümet üzerindeki baskıyı...
2: Çok yeteneklisin. Sanatçı mı olmak istiyorsun yoksa?
3: Eskiden Zeyna gibi olmak isterdim. Savaşçı prenses.
2: Artık istemiyor musun? Peki şimdi?
3: Katil olmak istiyorum. Yardım eder misin?
2: Tabii.
4: Aslında öğretim yılının ortasında öğrenci kabul etmiyoruz. Ancak ailesini bir trafik kazasında kaybetmiş olduğunu göz önüne alınca... Al bakalım, bunlar ihtiyacın olan okul malzemeleri.
2: Affedersiniz, biraz sarsılmış durumda da.
4: Elbette. O halde pazartesi görüşürüz Katele'ye. Ne kadar güzel bir isim.
2: Teşekkür ederiz. Bütün bu malzemeleri aldıktan sonra Maxwell Caddesi'ne gideriz. Şu Polonyalılardan sosisli sandviç alırız. Sever misin? Hey! Yine ne oldu?
3: O okulun bana öğreteceği bir şey yok. Sana ne istediğimi söyledim. Yardım etmek istemiyorsun. Sorun değil. Kendim hallederim.
2: Bakalım.

Emin misin? İstediğin bu mu? Sana katil olmayı öğretmemi mi istiyorsun? Tabii, hiç sorun değil. Öğretirim. Ama 5 yıl içinde ölürsün. Hem katil olup hem yaşamak istiyorsan akıllı olmalısın. Tetik çekmek dışında şeyleri de bilmen gerekir. Dünyada işlerin nasıl yürüdüğünü, insanların nasıl düşündüğünü, psikolojilerini anlaman gerekir. Bütün bunları okulda temel eğitimle almazsan öğretemem, tamam mı? Anladın mı? Hı? Hadi, ne olacak şimdi? Katalaya, karar ver. Hadi. Şimdi, seç hadi. Hadi. Ne istiyorsun? Seç. Daha iyi.

0: California, 15 yıl sonra.
1: Hey ortak, güzel şeyler aldım.
2: O halde şunu öneririm.
1: Evet.
2: Bilirsin işte, bazı şeyler alalım. Heyecan katan şeyler. Çorap lastiği gibi. Şu kalçaya kadar çıkan çoraplardan falan.
1: Evet, çok hoş.
2: 14 yıl oldu. Anlatabiliyor muyum?
1: Bifteyi ne kadar çok sevsem de arada bir kuzu pirzola fena olmaz değil mi?
2: Kesinlikle.
1: Aman tanrım.
3: Lanet olası serseri. Lanet olsun. Bu da ne böyle? Ellerini arabanın üstüne koy. Ellerini arabanın üstüne hemen. Hemen dedim.
4: Aa, çok kötü.
3: Seni...
4: Gerçekten üzgünüm. Bu şey benim arabam bile değil.
3: Komik olduğunu mu sanıyorsun?
4: Hayır efendim.
3: Sana güleceğim bir şey vereceğim.
4: Özür dilerim memur bey, özür dilerim. Ben hiç giyicmem.
5: Tabii efendim.
0: Bu da ne? Evet.
4: Hey.
0: Burada bir şey yok. Ehliyet yok, ruhsat yok, kimlik yok. Sadece bir kütüphane kartı var. Bayan Valerie Phillips. Bunlara ek olarak alkollü araç kullanmaktan, ters yönde araç kullanma ve polis mülküne zarar vermekle suçlanıyorsunuz. Bayan Phillips, lütfen dikkatinizi verir misiniz?
4: Evet, hepsi bu mu?
0: Tabii, aklınıza başka bir şey gelmiyorsa.
4: Kusacağım.
0: Hayır, çıkarın onu buradan. Bir fincan da kahve verin, onu yarın kayda geçiririz. Bırakın önce biraz uyusun da ayılsın.
6: Peki, hala biraz yüksek. İn bakalım. Tamam, şimdi aç bacaklarını da yürü.
7: Hadi acele et.
6: Reed, aşağı kontrol et.
8: Kadın Romalı, tamam mı? Ve bana buradan...
6: Affedersiniz, polis müdürü Warren. Gennaro Rizzo geceyi burada geçirecek.
0: Bir dakika, durun biraz. Bakın, burada yarın geleceğiniz yazıyor.
6: Evet, tabii. Asla beklenti umma çavuş. Şuradaki kahve taze mi?
0: Evet, taze.
6: Alabilir miyim?
0: Patrick...
6: Teşekkür ederim.
0: Bir de memur Doyle size hücre bloklarını gösterecek.
8: Hadi ama.
6: Evim, güzel evim. Önden buyurun bayım. Seni özleyeceğim Rizzo. Bunu bu akşam belki acıkırsın diye burada bırakıyorum. İyi uykular. Bu gece kafein gecesi olacak Joe. Gözlerini açık tut.

0: 2 1
1: Lanet olsun yine mi? Hey Doyle, gidip havalandırma sistemine bakar mısın? Mümkünse bugün lütfen.
2: Ah tanrım. Lanet olsun.

0: Gömleğini çıkar.
1: Ne?
0: Hemen.
1: Kimsin sen?
2: Yarın sabah...
3: Hadi. Tamam, hadi. Çabuk. Hadi. Yüksek dereceli güvenlik ihlali. Devam et.

0: Hadi acele edin. İçeri girin. Biri açsın şu lanet kapıyı hadi. Hadi çabuk olun. Hadi. Bana bak Joe, bana bak. Silahı bana ver. Sadece bana ver, olur mu? Tamam, yavaş.
1: Tut.
2: Kıpırdama.
1: Ben yapmadım. Beni dinleyin. Ben yapmadım.
2: Yürü, hadi.
0: Çıkarın onu buradan.
1: Ben yapmadım diyorum.
0: Çıkarın onu buradan. Destek çağırın. Destek çağırın. Hadi. Kenara çekilin.
2: Hadi bu taraftan.

0: Ajan Rose.
1: Nerede?
0: Morg'da.
1: Gidelim.
2: Buraya bu halde geldi.
1: Yine aynı yazı. Ve aynı çizim, değil mi? Bu o. Olay yerini görmek istiyorum lütfen. Teşekkür ederim.
3: Aa, içmemeliydin.
4: Evet, içmemeliydin.
3: Aa, Tanrım, çok özür dilerim.
4: Tabii, bunu 10 gün sonraki duruşmanda yargıca da söyleyebilirsin.
3: Aa, Tanrım. Aşağıda neler oluyor böyle?
4: Hiçbir şey. Bu formu imzaladıktan sonra gidebilirsin.
3: Gerçekten mi?
4: Evet, gerçekten. Ama yargıcın seni geri göndereceğinden eminim.
3: Sanırım bunu hak ettim.
4: Kimse yaralanmadığı için şanslısın.
5: Pekala.
6: Geri çekilin. Cinayeti gerçekten bir polis memuru mu işledi?
1: İzin verin lütfen.
6: Tamam. Efendim.
1: Binayı kapatmadınız mı?
5: Bak, durum ortadaydı ve ben bunu içeriden bildim.
1: Kapatmalısın. Kimse girmeyecek, kimse çıkmayacak. Lütfen.
5: Tamam.
7: Pekala, onu duydunuz. Binayı kapatıyoruz. Kimse giriş çıkış yapmayacak.
8: Memur bey.

Hemen bir liste istiyorum. Son 24 saatte bu merkeze giren çıkan herkesin ismini listeleyin. Ve tüm güvenlik kameralarının görüntülerini de istiyorum. Hepsini.

0: Her şey yolunda mı?
1: Hallettik.
2: Ne zaman dönüyorsun?
1: Yarından sonra.
2: Güzel. Sana bir şey vereceğim.
1: Bana bir gün ver.
2: Tamam. Gelişini iple çekiyorum Kara.
1: Büyük anneyi benim için öp.
0: Öperim.
3: Teşekkür ederim.
4: Son 4 yılda 22 cinayet. Hepsi aynı şekilde işlendi. Sanırım haklıyım. Adam bir mesaj veriyor ama mesajın bize olduğundan emin değilim.
5: Ama bu bilgiye sadece biz sahibiz.
4: Ama onunla bir yere varmıyoruz değil mi? Basına dağıtın. Zaman geldi. Haberin bu ruj çiziminin ülke çapında her gazetede, her dergide baş sayfada yayınlanmasını istiyorum. Mesajlar bize değilse gönderilmek istenen kişiye ulaşmasını sağlayalım.
6: Bu en sevdiğim oda.
5: Bay Richard.
7: Marco.
5: Uzun zaman oldu.
7: Kesinlikle. Elin nasıl?
5: Sadece nemli havalarda.
7: O halde seni New Orleans yerine Arizona'ya göndermemize izin vermeliydin.
5: Evet doğru. Ama patron nemli havayı seviyor. Yukarıda seni bekliyor.
7: Pekala. Ne diyorsun? Hı?
8: Rastlantı.
7: 22 kez mi? Dünyanın sadece bir yerinde yetişen bir çiçek mi? Ah, bu eskiden şeyin kartviziti değil miydi? Lanet olsun adını unuttum. Şu eski ortağının adı neydi? Hani şu senin temizlik işlerini yapan.
9: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
10: Zamanın izinde asalet. Bugünün ayrıca İstanbul'un en seçkin otel dedi. Letam, İstanbul Karakul. Kuyo Collection by Hilton.

0: yersin de olmaz mı hiç? Türk mutfağından aldığın ilhamı yenilenen Filiz'le buluştur. Her yemekte kendi hikayeni yaz. Filiz, mutfağın benzersiz.
1: Hayatım, çamaşır makinemizi yeniledim. İhtiyaçlar değişince yeni programlar indirdim.
2: Çocuk giyip, el işi oynayacak.
3: Yoksa?
4: İhtiyacınıza göre güncellenen yeni programlar Profilo çamaşır makinesinde.
5: Oh be, Profilo yapmış.
6: Olur mu dersin, olmaz mı dersin?
0: Filiz, mutfağın benzersiz.
7: Sütlü lezzet Kinder süt dilimi. Eğlendiğimiz anlar kadar tatlı.
8: Kinder süt dilimi. Masum anların atıştırmalığı.
9: Kinder süt dilimi şimdi şeftali ve çarkıfelek meyveli. Hemen dene.
10: Leke mi? Telaşa gerek yok. Çünkü mükemmel temizlik için Ariel ve Siemens'e güveniyorum.
11: Siemens'in Intelligent Dosing Plus teknolojisi deterjanı tanır, kumaş türüne ve kirlilik miktarına göre deterjan dozajını en doğru şekilde belirler. Ariel Oxy'nin özel formülü 7 günlük kurumuş lekelerde bile mükemmel temizlik sağlar. Siemens Ariel'i öneriyor.
12: Şeflere layık tencereler, en iyisinden beyaz eşyalar, son model telefonlar, Taşpınar. Eviniz için her şey var. Taşpınar.
13: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyut atlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
14: Taşpınar'da %50'ye varan indirim var. Üstelik elden taksit imkanı var.
15: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar.
14: Taşpınar'da %50'ye varan indirim var. Üstelik elden taksit imkanı var.
16: Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 oktana geçen geçene.
17: Yeni bir macera. Arabasını satan kadın. Akıl verenlere karşı tek başına.
18: Ben macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde trink sattım.

0: Ekim'de takılacak fırsatlar Atasay Altın ve Pırlanta Kataloğu'nda. Göz kamaştıran tek taş pırlantalar cazip fiyatlarla sizi bekliyor. Sana yakışana
1: tak. Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
2: Sana Paradon Tax lazım. Düzenli kullanırsan Paradon Tax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
3: Üniversitelilerin hayalleri varsa yanında üniversiteli Akbank'ta fırsatları var.
4: Akbank'ta harçlığını katlamalık, kazandıran harçlık hesap var. Sen de üniversiteli Akbank'ta programına katıl, harçlığını ya da düzenli gelirini getir, 12.000 TL'ye varan çift para promosyonu kazan.

0: Kalitesi. Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.
1: Bu filtre size dişlerinizin sarı olup olmadığını gösteriyor. Colgate Optic White Purple Reveal. Sarı tonları anında düzeltir. Daha beyaz dişler için merhaba purple, merhaba ışıltı. Parıldayan bembeyaz bir gülüş için sıradaki adım. Yeni Colgate Optic White Purple Serum.
2: Evde saç boyarken eşit dağılan renklere ulaşmak zor olabiliyordu. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme'le çok kolay.
3: Saçlarımın zarar görmesinden korkuyordum. Şimdi onları 3 adımla koruyabiliyorum.
4: Ve boyama sonrası ipeksi yumuşaklığı hissediyorum.
3: Hayallerindeki renk saçlarının hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme. Her sen için.
5: Bu salı binde Milka Oreo bisküvili dolgulu yumurta çikolata 159 lira. Ülker Maxi çikolatalı gofret 17 lira.
6: Sürpriz yapmaya bayılıyorlar.
7: Sevildiğimi hep hissettiriyorlar.
6: Bazen ortalığı dağıtsalar da.
8: Merak etme. Suda bekletip sonra yıkayacağım.
6: Hiç gerek yok. Piril var.
9: Yeni Piril Ultra Güç. En zorlu kurumuş yağları suda bekletilmiş gibi kolayca temizler.
6: Suda bekletmeden mükemmel temizlik ve birlikteliğin keyfi için.
9: Yeni Piril Ultra Güç.
10: Damla bence çok eğlenceli.
11: Yok, ben almayayım.
12: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
13: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
12: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
14: Kırmızı kelebek günleriyle sen de evini yenile. Şimdi tüm takım alışverişlerinde 30.000 TL'ye varan indirimler seni bekliyor. Kırmızı kelebek günlerini sakın kaçırma.

0: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
1: 50.000 düş.
0: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
2: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde drink sattım.
3: Arabanı arabam.com'a. Değerinde drink sat.
4: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
5: Sana Parodontax lazım. Düzenli kullanırsan Parodontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
6: Kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol'le yenileyin. Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
7: Schwarzkopf Kliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Kliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren

0: gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Kliss, her sen için.
1: Evinize ışıltık atacak ürünlerde %10 indirime ek, anında %10 indirim Mondi Home'da.
2: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı, içim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı, içim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
3: Damla bence çok eğlenceli.
4: Yok, ben almayayım. Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
5: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
4: Ben Sensodyne Klinik Onarımı öneriyorum.
6: Bana çıkmaz hocam kredi ya.
7: Çıkar, çıkar da her gün dışarıdan kahve almayı hayatından bir çıkar. Hesap basit işte. Ödemelerini düzenli yap, kredi notunu çıkar. Gereksiz harcamamak için de bir alışveriş listesi çıkar. Sonra kredi için hesapta fırsat çıkar. Dene, sana da çıkar. Denemesi bedava.

0: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
1: 50 bin düş.
0: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
2: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde drink sattım.
3: Arabanı arabam.com'a. Değerinde drink sat. Rahatlığı net. Işıltısı net. Bellona'dan anında net fiyat, net indirim. Bellona şıklığı ve rahatlığını %30'a varan indirimle şimdi al, 3 ay sonra 12 taksitle ödemeye başla.
4: Bellona, Bellona.
5: Damla bence çok eğlenceli.
6: Yok, ben almayayım. Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
7: Sensodin Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
6: Ben Sensodin Klinik Onarım'ı öneriyorum.
8: Akbank ticari kartlarda bir ilk, KOBİ'lere kazandıran yenilik. Business Plus programıyla vergi ve SGK ödemelerinde 3 taksit, havalimanı ayrıcalıkları, akaryakıt ve restoran harcamalarında %15 indirimden yararlanmak için hemen Akbank Mobil'den ticari karta başvur, işletmenin gücüne güç kat.
9: Bu veresiye satan, hali perişan, bu peşin satan, o rahat tabii. Bu da eski yatağını Bambi'ye satan. İşte o daha da rahat, değil mi Hülya Hanım?
10: Hem de nasıl. Siz de markası modeli ne olursa olsun eski yatağınızı Bambi'ye satın. Karşılığında hediye çeki alın. Bambi'den yatak veya yatak seti alan herkese. Bu değiştirme kampanyasını kaçırmayın.
11: Bambim var benim.
12: Bu salı binde Milka Oreo bisküvili dolgulu yumurta çikolata 159 lira. Ülker Maxi çikolatalı gofret 17 lira.
13: Bim bim bim, kalbimle benim, bim bim.
10: Siz de markası modeli ne olursa olsun eski yatağınızı Bambi'ye satın. Karşılığında hediye çeki alın. Bu değiştirme kampanyasını kaçırmayın.
13: Bambim var benim.
14: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
15: Sana Parodontax lazım. Düzenli kullanırsan Parodontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
16: Evinize ışıltı katacak ürünlerde %10 indirime ek, anında %10 indirim Mondi Home'da.
17: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı, içim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labneyle eşsiz tariflerin artısı da, paylaşılan güzel anlar. İçim labneyle hayata dolu tarafından bak.
18: Vay be, Word 35 yaşında demek. Dile kolay.
19: Vadalarla gelecek yıllar nice güzelliklere aday. Ama bizim aklımızda tek bir soru var. Daha daha ne var?
20: Daha daha ne var?
21: Zamanın izinde asalet. Bugünün ayrıcalığı. İstanbul'un en seçkin otel dedeni. Le Temple İstanbul Karakul. Kuyo Collection by Hilton.
22: Türkiye'nin lezzeti

0: Sarıyer Kola'yla devam ediyor.
1: Fabio.
2: Fabio.
1: Fabio Maria Restrepo.
2: Oturabilir miyim? CIA bir Luna Park değil. Teşkilat 15 yıl önce seni Kolombiya'dan kurtarıp buraya getirdiğinde yapmamız gereken ömür boyu hapse tıkmak yerine işini ufak ufak çevirmene izin vermek oldu ve karşılığında sen de bilgi akışını sağlayacaktın.
1: Ve yaptım da.
2: Pek sayılmaz.
1: Bununla hiç bilgim yok.
2: O halde kimin varsa bul.

0: Kız bizimle konuşuyor.
1: Herkes olabilir.
0: Sana söylemiştim. Herkes ölecekti. Köpek bile. İlk seferinde berbat ettin. Şimdi git ve düzelt.

Kurbanların her biri profesyonel çürük elmaydı. Cinayet nedenini hesaplaşmaya kadar indirgedim ve başka bir şey değil gibi. En iyi tahminim Alexa Minishonova. Las Vegas'ta büyük ölçekli kumar oynayan adamlarla ilişki kurarak kariyer sahibi olmuştu. Onları ağır soyar ve tanrılarına kavuştururdu. İşte D'Angelo James ticaretini Houston'dan devralmaya çalıştı. Şu ikizler kartelinden. Bu ikizler hakkında bilinmesi gerekenleri bilmiyorsanız bu odada işiniz yok demektir. Görüyor musunuz? Kamerayı tam da hücreye girişi görülmeyecek kadar eğiyor. Saat sabah 1.55. Bu da failimizin cinayetin işlendiği sırada... Bunu söylememe gerek yok değil mi? Affedersin. Şunları dağıt, lütfen. Bunlar saat 1.55'ten önce bu merkezde nabza atan herkesin ad, adres ve telefon numaraları. Herkesin. Yani hedefimiz onlardan biri. Size verilen dosyadaki 10 kişinin yerini belirlemenizi istiyorum. Her birinin son 10 yılını kapsayan ayrıntılı bir dosyasını istiyorum. Her ipucunu takip edip her hikayeyi kontrol etmenizi istiyorum. Çünkü katilimiz bayanlar baylar o dosyaların içinde. Ve onu bir cinayet daha işlemeden yakalamak istiyorum.

0: Kımıldama.
1: Merhaba Jennifer.
0: Merhaba Deni. Tablonu bitirmedin mi?
1: Aslında tablolarım...

0: Güvenli mi?
1: Benim tarafım öyle. Senin?
0: Güvenli.
1: Büyük anne nasıl?
0: Oh, seni çok özlüyor.
1: Beni de özlediğimi söyle.
0: Sanırım bunu senden duymayı çok isterdi.
1: Biliyorum. Neyimiz var?
0: Bir yıl kadar önce Ponzi işini çevirdiği için haber olan adamı hatırlıyor musun?
1: Hı hı.
0: 50 milyar doları ortadan yok etti. Zeki adam. Hı? Şu an Karayipler'de yaşıyor.
1: Hayır.
0: Hı. Yani geride pek çok üzgün kişi bıraktı. Onu huzura kavuşturacağız. Sonsuza dek.
1: Tamam.
0: Bir şey daha var. Bu iş ne zamandır sürüyor?
2: Rizzo polis merkezinde ölü bulundu.
1: Çok olmadı.
0: Gazete 22 kişi diyor. Neden?
1: Nedenini biliyorsun.
0: Bunu Don Luis'e ortaya çıkaracağını mı sanıyorsun? O kadar aptal mı sanıyorsun? Bu sadece senin meselen değil. Tamam mı Katalya? Ben, annem ve ailemizle ilgili.
1: Aile mi?
0: Evet.
1: Amca lütfen. Sen temizsin. İşleri al, tahsilatı yap.
0: Hepsi ne güzel. Bu. Ben arkanı kolluyorum. Asıl işim bu. İşlerin her birinde ben de kirleniyorum. Sana bir iş verene kadar 5-10 işi geri çeviriyorum. Çünkü güvenliğini sağlayacağıma dair bir söz verdim. Ve seni koruyacağım. Katara'ya ne düşünürsen düşün, benim asıl işim bu. Bu iş profesyonelce değil. Sana benim öğrettiğim gibi değil ama...
1: Güvenli olduğu umurumda değil. Bunu kendi yöntemimle yapıyorum.
0: Yöntemin bu mu?
1: Evet.
0: Etiket katili mi? Seni aptal. Ulu Tanrım. Bunu yapmana izin vermemeliydim. Asla.
1: Bunu yapmama sen izin vermedin. Bunu
0: bu
1: ben
0: benim
1: seçtim.
0: Suçum.
1: Unuttun mu? Bu benim seçimim. Kapından ilk girdiğim anda bile çoktan kararımı vermiş durumdaydım. Bunu
0: kendin
1: sen de biliyorsun. Evet. Ne sen ne de bir başkası bunu değiştirebilir.
0: Seni seviyoruz Katalya.
1: O halde bitene kadar arkamı kolla.
3: Katalya.
4: Anlamadım.
3: Bu bir orkide.
4: Ne, bu mu?
3: Aynen öyle. Kolombiya'da yetişir.
4: Nereden biliyorsun?
3: Karımdan. Kolombiyalıdır.
4: Katalya mı?
3: Evet.

0: Pekala. Örgütleri bir deneyelim. Giriş reddedildi. Lanet olsun.
1: Merhaba çocuklar. Beni özlediniz mi? Öyle ben de sizi özledim. Merhaba, gelin bakalım. Uslu durdunuz mu? Hı? Pekala, durun. Fileto, ağzı sulandırıcı ve lezzetli. İstiyor musun? Güzel. Ye.
2: Bu şarkıyı biliyorum.
1: Merhaba, nasılsın? Sanırım oğlanlar beni ele verdi.
2: Onları çımartıyorsun.
1: İtiyorum.

0: küçük küçük küçük. Neden beni görmezden gidiyor?
1: Bebeğim, o havuza bir damla kan akıt senin en büyük hayranın olurlar.
0: Gerçekten mi?
1: Kesinlikle bebeğim. Hem de tertemiz sıyrılmış kemiklerine kadar.
0: Çok hoş.
1: Alejandro.
2: Evet.
1: Bu gece için fazladan güvenlik ayarla.
2: Emredersiniz.
1: Korunduğumdan emin olmalısın. Çok sıkı.
2: Emredersiniz.
1: Aferin. Kızlar, babanıza gelin ama.
2: Bahçede ve arka tarafta zaten adam var. Üçünüzü yukarıda istiyorum.
3: Emredersiniz.
2: İki kişi de çatıya. Kımıldayın.

0: Bu da ne böyle?
1: Willy, yatağa dön.

0: Arkanı dön.
1: Kimsin sen?
0: Kim olduğumun önemi yok.
1: Pekala, ne istiyorsun?
0: Olduğun yerde kalmanı istiyorum.
1: Sana verdiklerinin iki katını veririm. Lütfen, lütfen beni öldürme.
0: Seni öldürmeyeceğim.
1: Tamam. Hayır, lütfen.

0: Dolandırıcıyı köpek balıkları yedi.
1: Evet.
2: Baş Steven Richard.
1: Kimsiniz?
2: Ben FBI'den özel ajan James Rose. Bakın, bir seri katil soruşturmasının başındaki ajanım. Ona etiket katili diyoruz. Belki duymuşsunuzdur.
1: Gazetelerde gördüm.
2: Kurbanlarını bir çiçekle etiketliyor. Kolombiya'dan bir çiçek. Katalea orkidesi. Ne zaman bilgi edinmeye çalışsam CIA'nin girişi reddedildi yazısıyla karşılaşıyorum. Çok uzun bir yolun sonundayım. Bay Richard ve ihtiyacım olan kişinin siz olduğunuza inanmak için
3: nedenler var. Size telefonla herhangi bir bilgi veremem ancak ihtiyacınız olabilecek bilgiler için teşkilata resmi bir talepte bulunmanızı öneririm. Size memnuniyetle elimden geldiğince çabuk yanıt veririm.
0: Teşekkür ederim.
4: Alo.
3: Benimle dalga geçmeyi bırak Marco. Artık FBI ensemde.
4: Bu sorunun dün çözülmesini istiyordum. Duydun mu beni?
5: Açık ve net.
3: Güzel.
6: Güvenliğiniz için bavullarınızı yanınızdan ayırmayın.
7: Nereye?
5: Şehir merkezine. Ve onun ailesini bulana kadar karşılaştığımız her Kolombiyalıyı sorgulayacağız, tamam mı?

Jen, eve gelirsen galerilerle görüşmek için New York'a gittiğimi haber vermek istedim. Yarın akşam döneceğim. Ama zaten geldiysen lütfen rahatına bak.

0: Elimizde ne var?
1: Birkaç açıdan güvenlik kamerası kayıtları var.
0: Hepsi bu mu?
1: Hepsi bu. Bak dostum, fazla bir şey yok biliyorum. Yapma. Ama veri tabanından arat. Bakalım ne olacak.
0: Biçimsel analiz. Aradığımız bir kadın değil. Bu imkansız.

0: Vay canına. Teşekkür ederim.
1: Sana bir şey getirdim.
0: Öyle mi?
1: Evet.
0: Oyuncak bir timsah mı?
1: Evet.
0: Hep almak istemişimdir. Dur. İstersen önce oturup şunlardan yiyip biraz konuşalım.
1: Ne hakkında konuşacağız?
0: Bilmem. Herhangi bir şey. Bana bir şey sor.
1: Yolculuğu nasıldı?
0: Aslında harikaydı. Galeri yeni tablolarımı beğendi. Ekim ayında sergilecek.
1: Ve bu iyi bir şey, değil mi?
0: Evet. Sıra bende. Yolculuğu nasıldı?
1: Sıcaktı.
0: İlginç bir şey yaptın mı?
1: Yüzmeye gittim.
0: Başka bir şey? Hadi, konuş benimle.
1: Ne bilmek istiyorsun?
0: Herhangi bir şey. Senin hakkında bir şey. Nerelisin? Ailen bu şehirden mi? Pekala. Daha basit bir şeyle başlayalım. Kahvaltıda ne yemek istersin?
1: Ben kahvaltı etmem.
0: Sana zarar vermeyeceğim. Seni biraz daha yakından tanımak istiyorum. Neler hissettiğini, benimle ilgili duyguların, herhangi bir şeyi, sadece birazcık.
1: Bazen yalnız hissediyorum.
0: Teşekkür ederim. Ben de öyle.

0: Günaydın. Kahvaltı etmediğini söylediğin için ben de öğle yemeği hazırladım.
1: Aman Tanrım, lanet olsun.
0: Dur biraz, nereye gidiyorsun? Ne yapmamalıydın?
1: Ay, hiçbirini.
0: Anlamıyorum, neden? Neden bahsediyorsun, neden?
1: Çünkü
0: ne? Bak biraz bekler misin lütfen, konuşabilir miyiz?
1: Hayır, Deniz, çok fazla konuştuk.
0: Jennifer, dur bir dakika.
1: Özür dilerim, gitmeliyim.
0: Jennifer!
1: Özür dilerim, geciktim.
2: Şuna bak. 8 kişi Miami'de öldürülmüşler. Biri arkadaşımdı.
1: Ne olmuş?
2: Ne olduğunu biliyorsun. Giderek yaklaşıyor.
1: Amca, lütfen yine başlama.
2: Seni arıyorlar. Yani benimle oynama. Onları kendine çekiyorsun. Aklından geçenleri biliyorum. Sen bu oyun mu sanıyorsun? Beni ciddiye almıyor musun? Beni korkutuyorsun Katalya. Artık pisliklerinle uğraşmak istemiyorum. Artık sana iş falan vermek istemiyorum. Artık emekli oldun.
1: Bunu yapamazsın.
2: Canın cehenneme.
1: Oğlun öldüğünde kaç kişiyi öldürmüştün? Kaç kişi?
2: Oğlum hakkında ne biliyorsun ki? Oğlum hakkında hiçbir halt bilmiyorsun.
1: Anlat öyleyse.
2: Bu hiçbir şeyi değiştirmez. Oğlumu kaybettiğimde oğlumu kaybettim. Benim için hiçbir şeyin önemi kalmadı. Ve sana güvenmek istiyorum Katalya. Neden? Hala bunun dışında bir hayat bulman için dua ediyorum. Çünkü ailemizde hiç kimsenin böyle bir şansı olmadı. Dinle. Bir daha ne evimize ne de kiliseye gel. Rahatsız etme. Artık bana telefon etmeni beklemek istemiyorum. Annemin kalbini kırmanı istemiyorum. Belki bu sana anlatmaya çalıştığım şeyi anlamana yardımcı olur.
1: Lanet olsun.
0: %1.70 kahverengi gözler, aslında Ela. Siyah saçlı, kalın telli, parlak. Müthiş bir vücut. Nefis bir gülümsemem. Gün boyu onu düşünüyorum.
3: Dostum, sen aşıksın.
0: Ne kadar zekisin.
3: Pekala, gerçekten. Ve bunu tüm içtenliğimle söylüyorum. Sen delisin.
0: En az 10 yıldır hayatımda önemli biri olmadı. Sonunda gerçekten sürekli birlikte olmaktan hoşlandığım biriyle tanıştım. Ondan hiçbir şey almadım. Yalnızca bir oyuncak hayvan ve bir fotoğraf.
3: Fotoğrafı mı var? Hadi oradan.
0: Aslında tam bir fotoğraf bile değil. Uyurken çektim. İşte.
3: Aman Tanrım.
0: Ay, sakin ol.
3: Müstakbel bayan DNA ile ne zaman tanışacağım?
0: Sen mi? Asla. Lanet olsun. Affedersiniz. Affedersiniz. Neden ceza yazıyorsunuz?
4: Üçüncü bölge.
5: Merhaba Şari.
3: Fotoğraf geldi mi?
4: Merhaba bilgisayarım.
6: Detancılı surat. Oh.
4: Güzel kız. Kesinlikle senin ayarın değil.
3: Benim için değil. Deni için. Hatırladın mı? Ressam olan.
4: Evet. Daha iyi bir eşleşme.
3: Harika bir eşleşme. Ne kadar sürer?
4: Sakin ol bakalım aslanım. Sen kayınbiraderimsin, patronum değil. Üstelik bunu yapmamalıyım.
3: Şari, sen gelmiş geçmiş en güzel aşk hikayesinin meleği olacaksın.
5: Tamam mı? Düşünsene.
3: Bütün bunların gerçekleşmesini sağlayan kişi olduğunu herkese gururla söyleyeceksin.
4: Ve eğer yakalanırsam işimi kaybedeceğim.
6: Ryan, başladım. Bir şey bulursam seni ararım.
3: Teşekkür ederim bebeğim. Sen de daha sonra edersin.
7: Veri tabanına yeni giriş. Merhaba, yeni gelen iletinin yerini saptamanı istiyorum.

Chicago, 3. bölge. Oraya hemen birini gönderin.

0: Bu çok güzel bir sürprizdi.
1: Herkes zamanla büyüyor.
0: İdare edebilecek mi?
1: Evet anne. Sanırım.

0: Affedersiniz.
1: Benimle gelin lütfen.
0: Bu benim bilgisayarım. Neden bilgisayarımın başına
1: toplan... Sessiz kalma hakkına sahipsiniz.
0: Favorilerimi karıştırmayın.
2: Önce ortak yanlarını bulalım. Önce ölçüleri deneyelim. Güzel. Şimdi ellere bakalım. İyi görünüyor. Ve şimdi... güzel burun.
3: Kimlik eşleşmesi %100.
2: Tebrik ederim. Kızı buldunuz.
3: Yazdır. Bütün merkezlere dağıtın. Ve gezici bilimleri hazır et.
2: Emredersiniz.

0: Benim.
1: Cen?
0: Meşgul müsün?
1: Hayır, hayır değilim.
2: Deni Delany. Yer belirleme işlemi başladı.
0: Ben sadece pencereden bakıp düşünüyordum. Neredesin?
1: Ben evdeyim. Ben de pencereden bakıyordum.
0: Yani aynı gökyüzüne bakıyoruz.
2: Neredeyse tamam.
0: Telefonda sesin çekici geliyor.
2: Evet, İkinci yer belirleme tamamlandı. Ve bulduk. Orası.
3: Pekala, kızı bulduk. Özel timi gönderin. Gidelim.
1: Beni aramana çok sevindim.
0: Ben de.
1: Telefon çaldığında...
4: Tam da telefondaki fotoğrafına bakıp seni düşünüyordum.
0: Ne fotoğrafı?
1: Uyurken telefonumla fotoğrafını çekmiştim. Çok kötü çıktı ama bana seni hatırlatacak bir şey istemiştim.
0: Onu birine gönderdin mi Deni?
4: Hayır. Aslında arkadaşım Rayna.
0: Fotoğrafı başka kim gördü Deni?
1: Hiç kimse. Neden?
0: Deni başka kim?
1: Kimse görmedi. Başka kimseye göstermedim. Neden büyütüyorsun ki?
5: Hadi. Siz arkasını bakın. Devam edin hadi.
1: Sadece telefonumla bir fotoğrafını çektim. Üzgünüm.
0: Ben de üzgünüm. Lanet olsun.
5: Acele et, acele et. Hadi, hadi.

0: Sor bakalım kimmiş?
1: Ben FBI'dan özel ajan Williams.
2: Temiz.

0: ise iklimde yaşanan bu kötü gidişe dur demek neredeyse imkansız olacak.
1: Hayır hanımefendi, her şey kontrol altında. Bizimle gelmenizi istiyorum. Binayı boşaltıyoruz.
2: Hele ki güneş tüm enerjisini bize gönderirken...
3: İkinci kat temiz, tamam.
4: Kesinlikle petrol lobisinin bir oyunu.
5: Başlayın.
4: Rüzgardan tutun da denizdeki dalgalara kadar pek çok alternatif enerji kaynağı varken kullanılmaması çok ilginç.
5: Patlat.

0: Alfa, bir şey buldunuz mu?
1: Olumsuz. Görünürde yok. Sola gidin.
2: Burada değil. Binayı hemen kapatın, hemen.

0: Bir şey var mı?
1: Hayır, yok. Dur bir dakika. Bir güvenlik kamerası devre dışı.
2: Biri daha devre dışı.
0: Nerede?
1: Garajda.
0: Bütün ekipler
2: garaja inin.
1: Gidelim. Hadi.
0: Lanet olsun, çıkışlarını tutun.

Hop burada. Her yere bakın. Her arabanın altına. Bütün bagajlara bakın. Kız burada. Bulun onu. Bir şey var mı? Hadi şu bagaja bak. Şuna da.

Anne. Aman Tanrım.

0: Evliya. Evliya, özür dilerim. Hayır.
1: Teşekkür ederim.

0: Uzun sürmeyecek. Lütfen otur.
1: Zekice bir şey yaptığını mı sanıyorsun? Tüm önlemleri aldın mı? Çünkü bu iş çoktan bitti. Bu ev kameralarla donatılmıştır.
0: Bunları mı diyorsun? Önlemlerini almak demişken sandalyen artık basınca duyarlı. Bir santim bile kımıldarsan bu yaptığın son hareket olur. Ve hakkımda öğrendiklerinden sonra blöf yapmadığımı biliyorsun.
1: Aslında seni tanımıyorum. Bu yüzden soracağım. Başına ne geldi de 23 kişiyi öldürebildin?
0: Çocukluğumda hayal ettiğim hayatın bu olmadığını söylesem bana inanır mıydın? Öte yandan senin gibi olmak isterdim.
1: Sahi mi? Peki ne oldu?
0: Luis Sandoval. Ailemi öldürttüğünde daha 9 yaşındaydım. Gözlerimin önünde.
1: Yani nedeni bu mu? Etiketli cinayetler, ipuçları bizim için değil, onun için miydi?
0: Onu bulabilmemin tek yoluydu.
1: Ve bunları basına vermemizi istiyordun, değil mi?
0: Evet, ama öyle çok beklediniz ki.
1: Lanet olsun. Gerçekten kararlı biri olmalısın. Amaca odaklısın ha?
0: Yeterince odaklanmış değilim. Bu sabah benden son parçamı aldı.
1: Ona mesaj gönderen sendin. O da sana cevap verdi.
0: Ve artık buna son vereceğim.
1: Sana yardım edemem.
0: Edebilirsin. Adam devlet tarafından korunuyor.
1: Ama devletin ulaşamadığın bir bölümü tarafından. Konu CIA ve nedenini bilmiyorum. Ama bunun altına giremem. Başa çıkamam. Ve bana inanmak zorundasın ki bunu denedim.
0: Daha çok dene, Ajan Rose. Çok güzel bir ailem var.
1: Ailemin yakınından bile geçersen yemin ederim seni...
0: Artık ne yapman gerektiğini biliyorsun. Bana Luis Sandoval'ı bul. Çünkü bulamazsan... her hafta bir cenazeye gideceksin. Ve bu benim bunca yıl hissettiklerimi hissedene kadar sona ermeyecek. Üzgünüm.
1: Katalea.
0: Akşam yemeğin hazır olduğunda... sandalyendeki zaman ayarının süresi dolacak. Daha önce kalkma.
1: Hey!
2: O toplantıyı sadece mesleki saygı nedeniyle yaptığımı anlamalısın. Gerçek şu ki sana gerçekten yardım edemem.
1: Edemez misin, etmez
2: İkisi
1: misin?
2: İkisi de aynı kapıya çıkar.
1: Ben de mesleki saygı gereği... kartlarımı masaya açayım.
2: Tabii.
1: O kadınla tanıştım. Şu etiket katiliyle.
2: Demek kadınmış.
1: Evet.
2: Güzel mi peki?
1: Evime kadar gelip bana açıkça onun için bu adamın nerede olduğunu öğrenmezsem ailemden kimse kalmayıncaya kadar her hafta birini öldüreceğini söyledi.
2: Şaka mı ediyorsun?
1: Sence böyle bir şeyi kendi başıma uydurabilir miyim? Yani şimdi bana ne yapacağımı söyle.
2: 911'i ara. İzninle bir toplantım var.
3: Şimdi başlıyor.
1: Rose. O ara.

0: Ona istediği şeyi vermezsen ofisini baştan dekore edeceğini söylüyor. Seninle.
1: Lütfen ona bu camın 57 kalibrelik mermilere kadar dayanıklı olduğunu söyler misin?

0: Adresi vermek için 10 saniyem
1: var. Ona adresi verdiğim halde öldürülmeyeceğimden nasıl emin olacak?
0: Olamayacağını söylüyor. Ama inan bana, ona istediğini vermezsen 24. kurban olman işten bile değil.
1: New Orleans Manolio evleri 867 numara.
0: Bu konuşmanın kesinlikle gizli kalmasını talep ediyorum.
1: Memnuniyetle.
0: Peki benim ailem?

0: Stanley Smith, baş topograf.
1: Günaydın.
2: Kimsin sen?
1: Bunun önemi yok. Önemli olan Manolya Evleri 867 numaranın kat planını almam.
2: Ofisimi derhal terk etmezsen polis çağıracağım.
1: O kat planları bana gerçekten lazım.
3: Sizin konuşlanacağınız yerler burası, burası ve burası. Beklenmeyen şeyleri bekleyeceksiniz. O kapı eşiğinden sızan duman duvarın içindeki fare gibidir. Asla doğrudan saldırmaz ve çok geç olana kadar onu görmezsiniz. Yani o denli görünmezdir.
4: Lanet olsun Marco!

0: gördün geldi mi?
1: Don Luis. Don Luis. İyi misin?
2: Arabayı getirin.
3: Ne oldu?
1: Buradan gitmeliyiz.
3: Beni rahat bırak.
0: Hadi hadi. Acele. Herkes binsin.
4: Hadi.

0: Acele etmeliyiz.
1: Çabuk olun.
0: Acele edin. Hadi. Buraya saklan. Ve aramamı bekle.
2: Tamam.
1: Hadi bu taraftan.
0: Oraya da bakın. Hadi bulun onu. Her yere bakın. Her yere bakın.

0: Sanırım onu bulduk.
1: Marco! Marco!

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
1: Zamanın izinde asar. Bugünün ayrıca İstanbul'un en seçkin otel dedi.
2: Letam, İstanbul Karakul, Kuryo Collection by Hilton.

0: Mersin'de olmaz mı hiç? Türk mutfağından aldığın ilhamı yenilenen Filiz'le buluştur. Her yemekte kendi hikayeni yaz. Filiz, mutfağın benzersiz.
1: Hayatım, çamaşır makinemizi yeniledim.
2: İhtiyaçlar değişince yeni programlar indirdim.
3: Çocuk giyip Filiz'e oynayacak.
4: Yoksa?
0: İhtiyacınıza göre güncellenen yeni programlar Profilo çamaşır makinesinde.
5: Oh be, Profilo yapmış.
6: Olur mu dersin?
0: Filiz, mutfağın benzersiz.
7: Sütlü lezzet Kinder süt dilimi. Eğlendiğimiz anlar kadar tatlı.
0: Kinder süt dilimi. Masumanların atıştırmalığı. Kinder süt dilimi şimdi şeftali ve çarkıfelek meyveli. Hemen dene.
8: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar.
9: Şeflere layık tencereler, en iyisinden beyaz eşyalar, son model telefonlar, Taşpınar. Eviniz için her şey var. Taşpınar.
10: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı, içim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da, paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
11: Taşpınar'da %50'ye varan indirim var. Üstelik elden taksit imkanı var.
12: Güzel kokular hemen kaybolmak zorunda mı?
11: Airwick'le hayır.
12: Airwick'in yeni elektrikli yedek oda kokuları, iki kat daha fazla doğal yağ özleriyle kalıcı ve uzun ferahlık sağlar. Kokunun yeni boyutunu keşfedin. Airwick.
11: Taşpınar'da %50'ye varan indirim var. Üstelik elden taksit imkanı var.
13: Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 oktana geçen geçene.
14: Yeni bir macera. Arabasını satan kadın. Akıl verenlere karşı tek başına.
15: Ben macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada tek

0: İkimde takılacak fırsatlar Atasay Altın ve Pırlanta kataloğunda. Göz kamaştıran tek taş pırlantalar cazip fiyatlarla sizi bekliyor. Sana yakışana
1: tak. Üniversitelilerin hayalleri varsa yanında üniversiteli Akbank'ta fırsatları var.
2: Akbank'ta harçlığını katlamalık, kazandıran harçlık hesap var. Sen de üniversiteli Akbank'ta programına katıl, harçlığını ya da düzenli gelirini getir, 12.000 TL'ye varan çift para promosyonu kazan.
3: Damla
4: bence çok eğlenceli.
3: Yok, ben almayayım.
5: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
6: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
5: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
7: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.
8: Kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol'le yenileyin. Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
9: Rahatlığı net, ışıltısı net. Bellona'dan anında net fiyat, net indirim. Bellona şıklığı ve rahatlığını %30'a varan indirimle şimdi al, 3 ay sonra 12 taksitle ödemeye başla. Bellona,
10: Bellona. Bu filtre size dişlerinizin sarı olup olmadığını gösteriyor. Colgate Optic White Purple Reveal. Sarı tonları anında düzeltir. Daha beyaz dişler için merhaba purple, merhaba ışıltı. Parıldayan bembeyaz bir gülüş için sıradaki adım. Yeni Colgate Optic White Purple Serum.
11: Sadece durulan.
12: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
13: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
14: Bravo valla.
15: Sen de sadece durula.
16: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarım tosta boyu tatlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
17: Saçlarım stilimin en önemli parçası. Bu yüzden saçlarımı boyarken onları daha da önemsiyorum. Üçlü haptik sistem teknolojisiyle yeni Schwarzkopf Creme Supreme. Serum boyaya hazırlar. Saç boyası yıpranmaya karşı korur. Ve bakım maskesi saçı onarır. Hayallerindeki renk saçların hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Creme Supreme. Her sen için. Vay vay vay vay vay vay.
18: Domino's'um hoş geldin. Bir alana bir bedava isteyenlere yepyeni peynir sever ailesi. Hemen sipariş ver. Bu lezzeti kaçırma.

0: Birlik hareketi.
1: Damla bence çok eğlenceli.
2: Yok, ben almayayım. Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
3: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
2: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
4: Ne kadar da motive. Bakalım tezini bitirebilecek mi? Nescafe üçü bir arada. Zengin kahve tadı ve yumuşacık köpüğün muhteşem uyumu. Tam gaz gidiyor.
5: Tezini yazdırmayı başardı. Adamım benim.
4: Bakıyorum kendimize gelmişiz. Nescafe üçü bir arada.
6: Şimdi de karşınızda yepyeni Nescafe üçü bir arada Gold. Mükemmel karışım, zengin aromalı Gold kahvesiyle buluştu. Üçü bir aradanın altın çağını keşfedin.
7: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
8: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı, içim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı. İçim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
9: Bana çıkmaz hocam kredi ya.
10: Çıkar, çıkar da. Her gün dışarıdan kahve almayı hayatından bir çıkar. Hesap basit işte. Ödemelerini düzenli yap, kredi notunu çıkar. Gereksiz harcamamak için de bir alışveriş listesi çıkar. Sonra kredi için hesapta fırsat çıkar. Dene, sana da çıkar. Denemesi bedava.

0: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
1: 50.000 düş.
0: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
2: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde trink sattım.
3: Arabanı arabam.com'a. Değerinde trink sat.
4: Akbank ticari kartlarda bir ilk, KOBİ'lere kazandıran yenilik. Business Plus programıyla vergi ve SGK ödemelerinde 3 taksit, havalimanı ayrıcalıkları, akaryakıt ve restoran harcamalarında %15 indirimden yararlanmak için hemen Akbank Mobil'den ticari karta başvur, işletmenin gücüne güç kat.
5: Starmix'ten sahanda yumurta ve kalp yüzük. Kısa bir süre için kendi paketlerinde.
6: Bu veresiye satan. Hadi perişan. Bu peşin satan. O rahat tabii. Bu da eski yatağını Bambi'ye satan. İşte o daha da rahat değil mi Hülya Hanım?
7: Hem de nasıl. Siz de markası modeli ne olursa olsun eski yatağınızı Bambi'ye satın. Karşılığında hediye çeki alın. Bambi'den yatak veya yatak seti alan herkese. Bu değiştirme kampanyasını kaçırmayın.
8: Benim. Her şey bir kokuyla başlar. Peşinden gidersin ve kendini bulursun. Klar, sadece A101'lerde ve A101 kapıda da.
7: Siz de markası modeli ne olursa olsun eski yatağınızı Bambi'ye satın. Karşılığında hediye çeki alın. Bu değiştirme kampanyasını kaçırmayın.
3: Bambim var benim.
9: Bu pasta aşmış.
10: Kırmızı süt aşmış. Kırmızı süt aşmış.
11: Evinize ışıltı katacak ürünlerde %10 indirime ek, anında %10 indirim Mondi Home'da.
12: Bu salı binde Milka Oreo bisküvili dolgulu yumurta çikolata 159 lira. Ülker Maxi çikolatalı gofret 17 lira.
13: Rahatlığı net, ışıltısı net. Bellona'dan anında net fiyat, net indirim. Bellona şıklığı ve rahatlığını %30'a varan indirimle şimdi al, 3 ay sonra 12 taksitle ödemeye başla.
14: Bellona, Bellona.
15: Güzel kokular hemen kaybolmak zorunda mı? Airwick'le hayır. Airwick'in yeni elektrikli yedek oda kokuları, 2 kat daha fazla doğal yağ özleriyle kalıcı ve uzun ferahlık sağlar. Kokunun yeni boyutunu keşfedin. Airwick.
16: Vay be, Word 35 yaşında demek. Dile kolay.
17: Vadalarla gelecek yıllar nice güzelliklere aday. Ama bizim aklımızda tek bir soru var. Daha daha ne var?
18: Daha daha ne var?
19: Zamanın izinde asalet. Bugünün ayrıcalığı. İstanbul'un en seçkin otel dedeli.
20: Le Temp, İstanbul Karakol. Curio Collection by Hilton.
21: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
22: Ah!

0: Hey! Çekin şu kamyonu yoldan. Lanet olsun. Marco?
1: Hayır.
2: Ben Katelea.
0: Ne bekliyordun ha? Bütün hayatını beni öldürmek için mi mahvettin? Benim gibi biri için mi? Ben öldürülemem. Öldürürüm. Şimdi avlanma sırası sende. Beni asla bulamayacaksın. Ama her gecenin sabahı olduğu gibi inan bana, ben seni bulacağım ve seni öldüreceğim. Ve neden biliyor musun? Çünkü asla olmamı beklediğin yerde olmayacağım.
2: İşin aslı, tam da olmanı istediğim yerdesin.
0: Ha?
2: Yeah.

0: İyice düşünmelisin. Başka bir şey var mı?
1: Zaten her şeyi anlattım. Birkaç saatliğine uğrar sonra giderdi. Hepsi bu. Bakın gerçekten geç oldu ve çok yorgunum. Beni tutuklamayacaksınız.
0: Aslında seni suçlayacak bir şeyimiz yok.
1: O halde gidebilir miyim?
0: Hayır. Birkaç sorum daha var.
1: En azından bir kahve alabilir miyim?
0: Tabii. Süt ve şeker?
1: Evet lütfen. Alo?
2: Merhaba.
3: Jen, Tanrı'ya şükür. Bak hiçbir fikrim yoktu. Çok özür dilerim. Sen iyi misin?
2: İyiyim. Neredesin?
1: FBI'da.
2: Danny, biliyorsun onlar...
3: Evet. Ne kadar vaktimiz var?
2: 40 saniye. Yani 3 soruluk zamanımız var.
1: Gerçekten.

0: Tek adın ne?
1: Katelya.
2: Şu çiçek gibi mi?
1: Evet,
3: çiçek gibi. 22 saniye.
2: Küçük kuşum bir gün geri dönecek mi?
1: Pencereni açık bırakırsan
3: görürsün.
4: Hey Rose.
5: Evet.
4: Adamın telefonundan bir şeyler alıyoruz.
1: Son soru.

Efendim merhabalar, ben Elma Belen. Hepinize sevgilerimi, selamlarımı yolluyorum. Değerli izleyenler, sizler için güzel yurdumuzu yıllardır adım adım gezmeye ve yollarda olmaya devam ediyoruz. Peki bugün neredeyiz? Efendim bugün bal, ceviz, çilek diyarı Batman'ın güzel bir güzel ilçesi Sason'dayız. Her zaman olduğu gibi çayınızı kahvenizi alın. Şöyle rahat çarkınıza yaslanın. Eğer hazırsanız programımız Batman Sason'da tüm hızıyla tüm güzelliğiyle hemen başlıyor.

0: Bugün kameralarımızı çilek, bal, ceviz diyarı Batman Sason'a çeviriyoruz. Sizleri Sason'un güzellikleriyle buluşturmak için sabırsızlanıyoruz. Başladık bile. Sason doğanın sarıp sarmaladığı mükemmel bir ilçe. Güneydoğu Anadolu bölgesinin en yüksek noktası olan Mereto Dağı, doğal güzellikleri, tarihi ve dini değerleriyle Sason'da görmeniz gereken yerler arasında.
1: Değerli izleyenler, programımız Batman Sason'da tüm hızıyla, tüm enerjisiyle, tüm güzelliğiyle hemen başladı. Çaylar, kahveler eminim alındı. Efendim, tarihiyle, doğasıyla, yöresel lezzetleriyle, geleneğiyle...

kültürüyle, kısacası her yönüyle bugün Batman'ın güzel mi güzel ilçesi Sason'u elimizden geldiğince tanıtmaya çalışacağız. Aynı zamanda 4. Sason Bal Ceviz Çilek Festivali'ne dair birbirinden renkli görüntüler de programımız içerisinde yer alacak. Kısacası dop dolu, çok renkli, mükemmel bir Sason bölümü sizi bekliyor. Lütfen ekranlarınızın başından ayrılmayın, bizimle kalın. Efendim, biraz Sason hakkında bilgi vermek istiyorum. Aslında Sason için turizmin parlayan yıldızı diyebiliriz. Nüfus yaklaşık 30 bin civarında ve efendim halkın geçim kaynağı tarım, hayvancılık, arıcılık. Tarımsal anlamda yetişmeyen hiçbir ürün yok. Burada tamamen doğal, organik, sağlıklı bir beslenme söz konusu. Yöresel mutfağı inanılmaz lezzetli, inanılmaz zengin, havası tertemiz ve efendim yaylalarıyla, Merato Dağı'yla, yeşil alanlarıyla, mesire alanlarıyla, sıcacık, misafirperver insanlarıyla Sason gerçekten görülmeye değer bir yer ve buraya gelen misafirler için de son derece zengin bir rota çiziyor. Bakın, karşımızda tüm güzelliğiyle Sason ilçesi var. Şu anda oldukça yüksek bir noktadayız. Hepinizin gördüğü gibi dağlık bir alanın ortasında kurulmuş bir ilçe. Evet, Sason şu anda karşımıza ve Sason'a bağlı çok sayıda mahalle var, köy var. Hepsi birbirinden şirin ve bu mahallelerde, köylerde de tarımsal anlamda ciddi bir üretim var. Burası yaz aylarında özellikle turistler tarafından çok tercih ediliyor. Çünkü havası son derece serin oluyor. Burası püfür püfür esiyor. Bakın, etrafımız tamamen dağlık alanlarla çevrili ve şu anda bulunduğumuz yer çok yüksek. Sason'u böyle tepeden sizlere alabildiğine, tüm güzelliğiyle, tüm coğrafi yapısıyla gösterebilirim bilmek adına buraya çıktık. Engebeli bir arazi ama efendim gerçekten Sason halkı çok sıcak, çok misafirperver ve bizi çok güzel ağırladılar. Hani bunu programımız içerisinde sık sık dile getiriyoruz. Şu anda Sason bölümünü izliyorsanız tabii ki emek veren çok fazla isim var. İyi ki geldik, iyi ki buradayız, Sason'dayız. Siz de keyifle Sason bölümünü şu anda evlerinizde ya da her neredeyseniz izliyorsunuz. Kusurumuz olduysa, olursa affola. Evet değerli izleyenler, programımız Sason'da başladı. Daha neler var neler. Buyurun.

0: Sason ilçesi yaylaların, kanyonların ve mesire alanlarının zenginliğiyle dikkat çekiyor.
1: Değerli izleyenler, Belma Belen'le geziyoruz. Bugün çilek, bal, ceviz diyarı, Batman'ın güzel mi güzel ilçesi Sason'da. Efendim Sason çok güzel, Sason'da olmak çok güzel ve sizler için Sason'u gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Peki şu anda neredeyiz? Değerli izleyenler, Sason'a bağlı çok sayıda mahalle, çok sayıda köy var. İşte şu anda onlardan birindeyiz. Sevek Mahallesi'nde, Sevek Mesire alanındayız. Değerli izleyenler, aslında Sason için Güneydoğu'nun Karadeniz'i diyebiliriz. Özellikle yaz aylarında hepinizin bildiği gibi Batman inanılmaz sıcak oluyor. Hatta hava sıcaklığı 50-60 dereceyi buluyor. İşte yaz aylarında özellikle hafta sonları Batman halkının olmazsa olmaz uğrak noktası burası. Sevek Mesire alanı. Efendim kahvaltı keyfi yapmak için, yemek yemek için, dinlenmek için, stres atmak için inanılmaz güzel bir yer. Efendim burada çok yaşlı ağaçlar var. Anıt ağaçlar var, sembolleşmiş ağaçlar var. Hatta 800-900 yıllık, asırlık ağaçlar var. İşte buraya gelenler sıcak yaz aylarında bu ağaçların gölgesinde dinlenme, serinleme imkanına sahip oluyorlar. Aslında Batman halkının sıcak yaz aylarında kaçış noktası. Sevek Mesire alanındayız. Bunun gibi Sason ilçesinde çok sayıda köy, çok sayıda mahalle bulunuyor. İnanılmaz huzurlu, inanılmaz dinlendirici bir yer. Bir kere hava tertemiz, onu söylemek istiyorum ve buradan bir su akıyor. Efendim yer altından çıkıyor bu su. Doğal kaynak suyu, tertemiz, pırıl pırıl. Evet, bakar mısınız? Sevek Mahallesi'nde, Sevek Mesire alanındayız. Efendim Sevek Mesire alanıyla sizleri özellikle buluşturmak istedik. Burası çok güzel. Geldiğinizde mutlaka görün. Burada mutlaka kahvaltı yapın, keyif yapın, dinlenin.
2: Kenamedir

0: Sason'un her tarafı mis gibi çilek kokuyor. Sason'un tarımsal zenginliği şahane.
1: Değerli izleyenler, Sason turumuz tüm hızıyla devam ediyor. Sason'un nesi ünlü? Çileği ünlü, balı ünlü, cevizi ünlü. Efendim şu anda neredeyiz? Şu anda çilek tarlasındayız. Efendim Sason çilek kokuyor. Misler gibi çilek kokuyor ve şu anda misler gibi çilek kokan tarladayız. Sason'un coğrafi işaret almış lezzeti dillere destan, hepinizin çok sevdiği çileğini tarlasında yerinde sizlere göstermek istedik. Vallahi burada bulunduğumuz süre içerisinde bol bol çilek yedik. İnanılmaz lezzetli. Havasından mı suyundan mı bilmiyorum. Çileği lezzetli, balı lezzetli, cevizi lezzetli ve her türlü tarım ürünü yetişiyor. Tarım, hayvancılık, arıcılık da halkın çok önemli bir geçim kaynağı. Şu anda dağların arasındayız. Hava tertemiz, o hemen dikkat çekiyor. Yanımızda üreticimiz Sabri Bey var. Onun misafiriyiz. Evi de hemen tarlanın yanı başında. Tabağı aldı. Biz gelir gelmez hemen eşiyle birlikte çilekleri toplamaya başladı. Sabri Bey merhabalar.
2: Merhaba, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, teşekkürler.
2: Köyümüze hoş geldiniz.
1: Adı ne köyümüzün?
2: Köyümüzün Ergünü Köyü.
1: Ergünü Köyü. Evet. Neredeyiz tam olarak şu anda?
2: Tam olarak Ergünü'nün hemen içindeyiz.
1: Kalbindeyiz, merkezindeyiz, evet, çilek tarlasında. Valla evet. Ortam şahane, hava çok güzel. Zaten efendim böyle Güneydoğu'nun Karadeniz'i deniyor Sason'a. Evet. Hava da şu anda serin, püfür püfür esiyor ve o kadar güzel ki. Şimdi Sason'un çileği çok ünlendi.
2: Evet.
1: Farkı nedir? Diğer şehirlerde yetişen, üretilen çileklerden farkı ne?
2: Farkı Meratönü'nün eteklerinden.
1: Aa.
2: Gelen kaynak sular, buz gibi su akıyor.
1: Evet.
2: Yani zaten karı bitmiyor. Her zaman buz gibi su akıyor. O yüzden işte serinlik havada güzel güzel çiçek yetiştiriyoruz. Çileklerimiz güzel, gerçekten tanıtılmış bir marka.
1: Valla topraklar verimli, bereketli, her türlü tarım ürünü yetişiyor. Yani sadece çilek değil, bakın eşiniz değil mi?
2: Evet.
1: Alayım ben o tabağı, ben hemen kapayım o tabağı. İsim ne? Nermin Hanım, ellerine sağlık. Şöyle yapayım ben, bizim topladığımız çilekleri de Allah vermiş, bakın çileği vermiş. Allah her türlü zenginliği vermiş. Gerçekten tarımsal anlamda Sason'un zenginliğini gösteren önemli bir ürün. Ve Sason'un çileğini bakın şu anda tarlasında dalından koparıyorum. Şu anda çok şanslıyım. Herkese nasip olmaz efendim. Dalından koparıyorum ve
2: afiyet olsun.
1: Yiyorum. Yetiştirenin ellerine sağlık. Afiyet bana olsun. Afiyet olsun.
2: Şimdi çilek daha önce, yani biz geç başladık. Niye geç başladık?
1: Ne zaman başlıyor?
2: Yani terörler yüzünden.
1: Hı-hı.
2: Yani Sason gerçekten bu Doğu Güneydoğu terör bitirmişti. Bitirmediydi ama yani zorluklar çekti. Ne zorluklar çekti?
1: Valla şu anda çok Sason şükür. Çok güzel. Sason çok artık şükür. Güzelliklerle, turizmle, festivallerle anılıyor.
2: Evet.
1: Buraya turist geliyor bol bol ve turizm anlamında önümüzdeki yıllarda adından eminim daha da fazla söz
2: tabii
1: ettirecek.
2: Ki, tabii ki, tabii ki.
1: Görüntüler ortada. Efendim yemyeşil doğasıyla, dağlık alanlarıyla, tertemiz havasıyla, yaylalarıyla, mesire alanlarıyla, tarımsal arazileriyle gerçekten inanılmaz bir zenginlik. Hasat ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor?
2: İlkbaharda.
1: Evet.
2: İlkbaharda başlıyor. Ondan sonra işte son Kasım'da bitiyor. Kasım'da bitiyor.
1: Şimdi çileğin hasadı uzun sürüyor.
2: Evet, uzun sürüyor. Evet.
1: Yani gerçekten bir hafta 10 gün sonra topluyorsunuz, yeniden çilek
2: evet,
1: çıkıyor
2: evet, yani,
1: ve sürekli ürün veriyor değil mi?
2: Tabii tabii, sürekli ürün veriyor. Mesela bu cins, yani 1-2-3 cins var.
1: Efendim müsaadenizle ben böyle birazcık
2: tabii, tabii, tabii.
1: Çileklerimi toplamaya devam edeceğim. Bakın, bakın, bakın, bakın, bakın, bakın, bakın. Bakın, güzelliğe bakın.

0: Efendim Chaton'da olduğumuzu söylemiştik. Çok amaçlı toplum merkezi çok güzel işler yapıyor. Yanımızda Chaton'un sorumlusu benim çok değerli dostum Muhsine Bozkurt var. Sevgili Muhsineciğim, nasılsın?
1: İyiyim. Özlemişiz. Özellikle hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk.
1: Hatta ben gelen ilk misafirime ceviz, çilek, bal diyarına hoş geldiniz, sefa geldiniz.
0: Hoş bulduk. Burada olmak çok güzel. Donatmışsın yine.
1: Evet.
0: Şimdi hani bir aileye, bir kişiye yemek yapmakla böyle kalabalığa yemek yapmak çok farklı.
1: Evet.
0: Efendim programımız içerisinde 4. Sason Bal, Ceviz, Çilek Festivali'ne dair birbirinden renkli görüntüler olacak. Protokolümüzü de burada Chaton'da ağırladılar. Evet. Kazan kazan yemekler yaptılar. Yöresel lezzetleri protokolümüze, misafirlere sundular. Bu anlamda da Sason'un gastronomisini başarılı bir şekilde temsil ettiler. Ve şu anda da Sason mutfağının, tabii ki Sason mutfağı bunlarla sınırlı değil. Evet. Sason mutfağının belli başlı yöresel lezzetlerini sizlere tanıtmamıza vesile oldular. Ben sevgili dostum Muhsine'ye ve buradaki tüm kadınlarımıza çok teşekkür etmek istiyorum. Hepsini çok seviyorum. 2 yıl oldu. Sason'a gelmeli özlemişiz. Evet. Ve çok güzel ağırlandık. Bunu defalarca söyledim. Burada olmaktan çok mutluyuz. Neler yaptınız?
1: Evet.
0: Bir kere sunum şahane.
1: Ay, teşekkür ediyorum.
0: Şuradan başlayalım.
1: Sağ olsunlar. Bu bizim zaten şu anda artık tam mevsimi cevizli sucuğumuz, taze cevizli sucuğu. Tabii biz lokmalık doğradık. Aslında teker şeklinde sarılıyor. Belki görmüşsünüzdür festival
0: zamanında. Evet, evet.
1: Bu da bizim kurutulmuş incir tatlımız.
0: Ay şahane görünüyor.
1: Evet, bunu da hemen apar topar yetiştirdik festivalimize.
0: Evet.
1: İçli köftemiz zaten her yerde yapılıyor.
0: Şöyle tabağımız burada var mı Muhsin,
1: evet,
0: orada bir tabağımız, çatalımız.
1: Evet.
0: Bunların tadına bakmadan geçmek olmaz.
1: Evet.
0: Şimdi cevizli sucuk zaten buranın olmazsa olmazı, incir tatlısı şahane görünüyor.
1: Evet.
0: Ben şöyle efendim, evet, bu coğrafyanın olmazsa olmazı içli köftemi alayım şöyle bir.
1: Evet.
0: Böyleyim, içinde bol bol, evet, ne var? Kıyma var.
1: Kıyma var.
0: Eti seviyor Sason.
1: Evet, eti seviyoruz.
0: Hamur işini seviyorsunuz.
1: Evet. Daha çok et ağırlıklı yemeği seviyoruz aslında.
0: Şahane. Şimdi incir tatlısı, ondan da ben tatmak istiyorum. Görüntü çok güzel. Buranın inciri, buranın,
1: evet, buranın
0: cevizi,
1: inciri.
0: Sason'un, evet, amarat kadını.
1: Şöyle
0: bakın,
1: bol cevizinden alayım. Tatlı niyetine.
0: Evet, bunun yanında bir de çay. Şahane.
1: Evet, evet.
0: Şimdi tarımsal anlamda gerçekten topraklar verimli, bereketli. Her türlü tarım ürünü yetişiyor ve bu da tabii ki mutfağa, lezzetlere yansıyor. Evet. Sason'un inciri, Sason'un cevizi şahane olmuş.
1: Hı.
0: Şahane ötesi olmuş. Şahane ne demek?
1: Bu bizim yine ilkbaharda.
0: Evet.
1: Ot çeşitlerimiz bol bizim Sason'da. Biz buna
0: maşallah
1: şelledemo diyoruz.
0: Allah vermiş size. Her,
1: evet,
0: şeyi vermiş.
1: Evet.
0: Şimdi programımız içerisinde yapılışı var.
1: Cağımız, evet.
0: Kahvaltıda tüketilen,
1: evet,
0: yöresel bir lezzet. Ben,
1: evet,
0: çok seviyorum. Bakalım burada ne var? Ne yaptınız?
1: Evet, bu da bizim yayla buğday aşı diyorlar aslında. Kürtçeyle gürar diyorlar. Arapçayla mehir diyorlar. Soğuk da yapılıyor, sıcak da yapılıyor kış.
0: Bu soğuk mu?
1: Bu
0: sıcak
1: soğuk.

0: Bir de şimşimoğlumuz var. Bizim meşhur şimşimoğlumuz annelerimizin, atalarımızın yaptığı.
1: Ben şöyle alıyorum evet, elimle. Et, bu balık, kelle, bunlar yapmalı. Yenir elle. Ben evet. Yiyeceğim bunu. Böyle evet. Elinle niye aldın demeyin. Evet. Evet, içinde.
0: Etimiz var, reyhanımız var, karabiberimiz var, bol soğanımız var.
1: Hı-hı. Çok iyi.
0: Bu suda da haşlanıyor mantı şeklinde.
1: Çok
0: ama
1: iyi.
0: Ama suda haşlanan daha çok sıcak sıcak yenilmesi gerekiyor. Bu şekil 2 gün, 3 günde kalsa yenilir.
1: Çok evet. İyi. Bu nedir?
0: Bu da bizim gül böreğimiz, peynirli.
1: Peynirli gül evet. Böreği. Evet. En sevdiğimden. Evet. Çayımız var mı hanımlar? Bunların yanında çay olmadan olur mu? Bakın gül böreği mis gibi. Bunlar da böyle sıcak sıcak. Fırından yeni çıktığında evet. Yediriyor.
0: Evet.
1: Çok güzel. Ben bunları yiyeyim çekimden sonra. Evet.
0: Bu da yine bizim sasonumuz kavilceğiz balı. Hı hı. Meşhur balı ve cevizi.
1: Böyle bir sunum evet. Yaptım, evet. Hazırladım.
0: Bu da yine bizim bu ceviz.
1: Muhsineciğim, ellerine emeğine sağlık. Sağ teşekkürler.
0: Ben teşekkür ediyorum.
1: Canım benim, sağ ol. Çok güzel ağırladınız hepiniz. Herkese çok teşekkür ediyorum.
0: Teşekkür
1: efendim
0: ederim.
1: Programın sasonda devam ediyor.

0: Kanyon ve Sason balığı kompozisyonu mükemmel görünüyor.
1: Değerli izleyenler, Sason turumuz tüm hızıyla devam ediyor. Efendim, Sason'un dört bir yanında eşsiz manzaralar, eşsiz güzellikler var. Sason tam bir tarım cenneti, Sason tam bir turizm cenneti. Peki şu anda neredeyiz? Şu anda Mereto Dağı'nın eteklerindeyiz. Manzaramız şahane. Sason Kanyonu'yla baş başayız ve Sason Kanyonu'nun altında tüm güzelliğiyle Sason çayı akıp gidiyor. Mereto Dağı'nın eteklerindeyiz. Hava tertemiz ve bu manzaralar Sason'da alışkın olduğumuz manzaralar. Yanımızda Sadi Bey var. Boğazkapı köyündeyiz. Şimdi Sadi Bey kimdir? Sadi Bey üreticidir. Tarım hayvancılık, arıcılık, halkın geçim kaynağı dedik. Sadi Bey merhabalar.
2: Merhaba, hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Nasılsın Sadi Bey?
2: Hoş geldiniz.
1: Bizler deyiz. Yani şu manzaraya bakıp da iyi olmamak mümkün değil. Vallahi memleketiniz çok güzel, şanslısınız.
2: Doğrudur.
1: Sadi Bey, senin ürettiğin ballarının özelliği nedir?
2: Benim ürettiğim ballar özelliği, bunları ağaç kovuğundan çıkardım.
1: Evet.
2: Yaklaşık 5 ağaç kovuğundan çıkardım bunu.
1: Evet.
2: Her ağaç kovuğunda bir, bilemedin 2 kilo çıkıyor.
1: Evet.
2: Birebir hepsi orijinal. Hiç şey yok içinde. Doğa.
1: Evet.
2: Bu...
1: Ne balı bunlar?
2: Bunlar ağaç balı.
1: Ağaç balı.
2: Evet.
1: Şimdi arılar ballarını kovanlarda yaparlar.
2: Doğru.
1: Ama ağacın kovuğunda yapıyor Sadi Bey'in arıları ve ağacın kovuğundan alıyor. Her bir ağaçtan 1,5-2 kilo bal çıkıyor.
2: Ancak çıkıyor.
1: Peki kovanlarda üretilen balla bu balın ne farkı var?
2: Bu birebir orijinal, hiçbir katkı içinde yok. Tamamen
1: evet.
2: Arıların ürettiği, kendi ürettiği baldır.
1: Arıların kendi ürettiği bal.
2: Evet.
1: Şimdi Sason'un balı coğrafi işaret aldı. Zaten burada üretilen bütün ballar son derece doğal,
2: doğru,
1: organik. Ama ağaç kovuğunun içerisinde arıların bal üretmesi son derece özel bir durum.
2: En az 10-15 gün sürüyor yani bulması. Ondan sonra gidip kontrol etmesi.
1: Tırmanması.
2: Evet. O arı söndü mü kaldı mı, gidip alması. Mesela ağaçta bulduğumuzda belki arı sönmüş ve ağacı şey yapmayacağız, yermeyeceğiz, çıkartmayacağız. Ondan sonra baktığı içinde varsa 1-2 ay sonra gidip çıkartacağız. İçinde 1-2 kilo ancak çıkar. Başka çıkmıyor. Sadece özelliği o. Genellikle bir de şeysi çok zor. Araması çok zor. Hani arı suyun üzerine kontrol ediyoruz. Uçuyor, hangi tarafa gidiyor. Gidip arıyı buluyoruz orada. Ondan sonra 1-2 ay sonra gidip bulacağız o şeyleri. Kontrol ettikten sonra en az 10-15 kere gidip kontrol edeceğiz.

0: 15 kere tırmanıyorsun aslında.
1: Aynen öyle. Gidip tırmanıp bakacağız. Arı var mı içinde, kaldım içinde.
0: Peki normal bala nazaran bu bal herhalde daha pahalı.
1: Daha pahalı.
0: Bayağı mı pahalı? Ne kadar pahalı mesela? İki katı mı, üç katı mı?
1: Kilosu 11 bin TL.
0: Kilosu 11 bin TL.
1: Evet.
0: Yani bu mücevher gibi, altın gibi, pırlanta gibi, elmas gibi bir bal.
2: Ve şimdi de festival alanındayız.

0: 4. Sason Bal, Ceviz ve Çilek Festivali müthiş bir coşkuya sahne oluyor.
1: Değerli izleyenler, programımız Çilek Bal Ceviz Ziyarı Batman'ın güzel mi güzel ilçesi Sason'da tüm hızıyla devam ediyor. Efendim bugün Belma Belen'le geziyoruz program ekibi olarak. Sason'dayız. Hem Sason'u tanıtıyoruz hem de aynı zamanda bu yıl dördüncüsü düzenlenen Bal, Ceviz ve Çilek Festivali'ne konuk oluyoruz. Şu anda Sason'un meydanındayız. Efendim festivale bulunduğumuz meydan ev sahipliği yapıyor. Aslında burası çarşı alanı ve her zaman çok kalabalık, her zaman çok hareketli. Efendim günler öncesinden, haftalar öncesinden hazırlıklar yapıldı ve festival günü geldi, çattı. Biz de Sason'dayken bu mükemmel festivali ekranlarınıza getirmeye ve Sason'a özgü güzellikleri, yöresel lezzetleri ekranlarınıza taşımaya çalışıyoruz. Evet değerli izleyenler, Bal, Ceviz ve Çilek Festivali bu yıl dördüncüsü düzenleniyor. Her tarafta lezzet var. Akşam konserler var, gündüz etkinlikler var ve her tarafta Sason'a özgü lezzetler var. Sason'un nesi ünlü? Çileği ünlü, balı ünlü, cevizi ünlü. Evet, standlarda bol bol bal var, çilek var, ceviz var. Batman'dan gelenler var, çevre illerden gelenler var. Halk mutlu, festivalin enerjisi tüm ilçeye yansımış durumda. Evet, işte Sason, işte dördüncü Bal, Ceviz ve Çilek Festivali. Ortam şahane, Sason adeta bayram yeri gibi ve Sason mükemmel bir festival coşkusu yaşıyor. Bakalım standlarda neler var? Buyurun.

0: Bakalım standlarda neler var?
1: Sason Kaymakamlığı'na bağlı ADEM yani Aile Destek Merkezi'nin açtığı standdayız. Efendim standımız şahane, hemen dikkatimi çekti. Buraya geldim, çok değerli hocalarımız var. Hocam merhabalar.
2: Merhabalar.
1: Hayırlı olsun festival.
2: Sağ olun, teşekkür ederim. Öncelikle hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Tekrardan. Ellerinize emeğinize sağlık, stand şahane. Evet. Neler var?
2: Topalarımız var, havlularımız var, çantalarımız var. Nasıl diyeyim, çiçek, yapay çiçeklerimiz var.
1: Evet.
2: Bunları üretiyoruz.
1: Bunlar yapay mı?
2: Evet.
1: Vallahi şahane.
3: Evet. Aynısı yapılmış. Şöyle şöyle, bir de bayraklarımız aynı. Şöyle yapılıyor.
2: Evet, kıyafetler de var hocam.
1: Kıyafetler, evet. Çantalar, hiç takılar, örtüler. Vallahi şahanesiniz. Ellerinize emeğinize sağlık.
2: Teşekkür ederim.
1: Bakın, bakın şunlara. Gece çantası olarak kullanabileceğiniz şahane bir çanta ve ADEM çatısı altında kadınlarımız yapıyor. Vallahi şahane. Yani mağazada bunlar dünyanın parasına satılıyor ama kadınlarımız gördüğünüz gibi çok güzel işler yapmışlar. Aa, bunlar da çok şık. Bakın. Evet değerli izleyenler. Çantalar şahane ve son yıllarda özellikle böyle elde örülen kadınlarımızın yaptığı çantalar son derece popüler oldu. Şöyle

takayım ben. Bakın çok güzel. Saplarını da takmışlar. Ay şahane. Hepsi şahane işte. Bunlara Sazo'nun üretken kadınları yapıyor.

0: Değerli izleyenler, 4. Sason Bal Ceviz Çilek Festivali'nde her şey şahane, lezzetler şahane. Peki şu anda neredeyiz? Şu anda çok ama çok tatlı bir standdayız. Zaten festival alanının her tarafında bal var, ceviz var, çilek var ve sason var. Efendim sizlere öyle bir standa getirdim ki inanın lezzet fışkırıyor. Tam bir lezzet şöleni, tam bir görsel şov. Tatlı adına yok yok, hem göze hem de damağa hitap eden, damak çatlatan, gözümüzü gönlümüzü şenlendiren sunumlar. Sason Kaymakamlığı Halk Eğitim Aile Destek Merkezi çatısı altında buluşan kadınlarımız harika işlere imza atmışlar. Yanımızda sevgili Gamze var. Efendim bu dev ekip işte festivalden dolayı bu sunumları, bu lezzetleri hazırlamış. Gamze merhabalar.
1: Merhabalar, hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Hayırlı uğurlu olsun festivalimiz.
1: Teşekkür ederiz, sağ olun. Hoş geldiniz.
0: Şimdi ben bunlara bakmaya doyamam. Ben bunları bozmaya, yemeye doyamam. Nasıl kıyacaksınız? Ne kadar zamanda yaptınız? Şimdi efendim Sason'un balı ünlü. Buyurun. Bu nedir?
1: Bal. Balı bu şekilde işledik çikolatayla. Altında şeker hamuru var. İçerisinde ceviz ve krema var.
0: Evet.
1: Güzelce kapattık. Şekilleri şeker hamurundan çıkardık. Bu şekilde balın görselini oluşturmaya çalıştık.
0: Üzerinde petekler var.
1: Evet.
0: Fotoğrafını çek, as. İnanılmaz güzel. Yani böyle görünce standa önce bir geziyorsunuz, süzüyorsunuz. Fotoğrafınızı, videonuzu alıyorsunuz. Ondan sonra tatmıyorsunuz. Şimdi bunlar yenecek mi?
1: Evet, hepsi yenilecek.
0: Ay ben bunları yemeye bozmaya kıyamam Gamze.
1: Hepsi yenilecek.
0: Kaç saatte yaptınız?
1: Bir haftadır bunlarla uğraşıyoruz.
0: Bir bayatlamadı mı?
1: Yok. Şey olarak son gün yaptık.
0: Taze
1: bunları.
0: Değil mi?
1: Taze.
0: Ha, malzemelerini hazırladınız.
1: Malzemelerinle birleştirmelerimiz, tamam. Hazırlığımız bir haftamızı alıyor.
0: Aynı mı bu?
1: Aynı
0: malzeme.
1: Sadece şekli farklı. Şekline getirdik onu.
0: Ve efendim... Bu ilçenin her tarafı çilek kokuyor. Bu festivalin, festival alanının her tarafı çilek kokuyor. Her yerde çilek var. Çilekli pasta olmaz mı?
1: Bunlar da ceviz kurabiyeleri.
0: Ya ben onları biliyorum. Bir yerde çekmiştim aslında. Nixar'da evet. Onları ceviz sandım. Hayır, kurabiye.
1: Kurabiye, aynen.
0: Kadınlarımız ceviz şeklinde kurabiye yapıyorlar. Cevizli pasta.
1: Bunda bu şekilde.
0: Bakın burada yine
1: ceviz var.
0: Şahane, şahane sunumlar. Kaç kilo?
1: Yani
0: çok kilo.
1: Çok kilo.
0: Çok kilo.
1: Çok.
0: Çok kilo yetmez bile. O kadar kalabalık ki.
1: Aynen.
0: Burada da çilekli pasta var yine. Evet. Bu da çok güzel. Evet.

0: Değerli izleyenler, programımız Bal Diyarı, Ceviz Diyarı, Çilek Diyarı, Batman'ın güzel mi güzel ilçesi Sason'da tüm hızıyla devam ediyor efendim. Festival alanındayız. Yanımızda Sason'un genç, başarılı, sevilen, dinamik kaymakamı Sayın Furkan Başar Beyefendi var. Sayın kaymakamım, davetiniz, misafirperverliğiniz için ben çok teşekkür etmek istiyorum. Sason'da olmak çok güzel. Sason çok sıcak bir yer. Çok güzel ağırlandık. Size, ekibinize ben çok teşekkür ediyorum. Her şey çok güzel. Nasılsınız?
1: Öncelikle hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk.
1: Gerçekten sizler de en başta söylediniz. Bal diyarı, ceviz diyarı ve çilek diyarı Sason'dayız şu an. Dördüncüsünü gerçekleştirdiğimiz festivalimizde an itibariyle binlerce vatandaşımızla beraber hem çocuklarımız eğleniyor hem gençlerimiz eğleniyor. Daha da Batman merkezden ve çevre illerden de akın akın insanlarımız ilçemize gelmeye devam ediyorlar. Tabii Sason bal diyarı. Bunun bir nedeni var. Çünkü şu an Kuralim ve Diyasaz yerlerini Ege Üniversitesi'ne tahlil ettirdik. Türkiye'nin hatta dünyanın en kaliteli ballarından biri arasına girdi. Bunun yanında Sason balımızın Türkiye patentini aldık ve durmadık. Sayın Valimizin talimatlarıyla Avrupa Birliği patent sürecini başlattık. Pek tabii ilçemizi balla tanıtmak için biri daha ileri adım attık. Yine sağ olsun Sayın Valimizin talimat ve destekleriyle Sason'da belki de Türkiye'de ilk olacak Sason Bal Müzesi ve Arıcılık Eğitim Merkezi'nin de inşaatına hızlı bir şekilde başlıyoruz.
0: Evet, Türkiye'de bir ilk bal müzesi. Türkiye'nin hiçbir yerinde aslında görmediğimiz bir konsept. Şimdi katılımcılar çok mutlu. Bakıyorum herkesin elinde işte poşetler, içinde ceviz var, bal var, çilek var. İnanılmaz bir ilgi var festivale ve her taraftan katılım var. Şimdi çok yoruldunuz ama değmiş. Emeğinize sağlık. Sayın Kaymakamımız davet ettiğinde Sason Festivali'ne çok mutlu olduk. Böyle koşa koşa geldik. İyi ki de geldik. İyi ki de buradayız. Hanımefendiye ben bir merhaba demek istiyorum. Şeyma Başar hanımefendi. Çok değerli kaymakamımızın eşi. Hayırlı olsun.
2: Teşekkür ediyorum. Sağ olun.
0: Nasılsınız?
2: Çok teşekkürler. Sağ olun. Bugün çok iyiyiz. Ekstra iyiyiz bugün. Yağmurun bereketiyle birlikte organizasyonumuz çok güzel oldu. Havada sıcaklatmadı bize. Gayet güzel oldu. Ne üşüdük ne terledik. Ayaklarınıza sağlık. Kimin emeği varsa özellikle bu arka planda çalışan kadınlarımızın, evet, adam çalışanlarımızın, adam kursiyerlerimizin, çatonda çalışan arkadaşlarımızın, gene kursiyerlerimizin emeklerine sağlık. Oralardaki emek bambaşka. Ekrana gözükmese de arka plan onların sayesinde harika oldu. Gelen herkes çok memnun olduğunu düşünüyorum.
0: Vallahi
2: dönüşler o yönde
0: mutlu
2: oldu. Evet.
0: Katılımcıların gerçekten yüzlerinden, gözlerinden ne kadar mutlu oldukları okunuyor. Bu arada esnafımız da çok mutlu. Tabii onlar da bol bol satış yaptılar. Bence festival çok güzel geçiyor. Amacına ulaştı. Herkes çok mutlu. Ve kadınlarımız, katılıyorum. Yani kadınlarımızın başarısını göz ardı etmemek lazım. Çok güzel sunumlar yaptılar. Çok güzel yemekler yaptılar. Ve Sason'un tanıtımı gerçekten festival aracılığıyla, başarıyla yapıldı. Ravzanur, o da biricik kızları, o da çok tatlı. Ravzanur, sevdin mi festivali?
3: Evet.
0: Neyi sevdin en çok?
3: En çok uçan balonları sevdim.
0: Uçan balonları. Yani Ravzanur neyi sevecek? Uçan balonları sevecek. Çikolatayı sevecek, şekeri sevecek. Ravzanur ne yedin?
3: Hiçbir şey.
0: Çilek yemedin mi?
3: Yedim.
0: Ceviz?
3: Yedim.
0: Sen zaten yiyorsundur. Yani baban Sason'un kaymakamı. Burada evet, bol bol yiyorsundur.
3: Evet.

0: Efendim, festival sadece eğlence demek değil, her zaman söylüyorum. O ilçenin, o ilin ekonomisi canlanıyor, esnafımız, üreticimiz para kazanıyor. Bakın, Sason'un dört bir yanından, köylerinden, mahallelerinden üreticilerimiz buraya gelmişler, stand açmışlar. Hem Sason'un yöresel ürünlerini, yöresel lezzetlerinin tanıtımını yapıyorlar, hem de aynı zamanda satış yaparak para kazanıyorlar. Efendim, bal üreticileri, işte ceviz üreticileri, aynı zamanda çilek üreticileri, hepsi ama hepsi burada ve festivalde zaten bu amaca hizmet ediyor. Bal bal bal, ceviz ceviz ceviz, çilek çilek çilek, her tarafta efendim festivali sembolize eden yöresel ürünler var. Merhabalar, hayırlı olsun.
1: Sağ olasın.

0: geldiniz.
1: Hoş bulduk. Festival nasıl?
0: Elhamdülillah, teşekkür ederim.
1: İlgi var mı?
0: İlgi var. İnşallah daha artacak.
1: Şimdi Sason'un balı çok ünlü. Buraya gelenler adettendir. Mutlaka bal alırlar. Zaten bu coğrafyanın balı çok ünlüdür ve lezzetlidir. Sason'un balının özelliği nedir?
0: Özelliği bitki oranı çok yüksektir. Mesela kekik çeşitleri var.
1: Evet.
0: Yani bitki oranı çok yüksektir. Herhangi bir katkı da yoktur. Balı güzeldir yani.
1: Efendim, tarım, hayvancılık, arıcılık halkın önemli bir geçim kaynağı. Bakın Sason'un havası tertemiz, mis gibi doğasında üretilen ballar inanılmaz lezzetli oluyor. Peki Sason'un balı süzme mi, petek mi? Hangisi makbul?
0: Makbul, bu petek daha makbul.
1: Petek daha makbul. Aynen. Of, mis gibi doğal bal, bal gibi bal.
0: Mak kokusu da çok güzel.
1: Aa, şahane. Bal gibi bal.
0: Bal gibi bal. Aynen.
1: Vallahi şahane. Allah'ın mucizesi, doğanın mucizesi. Evet, arıcılık önemli ve üreticilerimiz stand açmışlar. Hayırlı uğurlu olsun, kolay gelsin, bol bereketli olsun.
0: Teşekkür ederim, Allah razı olsun.
1: Bu nedir?
2: Bu şifalı ottur. Şifalı.
1: Ne var bunda?
2: Şifalı ot. Bu her şey dermandır, şeydir. Her şeyi yemeğe koyurlar, şeye koyurlar. Yani.
1: İçinde ne var?
2: İçinde ottur yani.
1: Ot.
2: Ha, ot.
1: Sason'dan toplanan otlar dağlardan.
2: Dağlardan. Meretun dağları topluyoruz. Şifalı ottur.
1: Yani hem lezzet hem şifa. Bakın yöresel ürün adına yok yok. Bal bal bal. İnanılmaz bir zenginlik var. Bütün üreticiler burada. Ay ben konuşuyorum. Ben o balı yersem konuşamam şimdi. Yemiş kadar olduk. Ellerinize, emeğinize sağlık.
3: Allah razı olsun. Memnun olduk.
1: Cevizli sucuk. Cevizli sucuk.
3: Evet. Hoş gelmişsiniz.
1: Hoş bulduk.
3: Memnun olduk. Sizin gelmesiyle bahtiyar olduk.
1: Evet, biz de mutluyuz. Teşekkürler. Açalım. Şimdi burada yaz aylarında cevizli sucuk mutlaka yapılıyor değil mi?
3: Aynen öyledir. Şimdi yapılma başladılar şimdi.
1: Evet, bakar mısınız, doğal cevizli sucuk. Ah nasıl güzel olur. Bunun müdavimi çoktur, bağımlısı çoktur.
3: Bu da çiftte.
1: Şimdi cevizimiz buradan. Pekmezin yapıldığı üzüm buradan mı?
3: Aynen.
1: Her şey buradan.
3: Aynen, her şey buradan. Bu da çiftlenbik.
1: Çevirelim şöyle.
3: Çiftlenbik.
1: Bunlar pekmez mi?
3: Yok, bu bitim ağacından yapılan ya. Kahve.
1: Açalım. Ha, kahve bu.
3: Bu kahve.
1: Menengiç kahvesi.
3: Aynen öyledir. Menengiç kahvesi.
1: Menengiç kahvesi. Bir yandan da müzikler çalıyor. Cevizli sucuk. Şu anda cevizli sucuklar hazır, yapılmış. Festival için standlarda yerini almış.

0: Sizlere bol sarımsakla yapılan yöresel bir yemeği tanıtmak istiyoruz.
1: Değerli izleyenler, Sazon'da şimdi ne zamanı? Şimdi yöresel yemek zamanı. Efendim, program yaptığımız şehirlerde elimizden geldiğince böyle hepinizin bilmediği değişik yöresel lezzetleri, geçmişten günümüze uzanan yemekleri, lezzetleri ekranlarınıza getirmeye, sizlere tanıtmaya çalışıyoruz. Bizim için anne yemeği, annelerimizin, büyüklerimizin, anneannelerimizin, babaannelerimizin, ninelerimizin yaptığı yemekler çok değerli, çok önemli. Ve günümüzde de bunlar zaten araştırılıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığımız tarafından ve gün yüzüne çıkarılıyor. Çünkü bunlar bizim geçmişimiz, yöresel lezzetlerimiz ve yaşatılması çok önemli. Yöresel lezzetlerin, geleneklerin, kültürlerin yaşatıldığı yerlerden biri de efendim ceviz diyarı, bal diyarı, çilek diyarı Sason. Yanımızda kim var? Çatom'un sorumlusu, benim çok değerli dostum, sevgili Muhsin Hanım var. Şimdi efendim Sason'da yöresel yemekler ve aslında birçok konu ondan soruluyor. Buranın gerçekten sevilen siması, on parmağında on marifet ve elinden her iş geliyor ve yöresel yemek çekimlerini de buraya gelen televizyoncular her zaman Çatom'da yapıyorlar. Şimdi çok değişik bir yemek tarifi veriyoruz. Bakın, ekranlarınızın başından sakın ayrılmayın. Yıllardır Türkiye'yi geziyorum. Hani bilmediğimiz yöresel yemek yok gibi olmadığını zannediyordum. Ama sarımsakla yapılan çok özel bir yemeği bugün sevgili Muhsin'e sizlere yapacak. Ben de merak ediyorum nasıl bir yemek. Şimdi sarımsak...

0: Sarımsaklarımız soyuldu. Sarımsaklarımız bayağı iri.
1: Evet.
0: Kaç diş?
1: Evet.
0: Bayağı vardı.
1: Saymadım.
0: Böyle iki tane herhalde.
1: Bir tabak diyoruz.
0: Evet, bir tabak sarımsağımızı soyduk böyle iri iri. Üç yumurtamız var, evet. Baharatımız var, yağımız, suyumuz, sevgimiz, her şeyimiz var. Daha ne olsun.
1: Evet.
0: Başlayalım o zaman.
1: Evet, başlayalım. Önce sarımsağımızdan başlıyoruz. Kaya tuzuyla özellikle eziyoruz. Çok fazla da ezmiyoruz. Şöyle bir çay kaşığı kadar, bir fiske kadar.
0: Evet, sarımsakları kaya tuzuyla dövüyoruz. Şimdi tuzumuz da nereden? Kozluk'tan.
1: Sason Kavaklı köyünden. İyice ezmem lazım.
0: Ezildi mi?
1: Ezdik tamam. Sarımsağımızı.
0: Bunları şimdi ne yapacağız?
1: Onları da tekrar ezeceğiz.
0: Onları
1: çünkü
0: ezeceğiz.
1: Bu az.
0: Suyumuz var, tavamız
1: evet.
0: var.
1: Evet.
0: Ne yapıyoruz?
1: Şimdi önce sarımsağımızı
0: bunları alalım.
1: Evet, bunları alalım.
0: Bayağı ezdik sarımsaklarımızı. Yalnız her şey buradan. Evet. Tarımsal anlamda müthiş bir yelpaze. Müthiş bir zenginlik. Evet. Onları da dövüyoruz.
1: Evet. Suyumuzu ekliyoruz.
0: Tamam. Ben de bir yandan böyle sarımsağımızı dövmeye devam edeyim.
1: Evet. Suyum yeterli.
0: Yani bayağı kuvvet istiyor.
1: Evet.
0: İşte değerli izleyenler bakın. Geleneksel yöntemlerle yapılan bir yemek. Yani öyle robotta falan çekmiyoruz.
1: Yok.
0: Bunun tadı böyle çıkar.
1: O özellikle.
0: O nedir? Yağma.
1: Şöyle iki yemek kaşığı kadar.
0: Tamam, göz kararı.
1: Göz kararıyla yağımızı ekliyoruz.
0: Zaten işi bilen hamarat kadınlar öyle ölçü falan kullanmıyor.
1: Evet.
0: Göz kararı.
1: Çok az bir fiske tuz. Çok az kullanıyorum.
0: Kaya tuzumuz da buradan dikkatinizi
1: özellikle
0: çekerim.
1: Özellikle ufak tuz kullanayım aslında. Çünkü sarımsağı kaya tuzuyla dövüyoruz.
0: Ağır mı olur?
1: Evet. Fazla tuzlu gelmesin diye.
0: Sabahattin Bey, alayım seni buraya. Efendim, Batman'a, Sason'a adım attığımız andan bu yana yanımızdan hiç ayrılmadı. Çok değerli dostumuz oldu. Kendisine çok teşekkür etmek istiyorum. Şöyle çıkarayım, onu da sizlerle tanıştırayım istedim. Sabahattin Bey, çok teşekkürler.
2: Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Her zaman bekleriz. İnşallah memnun kalırsınız.
0: Vallahi çok memnun kaldık zaten ki şu anda Beyaz TV ekranları başında herkes çayını kahvesini almış. Şöyle keyifli bir Sason bölümü izliyor. Bu bir ekip işi, bunu her zaman söylüyorum. Efendim, Sayın Valimize, Vekilimiz Sayın Ferhat Nasıroğlu'na, Sayın Kaymakamımıza, Sayın Belediye Başkanımıza, Çatom'a, tüm hamarat üretken kadınlarımıza ve Sason halkına ben çok teşekkür etmek istiyorum. Hepsi bizi çok güzel ağırladı. Yani burada gerçekten dostane bir şekilde keyifle, kah gülerek, kah eğlenerek çekimlerimizi yaptık. Zaten o enerjinin de programa yansıdığını düşünüyorum. Bizimle birlikte olduğunuz için teşekkür ediyoruz. Kendisi profesyonel rehber, aynı zamanda buraların sevilen siması. Sosyal medyada da son derece hareketli. Sabahattin Bey, sağ olun.
2: Siz de sağ olun.
0: Evet, yolluyoruz Sabahattin Bey'e ve yemeğimizi yapmaya devam ediyoruz. Evet, durum nedir?
1: Evet, şimdi artık onları birleştirmeye geldi.
0: Tamam.
1: Suyumuz kaynadı. Tüpümü biraz daha açayım. Suyumda yine iki yemek kaşıklık yağ ekledim.
0: Tamam.
1: Fiske tuz ekledim. Hemen hızlı bir şekilde yumurtamı kıracağım. Şöyle kaşık hızıyla çok hızlı bir şekilde dağıtıyor.
0: Çok özel bir tarif. Evet. Aslında böyle biraz çılbır gibi değil mi? Suyun içine yumurtayı kırdı.
1: Aynen.
0: Yani buna böyle yoğurt falan koyduğumuzda çılbır. O da çok iyi olur. Sarımsaklı yoğurtla ekmeği ban ban ye. Pratik yemek.
1: Bu şekilde dağıtıyoruz.
0: Evet.
1: İyice pişiriyorum.
0: Değerli izleyenler, kısa bir reklam aramız var. Sakın bizden ayrılmayın. Reklamın ardından tekrar bal, ceviz, çilek diyarı Sason'dayız.
3: Zey Stüdyo'nun sunduğu Berma Belen'le Geziyoruz devam edecek.
4: Zamanın izinde asar. Bugünün ayrıca. İstanbul'un en seçkin otel dedeni. Le Temp İstanbul Karakul. Kuyo Collection by Hilton.
5: Ticarette her işin yükü başka, değil mi? Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota gibi. Pro City gibi. Hem imajına... Hem işine katkı sağlayacak. Bir de 10 yıla kadar garanti.

0: Vay be, Word 35 yaşında demek. Dile kolay.
1: Vadalarla gelecek yıllar nice güzelliklere aday. Ama bizim aklımızda tek bir soru var. Daha daha ne var?
2: Daha daha ne var?
3: Büyük maç başlıyor.
4: O zaman yerindeyim. Migros.

0: ederim.
1: Yoğunluk kafaya vurduysa o kafayı bir Crocs'la. Crocs patlayan lezzetle kafayı Crocs'la.
2: Evinize ışıltı katacak ürünlerde %10 indirime ek, anında %10 indirim Mondi Home'da. Bak, bak, Mondi
3: Home'a bak. Bu tavuk aşmış.
4: Kırması süt aşmış. Kırması süt aşmış.
5: Sadece durulalım.
6: Yeni Duru Nem Bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
7: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
8: Bravo valla.
9: Sen de sadece durula.
10: Damla bence çok eğlenceli.
11: Yok, ben almayayım.
12: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
13: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
12: Ben Sensodyne Klinik Onarımı öneriyorum.
14: Bu ürünü aldınız. Ama niye MediaMarkt'tan aldınız?
15: Yani ben bu makineyi aslında önce internette görmüştüm. Ama MediaMarkt'ta deneme şansım varmış. Ben de öyle olunca hemen kalktım geldim. Bir kahve içeyim, bir deneyeyim dedim. Çok da güzel yapıyormuş. Bayıldım vallahi. Aldım gidiyorum şimdi.
14: MediaMarkt'ı tercih eden milyonların bir bildiği var. MediaMarkt'ta ürünleri deneyip alma şansınız var.
16: Metro yine tıklım tıklım.
17: Sakin ol. Gardını al, güvende ol.
18: Redoxon üçlü etkinin sakin içeriğindeki ol. C, D vitamini ve çinko bağışıklığın normal fonksiyonunu sakin destekler. Deneyenlerin %95'inin tavsiye ettiği Redoxon'la gardını al, güvende ol.
14: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın. Handi Kredi.

0: Ekim'de takılacak fırsatlar Atasay Altın ve Pırlanta Kataloğu'nda. Göz kamaştıran tek taş pırlantalar cazip fiyatlarla sizi bekliyor. Damla?
1: Bence çok eğlenceli.
2: Yok, ben almayayım.
3: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
4: Sensodin Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
3: Ben Sensodin Klinik Onarım'ı öneriyorum.
5: Schwarzkopf Kliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Kliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Kliss, her sen için.
6: Ve ailemizin yeni üyesi Beyaz. O değil, yeni Popkek Beyaz.
7: Kendine iyi bakmanın ışıltısı etrafını da sarar. Seni canlandıran, enerjini yükselten o an içinden taşıp tüm dünyaya yayılır. Çünkü sen ışıldadıkça etrafındakilerin de enerjisi yükselir. Palmolive, kendine ayırdığın o an.
8: Sürpriz yapmaya bayılıyorlar.
9: Sevildiğimi hep hissettiriyorlar.
8: Bazen ortalığı dağıtsalar da.
10: Merak etme. Suda bekletip sonra yıkayacağım.
8: Hiç gerek yok. Piril var.
11: Yeni Piril Ultra Güç. En zorlu kurumuş yağları suda bekletilmiş gibi kolayca temizler.
8: Suda bekletmeden mükemmel temizlik ve birlikteliğin keyfi için.
11: Yeni Piril Ultra Güç.
12: Ne kadar da motive. Bakalım tezini bitirebilecek mi? Nescafe üçü bir arada. Zengin kahve tadı ve yumuşacık köpüğün muhteşem uyumu. Tam gaz gidiyor.
13: Tesini yazdırmayı başardı. Adamım benim.
12: Bakıyorum kendimize gelmişiz. Nescafe üçü bir arada.
14: Şimdi de karşınızda yepyeni Nescafe üçü bir arada Gold. Mükemmel karışım zengin aromalı Gold kahvesiyle buluştu. Üçü bir aradanın altın çağını keşfedin.
15: Vay vay vay vay vay vay. Domino'sum hoş geldin.
16: Bir alana bir bedava isteyenlere yepyeni peynir sever ailesi. Hemen sipariş ver. Bu lezzeti kaçırma.

0: ile. Şimdi tüm takım alışverişlerinde 30.000 TL'ye varan indirimler seni bekliyor. Kırmızı kelebek günlerini sakın kaçırma.
1: Star Mix'ten sahanda yumurta ve kalp yüzük. Kısa bir süre için kendi paketlerinde.
2: Ne kadar da motive. Bakalım tezini bitirebilecek mi? Nescafe üçü bir arada. Zengin kahve tadı ve yumuşacık köpüğün muhteşem uyumu. Tam gaz gidiyor.
3: Tezini yazdırmayı başardı. Adamım benim.
2: Bakıyorum kendimize gelmişiz. Nescafe üçü bir arada.
4: Şimdi de karşınızda yepyeni Nescafe üçü bir arada Gold. Mükemmel karışım, zengin aromalı Gold kahvesiyle buluştu. Üçü bir aradanın altın çağını keşfedin.
5: Damla, bence çok eğlenceli. Yok, ben almayayım.
6: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
7: Sensodyne Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
6: Ben Sensodyne Klinik Onarımı öneriyorum.
8: Bana çıkmaz hocam kredi ya.
9: Çıkar, çıkar da. Her gün dışarıdan kahve almayı... Hayatından bir çıkar. Hesap basit işte. Ödemelerini düzenli yap, kredi notunu çıkar. Gereksiz harcamamak için de bir alışveriş listesi çıkar. Sonra kredi için hesapta fırsat çıkar. Dene, sana da çıkar. Denemesi bedava.

0: nakit ihtiyacını çözecek bir işaret bekliyordun ya. İşte o işaret geldi. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli 125 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
1: Leke mi? Telaşa gerek yok. Çünkü mükemmel temizlik için Ariel ve Siemens'e güveniyorum.
2: Siemens'in Intelligent Dosing Plus teknolojisi deterjanı tanır, kumaş türüne ve kirlilik miktarına göre deterjan dozajını en doğru şekilde belirler. Ariel Oxy'nin özel formülü 7 günlük kurumuş lekelerde bile mükemmel temizlik sağlar. Siemens Ariel'i öneriyor.
3: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
4: Sana Parodontax lazım. Düzenli kullanırsan Parodontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
5: Herkes gitti, ben de yardıma geldim.
6: Ay bunu da dök dur, köpüğü sönüp gidiyor.
5: O zaman...

0: konsantre formülü ve uzun süren yoğun köpüğüyle %100 yağda bile etkili. Seyri yıkar geçer.
1: Çoğunluk kafaya vurduysa o kafayı bir Crux'la. Crux patlayan lezzetle kafayı Crux'la.
2: Isı saçınızı yıpratıyor mu? Buna son. Yeni Pantene Heat & Glow kremi deneyin. Formülümüz ısıyla aktifleşir ve saça 4 kat daha fazla provitamin sağlayarak kuru saçları nemli saçlara dönüştürür. Isı kullandığında beslenen, yumuşak, parlak ve sağlıklı saçlar için ısıyla aktifleşen kesintisiz nem. Pantene.
3: Damla
4: bence çok eğlenceli.
3: Yok, ben almayayım.
5: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
6: Sensodin Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
5: Ben Sensodin Klinik Onarımı öneriyorum.
7: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı, içimlenmenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı.

0: Lerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim Labne ile hayata dolu tarafından bak.
1: Kendine iyi bakmanın ışıltısı etrafını da sarar. Seni canlandıran, enerjini yükselten o an içinden taşıp tüm dünyaya yayılır. Çünkü sen ışıldadıkça etrafındakilerin de enerjisi yükselir. Palmolive. Kendine ayırdığın o an.
2: Rahatlığı net, ışıltısı net. Bellona'dan

0: nefis çikolata kaplamasını yumuşacık marshmallow'u seven sen değil misin?
1: Sen benim o der misin? Benimle benim o yer misin?
2: Engin Can.
3: Dedeciğim.
2: Yoksa sen de mi bonus doldun?
3: Bonus kıllı.
2: Ne?
3: Dede sen dedin ya hesabını benim cebine göre harca diye.
2: Ben böyle şeyleri ne zaman söyledim sana?
4: Nerede ne harcıyor bilim de dedin.
3: Seni dinledik. Bonus kıllı oldum.
2: Yıkıldın mı şu an?
3: Bonus kıllı da yıkılıyor dede.
5: Çocuğunuzun bonus kıl ek kredi kartı olsun. Havası onda, kontrolü sizde olsun.
6: Zamanın izinde asar. Bugünün ayrıcalığı. İstanbul'un en seçkin otel dedeni. Le Temp İstanbul Karakul. Kuyo Collection by Hilton.
7: Zey Stüdyo'nun sunduğu Berma Belen'le geziyoruz devam ediyor.
8: Efendim kısa bir reklam arasının ardından programımız bal, ceviz, çilek diyarı Sason'da kaldığı yerden devam ediyor. Yumurta. Yıllar öncesine dayanan, evet, asla unutulmayan, unutturulmayan yumurta ve köylerde yaşatılan, evet, bir tarif. Şimdi sarımsağımız çok bol.
9: Evet.
8: Çok bol.
9: Evet.
8: Bakalım ortaya nasıl bir yemek çıkacak? Bunun tadına bakayım mı, bakmayayım mı? Baksam bir türlü, bakmasam bir türlü. Baksam kokar mıyım? Bakmasam aklım kalır mı?
9: İyice kokmasın diye
8: ama çekim yapıyorum bak, röportaj yapıyorum. Evet. Kokarsam fena. Ama
9: iyi pişireceğim.
8: Bakacağım,
9: ben
8: bakacağım. İnanılmaz merak ediyorum. Artık sunumu hazırlayalım. Evet. Tadına, evet, bakalım. Evet. Valla kadınlarımız sağ olsunlar çayıma hiç eksik etmediler. Evet. Ocağın üstünden hiç inmedi. Çok değişik bir yemek. Aslında çorbamsı.
9: Evet. Bol sarımsağın harcını alıyorum.
8: Ya çok enteresan bir karışım. Evet. Sarımsak, yumurta. Evet. Şimdi görüntüyü bu güzelleştirsin. İsteyen böyle acı,
9: evet,
8: seven.
9: Evet.
8: Afsiri, pul biberle, ekliyorum, tandır ekmeği eşliğinde yesin.
9: Evet.
8: Yani bakar mısınız? Evet. Her şey doğal, katkısız, evet, sağlıklı. Tandırda pişen ekmek.
9: Şöyle küçük ben küçük. Evet.
8: Ay içine doğruyorsun.
9: Evet, içine doğruyoruz. Evet.
8: Şöyle yumurtasından alayım. Evet. Haydi bakalım. Bismillah. Evet. Çok güzel.
9: Evet.
8: Çok güzel.
9: Evet, bunu yedikçe yiyesi geliyor insan, iştah da açıyor.
8: Şimdi sarımsak tabii ki geliyor. Evet. Buram buram sarımsağın lezzeti, kokusu geliyor. Yumurtanın, evet, tadı geliyor. Bir de böyle bana suyu, et, evet, suyunu andırdı.
9: Evet.
8: Yani sanki et suyunun lezzeti var.
9: Evet.
8: Yani artık kokacağım kadar koktum. Şöyle bir parça daha alıyorum. Bakın. Anlayın yani beğendiğimi. Bir parça daha hemen alıyorum. Çok güzel.
9: Evet.
8: Tam afiyet kış olsun çorbası, evet, tam kış yemeği. Evet. Çok değişik.
9: Evet.
8: Üzerine de tabii ki çay.
9: Evet.
8: Kırmızı çizgimiz. Evet. Çay mutluluğumuz. Çay olmazsa olmazımız. Evet. Beni çaysız, susuz bırakmayın. Başka hiçbir şey sağ.
9: Evet. Afiyet olsun.
8: Bir de kahvaltı, evet, ve gün tabağı. Çok, evet, seviyorum. Ne yapayım? Et vermeyin bana. Vallahi bol bol şifa, bol bol lezzet. Hı. Afiyet olsun Muhsine'nin, ellerine sağlık.
9: Teşekkür
8: ne diyelim?
9: Ediyorum, çok
8: sağ ol canım benim. Hı.

0: Ve efendim Sason'un efsane kokusu, mucizevi kokusu. Of, of, of, of, of diyorum. Başka da hiçbir şey demiyorum. Ben bu çileğin tadına sizin için bakıyorum. Coğrafi işaret belgesi var.
1: Evet, hoş geldiniz.
0: Evet, sonuna kadar hak ediyor Sason'un çileği, coğrafi işareti. İnanılmaz lezzetli. Bana müsaade, ben şu... Çok iyi ya, gerçekten çok iyi. İri iri. Bir de çileğin hasadı çok uzun.
1: Evet hocam.
0: Kaç ay?
1: Burada 6 ay, 7 ay falan sürüyor. Evet. Mayıs'ta başlıyoruz ta Kasım'ın sonuna kadar.
0: Şu anda var mı hasat?
1: Var evet. Şu an

0: Bu sabah kopartıp getirdik.
1: Yani bir de çilek öyle bir meyve ki topluyorsunuz 15 gün sonra yine çıkıyor.
0: Bir hafta sonraymış.
1: Bakın evet. Ne kadar şanslısınız. Valla en mantıklı çilek yetiştirmek. Efendim sık sık program yaptığımız şehirlerde böyle hasada giriyoruz. Çileğin çok ürün verdiğine ve sık sık ürün verdiğini biliyoruz. Yaz kış var çilek. Aa, bu nedir bu? Bu nedir bu? Cam kovan balığı. İçinde arılar var. O arıların o kovanda ne işi var? Tabii ki bal deyince arı tabii ki kovanda olmalı ama.
2: Yani millet görsün ki emeğin, sasının balı nasıl oluyor, nasıl çıkıyor, arıların nasıl balı ürettiğini millet de görsün yani.
1: Bravo, çok iyi bir sunum, yani, çok iyi bir şov. Yani
2: demek istediğim şey sadece balın, sasın balı hangi şartlarda, ne kalitede çıktığını millet de görsün.
1: İsim nedir?
2: Özgür.
1: Özgür, şöyle bir bal ne kadar zamanda oluyor? Kaç tane arı çalışıyor?
2: Yani şimdi sayısını zemliyorum ama yaklaşık 1 milyona kadar arı emek veriyor. Şu an sonbahar olduğu için, sonbahara girdiğimiz için biraz arılar mevcudu düşüyor.
1: Tembelleşti.
2: Evet. Ama ya zaten balı içinde, balı da hasat edilmedi. İsterseniz burada şunu da görüntüleyelim.
1: Balın hasadı yapılmadı diyor.
2: Yapılmadı. Şu da ağaçtan zaten.
1: Açalım mı?
2: Açalım.
1: Şimdi festivalin en dikkat çeken standlarından biri. Gerçekten evet. Çok mantıklı.
2: Açalım.
1: Bal deyip geçmeyin. Verilen çok büyük bir emek var.
2: Şurada açalım. Bir gerçekten tadına da bir bakın. Yani Sasun'da bak şunu kesip keselim. Yani gerçekten ağaç balı. Kendi gözlerimiz önünde kesip alıyoruz. Şöyle bir yani hafif bir tadına bakın.
1: Şimdi şöyle benim... Aslında hiçbir şeye alerjim yoktur ama arı sütüne, polene alerjim çıkmıştı bir dönem. O yüzden bal çok yemiyorum. Ama şöyle çok minik tadına bakayım.
2: Evet.
1: Bir de konuşuyorum. Hani konuşurken böyle leblebi yemek, tatlı yemek yani... çok sıkıntılı. Şahane. Tek kelimeyle şahane.
2: Evet, yani bu mesele Sasun'umuzun balını, orijinalliğini millete göstermek bütün bizim Türkiye'deki vatandaşlarımız Sasun'daki balın kalitesini göstermek için bunları buraya
1: göstermişsiniz. Evet, festival vasıtasıyla balın, çileğin, cevizin tanıtım ve diğer yöresel ürünlerin tanıtımı yapılıyor. Ama bu sunum, bu şov çok iyi olmuş. Zaten çocuklar geliyorlar, bu standın başından ayrılmıyorlar. Festivalin dediğim gibi en dikkat çeken evet, standlarından.
2: Gelip merak ediyorum. Ya fotoğrafını çekiyor, videosunu çekiyor. Yani ilgi odağı çekmiş.

0: Değerli izleyenler, festivali inanılmaz kalabalık. Efendim, Batman'dan gelenler var, Mardin'den, Diyarbakır'dan, Siirt'ten gelenler var ve burada inanılmaz bir kalabalık var. Efendim, Batman'dan benim çok sevdiğim akrabalarım, ablamın dünürleri, artık bir aileyiz. Batman'a geldiğimde mutlaka gelirler, beni görürler, eşlik ederler. Sason'da da bal, çilek, ceviz festivalinde beni görmeye geldiler. Ayaklarına sağlık, onları çok seviyorum. Şeyma, Sema, Pınar, İpek, Duru, hepsi burada.
1: Ya.
0: Evet. Hoş geldiniz.
2: Teşekkür ederim Belma Hanım. Asıl siz hoş geldiniz.
0: Allah hoş bulduk.
2: Evet, biz Batman'dan geliyoruz. Her yıl böyle festivaller oluyor. Çok kalabalık, çok güzel. Herkesin katılımlarını bekliyoruz. Çok eğlenceli etkinlikler yapılıyor. Evet. Siz de sevindirdiniz bizi gelerek. Burayı şereflendirdiniz. Böyle insanlara, halkımıza gösteriyorsunuz.
0: Festival nasıl?
2: Çok güzel. Çok güzel standlarımız var. Etkinliklerimiz var. Konserlerimiz var.
0: Standlarda bol bol çilek var. Bal var. Ceviz var.
2: Ya biliyorsun Sason zaten çileğiyle, balıyla çok ve ünlü. Cevizleriyle evet, evet. Ünlü. Standlarımızda da tabii ki bunların yer alması gerekiyordu.
0: Evet, Şeyma'cığım ayağınıza sağlık. Çok teşekkürler. Her zaman buradalar. Batman'a çekime geldiğimde her zaman yanımdalar. Sema'cığım hoş geldin.
3: Çok teşekkür ederim.

0: Asıl siz sen. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür
1: İyi
0: ederiz.
1: İyi ki geldik, iyi ki buradayız.
0: İyi ki geldiniz
1: festival
0: gerçekten.
1: Nasıl?
0: Çok güzel, festival de çok güzel. Her yer cıvıl cıvıl,
1: çok
0: çocuklar, çilek, bal. Evet. Herkes akın etmiş belli.
1: Valla çocuklar herkes mutlu.
0: Evet, çok.
1: Koşturuyorlar, oynuyorlar, şarkılar söylüyorlar. Bak, bakar mısınız balonlarına? Valla bizim zamanımızda küçüklüğümüzde böyle balon falan yoktu yani. Şimdikiler fena. Pınar'cığım hoş geldin.
2: Hoş bulduk.
1: Bebeğin hayırlı uğurlu olsun.
0: Teşekkür ederim, çok sağ olun.
1: Geldim böyle
0: bebeğin
1: hanım. Yeni anneyim,
0: evet. İki aylık bebeğimizle biz de geldik. Siz de hoş geldiniz.
1: Havalar da iyi, şansımıza. Bugün yağmur yok, soğuk yok. Sason'da böyle festivale yaraşır güneşli bir hava var.
0: Evet.
1: Pırıl pırıl.
0: Çok güzel bir hava var.
1: O yüzden
0: var,
1: de.
0: Evet. İğne atsanız düşmeyecek derecede yoğunluk var.

0: Hanımlar merhaba, kolay gelsin.
1: Sağ olun, teşekkürler. Hoş
0: bu geldin. Nedir?
1: Yöresel kah tatlımı, Sasun'a özgü bir
0: tatlı. Adı ne?
1: Kah, yöresel kah.
2: Evet.
1: Kah tatlısı.
0: Yani telaffuz zor, yah.
1: Kah.
0: Yah, yani onların telaffuzu daha farklı.
1: Kah tatlı, evet.
0: Yah, böyle gırtlaktan söylüyorlar. Tabii onların söylediği gibi söyleyemiyorum.
1: Sasun'a özgü bir tatlı.
0: Tamam. Yapar mısınız her zaman?
1: Evet, sürekli olan bulunan.
0: Sever misiniz?
1: Evet.
0: Ne var burada?
1: Faydalı. Pekmezden yapılan bir tatlı. Kavrulmuş un ve ceviz iç harcında var.
0: Tamam.
1: Ve şöyle hamurla kapatıyoruz iç harcı. Bu şekilde pekmeze atıyoruz.
0: Değerli izleyenler, 4. Bal Ceviz Çilek Festivali kapsamında çok değerli Batman Valimiz Sayın Ekrem Canalp Beyefendi ile ve aynı zamanda değerli eşleri Ayten Canalp Hanımefendi ile birlikteyiz. Sayın Valim, festivalimiz hayırlı uğurlu olsun. Her şey çok güzel, inanılmaz bir kalabalık var. Batman'dan, diğer şehirlerden ve Türkiye'nin dört bir yanından katılım var. Hayırlı uğurlu olsun, emeğinize sağlık.
3: Çok teşekkür ediyoruz. Sadece Sason'umuzda değil, 5 ilçemizin 5'inde de festivalimiz var. Ve aynı zamanda şehir merkezinde de 4 ayrı festivalimiz var. Bütün memleketimizden insanları bu coşkuyu, heyecanı yaşamaya davet ediyoruz. Batman 10 haneli bir köyken petrolün bulunmasıyla beraber civardaki bütün illerden göç alıyor. Ve gelen herkes de kendi mutfağını getiriyor. Yani şunu söyleyebiliriz, aslında Türkiye'nin mutfağında ne varsa Batman'da var. Hepsinin sentezi.
0: Evet, festivallerin merkez dışında ilçelere yayılması da Batman'ın tanıtımı adına bence önemli bir detay, önemli bir olay. Emeğinize sağlık, tebrik ediyorum. Ayten Hanım hayırlı uğurlu olsun. Festivalimiz çok güzel, çok sizi güzel. Görmek çok güzel.
4: Evet, bizim için de sizi görmek çok güzel.
0: Beğendiniz mi standları?
4: Çok güzel. Kadınlarımız gerçekten yine beceriklerini, emeklerini göstermişler. Batman kadınıyla, erkeğiyle, coğrafyasıyla, kültürüyle bambaşka bir şehir. Çok kıymetli bir şehir.

0: değerli izleyenler, Sazon'da bal yemekten, çilek yemekten, ceviz yemekten bir hal olduk. O kadar lezzetli ki kendimizi tutamıyoruz ama kontrollü olmak lazım. Valla standlara şöyle bir bakıyoruz. Ceviz, bal, çilek. Hayırlı olsun festival.
1: Teşekkür ederiz. Sağ olun, hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Bunlar nerede?
1: Bunlar buranın.
0: Kendinizi yetiştirdiniz.
1: Evet. Evet.
0: Evet, incirler, cevizler. Sazon'un cevizinin özelliği ne? Yağlı mı?
1: Evet, çok yağlı olması bunların.
2: Evet.
1: Kış çetin geçtiğinden dolayı ondan dolayı bayağı yağlı oluyor bunlar.
0: Şimdi Sason'un cevizi yağlı, lezzetli, aroması çok iyi ve iri iri. Of of of. Budur, hemen kırıldı çıt diye. Aa, çok ince. Kabuğu çok ince. Lezzet fışkırıyor. Standlardan lezzet fışkırıyor. Şov var, şov. Havada uçuşuyor çilekler, ballar, cevizler. Aman Allah'ım, gel gel gel Sason'un cevizine gel. Bakın bakın bakın. Ama şimdi sen çok kuvvetlisin. Acaba ben alınca kırabilecek miyim? Bir dakika deneyim. Bir dakika. Bir dakika bakalım ne kadar ince Sason'un cevizinin kabuğu. Lezzeti şahane. Beniyorum. Kıramazsam rezil olurum. Gördünüz efendim, bizzat test ettim. Hani beyefendi böyle daha iri yarı güçlü kuvvetli, acaba dedim gücünden kuvvetinden dolayı mı o hemen kırabildi? Ben bile kırdım. Ben bile kırdım. Bu işte Sason'un tarımsal zenginliği, sembol lezzeti, mucizevi lezzeti. Ceviz standlarda bol bol var. Sason'un dört bir yanında var. İnanılmaz bir zenginlik. Vallahi lezzete doyduk. Lezzete doyduk. Ben de kırdım.
1: Yiyebilirsiniz, buyurun.
0: Ben de kırdım, şöyle bakıyorum.
1: Şu tarafayı.
0: İncirin kurusu var.
1: Evet. Şu incirin yaşı, bu da incirin kurusu.
0: Tamam.
1: Bu danları Sason inciri. Onun dışında da Sason'a doğal bir şey göstereceğim. Bu çok önemli Sason için. Bu meningeç, tane meningeç. Bu meningeç kahvesi. Bunun aynısı, bundan yapıyoruz. Organik, %100 organik. Hiçbir katkı madde yok, el yapımı. Onun dışında bu da meningeç sabunu. Bu da organik. Onun dışında bu da meningeçin sakızı. Bu da Sason'a dahil olan bir şeydir.
0: Meningeçin evet. Sakızı.
1: Bu da
0: ne işe yarıyor?
1: Bu mideye, doktorlar kızmasın ama mideye, bağırsağa çok hastalığa gelir. İş yaralarının hepsine iyi gelir. Bu sabah aç karnına bir çay kaşığı tüketiliyor. Tamam. Çok faydası var bunun.
0: Bu nedir?
1: Bu da yüksek yaylalarda yetişiyor. Buna zuzubak diyorlar. Bunun fıncara, ondan sonra cacık ya, ondan sonra salataya tuz yerine bunu kullanılıyor. Hem tadı muhteşem, hem de boğaz enfeksiyonuna birebir olan bir bitkidir bu da. Bu da Sason'a ait bir ürün.
0: Valla standlarda hem lezzet var, hem şifa var, hem sağlık var, her şey var. Şimdi menengiç kahvesi. Mardin'e yakınız. Aynı coğrafya. Zaten bu coğrafya hem yöresel ürün adına hem böyle yöresel kahveler
1: doğal,
0: adına çok zengin.
1: Madde yok. Hiçbir katkı var. %100 doğal.
0: Valla belli. Mis gibi menengiç sabunları. Güneydoğu Anadolu'nun olmazsa olmazı. Mardin'in, Batman'ın. Mikrofonu kokluyordum yanlışlıkla. Bunu yapıyorum arada. Mikrofon ve elimde bir şey olduğunda. Ne yapayım böyle saatlerce konuşunca hatlar karışıyor. Tarık gülme. Evet. Tamam. Çok güzel valla. Kolay gelsin.
1: Üzümünde yap.
0: Bol bol satış diliyoruz. Esnafımız para kazansın. Valla mutlu oluyoruz.
1: Sason armudu.
0: Ya Sason tarım cenneti. Gerçekten tarım cenneti.
1: Evet.
0: Tarım hayvancılık
1: aracı. Sason armudu. Bu da doğal, organik. Buna hiçbir gübre, herhangi bir gübre kullanılmıyor. Sadece hayvan gübresi kullanılıyor. Bu ağaçta da bir de bunu suluyoruz. Tamamıyla organik.

0: Değerli izleyenler, 4. Bal, Ceviz, Çilek Festivali kapsamında Sason'dayız. Burada inanılmaz bir kalabalık var, inanılmaz bir coşku var ve her şey çok güzel. Efendim, çok değerli protokolümüzle birlikteyiz. Sol tarafımda AK Parti Batman Milletvekilimiz Sayın Ferhat Nasıroğlu var. Diğer tarafımda Sason Belediye Başkanı Sayın İrfan Demir var. Efendim, AK Parti İlçe Başkanımız Abdullah Aydemir Beyefendi burada. Onlar da protokolde yerlerini aldılar ve Batman halkıyla, katılımcılarla ve Sason halkıyla buluştular. Bol bol sohbet ettiler, standları gezdiler. Vekilim, hayırlı uğurlu olsun. Nasılsınız?
1: Teşekkür ediyorum, hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk, teşekkürler. Aslında vekilimle şöyle bir anımız var. Ekip olarak aynı uçakta Ankara'dan Batman'a geldik.
1: Evet.
0: Öyle değil mi vekilim?
1: Hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Festival çok güzel. Nasıl buldunuz? İyi,
1: ya
0: iyi, kalabalığı.
1: Şöyle, biz Batman'da çok iyi bir ekibiz. Yani canı gönülden çalışan, gecesini gündüzüne katan bizim belediye başkanımız, il başkanımız, ilçe başkanımız, teşkilatlarımız, bürokratlarımız. İnanılmaz bir uyum içerisindeyiz ve bunun bereketidir bu. Bugün bu festivalde gördüğünüz coşku aslında birlik beraberliğin coşkusudur.
0: Başkanım, doğasıyla, yöresel lezzetleriyle, balıyla, çileğiyle, ceviziyle özel bir coğrafya, özel bir ilçe. Festivalimiz hayırlı uğurlu olsun. Ben çok mutluyum Sason'a geldiğim için. Çok güzel ağırlandık.
2: Öncelikle hoş geldiniz.
0: Hoş,
2: teşekkür ediyoruz. Sason biliyorsunuz güzel bir diyar. Misafirperver diyarıdır. Biz çok şanslıyız. Çok şanslı bir dönemdeyiz. Böyle değerli bir milletvekilimiz var. Yani Sason'un bütün sorularını kendi sorunları gibi sahiplenen bir vekilimiz var. Biz o yüzden çok şanslıyız.
0: Başkanım, hayırlı uğurlu olsun. Evet başkanım, neler söylemek isterdiniz?
3: Öncelikle ilçemize hoş geldiniz.
0: Hoş,
3: şeref verdiniz. Huzurun kenti Sason. Çok öncesinden bedel ödemiş bir ilçemiz. Bugün elhamdülillah Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve kararlılığında terörsüz Türkiye sürecinde barışın, huzurun yansımasını sahada görüyoruz. Vekilimizin bahsettiği Mereto Dağı'na çıkmak hayaldi. Bugün o hayalleri sayın vekilimizin projeleriyle, destekleriyle elhamdülillah gerçekleşti ve çok bu konuda bürokratlarımıza, başta sayın vekilimize çok teşekkür ediyoruz. Tekrar da ilçemize geldiğiniz için sizlere minnettarız, teşekkür ediyoruz.
0: Evet, gerçekten Batman'ın, Sason'un, Mereto Dağı'nın turizmle anılması, güzelliklerle, festivallerle anılması çok değerli. Biz de bu festivalin, bu güzelliklerin bir parçası olduğumuz için çok mutluyuz. Sason'dan bizi izleyen herkese sevgilerimizi, selamlarımızı yollayalım.

0: Yöresel lezzet cağ nedir? Nasıl yapılır? Buyurun.
1: Değerli izleyenler, programımız Çilek, Ceviz, Bal Diyarı sezonda tüm hızıyla lezzet dolu devam ediyor. Efendim, yöresel yemek olmadan olmaz. Batman mutfağı, Sason mutfağı zengin, lezzetli. Programımız içerisinde efendim çekim yaptığımız şehirlerde yöresel lezzetleri, yöresel yemekleri elimizden geldiğince sizlere tanıtmaya çalışıyoruz. Yanımızda Sevim var. Efendim, masamız hazır, malzemelerimiz hazır. Ca yapıyoruz. Şimdi evet, onların telaffuzu farklı. Sevim?
2: Ca diyoruz biz de. Ca.
1: Ca. Evet. Ha, doğruymuş ya. Vallahi. Ca.
2: Ca. Ca bir genelde biz kahvaltıda yaparız. Kızartırız yumurta.
1: Tamam.
2: Bunu kızartırız.
1: Evet. Bayağı böyle pratik, bayağı lezzetli bir evet, yemek değil mi?
2: Evet, çok.
1: Ca bu. Evet. Ca bir ot. Tabii lezzetli olmasının bir sırrı da her şeyinizin doğal olması. Evet, evet. Katkısı olması. Hadi her yapalım o zaman. Doğal. Unumuz var, yağımız var.
2: Yumurtayı çırpalım.
1: Yumurtamız var.
2: Evet. Hadi bir. Şöyle.
1: Cağımız var. Cağ bu. Evet. Değerli izleyenler.
2: Yumurtaları kıralım.
1: Evet. 3 tane yumurtamız var. Kırıyoruz.
2: Şimdi yumurtayı çırpıp un ekleyeceğiz biraz. Biraz suyla açacağız.
1: Şöyle kamera görsün.
2: Şöyle.
1: Ay ver Sevim. Ben de çırpayım ver.
2: Buyurun.
1: Biraz bunu iş yapayım. Mi? Mutfağa falan girdiğimiz yok vallahi. Ne yapalım?
2: Nasıl ekleyeyim ben?
1: Aslında terapi gibi böyle yemek yapmak. Şöyle. Arada yapmam lazım ama vakit yok işte böyle yollarda, orada, burada. Biz de böyle hamarat kadınlarımız, şeflerimiz, ustalarımız, aşçılarımız yapıyor. Biz de tadıyoruz. Bak yardım ediyorum bunu sana. Sulandırdık.
2: Evet.
1: Unumuzu ekliyoruz. Ya aslında yaparız ya böyle. Karnabahar kızartması, havuç kızartması.
2: Aynen, aynı onun gibi.
1: Onun jala evet, yapılanı. Ama evet, çok değişik bir tat. Çok değişik evet, bir lezzet. Ben çok uzun beğeniyorum. Aynı zamanda şifalı değil mi?
2: Evet.
1: Dağlarda bol bol var. Tuzumuzu attık.
2: Yağın altını yakalım.
1: Evet. Tavamız hazır. Yani böyle de Batman Sason'da cağ yaparım. Yani buna da kol lazım. Sevim dur de.
2: Dur.
1: Durayım mı?
2: Evet.
1: Birisi dur, beni durdursun. Kolum ağrıdı vallahi.
2: Ben devam
1: sen
2: edeceğim.
1: Sen dur demiyorsun. Ha devam edecek misin daha?
2: Yeter böyle aslında.
1: Yeter mi?
2: Yeter.
1: Bence oldu yeter.
2: Yeter.
1: Gayet biraz güzel yağımız, oldu vallahi.
2: Yağımız kızsın.
1: Ben beğendim.
2: Teşekkür ederim.
1: Yağımızı ne yapıyoruz? Dağdan topluyoruz. Evet. Haşlıyor muyuz?
2: Evet, evet biraz haşlanıyor bu.
1: Haşlanmış mı?
2: Evet, taze de yapıyoruz. Biraz bekleyince de bazen geçtiği zaman haşlıyoruz.
1: Daha mı iyi oluyor?
2: Daha iyi olur.
1: Tamam.
2: Biraz yağımız ısınsın.
1: Peki şimdi Mayıs ayında ja bol bol oluyor. Evet. Şimdi ja da deniyor bazı yerlerde. Ja, ja.
2: Biz ja diyoruz.
1: Ja deniyor. Evet. Sason'da ja deniyor. Evet. Şimdi dağdan topladığınız jaları haşlayıp mı difrize evet, atıyorsunuz yoksa direkt atıyorsunuz, çıkarttıktan sonra evet, haşlıyor musunuz?
2: Ben haşlıyorum, öyle atıyorum.
1: Evet, haşlıyorsun, evet, atıyorsun.
2: Evet, haşlayıp öyle atıyorum.
1: Yani bunlar
2: haşlanmış. Tuzlu suya da koyuluyor.
1: Tamam.
2: Tuzlu suya koyan da var.
1: Ben yani bunları topladın, bir miktar haşladın, difrize attın. Şimdi evet, çıkardın hı, ve cağ yapıyoruz. Sason'un cağı efendim çok lezzetli. Daha çok şöyle, kahvaltılarda yeniyor. Kadınlar yapıyor mu günlerde falan?
2: Yapıyoruz, çok seviyoruz da.
1: Yani bence bu.
2: Evet, çok şöyle güzel.
1: Kamera görse. Bence kahvaltıda da olur, öğle yemeğinde, akşam yemeğinde atıştırmalık, pratik. Evet, aman dikkat et, ben korkuyorum böyle.
2: Şöyle alayım bu tarafa.
1: Küçük tüpten, tavadan çarpma.
2: Biraz şey duruyor da.
1: Evet, biraz yamuk duruyor. Evet. Aman dikkat hanımlar yemek yaparken.
2: Şimdi.
1: Evet, ca çok lezzetli.
2: Evet, güzel oluyor.
1: Piştikten sonra, kızardıktan evet, sonra görüntüsü evet, çok güzel. Evet, çok seviyor. Sason ca çok seviyor. Böyle uzun uzun cağlar. Değerli izleyenler, kısa bir reklam aramız var. Sakın bizden ayrılmayın. Reklamın ardından tekrar Bal, Ceviz, Çilek Diyarı Sason'dayız.
0: Zey Stüdyo'nun sunduğu Berma Belen'le Geziyoruz devam edecek.
3: Zamanın izinde asar. Bugünün ayrıcalığı. İstanbul'un en seçkin otel dedi.
4: Le Temp İstanbul Karakol. Kuyo Collection by Hilton.
5: Ne var sırada Deniz Bankura?
6: Çiftçilerimiz gibi biz de gece gündüz çalıştık. Bakalım ne var sırada?
7: Haluk Bey, tarlanın ihtiyacı çok. Gübresi var, yemi var, tohumu var. Bunların ödemesi var.
8: Yazıyor muyuz?
6: Yazmıyoruz. Üretici kartla alıyoruz, ödemeyi hasata bırakıyoruz. Şimdi siz de mobilinizden başvurunuzu yapın. Onaylandığı anda kartınızı dijital olarak kullanmaya başlayın. Üstelik nakit ihtiyaçlarınızda da üretici kart hep yanınızda.
5: Ne var sırada Deniz Bank burada.
9: Ninja Prestige Dual Brew kahve makinesi 15.999 lira yerine 9.999 liraydı. Bu indirim kaçtı. Karaca uygulamasını indir, diğerleri kaçmasın.
5: Cepte Karaca var mı?
10: Burası tavuk dünyası. Moduna göre kendi tabağını oluşturanların dünyası. Tavuk dünyası.
11: Ve ailemizin yeni üyesi Beyaz. O değil, yeni Popkek Beyaz.
12: Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene. İşte mutlu bir aile Aygaz 100 Oktan'a geçmiş, masraflar azalmış, babalar gibi geziyorlar.
13: Bu cheesecake'i nasıl yaptınız?
14: Stash Labne'yi.
15: Sütaş Labne. Lezzeti efsane. Hafifliği şahane.
16: Rahatlığı net. Işıltısı net. Bellona'dan anında net fiyat, net indirim. Bellona şıklığı ve rahatlığını %30'a varan indirimle şimdi al, 3 ay sonra 12 taksitle ödemeye başla.
17: Bellona, Bellona.
18: Sadece durulada.
19: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
20: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
21: Bravo valla.
22: Sen de sadece Duru'la.

0: bir soğuk, bir sıcak cildini yıpratır. Sen ilgiyle bak. İçeriğindeki provitamin B5 ile cildini koru ve nemlendir. Ve Pantol Derma uzmanlığıyla cildine iyi bak.
1: Bayer'den.
2: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı, içim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı, içim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
3: Yeni bir macera. Arabasını satan kadın. Akıl verenlere karşı tek başına.
4: Ben macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde trink sattım.

0: Ekim'de takılacak fırsatlar Atasay Altın ve Pırlanta kataloğunda. Göz kamaştıran tek taş pırlantalar cazip fiyatlarla sizi bekliyor. Sana yakışanı tak.
1: Araba sterlingsler geldi.
2: Bu yumurtalar uçan daire gibi.
3: Ben bu yıldızlarla makyaj yapıp havalı oluyorum.
4: Haribo Star Mix'ten sahanda yumurta ve kalp yüzü. Kısa bir süre için kendi paketlerinde.
5: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
6: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
7: Ne kadar da motive. Bakalım tezini bitirebilecek mi? Nescafe üçü bir arada. Zengin kahve tadı ve yumuşacık köpüğün muhteşem uyumu. Tam gaz gidiyor.
8: Tesini yazdırmayı başardı. Adamım benim.
7: Bakıyorum kendimize gelmişiz. Nescafe üçü bir arada.
4: Şimdi de karşınızda yepyeni Nescafe üçü bir arada Gold. Mükemmel karışım zengin aromalı Gold kahvesiyle buluştu. Üçü bir aradanın altın çağını keşfedin.
9: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.
10: Sürpriz yapmaya bayılıyorlar.
11: Sevildiğimi hep hissettiriyorlar.
10: Bazen ortalığı dağıtsalar da...
12: Merak etme. Suda bekletip sonra yıkayacağım.
10: Hiç gerek yok. Piril var.
13: Yeni Piril Ultra Güç. En zorlu kurumuş yağları suda bekletilmiş gibi kolayca temizler.
10: Suda bekletmeden mükemmel temizlik ve birlikteliğin keyfi için.
13: Yeni Piril Ultra Güç.
14: Damla bence çok eğlenceli.
15: Yok, ben almayayım.
16: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
17: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
16: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.

0: fiyatları, evinize çok yakışacak oturma grupları, yemek odaları ve yatak odaları 2 Mayı boyunca %25'e varan indirimlerle Doğutaş'a gelin, evinizi fırsatlarla yenileyin. Doğutaş.
1: Evde saç boyarken eşit dağılan renklere ulaşmak zor olabiliyordu. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme'le çok kolay.
2: Saçlarımın zarar görmesinden korkuyordum. Şimdi onları 3 adımla koruyabiliyorum.
3: Ve boyama sonrası ipeksi yumuşaklığı hissediyorum.
2: Hayallerindeki renk saçlarının hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme. Her sen için.
4: Damla önce çok eğlendim.
5: Yok, ben almayayım. Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
6: Sensodyne Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
5: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
7: Evinize ışıltı katacak ürünlerde %10 indirime ek, anında %10 indirim Mondi Home'da.

0: Isı saçınızı yıpratıyor mu? Buna son. Yeni Pantene Heat & Glow kremi deneyin. Formülümüz ısıyla aktifleşir ve saça 4 kat daha fazla provitamin sağlayarak kuru saçları nemli saçlara dönüştürür. Isı kullandığında beslenen, yumuşak, parlak ve sağlıklı saçlar için. Isıyla aktifleşen, kesintisiz nem. Pantene.
1: Ah, ne kadar da motive. Bakalım tezini bitirebilecek mi? Nescafe üçü bir arada. Zengin kahve tadı ve yumuşacık köpüğün muhteşem uyumu. Tam gaz gidiyor.
2: Tesini yazdırmayı başardı. Adamım benim.
1: Bakıyorum kendimize gelmişiz. Nescafe üçü bir arada.
3: Şimdi de karşınızda yepyeni Nescafe üçü bir arada Gold. Mükemmel karışım, zengin aromalı Gold kahvesiyle buluştu. Üçü bir aradanın altın çağını keşfedin.
4: Bana çıkmaz hocam kredi ya.
5: Çıkar, çıkar da. Her gün dışarıdan kahve almayı hayatından bir çıkar. Hesap basit işte. Ödemelerini düzenli yap, kredi notunu çıkar. Gereksiz harcamamak için de bir alışveriş listesi çıkar. Sonra kredi için hesapta fırsat çıkar. Dene, sana da çıkar. Denemesi bedava.

0: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
1: 50.000 düş.
0: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
2: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde tring sattım.
3: Arabanı arabam.com'a değerinde tring sat.
4: Damla.
5: Bence çok eğlenceli.
4: Yok, ben almayayım. Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
6: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
4: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
7: Daha fazla uzatmasak mı?
8: Bence uzatalım.
9: Bu kaşar bir başka kaşar, bu kaşar Sütaş kaşar.
10: Rahatlığı net, ışıltısı net. Bellona'dan anında net fiyat, net indirim. Bellona şıklığı ve rahatlığını %30'a varan indirimle şimdi al, 3 ay sonra 12 taksitle ödemeye başla.
11: Bellona, Bellona.
12: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
13: Sana Paradon Tax lazım. Düzenli kullanırsan Paradon Tax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
14: Herkes gitti, ben de yardıma geldim.
15: Ay bunu da dök dur, köpüğü sönüp gidiyor.
14: O zaman...

0: Santre formülü ve uzun süren yoğun köpüğüyle %100 yağda bile etkili. Feyri yıkar geçer.
1: Büyük maç başlıyor. O zaman yerindeyim. Migros.

0: nefis çikolata kaplamasını yumuşacık marshmallow'u seven sen değil misin?
1: O sen benim o der misin? Benim de benim o yer misin?
2: Abi toplamışsın aileyi.
3: Aile çok önemli.
4: Hadi ben kaçar.
5: Aha.
4: Arkadaşlarla buluşacağız.
6: Paran var mı?
7: Öyle gideceğim. Nerede harcayacağım?
3: Darladın ama çocuğu.
7: Ama ben nereden bileyim parası yetecek mi?
3: Mobilde ailem var. Çocuğuna ek kart çıkartıyorsun. Harcamalarını kontrol edebiliyorsun.
2: Hesabını tek bir yerden yönetebiliyorsun. O da var.
3: Biraz rahat olun kızım.
8: Zamanın izinde asar. Bugünün ayrıca. İstanbul'un en seçkin otel dedeni.
9: Le Temp İstanbul Karakul. Kuyo Collection by Hilton.
10: Zey Stüdyo'nun sunduğu Berma Belen'le Geziyoruz devam ediyor.
11: Efendim kısa bir reklam arasının ardından programımız Bal, Ceviz, Çilek Diyarı Sason'da kaldığı yerden devam ediyor.
12: Sevim tamam mı?
13: Tamam hazır pişti artık.
11: Bunlar evet camımız pişti. Nar gibi kızardı. Görüntü şahane.
13: Evet.
11: Görüntü çok güzel. Hem lezzet hem şifa. İşte Batman'ın Sason'un cağı. Yumurtaya una, tuza. Buladık. Ondan sonra bol yağda kızarttık.
13: Bizi kapatalım şöyle.
11: Tabağımıza aldık. Evet artık tadım zamanı.
13: Buyurun Berma Hanım.
11: Efendim kadınlarımıza... Ya beğenmemek mümkün mü? Kadınlarımızın yaptığı yemekler candır. Ben her zaman söylüyorum. En lüks restoranın yemeğine
13: çok
11: değişmem.
13: Sıcak, çok sıcak.
11: Şimdi yanında çay var. Mükemmel bir kahvaltılık. Efendim buranın yemek kültürü adına önemli bir lezzet. Çayım geldi. Kadınlarımıza çok teşekkür etmek istiyorum. Taze çayımı asla ve asla eksik etmediler. Ben çaysız yapamam. Şöyle bir yudum çayımdan alayım.
13: Afiyet olsun.
11: Vallahi şahane. Yemekleriniz şahane. Efendim şimdi ne zamanı? Tadım zamanı. Şimdi ne zamanı? Cağ zamanı. Hadi bakalım. Şunu mu?
13: Evet.
11: Güzel mi kızarmış bu? Hepsi çok güzel. Vallahi nar gibi. Görüntü çok güzel. Şahane. Siz böyle kalkıyorsunuz kahvaltıda. Şipşak evet, hemen yapıyorsunuz evet. Değil mi cağ? Şimdi ben tadını biliyorum. Daha önce tabii ki çekmediğimiz yöresel yemek pek yok. Sıcak. Ama bu da kahvaltıda nasıl güzel olur. Sevim çok iyi. Çok iyi. Sevim çok iyi.
13: Afiyet olsun.
11: Gerçekten çok iyi. Değerli izleyenler. Tadını biliyorum Can. Defalarca yemişliğim var. Batman'a geldiğimde yemiştim.

0: etmişliğim var ama Sevim de çok güzel yapmış.
1: Afiyet olsun.
0: Şimdi hani karnabahar havuç kızartmasına benziyor falan dedim ama alakası yok. Şimdi özel bir coğrafya, tarımsal anlamda inanılmaz bir zenginlik. Her türlü sebze meyve yetişiyor. Ama cağ da bol bol yetişiyor dağlarda ve dağlardan topluyorlar. Katkısız doğal işte alıyorlar ve bu şekilde lezzetlendiriyorlar. Yumurtayla, unla, tuzla. Tadı bambaşka. Çok lezzetli bir ot. Ve buraya geldiğinizde, Batman'a, Sason'a geldiğinizde cağ mutlaka deneyin. Kahvaltıda mutlaka tadın. Ben çok seviyorum ama sen de Sevim. Çok güzel yapmışsın. Ellerine sağlık.
1: Afiyet olsun.

0: Zey Stüdyo Berma Belen'le Geziyoruz'u sundu.
1: İyi akşamlar sevgili izleyenler. Türkiye'nin saati 18.30'u gösteriyor. Biz de yine dop dolu bir gündemle, Beyaz Ana Haber'le karşınızdayız. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Efendim, Manisa'nın Akhisar ilçesinde öğle saatlerinde yürek yakan bir kaza yaşandı maalesef. Tur otobüsüyle çekici çarpıştı ve 11 kişi yaşamını yitirdi.
2: Üzücü, çok kahredici bir olay. Maalesef 11 kişi hayatını kaybetti. Bu feci kazada gerçekten çok kaybımız var. 11 kişi hayatını kaybetti.
3: Tur otobüsüyle çekici çarpıştı. Katliam gibi kazada 11 kişi yaşamını yitirdi. 27 kişi yaralandı.
2: İstanbul'dan İzmir istikameti ilk belirlemelere göre 11 kişi hayatını kaybetti.
3: Tur otobüsü Manisa'nın Akhisar ilçesine geldiğinde çekiciyle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle tur otobüsü devrildi.
2: Akhisar otoban kavşağı üzerindeyiz.
3: Ortalık savaş alanına döndü.
2: Burası maalesef tam bir savaş alanı gibi.
3: Otobüste 34 yolcu vardı. 11 kişi olay yerinde hayatını kaybetti.
4: Yapılan tespitlerde 11 vatandaşımızın maalesef vefat ettiğini gördü.
2: Çok üzücü, çok kahredici bir olay maalesef.
3: İlk açıklama İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den geldi. Tüm birimlerimizle müdahale başlamıştır dedi. Manisa valisi olay yerindeydi.
4: 34 tane yolcumuz var. 3 var ve tır şoförü var. Toplam 11 vefat ve 27 kişi yaralı.
3: İddiaya göre tur otobüsü şoförü yanlış yola girdiği için otobanda geri manevra yapmıştı.
4: Trafik kurallarına arkayan riayet etmenin ne kadar hayati olduğunu tekrar acı bir şekilde yaşıyoruz.
3: Olayın neden ve nasıl gerçekleştiği incelemelerin ardından netlik kazanacak.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen Türk Dünyası Gençlik Buluşması'na mesajını gönderdi. Dilde, fikirde, işte birlik mefkuresini Türk Devleti Teşkilatı zirvesiyle bir adım daha öteye taşımayı hedeflediklerini söyledi.
5: Bizim ortaklığımız haritaların çizdiği sınırların fersah fersah ötesindedir. Bizim yol arkadaşlığımız köklü bir tarihin, zengin bir kültürün ve çok güçlü bir gönül bağının üzerine inşa edilmiştir.
3: Mesajları çarpıcıydı. Türk dünyasının gençlerine seslendi.
5: Enerjilerini ortak bir ideal etrafında müreffeh bir gelecek doğrultusunda birleştiren siz gençlere en güçlü destekleri sunmaya devam edeceğiz.
3: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen Türk Dünyası Gençlik Buluşması'na mesaj gönderdi.
5: Türkiye olarak dilde, fikirde, işte birlik mefkuremizi inşallah bu ay sonunda Ankara'da düzenleyeceğimiz 13. Türk Devletleri Teşkilatı zirvesiyle bir adım daha öteye taşımayı hedefliyoruz.
1: Tokat'ta da mide bulantısı, kusma ve karın ağrısı şikayetiyle yaklaşık 1400 kişi hastanelere akın etti sevgili izleyenler. Yetkililerden içme suyu açıklaması geldi. Son testlerde olumsuzluk saptanmadığı açıklandı.
6: İçme suyularında yapılan gözlemsel kontrollerde herhangi bir koku ve renk değişimine rastlanmamıştır.
3: Acil servisler doldu taştı. Yüzlerce kişi mide bulantısı ve kusmayla hastanelere akın etti. Yetkililerden içme suyu uyarısı geldi.
6: Test kayınız sonuçlarının tutanana kadar vatandaşlarımızın içme suyunu geçici bir müddet temkinli ve altını çizerek söylüyorum, kaynatarak kullanılması önemli bir cevap.
3: Akşam saatleri Tokat'ta hareketli geçti. Mide bulantısı, kusma ve karın ağrısı şikayetiyle yaklaşık 1400 kişi hastanelere koştu. Hastalardan 15'i yatarak tedaviye alındı. Ve yetkililer alarma geçti. İçme suyundan şüphelendiler. Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'ndan geldi açıklama. İçme suyunda bir olumsuzluk saptanmadığını söyledi.
6: Tüm su depolarımızın temizlik ve depolama süreçleri kameralı sistemlerle takip edilmekte ve güvenlik altında alınmaktadır ve tutulmaktadır.
3: vatandaşlara uyarıda bulundu.
6: Test halini sonuçlarının çıkana kadar vatandaşlarımızın içme suyunu geçici bir müddet temkinli ve altını çizerek söylüyorum, kaynatarak kullanılması önemli rica olur. Klorlama nedeniyle içme suyunda belirli bir süre koku olabilir.
1: Ve tarihin en büyük fon soruşturmasındaki gelişmelere biraz daha yakından bakalım. Haksız kazanç elde eden 145 gerçek kişi ve 73 kişi şirkete geri ödeyin bildirimi aldılar. Ayrıca mal varlıklarına da el konuldu.
3: Fon vurguncularına bir bir bildirim gitmeye başladı. Mal varlıkları donduruldu. Fonlardan milyarlarca lira kazanç sağladılar. Tarihin en büyük fon soruşturmasında 10 milyarlarca liranın izi takip ediliyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek'te duyurmuştu. Haksız kazanç elde edenlerden gönüllü geri iade istenileceğini söylemişti. Toplam 214 gerçek kişi ve şirketleri korkutan bildirimler gitmeye başladı. 141 gerçek kişi ve 73 şirkete geri ödeyin yazısı gönderilmeye başlandı. Ve 141 gerçek kişiyle 73 şirketin bütün mal varlıkları da donduruldu. O kişi ve şirketlerin hesaplarında 187 milyar 653 milyon lira bulunuyordu. Tüm paraya re'sen el konuldu. Fon soruşturmasında adı geçen siyasilere ilişkin tartışmalar sürerken gazeteciler de soruşturmaya dahil oldu. Gazeteciler Mustafa Balcı, Şaban Sevinç, İsmail Saymaz ve Murat Arel soruşturmada dezenformasyon suçlamasıyla ifadeye çağrılmıştı. Ardından Mustafa Balcı ve Şaban Sevinç hakkında gözaltı kararı verilmişti. Gözaltı sürecinin ardından Mustafa Balcı ve Şaban Sevinç tutuklandı. Murat Arel ve İsmail Saymaz hakkında ise adli kontrol kararlarının ardından ev hapsi kararı verildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den de fon soruşturmasına ilişkin açıklama geldi.
7: Devletin hazinesinden, bütçeden kesinlikle bu konuyla ilgili herhangi bir para ödenmeyecek.
3: Bakan Çiftçi fon mağdurları için paranız ödenecek dedi.
7: Haksız kazanç sağlayanlardan elde edilen paralarla oradan gelir elde etmiş kişilerden alınmış fonla mağdur olan kişilerin paraları ödenmiş olacak.
1: Ankara'da bir restoranda 4 cacık için sevgili izleyenler tam 1000 lira istendi. O müşteri restorandan şikayetçi oldu. Ücret skandalına imza atan restorana da 135 bin lira ceza kesildi.
8: Ne kebap, ne döner, ne de ana yemek vardı. 4 cacık için 1000 lira hesap istediler, incelemeye takıldılar. O işletmeye rekor ceza yazıldı. Ankara'da bir restorana giden müşteri hesap geldiğinde hayatının şokunu yaşadı. Adisyona 4 cacık için 1000 lira hesap yazılmıştı. O ücreti ödedi ama restorandan da şikayetçi oldu. İddiaya göre fiyatlar menüde açıkça belirtilmemişti. Ticaret Bakanlığı harekete geçti. İşletmenin girişinde yer alan fiyat listesi ve QR kod menüsündeki ürün fiyatları farklıydı. İşletmeye 135.082 lira idari para cezası uygulandı.
1: Ve sevgili izleyenler, okul kantinlerinde beslenme skoru dönemi başladı. Peki efendim, nedir bu sistem? Haberimizde izleyelim.
9: Okul kantinlerinde yeni dönem başlıyor. Artık her ürün satılamayacak. Çocuklar sağlıklı gıdaları tüketecek. Ailelerin içi daha rahat olacak. A, B ve C beslenme skoru sistemi getirildi. Peki nedir beslenme skoru?
10: Kısacası gıdaların enerji değerleri, besin ögeleri ve üretim süreçleri hesaplanarak değerlendirilecek ve tüketiciye harf renk olarak yansıtılacak.
9: Yeni düzende çok kritik bir detay var. A, B ve C skoru olan her ürün satılamayacak.
10: D diyelim ki bir gıda beslenme skoruna uygun, ancak okul kantinlerinde o gıdayı göremeyebiliriz. Çünkü tek şart bu değil. Ayrıca okul gıda onayı iptal edilen ürünleri de kantin raflarında göremeyeceğiz.
9: Sağlık Bakanlığı hazırladığı kriterleri Tarım ve Orman Bakanlığı ile birlikte Milli Eğitim Bakanlığı'na iletecek. Bakanlıklar koordineli bir şekilde ilerleyecek.
10: 13 Eylül 2027'ye kadar çalışmalar tamamlanacak ve yeni sisteme geçilecek. Ayrıca okullardaki hijyen denetimleri ve gıda denetimleri devam ediyor.
9: İşletme devredilirse de ürünün okul gıdası onayı iptal edilecek.
1: Sevgili izleyenler, bir imam ikindi namazına gitmeyince cemaat de soluğu evinde aldı. İmamın mezarlığa gittiğini öğrenen vatandaşlar mezarlıkta acı gerçekle karşılaştı.
8: İkindi namazına gitmedi, mezarlıkta ölü bulundu. Budama yaptığı ağaçtan düşerek hayatını kaybetti. 51 yaşındaki Halil Kısa mahalle camisinde imamdı. İkindi namazını kıldırmak için camiye gelmedi. Durumdan şüphelenen cemaat soluğu imamın evinde aldı. Vatandaşlar eşinden imamın mezarlığa gittiğini öğrendi. Mezarlığa gittiklerinde acı gerçekle karşılaştılar. İmam Halil Kısa kesilirken kırılan ağacın yanında hareketsiz yatarken bulundu. Ekipler geldi ama İmam Halil Kısa hayatını kaybetmişti. 4 ay önce Adana Pozantı'dan Tarsus'a tayin olmuştu. Mezarlıkta temizlik ve budama yapıyordu. Çıktığı ağaç son oldu. Ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.
1: Adıyaman'da yaşayan 16 yaşındaki Elvan Yücetaş da 12 gün önce kaybolmuştu. Genç kız ekiplerin çalışması sonucunda Şanlıurfa'da bulundu.
11: Ben 11 gündür ne yemek yemişiz, ne ailemiz bir yere gitmiş. Kızımın eve gelmesini istiyorum. Başka bir şey istemiyorum.
8: Çarşıya gidiyorum dedi, ortadan kayboldu. Adıyaman'da kaybolan genç kız 12 gün sonra Şanlıurfa'da bulundu.
12: Anne, ben çarşıya gideceğim diye ben dedim tamam dedim.
8: 16 yaşındaki Elvan Yücetaş 12 gün önce çıktığı eve bir daha dönmemiş. Ailesi soluğu karakolda almıştı.
11: Ve ben kızımı defalarca aradım, baba eve geliyorum, baba eve geliyorum. Ve en son 15-12 gece, ondan sonra hiçbir haber alamadım.
8: Gözü yaşlı baba Abdurrahman Yücetaş da kızına böyle seslenmişti.
11: Kızım neredeyse o benim canımdır, her şeyimdir. Kızımın eve gelmesini istiyorum bir an evvel.
8: Ve kaybının 12. gününde Elvan'dan sevindiren bir haber geldi. Şanlıurfa'da bulunan genç kızın sağlık durumu iyiydi. 12 gün boyunca parklarda yattığı öğrenildi.
11: Ben 11 gündür ne yemek yemişiz, ne ailemiz bir yere gitmiş. Kızımın eve gelmesini istiyorum. Başka bir şey istemiyorum.
8: Ancak genç kız ailesiyle görüşmek istemedi. Şanlıurfa'daki çocuk koruma evine teslim edildi.
11: Kızım neredeyse o benim canımdır, her şeyimdir. Kızımın eve gelmesini istiyorum bir an evvel.
1: İngiltere'de bir adam Bengal kaplanının kafesine atladı, ancak bu ona oldukça pahalıya mal oldu. Korkunç şekilde hayatını kaybetti.
8: Kaplanın kafesine girdi, göz göre göre ölüme gitti. Akıllara durgunluk veren olay İngiltere'nin başkenti Londra'daki bir vahşi yaşam parkında kayda geçti. Bu adam nedendir bilinmez bir anda Bengal kaplanının kafesine atladı. Herkes neye uğradığını şaşırdı. Kaplan harekete geçti, adamın üzerine atladı ve işte böyle saldırdı. Adam kaplanı durdurmaya çalıştı. Eliyle işte böyle uyardı. Kaplan sakinleşmiş gibi görünse de artık onun için çok geçti. Hemen ekipler geldi. Adam çoktan hayatını kaybetmişti. Park boşaltıldı. Cansız bedeni kafesten çıkarıldı. Park bir günlüğüne halkın ziyaretine kapatıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
1: İstanbul'da bir kadın da mide küçültme ameliyatının hemen ardından şüpheli bir şekilde hayatını kaybetti. Sayın seyirciler, talihsiz kadının cansız bedenini ise okuldan eve dönen 16 yaşındaki kızı buldu.
8: Beş ay önce mide küçültme ameliyatı olmuştu. Kızı tarafından yatağında ölü bulundu. Müyesser Kartal 48 yaşındaydı. Kilo problemi yaşıyordu. 5 ay önce özel bir hastanede mide küçültme ameliyatı oldu. Ancak iddiaya göre sağlığı bozulmuştu. Sürekli rahatsızlanıyor, sık sık hastaneye gidiyordu. 16 yaşındaki kızı okuldan eve döndü. Annesini hareketsiz bir şekilde yatakta yatarken buldu. Sokağa çıkıp komşulardan yardım istedi. Sağlık ekipleri talihsiz kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kartav'ın cenazesi memleketi Karabük Safranbolu'da toprağa verildi. Savcılık şüpheli ölümle ilgili soruşturma başlattı.
1: Efendim, Amirli Futbol Takımı Teknik Direktörü Montella'nın görevine son verilmişti biliyorsunuz. Türkiye Futbol Federasyonu'nun İtalyan çalıştırıcının yerine kimi getireceği merak konusu olurken birçok adayın ismi tabii ön plana çıktı.
13: Buralarda kalmayalım. Geçelim buralara.
14: Burada önemli olan tabii geçmişten dersler çıkarmak.
15: Övgülere layık olmaya çalışıyoruz. Olmuşuzdur diye düşünüyorum.
8: Amirli Futbol Takımı Teknik Direktörü Montella'nın görevine son verildi. Milli takımın yeni teknik direktörünün kim olacağı merak konusu oldu. Arda Turan mı?
15: Övgülere layık olmaya çalışıyoruz. Olmuşuzdur diye düşünüyorum.
8: Şenol Güneş mi?
14: Burada önemli olan tabii geçmişten dersler çıkarmak.
8: Sergen Yalçın mı?
16: Bu jenerasyon çok iyi bir jenerasyon.
8: Yoksa İmparator Fatih Terim mi?
13: Buralarda kalmayalım. Geçelim buralara.
8: Pek çok adayın ismi öne çıktı. Amirli futbol takımımız teknik direktör Vincenzo Montella ile yola devam etmeme kararı almıştı. Hayal kırıklığıyla geçen Dünya Kupası ve Uluslar Ligi serüveninin ardından İtalyan hocanın Türkiye macerası sona ermiş oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu ve yönetimin gündeminde yerli ve yabancı pek çok aday yer aldığı iddia edildi. Amirli futbol takımı için en favori aday da Shakhtar Donetsk'i çalıştıran Arda Turan.
15: Övgülere layık olmaya çalışıyoruz, olmuşuzdur diye düşünüyorum.
8: Son olarak Trabzonspor'u çalıştıran Şenol Güneş ve Fatih Tekke de bu görev için konuşulan isimler arasında.
14: Burada önemli olan tabii geçmişten dersler çıkarmak.
8: Yine Sergen Yalçın ve Fatih Terim isimlerinin de adaylar arasında olduğu iddia edildi.
16: Bu jenerasyon çok iyi bir jenerasyon.
13: Buralarda kalmayalım, geçelim buralara.
8: Ve yabancı adaylar söz konusu isimler arasında Fenerbahçe'nin başında iki dönem yer alan Vitor Pereira da bulunuyor. Yeni teknik direktör kim olacak merak konusu.
1: İstanbul'da trafik cezası kesilen bir sürücü de yaşamına son vermeye kalkıştı sayın seyirciler.
17: Yazmadın a- gel beni gelirtme. Gel.
8: Trafik cezası yazıldı. Köprüden asılıp yaşamına son vermeye çalıştı. O sürücüye çevredeki bir kişi akıl almaz bir ikna yöntemi uyguladı.
17: Oğlum yazmadın. Gel beni gelirtme.
8: Sultanbeyli'de trafik cezası kesilen bir sürücü aracının geri verilmeyeceğini düşünerek bir köprüden aşağı asıldı, canına kıyacaktı.
17: Oğlum, yapma. Değmez.
8: Çevredeki vatandaşlar sürücüyü ikna etmek için yanına koştu. Ama içlerinden birinin yöntemi hayret ettirdi.
17: Gel, vallahi gel. Olmazsa gelir bir daha atlarsın.
8: Yaşamına son vermek isteyen sürücüye küfürler etti.
17: Oğlum yazmadın gel, beni gelirtme.
8: İkna olmazsan bir daha atılarsın diyen vatandaş duyanları şaşkına çevirdi.
17: Gel, vallahi gel. Olmazsa gelir bir daha atlarsın.
1: Elazığ'da dilencilere yönelik denetimlerde de ilginç anlar yaşandı. Bir kadın belinin ağrıdığını söyledi önce. Karakola götürüldü.

0: günah bir şey yapsın sen.
1: Dilenci belim ağrıyor, yaralıyım dedi. Zabıta hastane teklifi yaptı ve oyun bozuldu. Elazığ'da cuma namazı çıkışı zabıta ekipleri dilencilere yönelik denetime çıktı. Ama içlerinden biri ekiplere direnmek için bel ağrısını öne sürdü. Karakola götürüleceğini anlayınca işler bir anda değişti. Az önce yürümekte zorlandığını söyleyen kadın bir anda hızlandı. Ardına bile bakmadan uzaklaştı. Bel ağrısının yerini kaçış telaşına bıraktığı o anlar cep telefonu kamerasına böyle yansıdı.
2: Efendim, Panama cuma günü 7.7 şiddetinde depremle sallanmıştı. Deprem anının yeni görüntüleri ortaya çıktı. Tsunami uyarısı da yapıldı.
3: İnsanlar şu an stresten dışarı çıktı herkes. Hayatımda ilk defa bir depremde bu kadar sallandım.
4: Panama 7.7 büyüklüğünde depremle sallandı. Depremin şiddetini gösteren yeni görüntüler ortaya çıktı. Orta Amerika ülkesi Panama, yerin 12.6 kilometre derinliğinde yaşanan depremle 7.7 şiddetinde sallandı. Güvenlik kameralarına yansıyan yeni görüntüler depremin şiddetini bir kez daha gözler önüne serdi. Kayıtlarda bir yüzme havuzu görülüyor. Deprem anında havuzda adeta dalgalar oluştu. Suyun büyük bir bölümü taştı. O anda bahçede bulunan bir kişinin panik halleri de kameraya yansıdı. 6 eyalette elektrikler kesildi. Panama'da hayat durma noktasına geldi.
3: Arkadaşlar, deprem oluyor. Gerçekten şaka yapmıyorum. Şu an deprem oluyor. Panama'dayım ve deprem oluyor.
4: Deprem anında adada dünya turuna çıkan bir Türk de vardı. Depremi ve yaşanan korkuyu an be an kayda aldı.
3: Deprem oluyor ve bildiğin sallanıyor ada şu an. Deli gibi sallanıyor ada.
4: 7.7 şiddetine rağmen korkup kaçmayanlar da vardı. Market çalışanları alkol şişeleri düşüp kırılmasın diye canlarını hiçe saydı. Koşup raflardaki şişeleri tutmaya çalıştı. Üstelik o anlarda gözlük takıp gülmeyi de ihmal etmediler. En büyük korkuyu yine çocuklar yaşadı. Deprem anı bir sınıftaki kameraya yansıdı. Sakin kalmaya çalışsalar da sallantının şiddetiyle hepsi kaçmaya başladı. Ve Panama'daki bir otel kağıt gibi böyle sallandı. Müşteriler korkuyla kendilerini sokağa attı, birbirlerine sarıldı. Korku ve panik Panama'da had safhadaydı. Uçuşlar iptal edildi. Amerika tsunami uyarı sistemi devreye girdi. Kolombiya, Ekvador ve Orta Amerika'nın Pasifik kıyısında bazı bölgeler için tsunami uyarısı yapıldı. Yüzlerce konut hasar gördü. Panama'da ulusal acil durum ilan edildi. En büyük mucize de can kaybının yaşanmamasıydı.
2: Milyonlarca memuru yakından ilgilendiren mesai taslağı da tamamlandı. Memura esnek mesai ve yarı zamanlı çalışma modeli geliyor sevgili izleyenler. Böylelikle 5 saat kurumda, 3 saat ise esnaf çalışabilecekler.
5: Kamuda mesai saatleri sil baştan değişiyor. Memura esnek mesai ve yarı zamanlı çalışma modeli geliyor. Memurların 8 saatlik çalışma süresi aynı ama gün içinde mesai dağılımı değişecek.
6: Düzenlemede ilk 5 saat çekirdek zaman olarak değerlendirilecek. Yani kuruma gelip masa başında iş yapacaklar. Geriye kalan 3 saat ise esnek zaman olarak değerlendiriliyor ve uzaktan çalışma modeli ise gündemde.
5: Mesai 2 saat erkene, 3 saat ileriye kayabilecek.
6: Sabah mesaisine 2 saat erken başlayabilecekler. Normal iş

0: tatil saatinden 3 saat sonraya kadar çalışabilecekler. Yani bir memur günde en fazla 10 saat mesai yapabilecek.
1: Mesai saatlerini değiştirecek düzenlemede taslak tamamlandı. Kesinleşmesi ve yürürlüğe girmesi halinde uygulamanın kapsamı ve detayları netleşecek.
2: Efendim, üniversite öğrencilerini yakından ilgilendiren bir haber sıradaki. Hem okula gideyim hem de harçlığımı çıkarayım diyorsanız İşkur Gençlik Programı'nın detayları netleşti. Öğrencilere günlük 1375 lira verilecek olan programın detayları şimdi ekranlarda.
3: Eğitimlere devam ediyor hem de mesleki deneyim kazanıyorlar. İşkur Gençlik Programı'nın detayları belli oldu. Üniversite öğrencileri için eğitimlerine ara vermeden ya da aksatmadan gelir elde etmelerini sağlayan program İşkur Gençlik Programı.
4: Bu program sayesinde gençler hem derslerini aksatmıyor hem de mesleki deneyim kazanabiliyorlar. Ayrıca gelir de elde edebiliyorlar.
3: Öğrencilere günlük verilecek harçlık da belli oldu. Hem çalışıp hem okuyan öğrencilere günlük 1375 lira verilecek. Öğrencilere sadece harçlık da verilmeyecek. Kısa vadeli sigorta primleri de karşılanacak. Katılım günleri için %5,5 oranında sosyal güvenlik prim desteği sağlanacak.
4: Günlük harçlık 1375 lira ancak öğrenciler haftanın her günü çalışmayacaklar. Haftalık katılım süresi 3 günle sınırlı tutulacak. Yani öğrenciler haftanın sadece 22,5 saatini çalışarak geçirecekler.
3: Toplam katılım süresi ise 140 gün. Hem derslerine hem de sosyal hayatlarına vakit ayırmaları için süre tanınacak. İşkur Gençlik Programı'nda da yeni dönem heyecanlı başladı. Öğrenciler sabırsızlıkla başvuru tarihini bekliyor. Ancak henüz tek bir merkezi başvuru tarihi duyurulmadı. İlanların Ekim ve Kasım aylarında açılması bekleniyor. Peki başvuru süreci nasıl ilerliyor?
4: Başvurular internet üzerinden tamamlanabilecek. Başvuru ekranı erişime açıldığında öğrenciler üniversitelerinin program numarasını kullanarak İşkur E-Şube ve Gençlik Platformu üzerinden başvurularını yapabilecekler.
3: Geçtiğimiz dönem bu haktan yararlanan öğrenci sayısı 133.428'di. Peki hangi öğrenciler bu programdan yararlanabilecek? Aktif öğrenci kaydı bulunan öğrenciler yararlanacak. Başvuru tarihinden önceki bir ay içinde ve başvuru anında uzun vadeli sigortalı bildirilmemiş olmak, stajyer ve çırak olarak çalışmamak gerekiyor. Aynı adreste yaşayanların toplam gelirinin net asgari ücretin 3 katını da aşmaması gerekiyor. Öğrencilerin bu program sayesinde eğitimlerini aksatmadan iş disiplinini kazanması amaçlanıyor. Başvuruyu tamamlayan öğrenciler arasında noter kurasıyla asil ve yedek adaylar tespit edilecek.
2: Kocaeli'de ise bir uyanık elinde sahte çeyrek altında kuyumcuya geldi. Kuyumcuyu oyalamaya başladı. O sırada da el çabukluğuyla altın bilekliği çaldı ancak kısa sürede yakalandı.
5: Bunu ekle diyor. Bak. Her yolu deniyorlar.
3: Yine denedi. Sahte altınla kuyumcuya geldi. Gerçek altın bilekliği çalıp kaçtı.
5: İki oldu bir de üç. Bunu hesapla diyor. Bak beleniyorum orada. Diyorum ki iki oldu.
6: Evet bak şu ara alacak abi.
3: Hırsızın eli hızlıydı. Kuyumcunun yoğunluğunu fırsat olarak kullandı.
6: Bak şimdi alıyor.
5: Anlamaya bak.
6: Alıyor.
3: O hırsız sahte çeyrek altını verip gerçek altın bilekliği çalsa da yanına kalmadı. Kısa sürede yakalandı.
7: Böyle bir hırsızlık olayı yaşandı fakat şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı. Çok kısa bir sürede
3: çaldığı bileklik de geri alındı.
7: Ürünleri teslim aldık. Şahısla alakalı gerekli işlemleri adli merciler yapıyor zaten.
3: Nakit yok, altın vereyim yalanına kanmayın.
7: Özellikle kuyumcuların kapanış saatini bekliyor ki yaptığı alışverişte bir vatandaşa ya elimde para yok ama altın var. Bu saatte de kuyumcular kapalı. Biz bunu bozduramayız. Bozduramayacağız. İçinde size verelim gibi söylemlerle veriyorlar.
3: Yapılan ev ya da araba alışverişi sahte altınla tamamlanıyor. Durum fark edildiğinde ise iş işten geçmiş oluyor.
7: Alan kişi de ertesi gün kuyumcuya gittiği zaman bu altınların sahte olduğunu öğreniyor. Tabii iş işten geçmiş oluyor.
3: Altın piyasasında en çok karşılaşılan durum sahte altınlar. Bazı sahte altınları dolandırıcılar öyle ayarlıyor ki kuyumcuların bile anlaması güç durumuna geliyor.
7: Sahte altın olayları da çok. Şimdi piyasada sahte altın bu aralar çoğaldı.
3: Peki sahte altınla gerçek altın birbirinden nasıl ayırt edilebilir?
7: Gerçek ve sahte altını ayırma için biz mihenk taşı ve ayar suyu dediğimiz materyalleri ve malzemeleri kullanıyoruz. Bunun yanında ayar makineleri de kullanıyoruz.
2: Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan dikkat çeken bir adım geldi. Elektronik tebligat sistemini genişleterek neredeyse bütün mükellefleri sistem içine aldı bakanlık. Bakkaldan doktora kadar herkes elektronik bildirime girecek. Sevgili izleyenler, karara göre de Kasım ayı sonuna kadar sisteme girişi tamamlamak gerekiyor.
8: E-tebligat sistemi genişletildi. Bakkaldan doktora kadar herkes elektronik bildirime girecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan dikkat çeken bir adım geldi.
9: Elektronik tebligat sisteminin kapsamını genişletti. Düzenleme ile birlikte az sayıda istisna dışında vergi mükelleflerinin elektronik tebligat sistemine dahil edilmesi zorunlu hale getirildi.
8: Kağıt üzerinden tebligat dönemi sona eriyor.
9: Şirketlerin yanı sıra tarımsal faaliyetlerden gelir elde edenler, hayvan yetiştiricileri ve diğer vergi mükellefleri de elektronik tebligat sisteminin kapsamına alındı.
8: Genelgede tebliğin yayınlanması öncesinde sisteme girenler dışarıda bırakılarak henüz sisteme girmemiş olmayanlara Kasım ayı sonuna kadar süre verildi.
2: Efendim, Pınar Altuğ'un kızı Su Atacan üniversite eğitimi için Londra'ya gitti ve okuldaki katı kurallara isyan ederek sanal medyada gündem oldu.
10: Lacivert yasak, gri yasak, kahverengi yasak. Hani sadece siyah, simsiyah.
11: Eğitim için Londra'ya gitti, katı kurallara isyan etti.
10: İsyanlardayım. Tamam, küpe yasak, nerede? Kolye yasak, yüzük yasak.
11: Ünlü oyuncu Pınar Altuğ'un kızı Su Atacan annesinin yolundan gitti. Oyuncu olmak istedi.
12: Kalbim böyle çarpa çarpa koşarak çıktım toplantına.
11: Eğitim için Londra'ya gitti.
13: Anlatmıştım zaten aldıklarımı. Şimdi kalan eksikleri tamamladık.
11: Annesi kızını Londra'ya kendi elleriyle işte böyle yerleştirdi.
13: Çok isterdim. Böyle bir yerde okumayı çok isterdim.
11: Ancak Su Atacan okuldaki katı kurallara isyan etti.
10: İsyanlardayım. Tamam, küpe yasak, nerede? Kolye yasak, tamam, yüzük yasak, bileklik de yasak, saat de yasak. Hani takı yasak komple.
11: İsyandayım dedi, yasakları tek tek saydı.
10: Telefon yasak, tırnak yasak. Tırnaklarımı kısaltmam gerekiyor birazcık.
12: Ya Haluk dedim, bu mu önemli olan şey? Yani ben toplantının ortasındaydım.
2: Efendim, yapay zeka hayatın bir parçası haline gelmeye başladı. Artık yalnızca sorularımızı yanıtlamıyor, yüzümüzü de analiz edebiliyor. Fotoğrafınızı yüklediğinizde size estetik açıdan nelere ihtiyaç duyduğunuzu söylüyor. İşte efendim, yapay zekanın estetikte çığır açan rolü.
14: Yapay zeka bu konuda hem faydalı olabilir hem de tehlikeli olabilir.
11: Güzellikte de dijitalleşme yaşandı. Estetikte yapay zeka dönemi başladı.
14: Bu konuda çok ama çok dikkatli olunmalı.
8: Aynaya baktığınızda gördüğünüz kusuru artık yapay zeka da görebiliyor. Peki estetik ihtiyaçlarına artık algoritmalar mı karar verecek?
14: Yapay zeka ile şunu yapıyor sistem. Size benzer yüzler tarayıp İstediğinize göre ne gerektiğini çıkartabiliyor. Uygulamada şöyle yapılıyor. Siz önce kendi resminizi sisteme yüklüyorsunuz. Resmi sisteme yükledikten sonra sizin yüzünüzü sistem bir analize alıyor.
8: Hocam, peki yapay zekanın bu nimetini bize de gösterebilir miyiz?
14: Tabii ki. Hemen senin fotoğrafını çekip bir bakalım.
8: Hocam, fotoğrafımızı çektik. Şimdi ne yapıyoruz?
14: Çektik fotoğrafımızı, sisteme yüklüyoruz. Yüzünüzün analizi yapılıp sonuçta birlikte göreceğiz. Evet sevgili Oğuz, burada gördüğümüz gibi aslında gayet iyi. Yüz hatlarımız gayet güzel. Hafif bir lifting etkisi oluşturmak için dolgu değil, kesinlikle dolgu değil ama belirli alandaki bağları destekleyerek yüzümüzün yukarıya doğru hareketini sağlayacağız.
11: İşte yapay zekayla yüz analizi böyle yapılıyor. Ancak uzmanlar nihai kararı doktorun vermesi gerektiğini söylüyor.
14: Yapay zeka mutlaka kliniklerimize girmeli, bir hekim tarafından kullanılmalı. Ama bunun değerlendirilmesi ve son kararın mutlaka sahibi hekim olmalı. Gerekiyor.
2: Hatay'da 6 yıl önce denize açılan kaynak ustası Ali Nail Gündoğan sırra kadem basmıştı. Yapılan çalışmalarda Gündoğan'ın izine rastlanmadığı Acılı ailesi ise dosyanın yeniden açılmasını istedi.
15: İki ay boyunca Suriye'den Alanya'ya kadar, Muğla'ya kadar denizi gece gündüz taradık. Oğluma ait hiçbir şey bulunmadı.
11: 6 yıl önce balık avlamak için botla açılmıştı. Kaynak ustası Ali Nail Gündoğan'dan bir daha haber alınamadı.
15: Yaklaşık 6 yıldır bu yana gözümüz hep sosyal medyada. Artık sağlıklı düşünemiyoruz.
11: Olay 31 Aralık 2020'de Samandağ'da yaşandı. O dönem 23 yaşında olan Ali Nail arkadaşıyla birlikte botla denize açıldı ama bir süre sonra kayboldu.
15: Sahil güvenlik yaklaşık 10 gün bir çalışma yaptı. Bir yere varamadık.
11: Gündoğan'ın arkadaşı kıyıdan 73 metre uzaktaki kayalıklarda bulundu ama kendisinden hiçbir iz yoktu.
15: Küreği olsun, kafasındaki fener olsun. Oğluma ait hiçbir şey bulunmadı.
11: Ailesi ise oğullarının ölümünü şüpheli buldu. Acılı baba Cumali Gündoğan 6 yıllık hasretin son bulması için oğlunun dosyasının yeniden açılmasını istiyor.
15: Yaklaşık 6 yıldır bu yana gözümüz hep sosyal medyada. Artık sağlıklı düşünemiyoruz.
2: Efendim, Konya'da bir emekli sanal medyada gördüğü faizsiz kredi yalanına kandı. 50 bin lira çekmek isterken 1 milyon 300 bin lirasından oldu.
8: Sanal medyada gördü, faizsiz kredi yalanına inandı, 1.3 milyon lira kaptırdı. Konya'da yaşayan 65 yaşındaki emekli KD sanal medyada karşısına çıkan faizsiz kredi yalanına kandı. Hayatı bir anda kabusa döndü.
4: İlana tıkladı, tüm bilgilerini girip başvuru yaptı. Amacı sadece 50 bin liralık faizsiz kredi almaktı. Ancak dolandırıcıların tuzağına düştü.
8: Emekli adam bilgilerini girdiği gibi telefonu çaldı. Arayan dolandırıcılardı. Emekli adamdan telefonuna gelen mesajı onaylamasını istediler.
4: O da istenileni yaptı. Ardından görüntülü arayan dolandırıcılar mağdurun banka hesaplarında birçok kez işlem yapmasını sağladı.
8: O anda dolandırıcılar tüm bilgileri ele geçirmişti. Banka hesaplarını boşaltmaları uzun sürmedi. Defalarca işlem yaptı.
4: 50 bin lira faizsiz kredi çekmek isterken tam 1 milyon 300 bin lirasından oldu.
8: Mağdur dolandırıldığını anlayınca polisin yolunu tuttu. Savcılık aktarılan paraların Mersin'deki bankamatikten bir kadın tarafından çekildiğini belirledi. Yakalama çalışmaları devam ediyor.
2: Şarkıcı Atilla Taş'ın 14. kattan düşerek hayatını kaybeden kızı Sezen Taş'la ilgili çeşitli iddialar gündeme gelmişti. Sezen Taş'ın boşandığı eşi Uğur Haliloğlu sessizliğini bozdu, sanal medyadan açıklama yaptı.
8: Ünlü şarkıcının kızı 14. kattan düşerek yaşamını yitirmişti. Eski eşi hakkındaki iddialara yanıt verdi.
16: Ah babam, buna mı sen öleceğim ben. Babam ne olur babam.
8: Sezen Taş henüz 34 yaşında iki çocuk annesiydi.
17: Sizin bir çocuğunuz da var.
18: Evet, bir çocuğum var, evet, kızım.
8: Mersin'de yaşadığı sitenin 14. katından düşüp hayatını kaybetti.
17: O nerede?
18: O evlendi. Trabzon'a.
17: O kadar büyük.
18: Tabii Trabzon'a gelin gitti. İki tane çocuğu oldu. Ben dedeyim şimdi.
8: Ünlü şarkıcı Atilla Taş kızının acı haberiyle yıkılmış. Cenazesinde ayakta durmakta güçlük çekmişti.
16: Baba! Geldim baba! Ben geldim.
8: Diğer yandan Sezen Taş'ın şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma başlatılmış. Kamuoyunda eşiyle boşanma aşamasında olduğu, kavgalı oldukları iddia edilmişti.
18: Ben çok çok küçüktüm. 17 yaşında evlendim. 18 yaşında baba oldum. Ondan sonrası zaten öyle gelişti.
8: Sezen Taş'ın eski eşi Uğur Haliloğlu ilk kez konuştu. Boşanma aşamasında değil, 11 ay önce boşandıklarını söyledi. Kavgalı oldukları iddialarına da değindi. İki çocuğumun annesiydi dedi. Anlaşmalı bir şekilde ayrıldıklarını söyledi.
2: Samsun'da 68 yaşındaki Yakup Kunt babasından miras kalan bakkalında 60-65 yıllık mekanik hesap makinesi ve teraziyle hizmet veriyor. Sevgili izleyenler, elektrik ve pile ihtiyaç duymayan o antika cihazlar müşterilerin de ilgisini çekiyor.
19: Yazdım abi. 11.600 lira. Kaç parça mal satmışız? 4 parça şurada yazar. Kesinlikle yan yanlış yapmaz.
1: Teknoloji değişti ama onun bakkalında zaman durdu. 68 yaşındaki Yakup Kunt babasından kalan dükkanda eski usul esnaflığı sürdürüyor.
19: Böyle yaparsan toplar 50. Ter çevirirsen 50'yi buradan çıkarır.
1: Hesaplarını 60 yıllık mekanik hesap makinesiyle yapıyor. Ürünleri 1960 yılında babasının aldığı Alman malı terazide tartıyor.
19: Bu 70'li ise bu da 62 modeldir. Bu da MacBook Alman terazisi. 60 senedir kullanıyoruz. Bir 60 senedir inşallah kullanırız.
1: Üstelik bu cihazlar elektrik ya da pille değil, tamamen mekanik sistemle çalışıyor.
19: Şura 1, 0, bura 1. 1 ile 2 arası terazideki kantarı gösteriyor. Babam 1960 yılında aldı. Biz hep makinemizi de o zaman babadan zorla aldırdım. 200 liraya yakın bir para verdik ama iyi ki almışız.
1: Antika hesap makinesini görenler şaşkınlığını gizleyemiyor. Özellikle gençler bu eski teknolojiyi cep telefonlarıyla kayda alıyor.
19: Abi yaklaşık 70 senedir bakkallık yapıyoruz. Böyle bu bakkallık hoşuma gidiyor, severek yapıyorum.
1: Yakup Kunt bu bakkalda kazandığı parayla 3 çocuğunu üniversitede okuttu. Şimdi tek isteği sağlığı el verdiği sürece babasından kalan düzeni yaşatmak.
2: Grip oldum, üşüttüm, marketten, aktardan bitki çayı alıp kaynatayım dönemi artık sona erdi. Sevgili izleyenler bakın, Sağlık Bakanlığı tedavi amaçlı kullanılan bitki çaylarının sadece eczanelerde satılmasına karar verdi.
8: Sağlık Bakanlığı yeni uygulamayı devreye aldı. Tıbbi bitki çayları için market ve aktar dönemi kapandı. Artık eczanelerde tıbbi bitki çayı dönemi başlıyor.
4: Hastalıklarda kaynatılıp içilen bitki çayları artık aktarlarda, marketlerde aransa da bulunamayacak. Çünkü raflarda görmeye alışık olduğumuz bitki çayları artık sadece eczanelerde satılacak.
8: Tıbbi kategorisine giren ve tedavi için içilen bitki çayları artık yalnızca eczanelerde olacak. Üstelik tüm bitkiler Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılacak. Peki uygulama nasıl işleyecek?
4: Eczanelerde hazırlanan ve tedavi amaçlı kullanılan tıbbi bitki çaylarının içeriği ve kullanım amacı kılavuz haline getirilecek ve bu ürünleri sadece fitoterapi sertifikası olan kişiler hazırlayabilecek.
8: Bitkiler aktarlardaki gibi açıkta kalmayacak. Yüksek güvenlik standartlarıyla ambalajlandırılacak.
2: Bursa'da bir kişi de sokaktan geçen yaşlı adamı motorlu testereyle kovaladı. Korkan adam kaçmaya çalışırken yere düştü. Vicdanları sorgulatan o anlar kameralara yansıdı.
11: Motorlu testereyle kovaladı. Korkan yaşlı adam yere düştü. Görüntüler Bursa Orhan Gazi'den. Bu adam evinin önünde odun kesiyordu. Yanında bir de kadın vardı. O sırada sokaktan yaşlı bir adam geçti. Yaşlı adamı gören kadın motorlu testereyi eline aldı. İşte böyle kovaladı. Panikleyen 76 yaşındaki adam yere düştü. İkili yalnızca izledi. Yerden kalkmasına yardım bile etmedi. Görüntüler vicdanları sorgulattı. Yaşlı adamın ailesi şikayetçi oldu. Jandarma soruşturma başlattı.
2: Kısa bir aranın ardından bültenimiz sürecek efendim.
17: Zamanın izinde asalet. Bugünün ayrıca İstanbul'un en seçkin otel dedeni.
20: Letap İstanbul Karakur. Kuyo Collection by Hilton.
21: Karaca Streambone Equinox yemek takımı 17.999 lira yerine 6.999 liraydı. Bu indirim kaçtı. Karaca uygulamasını indir, diğerleri kaçmasın.
22: Cepte Karaca var mı?
23: Vay be, Word 35 yaşında demek. Dile kolay.
24: Vadalarla gelecek yıllar nice güzelliklere aday. Ama bizim aklımızda tek bir soru var. Daha daha ne var?
25: Daha daha ne var?
26: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
27: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
0: Yaşanacaksa yaşanacak.
3: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi.

0: Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
1: Yaşanacak. Bu salı binde Milka Oreo bisküvili dolgulu yumurta çikolata 159 lira. Ülker Maxi çikolatalı gofret 17 lira.
2: Kırmızı Kelebek günleriyle sen de evini yenile. Şimdi tüm takım alışverişlerinde 30.000 TL'ye varan indirimler seni bekliyor. Kırmızı Kelebek günlerini sakın kaçırma.

0: Ekim'de takılacak fırsatlar Atasay Altın ve Pırlanta kataloğunda. Göz kamaştıran tek taş pırlantalar cazip fiyatlarla sizi bekliyor.
1: Dyson Hayşet, sis huzurla uyurken hava kalitesini analiz eder. Tozu, alerjenleri ve kirleticileri filtreler. Temizlenmiş havayı bütün odaya dağıtır. Üstelik fısıltı kadar sessiz. Hayşet, Dyson'dan.
2: Damla.
3: Bence çok eğlenceli.
2: Yok, ben almayayım.
4: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
5: Sensodin Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
4: Ben Sensodin Klinik Onarım'ı öneriyorum.
6: Rahatlığı net, ışıltısı net. Bellona'dan anında net fiyat, net indirim. Bellona şıklığı ve rahatlığını %30'a varan indirimle şimdi al, 3 ay sonra 12 taksitle ödemeye başla.
7: Bellona, Bellona.
8: Bu devirde hangi banka herkese %43 getiri veriyor?
9: Bankan Hadis'te veriyor. Bana da 5 milyon lirası olan Ali Bey'e de 5 bin lirası olan Ayşe Hanım'a da. Hadi de herkes vadeli hesabına yüksek getiri kazandı. Sen de indir. Hadi.
10: Bu adamların ne dini hassasiyeti var, ne utanması var, ne ahlakı var. Bir insan Osmanlı olmaktan, Osmanlı'dan gelmekten dolayı bu kadar niye utanç duyar ya? Sormak istiyorum, siz kimin tohumusunuz? Biz özellikle mazlum coğrafyaların umudu olur hale gelmişiz. Siz ne yaptınız ya?
11: Biliyorsunuz bazı beyanatlar veriyor, ifadesini yeniliyor. Şimdi çok çarpıcı bir iddia var.
10: İsterlerse kavga etsinler, isterlerse öpüşsünler, barışsınlar. Bu bizi hiç ilgilendirmiyor. Buradaki aslında bizi ilgilendiren en önemli mevzu şu. Bunlar ülke yönetebiliyor.

0: Sever ailesi. Hemen sipariş ver. Bu lezzeti kaçırma.
1: Metro yine tıklım tıklım.
2: Sakin ol. Gardını al, güvende ol.
3: Redoxon üçlü etkinin içeriğindeki C, D vitamini ve çinko bağışıklığın normal fonksiyonunu destekler. Deneyenlerin %95'inin tavsiye ettiği Redoxon'la gardını al, güvende ol.
4: Bu tatlı aşmış.
5: Kreması süt aşmış. Kreması süt aşmış.
0: Yeni bir macera. Arabasını satan kadın.
6: O fiyata gelmiş.
0: Akıl verenlere karşı tek başına.
7: Tam macera.

0: fırsatları, evinize çok yakışacak oturma grupları, yemek odaları ve yatak odaları 2 Mayı boyunca %25'e varan indirimlerle Doğutaş'a gelin, evinizi fırsatlarla yenileyin. Doğutaş.
1: Üniversitelilerin hayalleri varsa yanında üniversiteli Akbank'ta fırsatları var.
2: Akbank'ta harçlığını katlamalık, kazandıran harçlık hesap var. Sen de üniversiteli Akbank'ta programına katıl, harçlığını ya da düzenli gelirini getir, 12.000 TL'ye varan çift para promosyonu kazan.
3: Ne kadar da motive. Bakalım tezini bitirebilecek mi? Nescafe 3'ü bir arada.

0: gidiyor.
1: Tezini yazdırmayı başardı. Adamım benim.
0: Bakıyorum kendimize gelmişiz. Nescafe üçü bir arada.
2: Şimdi de karşınızda yepyeni Nescafe üçü bir arada Gold. Mükemmel karışım, zengin aromalı Gold kahvesiyle buluştu. Üçü bir aradanın altın çağını keşfedin.
3: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
4: Sana Paradon Tax lazım. Düzenli kullanırsan Paradon Tax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
5: Bana çıkmaz hocam kredi ya.
6: Çıkar, çıkar da her gün dışarıdan kahve almayı hayatından bir çıkar. Hesap basit işte. Ödemelerini düzenli yap, kredi notunu çıkar. Gereksiz harcamamak için de bir alışveriş listesi çıkar. Sonra kredi için hesapta fırsat çıkar. Dene, sana da çıkar. Denemesi bedava. Ocağa çıkar.
7: Şu takımı nasıl bırakıyorsun? Böyle bir kadroyu nasıl bırakıyorsun?
8: Talisca'yı niye sattınız arkadaş? Hangi oyuncularla çalışmayacağına gerçek anlamda bir Fenerbahçe teknik direktörü karar verir.
9: Buradaki sevgiyi hiçbir yerde bulamazlar. Buradaki maaşları hiçbir yerde bulamazlar.
10: Ben rakamları bile bilmiyorum. Ben sahaya bakıyorum.
11: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
12: 50 bin düş.
11: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
13: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde trink sattım.
14: Arabanı arabam.com'a değerinde trink sat.
15: Rahatlığı net, ışıltısı net. Bellona'dan anında net fiyat, net indirim. Bellona şıklığı ve rahatlığını %30'a varan indirimle şimdi al, 3 ay sonra 12 taksitle ödemeye başla.
16: Bellona, Bellona.
17: Bir soğuk, bir sıcak cildini yıpratır. Sen ilgiyle bak. İçeriğindeki provitamin B5 ile cildini koru ve nemlendir. Ve Pantol Derma uzmanlığıyla cildine iyi bak.
18: Bayer'den.
19: Damla önce çok eğlendim. Yok ben almayayım. Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
2: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
19: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
7: Zamanın izinde asalet. Bugünün ayrıca İstanbul'un en seçkin otel dedeni.
3: Le Temple İstanbul Karakul. Kuyo Collection by Hilton.
11: Reklamların ardından Beyaz Ana Haber devam ediyor efendim. İstanbul'da eski binalar yerini yeni yuvalara bırakıyor sevgili izleyenler. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı koordinasyonunda ve Emlak Konut eliyle depreme dayanıklı yeni yaşam alanları inşa edildi. Ekibimiz de Beyoğlu, Üsküdar ve Beykoz'da hayata geçirilen o projeleri yakından görüntüledi. Yeni yuvalarına kavuşan hak sahiplerine ve bölge esnafına mikrofon uzattı.
4: Hayallerimden daha güzel oldu, sağlam oldu, depreme dayanıklı oldu.
13: Herkese bir ekmek kapısı oldu, düzen oldu, çok güzel oldu. Önceden gecekonduydu buralar.
14: İstanbul'da eski binalar yerini yeni yuvalara bırakıyor.
1: Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımızın koordinasyonunda, Türkiye genelinde çok büyük bir kentsel dönüşüm süreci devam etmektedir.
8: Kentsel dönüşüm kapsamında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda emlak konut eliyle depreme dayanıklı binalar inşa edildi.
1: Bu çerçevede Türkiye genelinde 2.761.000 bağımsız bölüm kentsel dönüşüm kapsamına dahil edildi.
6: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız öncülüğünde, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı koordinasyonunda emlak konut olarak kentsel dönüşüm projelerine devam etmekteyiz.
17: Her akşam korkuyla yat, korkuyla kalk ama şimdi yerlerimiz sağlam oldu.
8: Şu an Ok Meydanı'ndaki 2+1 dairenin içerisindeyiz. Bu dairede Durna ailesi yaşıyor. Çok kısa süre içerisinde evlerine kavuştular. Devletin verdiği yardımlar sayesinde maddi zorluk yaşamadılar.
17: Aşağı otoparkta bir tablo sistemleri yapmışlar depreme dayanıklı olsun diye. Yani zemin sallansa da bina sallanmaz.
1: Şu an içerisinde bulunduğumuz yeni Ok Meydanı konutlarında 778 konut, 161 ticari, toplam 939 adet bağımsız bölüm bulunmaktadır.

0: Daha önceki evimde ben çocuklarımı yalnız bırakamıyordum ama burada bırakabiliyorum, güvenli.
1: Çocuk oyun grupları, yürüyüş yolları, peyzaj alanları, 6 kat 958 adetlik kapalı otoparkımız ve 54 adet şarj istasyonu bulunmaktadır.
2: Harabeyken lüks bir daire oldu, lüks bir konut oldu.
3: İstanbul'da emlak konut olarak 27.452 bağımsız bölümün yapımını üstlendik ve bunlardan 19.000'i tamamladık. Çalışmalarımız devam etmekte.
4: Binamız çok eskiydi. Ufak bir sallantıda zangır zangır titriyordu. Şimdi Allah korusun büyük bir depremde en azından korkumuz yok.
3: Kirazlıtepe projemizde özgün mahalle konseptini koruyarak 1122 konut, 37 ticari ünite, toplam 1159 bağımsız bölümünü yaklaşık 200.000 metrekare inşaat alanında tamamladık.
2: Bu mahallenin daha çok kalitesi daha çok arttı.
5: Evlerimiz çok güzel oldu. Güvenle oturuyoruz. Herkese Allah nasip etsin.
6: Müşterilerimiz artıyor. Gelenler çok oluyor. Memnun kalıyor herkes.
3: Çocuklarımızın güvenle oynayabileceği 10 adet parkımız, kapalı otoparkımız, elektrikli şarj ünitelerimiz bulunmakta.
2: Betonları yuva kılan Emlak Konut ailesine teşekkür ederiz.
7: Daha önce işte gecekondu tarzı bir yerde yaşıyorduk. Yanı başımızdan dere geçiyordu. Şu an burada memnunuz.
8: Beykoz Tokatköy projemizde 776'sı konut, 47'si ticari ünit olmak üzere toplamda 823 adet bağımsız bölüm ürettik.
9: Şu an Beykoz Tokatköy'deyiz. Burada da mahalle kültürü yaşatılmaya devam ediyor. İşte çocuklar evlerin önündeki bu oyun alanlarında böyle keyifli vakit geçiriyorlar.
8: Bu projemiz komşuluk ilişkileri, ticari hayat ve sosyal yaşam ele alınan olarak tasarlandı.
10: Önümüzde park var, oturma yerimiz var. Yani güzel. Parkta oturup çayımızı içiyoruz, sohbet ediyoruz.
11: Evler depreme dayanıklı. Tabii öncelikle bu memnun kaldığımız durum.
3: Emlak Konut olarak Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın öncülüğünde riskli yapı stoğumuzun yenilenmesi ve vatandaşlarımızın sıcak yuvalarında güvenli oturması için çalışmalarımıza devam etmekteyiz.
0: Başta Cumhurbaşkanımıza, Murat Kurum'a ve Emlak Konut'a çok teşekkür ederiz.
12: Efendim böylelikle Beyaz Ana Haber'in sonuna geldik. Bir süredir Ankara'dan biliyorsunuz yayınlarımızı götürüyorduk. Yenilenme ve teknik değişiklikler sebebiyle bir süreliğine Ana Haber'e de ara vermek durumunda kalacağız. Şimdilik hoşça kalın.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sunar.
1: Gerçek bir hikayeden uyarlanmıştır. Londra'nın doğusu 1971.
2: Bir başka Terry Leder kilometre düşürmesi daha.
3: Yarın düğününde ne giyeceğini hala karar vermedin mi?
2: Evet tabii Terry. Yeni bir takım. İki düğmeli ve çizgili.
3: Güzel. Ingrid bunu sevecek. Yarın evleniyorsun ha?
4: Umarım.
3: Hadi çık artık. Git hazırlan ve güzelliğine güzellik kat. İhtiyacın yok ama.
5: Terry. Eddie'yi akşam sarhoş etmeyeceğine söz ver. Bekarlığa veda gecesinde.
3: Sadece bir bara gidip bir şeyler içip şarkı söyleyeceğiz. Ah tanrım.
6: Hey! Zahmet olsun, sen ne yapmaya çalışıyorsun ha? Jessel'ın parası bende. Sorun şu, konu bu arabalar ve siz ahmaklar onlara zarar veriyorsunuz.
7: Bay Cezel senin depolamanla ilgilenmiyorum. Ona ne zaman ödeme yapacağınla ilgileniyorum.
6: Bir gün söz veriyorum Perky.
7: Sen bana ne dedin?
6: Sana Perky dedim Perky. Herkes seni Perky diye çağırıyor, onu da Pinky diye.
7: Pinky ve Perky mi?
6: Evet.
7: Televizyondaki lanet çizgi film domuzları insanlar arkamızdan böyle mi söylüyor?
6: Herhalde yüzüne söyleyecek değiller.
7: Ama şimdi sen dedin ya.
6: Aklımı karıştırdın. İnsanları korkutuyorsun.
7: Bizi bir daha buraya getirtme.
6: Her müşteri her zaman memnun olmayabiliyor. Burada ne işin var Martin?
8: Bu gece ne yapıyorsun?

0: Bu gece mi? Edin'i bekarlığa veda partisi. Onu bara götüreceğim. Neden sordun?
1: Sana bir teklifim var Terry.
0: Teklif mi dedin?
1: Çocuklardan önce Players Club'da buluşalım mı? Sana detayları anlatırım.
0: 9'da orada olacaksın.
2: 3 hafta önce.
3: Günaydın Gay.
1: Günaydın Tim. Enis Kat. Tanrılar seni mi çağırıyor?
3: Onun gibi bir şey.
1: Hafta sonu yaramazlık var mı?
3: Neden bahsettiğini anlamadım. Ben evli bir adamım. Ne dersin, iyi görünüyor muyum?
1: Kravattan tam emin olamadım canım.
3: Bu nedir? Barış ve aşk. Bu saçmalıkların aşırısı ikimizi de işsiz bırakabilir.
4: Michael Abdulmalik. Amerikalı emsali Malcolm X'e saygısından kendisine Michael X diyor. Siyasi basın herkesi Michael X'in fakirlerin ve ezilenlerin yanında olduğuna inandırabilir.
5: Notting Hill'in zenci Robin Hood'u. Onu inceledikçe daha beyaz, zengin ve ünlü oluyor. Aslında çoktan hapsi boylaması gereken bir gecekondu kralı, uyuşturucu satıcısı ve kadın satıcısı.
6: Kız ve erkek kardeşlerinin istediğin kira çok fahiş. Öyle değil mi Bay Brown?
7: Arkadaşın Lou Vogel'le aynı fiyatları veriyorum.
6: Bu fare deliğin haftada 10 paper çok. Biliyor musun? Hep soyadı Brown olan bir beyazla tanışmak istemişimdir. Bu ne biliyor musun? Köle tasması. Ve beyaz adamlar atalarıma boyun eğmeleri için bunu taktı. Bana boyun eğer misiniz Bay Brown?
8: O artık senin sadık köpeğin Michael.
6: Beğendin mi?
3: Michael, bence fazla umutlanmamalıyız. Adam kaçırma, gasp, Brown'a saldırmak. Daha önceden yasaları çiğnemiş olman da var. Yani 10 ila 20 yıl arası ceza alabilirsin, anlıyor musun?
6: Sanmıyorum. Beyazların sandığından daha zekiyim ve iyi korunuyorum.
9: Ayağa kalkın.
4: Malum kraliyet ailesinin mensubunun skandal fotoğraflarını yayınlamakla tehdit ederek hapisten paçayı sıyırdı. Bu delilleri elimize geçirene kadar polis harekete geçemez. Savcı ve İçişleri Bakanlığı da buna bulaşmak istemiyor.
3: Peki bu fotoğrafları gören var mı?
4: Evet. Ama şu anda o kişiyi açıklayamam doğrusu.
5: Michael X'i uzun süredir takip ediyoruz. Marylebone'daki Lloyds Bankası'nda kiralık bir kasası var. Fotoğrafların o kasada olduğuna inanıyoruz.
3: Evet, durum ortada. Bankaya bir ekip yollarım. Kasada neyi varsa alırlar.
4: En tepeden onay gerektirir. Bunu gerçekleştiremeyiz. Sorunu anladın mı? 5 ya da 6 ile bağlantısı olmamalı.
3: Hesap vermeyi gerektirmeyecek bir çözüm mü bulmamı istiyorsunuz?
4: Önerilere açığız Tim.
3: İşler sarpa sararsa sanırım ben yanacağım.
4: Genç ve de hırslısın Tim. İşte sana adını duyurma şansı.
3: Teşekkür ederim. Affedersiniz bayan, konuşabilir miyiz?
1: Evet.
3: Neredeydiniz?
1: Fas'taydım.
10: Çamaşırlarınızı kontrol etmeliyim.
1: Tabii, bakın.
3: Aradığımızı bulduk.
1: Ne buldunuz? Ne arıyorsunuz ki? Tim, Tanrı'ya şükür. Başım belada. Neler yapıyorsun? Fas'tan yeni döndüm.
0: İş mi, eğlence mi?
1: Her ikisi de. İçkiler benden.
0: Ne yani, böyle oradan buradan mı konuşacağız?
1: Seni tanırım Terry. Arkadaşlarını da. Hep büyük bir voley peşindeydiniz. Her şeyi anlamlı kılacak bir voley. O da bendi.
0: Neymiş?
1: Banka.
0: Demek banka. Soygun yani. Sen bankayla ilgili ne bilirsin ki?
1: Biriyle birlikteyim. Kendi işi var. Güvenlik sistemleri. Gelecek ay Marylebone'da bir bankaya yeni alarm sistemi kuracak. Trenlerin titreşimleri bankadaki alarm sistemlerine devreye sokuyormuş. Kapatmaları gerekiyor. Yani yaklaşık 1 hafta alarmları olmayacak.
0: Peki sana bunları neden söyledi?
1: Bununla dalga geçtik de ondan. Londra'daki suçluların yarısının bunu bildiğini düşünsene dedi. Ben de onların yarısını tanıdığımı düşündüm ve hatta bazılarıyla beraber büyüdüm.
0: Bak, ben ve dostlarım birkaç iş çevirmiş olabiliriz ama James çetesi gibi bir bankayı soyabilir miyiz sence?
1: Bunun bir kasiyere su tabancası doğrultmakla ilgisi yok. Burada kasaların olduğu bodruma iniyorsun. Gizli zenginlik, güvenle çalınacak para ve mücevher. Çünkü hiç kimse bunu rapor etmeyecek.
0: Dur. Bunu burada konuşamayız, olmaz.
1: Böyle bir fırsat karşına bir defa çıkar Terry. Bunu kaçıramayız.
0: Senden bu gece böyle bir şey beklemiyordum.
1: Sen ne bekliyordun? Ha?
0: Bunu düşünmem gerekiyor.
1: Bekarlığa veda partisini kaçırma.
0: İçki için teşekkür ederim. Eddie kardeşinin seni düğüne davet ettiğini söyledi. Gelecek misin?
1: Orada görüşürüz.
3: Campari soda lütfen, buzsuz
7: tabii
3: olsun.
7: Tabii efendim.
1: Teşekkür ederim. Pekala Tim, ne düşünüyorsun?
3: Bunu yapacak mı?
1: Belki.
3: Şerefine tatlım.

0: Peki tam olarak ne yapıyorsun?
1: Biraz ondan, biraz şundan. Siz hakimle nasıl tanıştınız?
2: Geçen bahar Los Angeles'ta tanıştık. Abi Zenci okulu için para topluyor ve hayat hikayesini yazıyordu.
3: Ne kadar sıra dışı bir hayat değil mi? Ölüler Diyarı'ndan Malcolm X ve ben bu taslağı okumuştum. Hakim bir şair. Siyahi ruhun sesi. Bir arkadaşım hakimin kitabını kutlamak için haftaya bir parti verecek ve hepiniz davetlisiniz.
1: Hakim, bize kitabından bahsetsene.
0: Zenci olarak Amerika'da doğmanın nasıl olduğunu anlatıyor. Dünyaya bir zenci olarak gelmenin ne demek olduğunu bileniniz var mı? Beyaz bayanlar, bu dünyaya zenci bir bebek doğurduğunuzu hayal edebilir misiniz?
4: Banka soyguncusu değil.
5: Belki de bu yüzden paçayı sıyırabiliriz.
6: Bu biraz da ürkütücü değil mi?
5: Benim daha çok ürktüğüm şey gösterecek bir şey olmadan yaşamak ve ölmek. İlk menüetini yazdığından Mozart kaç yaşındaydı biliyor musun?
6: Hayır.
5: Beş. Lanet olası bir menüet.
4: Peki bunu nereden biliyorsun Terry?
5: Şuradaki striptizcinin poposundaki dövmede yazıyor. Hem nasıl bildiğim ne fark eder? Olayı anlayamıyorsun Kev. Söylemeye çalıştığım şey dalga geçmeyi ve tırnaklarımızdaki kiri temizlemeyi bırakmamız.
6: Şimdi yandık baylar. Ayrasızlar. Saat 12 yerinde.
7: Siz ikiniz burada ne yapıyorsunuz? Ayak işlerini başkalarına yaptırdığını sanıyordum.
8: Ortağın Sonya ben muhteşem dükkanındaki fiyatlarını arttırdı. 100'den 120'ye çıkardı.
7: Yani?
8: Yükselen dalga bütün gemileri havalandırır dostum. Sanırım bize borcunuz var.
9: Çünkü Sonya bile baskın yiyebilir.
7: Bunu yaparsınız öyle değil mi? Altın yumurtlayan kazı kesebilirsiniz.
9: Bu aptalca olurdu değil mi?
8: Zaten herkes aynasızların aptal olduğunu bilir.
7: Benim için bir şey yapabilirsiniz. Meslektaşlarınızın adamlarını kulüplerime göndermelerini kesin. Şamatacılar, şehvet düşkünleri. Hepsi bedava seks peşinde. Bakın bu ne kadar iğrenç. Çoğunun ailesi var.
8: Bunu iletiriz.

0: O açgözlü dostlarına başka bir yere gitmelerini söyle, tamam mı? Kimse bana gelmesin. Patronların bu aynasızların hepsini emekliye ayırır. Aklından çıkarma.
1: Ben zenginliği paylaşıp huzurumuza bakalım.
0: Haftada 5 papel ekstra. Hepsi o kadar.
1: İleteceğim.
2: Evet.
3: Daha yüksek, daha yüksek. Hadi. Hadi gel.
0: Hey.
4: Ne yapıyorsun?
0: Bunu yapamam.
3: Çok güzel yaptın işte.
5: İyi işte Edim, iyi işte.
3: Hadi o da öyle durmayın, hadi gelin, hadi.
0: Merhaba.
6: Geçen gün bir dergideydin değil mi? Sahildeki Campari reklamı. Güzeldi.
0: Eskilerden biri olmalı. Artık modellik yapmıyorum.
5: Neden devam etmedin? Hala harikasın.
0: Peki sen neler yapıyorsun Dave?
5: Ben mi? Ha. Film işi ekstra. Bilirsin.
0: Aa, sen Kevin düğün fotoğraflarına devam mı?
6: Düğün fotoğrafları mı? Hayır, bu onlara küçük bir jest. Benim alanım moda. Moda ve pasaportla.
5: Ve inatçı bir kocanın fotoğrafı.
6: Teşekkür ederim Dave.
0: Kararınız nedir çocuklar?
6: İlgileniyoruz. İlk yapmamız gereken yere bir bakmak. Bir görelim. Belki bir kasa kiralarız.
0: Ben kiraladım bile. Yarın gidip bakabiliriz.
6: Tamam, öyleyse yarın.
5: Dikkat bayla.
7: Merhaba.
0: Senin ufaklık bir harika.
7: Uyudu.
0: Düğündeki en muhteşem Nedime bence.
7: Teşekkür ederim Catherine.
0: Sana çok özeniyorum. Kevin, dans edelim mi?
6: Evet tabii.
0: Sizi görmek güzeldi. Hoşçakalın.
5: Güle güle. Görüşürüz ben.
7: Görüşürüz. Bana özeniyormuş. Dalga geçti galiba.
6: Galiba kastettiği para bizim sahip olduklarımızı alamıyor.
7: Sen onunla çıkmamış mıydın?
6: Hayır tatlım, o Kevin. Ona fena tutkun.
7: Ha, sen değildin yani.
6: Hayır. Seninle aramızdaki şey ilk görüşte aşktı.
7: Ha.
6: O geceyi hatırlıyorum. Arkadaşın Audrey ile şu diskodaydı. Daracık eteğinin içindeki poposu muhteşemdi. Benim olmalı dedim. Ama Audrey'nin arkadaşı kapılmıştı. Ben de seni aldım.
7: Seni küstah.
8: Baba, baba benimle dans et hadi. Hadi lütfen.

0: Hadi çek artık şunu. Defol Kevin.
1: Lloyds Bankası, 185 Baker Caddesi.

0: Günaydın. Kasama erişimimi sağlar mısınız lütfen? Martin Love, L.A.V.
1: Tabii efendim.
2: Taksi! Sen oyuncuydun değil
3: mi? Evet öyle. Sizin için birkaç film yapmıştım Bay Vogel.
2: Evet doğru. 22 Carter Caddesi.
1: Bunlar ne tür filmlerdi?
3: Unut gitsin.
1: Hadi.
3: Teknik olarak isimleri pornografi.
1: Şaka yapıyorsun.
3: Hayır.
1: Pantolonunun içinde 30 santimlik bir hançerle mi dolaşıyordun yani?
3: Bu utanılacak bir şey değil ki.

0: İşte burası. En azından kiralık.
1: Sonunda. Nasılım? İyi mi?
2: Daha iyi olabilirdim.
0: İşte.
2: Bu arada içeriden nasıl bilgi alabildin Martin?
3: Martin'in tanıdığı adam sayesinde güvenlik şirketi varmış.
2: Adam mı? Ciddi bir ilişki mi? Evlenecek misin?
0: Zaten evli. Bütün iyi insanlar gibi. Evet şimdi Marylebone yolu ve Biker sokağı. Şu köşede de banka. Yan tarafta tavukçu dükkanı ve 189'da da Lüsek. Burada da bizim dükkanımızın bodrumu ve bağlantılı bir yeraltı otoparkı. Sokaktan görünmeden giriş çıkış yapabilmek için arabayı Glentworth'taki otoparka bırakabiliriz.
3: Dükkanın bodrumundan tavukçuya tünel kazacağız. Oradan da kasa dairesine ulaşacağız.
1: Bir sorun var. Biz tünel kazmaktan ne anlarız ki?
3: Biz anlamayız. Ama anlayan birini tanıyorum. Ne dersin Mambas?
4: Ne mi derim? Derim ki sizi tanıyorum. Ama onu tanımıyorum.
3: Martin'i dert etme, o sağlamdır. Eskiden beri tanıyorum.
4: Terry, geçmişte birçok iş yaptın ama bu ciddi bir iş dostum. Seni açtığını düşünmüyor musun he?
3: Belki de işleri büyütmenin zamanı gelmiştir.
4: Kasanın altı betonarmedir. Termik bir delici gerekiyor. Havalı matkap, jeneratör, ışık, ipler, kablolar, hepsi.
0: Bankanın altına ulaşmak için 12 metre kazmalıyız.
1: Kazı için Camden şehrinden birilerini tutabiliriz.
2: Bu çok zekice Dev. Neden sigorta primlerini de ödemiyoruz? Sen de markalı takım elbiseni kirletmemiş olursun.
0: Bu konuda ne düşünüyorsunuz?
5: Kız ve erkek kardeşlerimi İngiliz sömürgecilerin esaretinden kurtarmak için Trinidad'a dönüyorum.
6: Peki hakkınızdaki suçlamalar, İngiltere'den nasıl çıkacaksınız?
5: Onlar yalancı ve korkak. Benden korkmanın ötesinde ellerinde bir şey olsaydı çoktan hapsi boylamıştım.
3: Sonra görüşürüz Bambo.
0: Ama vitrinde olacak biri gerekli. Dükkanı işi için kiralayabilecek biri.
3: Öyle birini tanıyorum. Guy Singer, kendine binbaşı diyor. Palavracıdır. Ama birileri şüphelendiğinde havalı aksanı onları kandırmaya yeter.
7: Kollar biraz daha dar gibi, ne dersin?
8: Klasik bir kalıp efendim. Kollarınızı başınızın yanında havaya kaldırmamanız ani teslim olma hareketini engeller efendim. Hemen dönerim efendim. Tanrı aşkına burada ne yapıyorsun?
3: Sana bir iş teklifim var Guy. İlgini çekebilir.
9: Otur tatlım.
10: Ne yaptığını sanıyorsun?
9: E'yi test sürüşüne götürüyorum. Patronuna mallarını Bay Cezel'e borçlarını ödeyince alabileceğini söyle. Elini çabuk tutsun çünkü gelecek sefer onun diz kapaklarını parçalarız. Yerinizde olsam başka bir iş arardım.
10: Harika. Şerefe.
3: Şerefe.
10: Hadi anlat bakalım. Bilmediğim ne var? Pazartesi akşamı romantik bir yemek.
3: Bak tatlım. Önümüzdeki iki hafta tuhaf saatlerde çalışıyor olacağım. Sakın ne yaptığımı sorma. Yalan söylemek istemiyorum.
10: Ne yapıyorsun?
3: Bak, satılmayan arabalarla başımıza yeterince dert açtım. Bunu çok iyi biliyorum. Tek istediğim şey oyundan çıkmaktı. Bu işte bu olacak.
10: Öyle mi?
3: Evet. Daha iyi olacağız. Hepimiz iyi olacağız. Sen, çocuklar.
10: Ne kadar korkmalıyım Terry?
3: Teyzene gidip orada kalman daha akıllıca olabilir. İşler yolunda gitmezse.
5: Anlaştık. Trinidad'dan dönene kadar kızlarımı çalıştırmak için %25.
11: Endişelenmene gerek yok. Senin minik kusuruna benimmiş gibi göz kulak olacağım.
5: Senin sanmadığın sürece bir sorun yok. Lou, Trinidad'a gitmişken sana çok kaliteli mallar bulabilirim.
11: İlgilenmiyorum. Benim fikrimi sorarsan, bu ülkenin gençlerinin ahlaki çöküşünden uyuşturucular sorumlu. Seks, seks, seks, daha çok seks. Benim tek ilgi alanım bu.
5: Bence bir düşün, bu işten daha çok para kazanabilirsin. Özellikle polisleri bağlanmışken.
11: Yeterince rüşvet veriyorum zaten. Ama muhtemelen senin ülkenden ayrılmak için ödediğinden fazla değildir.
5: Tek kuruş vermedim. Elimde öyle bir şey var ki, ödeme yapmama gerek yok.
11: Bu ne olabilir Michael?
5: Üzgünümlüyorum.
11: Pekala. Beni ilgilendirmez. Umarım onu iyi saklıyorsundur.
5: Evet, güvenli bir yerde. Tavsiye ettim.

0: Bu adamı tanımıyorum. Kimsin sen?
1: Seni ilgilendirmez.
2: Aramızda gizli saklı yok. Binbaşı dolandırıcıdır. Genellikle yaşlı dulları soyar.
1: Bu konuyu açma sen.
2: Şimdi kendi adına bir markası
1: Stil
2: var.
1: Stil sahibi bayanlar için çanta ve deri aksesuarlar.
3: Güzel.
0: Bölge planlama şubesine tadilatı bildirdim. Bana kanalizasyon, drenaj, gaz ve elektrik çizimlerini verdiler.
2: Daha derine inmek gerekecek.
3: Bu ne için?
0: O bir termik dergeç. Hem betonu hem de metali delebiliyor.
3: Bu işi yapıyoruz demek ha? Yani şov başlıyor değil mi?
4: Neler yapabildiğini görelim.
3: İyi fikir Kevin. Bize bir gösteri yap Bambu.
0: Tamam, şunu tut. Evet. Kevin git oksijen tüpünün yanında dur. Başlıyoruz.

0: Dur.
1: Dikkat edin.
0: Çabuk ol, kapat şunu.
1: Ne yaptığını sanıyorsun sen?
2: Ne yaptıklarını biliyorlar değil mi?
3: Aa, kesinlikle biliyorlar. Profesyonel suçlular.
1: En kötü senaryo ne?
3: Yakalanıp hapse girerler. Bizimle bir bağlantıları yok.
2: Ya senin beraber olduğun model? Ona ne gibi sözler verdin bakalım?
3: Tutulamayacak sözler vermedim. Bakın, banka operasyonundaki tek bağlantımız o. Ama işler sarpa sararsa o bağı koparmak kolay olacak.
1: Gail Benson neyin peşinde?
3: Giderek Michael X'in iç hücresine sızıyor.
4: Kitabımı imzalar mısınız?
5: Birlikte çok eğlenirdik. Baba! Gelmeye karar vermene çok sevindim. Bu babam Sir Leonard Bloom.
6: Gail'in yeni arkadaşıyla tanıştığıma sevindim.
3: Onun yeni adı Hale Kimga.
5: İsimlerimizin harflerinden oluşuyor. Hakim ve Gail.
6: Sizin adınız?
3: Hakim. Hakim Cemal.
6: Aa, evet.
7: Affedersiniz.
8: Bence de öyle. Gerçekten.
3: Merhaba güzelim.
7: Yazar nerede?
3: İşte orada. Başyapıtını imzalıyor.
6: Bu hafta sonu eve uğrayıp Bay Hakim'le anneni de tanıştırsan iyi olur bence.
5: Üzgünüm baba, bu imkansız. Bir süreliğine adalara gideceğiz. Sana içki getireyim.
6: Kitabınız için iyi şanslar.
7: Kitabını okudun mu peki?
3: Şaka yapıyorsun.
7: Doğru. Muhtemelen gizli görevdesin. İngiliz hayat tarzına tehdit eden siyahi güçleri takip almışsındır.
3: Çok komik. Söylesene, küçük girişimimizin durumu nedir?
7: Programa uygun ilerliyoruz. Cuma öğleden sonra dükkanı teslim alıyoruz ve... Biliyorum, bu olay ortaya çıkarsa hapı yutarım.
9: Mavi bir transit minibüs geldi. Yan tarafında Clayson inşaat yazıyordu. Ve bir adam dükkana giriyor.

0: Bir sorum var. Kazıdan çıkacak molozları ne yapacağız?
1: Her şey ayarlandı Dave. Şu köşeyi bir delik daha açıp orayı dolduracağız, tamam?
2: Bunu pazartesi banka açılmadan önce yapacaksak, işe koyulsak iyi olur.
3: Açılışı yapmak ister misin?
1: İşte bu. Başlıyoruz.
0: Tırnaklarına dikkat et Martin.
4: Evet, gösteri başlasın.

0: Hadi dostum.
1: Bey, sen biraz mola ver. Ben yaparım.
2: Sağ ol binbaşı.
1: Dikkat edin.
3: Dave nerede?
1: Bilmiyorum. Neredeydin?
2: Kapı kilitli mi diye baktım.
1: Tabii ki kilitli Dave. Ben kilitledim.
4: Dur biraz. Bak orada kim var.
0: Bu polis ne istiyor ha? Lanet olsun, içeri girmeyecek değil mi?
2: Ben bakarım.
1: Lanet olsun. Bekle, bekle.
3: Sessiz olun, kapıda biri var.
0: Dur. Kapıda biri varmış. Bambaz. Dur. Kapıda biri varmış.
2: Kapıya ben bakabilirim.
1: Bu benim işim. Polisler.
2: Polis.
5: İyi akşamlar. Hala çalışıyor musunuz?
1: Bakın memur bey, depomuzu genişletmeye çalışıyoruz. Tadilatımıza...
5: Sakıncası yoksa efendim. Affedersiniz. Havalı matkap mı kullanıyorsunuz?
0: Evet, şikayet mi geldi memur bey?
5: Evet, bazı komşularınız şikayetçi.
0: Sessiz olmaya çalışırız, tamam mı?
5: Tamam.
4: Bunu nasıl atlattıklarını merak ediyorum.
0: Tim, ben Queen. Evet, dükkana bir polis girdi. Nedenini bilmiyorum. Şimdi de gitti.
1: Ah, atlattık.
3: Gözcü gerekli. Çatıda bir yerde olmalı. Telsizlerimizi kullanırız.
0: Hediye ne dersiniz? İyi bir ona güvenebiliriz.
6: Hayır, başkasını almayacağız.
0: Ganimeti ortak etmeyeceğiz. Ona arabaları veririz. Sonuçta artık ihtiyacım olmayacağını umuyorum.
1: Ah tanrım, yine çıkalım. Mi?
2: Ört şunu.
1: Gelen polis değil. Nasıl yardımcı olabilirim?
7: Dave Schilling'in siparişini getirdim.
1: Nedir o?
7: Tavuk ve patates.
1: Anladım. Bay Schilling için adrese teslim.
2: Teşekkür ederim.
0: Ciddi olamazsın.
2: Çok açım. Baker Caddesi.
0: Telsiz çantada, dürbün de öyle. Bu binanın üst katında olacaksın. Kirası ödendi. Merdivenden çatıya çıkarsın. Liverpool'dansın, iş arıyorsun.
7: Benim Liverpool aksanım yok ki.
0: O zaman sen de kimseyle konuşma.

0: ve her yeri gayet iyi görebiliyorum. Tamam.
1: Yerini aldın mı gece gözcüsü? Burası komuta merkezi.
0: Evet, yerimdeyim. Bankanın önünü görüyorum. Mary Labon yolu ve Baker Caddesi'ni çok iyi görebiliyorum, evet.
2: Batı kanadı temiz Guy, tamam.
3: İsim yok Ed.
0: Affedersin de.
4: Sizi budalı herifler. Ne demiştim size?
5: Gevezelik yok.
0: Affedersin de. Tamam. Lanet olsun.
6: Canlanın beyler. Bundan sonra dükkanı ben izlerim. İkiniz Glenworth sokağına gidip garaj çıkışını kollayın.
7: Tamam.

0: Gece gözcüsü burada. Camdan içeri bakan biri var. Tamam. Bekleyin. Durun. Gidiyor. Gidiyor. Gidiyor tamam.
1: Evet tamam. Gitti tamam.
2: Anlaşıldı gece gözcüsü. Tamam.
3: Ben bara gidip sigara alacağım. Sen de bir şey ister misin?
2: Bir paket çikolata.
4: Buyurun efendim. Evet.
3: İki paket sigara, iki çikolata ve 8 paket de cips.
4: Elbette.
5: Merhaba güzelim. İşler yolunda mı?
3: Dün gece çok korktuk. Polis geldi. Yetkini kullanıp bunu engelleyebilir misin?
5: Hayır, elimizi belli edemeyiz. Görünmeziz, unuttun mu?
3: Keşke olabilsin.
5: Ya arkadaşın Terry? Ganimeti nerede bölüşmeyi planlıyor? Lanet olsun.
6: Buraya yolla şef.
3: Ne oldu?
6: Mola vermem gerekti. Konuştuğun adam kimdi?
3: Kimseyle konuşmuyordum. Benimle konuşmaya çalıştı bilirsin. Böyle şeyler olur.
6: Tabii.
4: Buyurun.
3: Teşekkür ederim. Üstü kalsın.
4: Teşekkür ederim.
3: Burada ne arıyorsun? Beni mi izliyorsun?
6: Hayır. Canım içki istedi.
3: Keyfine bak.

0: Merhaba genç.
1: Nerelerdeydin sen?
0: Dostumuz Hakim seni etkilemiş, öyle değil mi?
1: Biliyorum. Birinci kural, duygularını işe katma. Ama bu keyfini çıkarmayacağım anlamına gelmez. Sen çıkarıyorsun.
0: Babam bu radikallerle arkadaşlık etmene ne diyor peki?
1: Pek mutlu sayılmaz. Neyin peşinde olduğumu bilse kalp krizi geçirirdi.
0: İşte burada. Kredi kartları ve nakit. Fotoğrafların kopyası ve negatifi varsa saklı olacaklardır. Onları bul, imha et ve hemen oradan ayrıl. Michael X Trinidad'da güvende olduğunu sanıyor. Eğer başarırsak bu değişecek. Unutma Gail, adam pisliğin teki.
1: Deli, uyuşturucu bağımlısı, kaçık ve bir kadın satıcısı o.
2: Her şey yolunda mı gece gözcüsü? Bilmem gereken bir şey var mı?
3: Her şey yolunda dostum, tamam. Ya burada tuvaletim gelirse?
2: Bilmem, hayal gücünü kullan. Polis görmediği sürece telsizden uzak dur, tamam mı?
3: Pekala, anlaşıldı. Polis görürsem haber veririm. Birazdan yine konuşuruz, tamam.
4: Hey Bambas! Bu tuğla da nedir?
5: Bilmiyorum, planlarda yoktu. Terry! Bambas! Terry, konuş benimle! Lanet olsun!
6: Lanet olsun!
5: Terry! Konuş benimle! İyi misin?
6: Galiba iyiyim.
5: Ne oldu?
6: Aniden zemin çöktü.
5: Lanet olsun Terry, bana bunu yapma! Öldün sandım!
6: Işığı ver Dave.
5: Aşağıda ne var?
6: İskelet yığını.
5: Şaka yapıyorsun. Bankayı soymaya kalkanlara ait olmadığını umadım.

0: Latince. Kabaca tercümesi, Tanrı'nın ışığı günahlarımızı bağışlar.
1: Latinceyi nereden biliyorsun?
0: Katolik okulundan. Edebi ızdırapla kanayan kalp kardeşliği. Tarih çok ilginç, 1665. O tarihte ne olduğunu biliyorsun.
2: Westham'ın kupa kazandığı son yıl.
0: Londra'daki veba salgını. Burası defin yeri olmalı yani. Bu cesetleri attıkları yer.
1: Bu zavallıların hepsi vebadan mı ölmüş? Bulaşıcı olabilir.
0: Sanmıyorum Dave.
3: Bu dehliz bankanın altına kadar gidiyor. Daha çabuk ulaşacağız.
1: Bu nasıl olacak?

0: Beton. Kasa dairesinin altında. Kasaları toplama zamanı.
1: Bu doğru.
2: Restorana denk gelirsek diz boyu tavuğa gömülürüz.
1: Kanalizasyona da dokunmazsak seviniriz.

0: Ne zaman kasa dairesine ulaşacaksınız? Burada donuyorum, tamam.
1: Orduda askerlerin donmamak için kan akışlarını nasıl düzenlediğini bilmiyor musun? Tamam.
0: Söyler misin bana, sen hangi birlikteydin? Tamam.
1: Evet, yeni üyelere açığız. Tamam, anlaşıldı. Tamam.
2: İlk yardım operatörü, hangi servisi kullanmak istemiştiniz?
3: Polis lütfen.
2: Hatta kalın lütfen.
4: Polis, nasıl yardımcı olabilirim?
3: Evet, ben telsiz operatörüyüm. Sanırım yapılacak olan bir hırsızlığı duydum.

0: Bir mola verdikten sonra kasa dairesine gireriz. Dumanın dağılmasını beklemeliyiz.
1: Şaka yapıyorsun. Hemen içeri girelim.
0: Dave, bir yere gitti yok. Orada nefes alamayız.
2: Gece gözcüsü orada mısın? Tamam.
3: Gece gözcüsü burada.
2: İçerideyiz, tamam.
3: Ne, kasa dairesinde mi?
2: Evet, kasa dairesinde, tamam.
3: Harika, harika.
4: Bu harika haber, tamam.
0: Mola veriyoruz, çok yorulduk. Dumanlar dağılana kadar biraz dinleneceğiz, tamam.
3: Ha, şanslısınız. Artık gözlerim kapanmak üzereydi.
4: Tamam.
0: Artık paranın kokusunu alabiliyoruz. Tamam.
4: Bak, senin her şeyin para
3: olabilir ama benim değil, tamam mı? Ilık bir banyo ve çay istiyorum,
4: tamam.
0: Çayına kavuşacaksın. Biraz daha sabret.
4: Ha, şanslısınız. Artık gözlerim kapanmak üzereydi. Tamam.
0: Artık paranın kokusunu alabiliyoruz.
5: Sizden önce 4 polis karakolunu aradım ama kimse beni ciddiye almadı. Muhtemelen hayali bir şey olduğunu düşündüler.
6: Sinyal ne kadar güçlüydü Bay Edi?
5: Bence 15 kilometrelik bir yarı çaptılar.
7: O bölgede tonlarca banka olmalı.
6: Onları en son ne zaman duydunuz?
5: Bir saattir sessizler.
7: Bu kaydı radyo ve televizyonda yayınlatsak belki birileri sesini tanıyabilir.
6: Hayır. Hayır, sesleri duyarlarsa iletişimi keserler. Dinlemeye devam etmeliyiz. Belki yerlerini açık ederler. Alfie, burada Bay Eddie ile kal. Ben karakola gidiyorum. Herhangi bir şey olursa beni ara. Tamam mı?

0: Merhaba.
1: Ödümü patlattın.
0: Burada ne yapıyorsun?
1: Uyuyamadım.
0: Evet, biraz gerginim ben de.
1: Gelip bir bakmak istedim. Sonuçta geleceğimiz bu kasalarda.
0: Peki kendi payınla ne yapacaksın?
1: Ortadan kaybolacağım. Martin Love yok olacak.
0: Neden? Yok olunca başka biri mi olacaksın?
1: Eskiden kim olduğum bilinmeyecek.
0: Neden Kev'le beni seçtin? Daha iyi hırsızlar bulabilirdin.
1: Eski günlerin hatırına.
0: O günlerin çoğunu Kevin'le geçirmiştin. Benimle değil.
1: Kevin, tutkulu bir ilişkimiz olduğunu sanıyor ama gerçek şu ki... dört çin yemeği ve biraz oynaşmaktan ibaretti, o kadar. Ve bu uzun zaman önceydi.

0: Çıkar hadi, çıkar. Hadi çıkar şunu.
1: Şuna bakın, şu deste deste paralara bakın.
0: Tamam, hadi bakalım. Oo, bunlar harika.
1: Harika.
0: Çok güzel, şunlara baksana.
1: Hadi acele edin.
2: Çocuklar, nasıl gidiyor?
3: Karın güzel taşları sever mi?
2: Hem de nasıl?
0: Parayı alın. Hadi parayı alın.
1: Şunların kalitesine bak.
0: Zümrütler.
4: Bununla yüzme havuzunu bile doldurabiliriz.

0: Dave, gelip bana yardım et.
1: Bu kasanın özelliği ne?
0: Şanslı numaram.
1: Senindir tatlım. Güle güle kullan.
0: Teşekkür ederim.

0: Olamaz. Prenses Margaret.
1: Terry, dul ve yetimler fonunda bir şeyler var mı?
0: Bu yeter mi?
1: Tanrı sizi korusun. Efendi çok çömertsiniz.
2: Bir sisteminiz olmalı. Neyi atıp neyi atmadığınızı bilmiyorsunuz.
3: Paranın neye benzediğini biliyoruz ve onu atmıyoruz, değil mi?
4: Bankayı soymak bu kadar uzun sürer mi?
5: Evet.
6: Bu tarafı temizledik galiba.
7: Tamam, biraz daha nakit.
3: Şuna bak.

0: Evet. Balığın oltaya gelmesi için yem.
1: Hayır, orada değiller. Haberleşmiyorlar.
2: Orada değiller efendim.
0: Sierra Lima 2, bir sonraki bankaya gidin.
1: Hayır.
2: Hala bir şey yok çavuş.
0: Sierra Lima 2, bir sonrakine geçin, tamam.
3: Tanrım, insanlar neler topluyor böyle.
2: Ne buldun Terry?
4: 47.
2: 47 mi?
4: Bana iyi bir yıl gibi geldi.
2: Harika. Harika.
4: Yakala. Oh,
5: yakaladım işte.
4: Hey!
6: Bu harika.
2: Hey! Hey! Alsana binbaşı.
6: Harika.
7: Dinleyin çocuklar, buradalar. Dinleyin, peşinizdeler.
8: Lanet olsun.
9: Polisler kapınızda.
8: Konuş gece gözcüsü.
7: Polisler kapınızda.
9: Dinle, durun, durun. İçeri girmiyor.
7: Onlar ama gitmiyorlardı.
2: Çavuş, şimdi duyduk. Hırsızların gözcüsü bankanın önünde polis olduğunu söyledi.
0: Hangi banka?
2: Bilmiyorum.
0: Zaten bankaların yarısının önünde devriyelerimiz var. Dinlemeye devam edin. Tam yerlerini bulmamız gerekiyor.
7: Bekleyin. Durun çocuklar.
9: Tamam, bir araba yanaştı. Adamın biri polislerle birlikte ön kapıya gidiyor. Çocuklar, ön kapı açılıyor. İçeri giriyorlar. Olamaz.
7: Lanet olsun.
2: Lanet olsun.
9: Kasa nerede?
4: Alt katta. Ben izleyeyim.

0: İyi görünüyor.
1: Herhangi bir sorun yok değil mi?
0: Hayır, her şey yolunda.
1: İçeri bakmak istiyorum.
0: Zamanlayıcı kilit var. Yarın sabahtan önce açılmaz.
1: Hı hı.
0: Bakın, soyulan benim bankam değil. Evet, öyle. Dediğim gibi, burada bir sorun yok. Tamam mı? İçiniz rahat olsun.
1: İyi günler.
0: İyi günler. Güle güle.
2: Çocuklar, sanırım gidiyorlar. Gittiler.
3: Buradan çıkmalıyız. Geri gelebilir.
4: Evet, doğru.
3: Eddie'ye haber vermeliyiz. Gece gözcüsü. Gece gözcüsü.
2: Hayır. Lanet olsun. Aman tanrım. Lanet olsun. Lanet olsun. Lanet olsun.
3: Orada mısın gece gözcüsü?
5: Ambulans Baker Caddesi'ndeki Lyot Bankası'nda olduğunu bildirdi.
3: Gece gözcüsü, beni duyuyor musun? Uyudun mu gece gözcüsü? Gece gözcüsü, orada mısın?
6: Cevap vermiyorsa biz sorun olmalı.
3: Haklısın. Şu paraları ve mücevherleri alıp buradan gidelim.
7: Aletler ne olacak? Bize ele verecek şeyleri bırakamayız.
3: Fırsat bulursak geri döneriz.
4: Diğer kasalar ne olacak?
3: Bu önemli değil Dave. Her şeyi doldurun. Gidelim buradan.
6: Bu zor. Hadi gidelim buradan, hadi.
3: Hayır.
4: Orada değiller çavuş.
5: Emin misiniz?
8: Ambulansın bahsi geçmedi.
5: Bir şey yok. Devam edin Sierra Lima 2.

0: İşte onlar sonunda. Hadi gidelim. Minibüs yola çıktı. Onları izleyeceğiz, tamam.
1: En kısa sürede durdurun onu.
0: Kapıyı aç.

0: ne yaptım
1: çık? Arka kapıyı aç hadi.
0: Adamım benim minibüsü Headport Havalimanı'na bırakmam için bana 50 papel verdi.
1: Lanet olsun.
2: Minibüs nerede?
3: Plan değişti. Önlem olsun diye. Başka bir araç ayarladım.
4: Neden?
3: Çünkü erkek arkadaşınla tanışmadık. İş için sana tüyo veren bir alarmcı. Bize tuzak kurmuş olabilirdi.
5: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
6: Zamanın izinde asalet. Bugünün ayrıca İstanbul'un en seçkin otel dedeli.
7: Le Tam, İstanbul Karakul. Kuyo Collection by Hilton.
8: Türksel sunar. Beş kevizinde reklamlar.
9: Türksel 5G hızı ve kalitesiyle hiç durmadan Türkiye'nin dört bir yanını kapsamaya devam ediyor. Diyeceksiniz ki bunu ne desene anlatıyorsun? Çünkü neden? Çünkü biliyoruz ki çobansız kapsama reklamı olmaz. Olur mu Selim?
10: Olmaz abi. Türk reklamcılığında bu bir gelenektir.
9: Bana soruyorlar. Sen Türkcelli misin diyorlar. Ya ne olacak abi? Çünkü Türksel demek Türksel hızı demek. Türksel hızı demek Türksel kalitesi demek. Kalite demek çoban demek. Doğru mu? Almış reklamın ruhunu. Aferin.
8: Turkcell gücünde 5G hızı kapsaması ve kapasitesiyle efsane. Turkcell 5G Türkiye'nin dört bir köşesinde. Peki sen Turkcell'li misin?
11: Turkcell'leri bağlan.

0: denersin de olmaz mı hiç? Türk mutfağından aldığın ilhamı yenilenen Filiz'le buluştur. Her yemekte kendi hikayeni yaz. Filiz, mutfağın benzersiz.
1: 10-16 Ekim arasında BİM'de lezzet efsane basmati pirinç 239 lira yerine 219 lira. Ekmecik tam buğday unlu ekmek 43 lira yerine 38 lira. BİM,
2: Arçelik kahve keyfi Telvesso'yla büyüyor. Gelenekle gelecek Telvesso'da buluşuyor. Türk kahvesi ve espresso bazlı 30'dan fazla kahveyle Telvesso çeşit çeşit kahve keyfini tek makinede yaşatıyor. Arçelik kahve keyfi tamamen keyfi.
3: Şeflere layık tencereler, en iyisinden beyaz eşyalar, son model telefonlar, taş pınar. Eviniz için her şey var. Taş pınar.
4: Bir kase yaptık, olay oldu. Bu kaseler çok tuttu. Çünkü çeşit çeşit bir kase var. Sen de kendine göre bir kaseni seç. Yanında buz gibi Coca-Cola'yla, herkese göre bir kase menüler 180 liradan başlayan fiyatlarla. Usta dönerciye gelirsin, ne yediğini bilirsin.
5: Taşpınar'da %50'ye varan indirim var. Üstelik elden taksit imkanı var.
6: Uludağ'dan Deep Enerji içeceği. Yepyeni egzotik meyve ve karadut frenk üzüm aromaları, şekersiz seçeneği ve orijinal lezzetiyle eğlencenin altını üstüne getir. Uludağ'dan Deep.
5: Taşpınar'da %50'ye varan indirim var. Üstelik elden taksit imkanı var.
7: Yeni bir macera. Arabasını satan kadın. Akıl verenlere karşı tek başına.
8: Ben macera aramıyorum.

0: kimde takılacak fırsatlar Atasay altın ve pırlanta kataloğunda. Göz kamaştıran tek taş pırlantalar cazip fiyatlarla sizi bekliyor.
1: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. E güneşte yürümek de bir artı, sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla, hayata dolu tarafından bak.
2: Rahatlığı net, ışıltısı net. Bellona'dan anında net fiyat, net indirim. Bellona şıklığı ve rahatlığını %30'a varan indirimle şimdi al, 3 ay sonra 12 taksitle ödemeye başla.
3: Bellona, Bellona.
4: Oğlum, el alemin oğluna bak. Ne kadar düzenli.
5: Anneciğim bunlar gerçek değil. AI, AI.
6: Biz gerçeğiz ve dağınık sevenleriz. Dağınık sevenlere Etin Can

0: Damla?
1: Bence çok eğlenceli. Tamam, benim
2: yok, ben almayayım.
3: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
4: Sensodyne Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
3: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
5: Kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol'le yenileyin. Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
6: Ah, ne kadar da motive. Bakalım tezini bitirebilecek mi? Nescafe üçü bir arada. Zengin kahve tadı ve yumuşacık köpüğün muhteşem uyumu. Tam gaz gidiyor.
7: Tezini yazdırmayı başardı. Adamım benim.
6: Bakıyorum kendimize gelmişiz. Nescafe üçü bir arada.
8: Şimdi de karşınızda yepyeni Nescafe üçü bir arada Gold. Mükemmel karışım zengin aromalı Gold kahvesiyle buluştu. Üçü bir aradanın altın çağını keşfedin.
9: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
10: Sürpriz yapmaya bayılıyorlar.
11: Sevildiğimi hep hissettiriyorlar.
10: Bazen ortalığı dağıtsalar da...
12: Merak etme, suda bekletip sonra yıkayacağım.
10: Hiç gerek yok, piril var.
13: Yeni Piril Ultra Güç. En zorlu kurumuş yağları suda bekletilmiş gibi kolayca temizler.
10: Suda bekletmeden mükemmel temizlik ve birlikteliğin keyfi için...
13: Yeni Piril Ultra Güç.
14: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
15: Bir alana bir bedava isteyenlere yepyeni peynir sever ailesi. Hemen sipariş ver, bu lezzeti kaçırma.

0: barınma grupları, yemek odaları ve yatak odaları 2 Mayı boyunca %25'e varan indirimlerle Doğutaş'a gelin, evinizi fırsatlarla yenileyin. Doğutaş.
1: Ve ailemizin yeni üyesi Beyaz. O değil, yeni Popkek Beyaz.
2: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
3: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care ile en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
4: Damla önce çok eğlendim.
5: Yok, ben almayayım.
6: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
7: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
6: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
8: Metro yine tıklım tıklım.
9: Sakin ol. Gardını al, güvende ol.
10: Redoxon üçlü etkinin sakin içeriğindeki ol. CD gardını vitamini al, ve çinko bağışıklığın normal fonksiyonunu sakin destekler. Deneyenlerin %95'inin tavsiye ettiği Redoxon'la gardını al, güvende ol.
11: Bana çıkmaz hocam kredi ya.
12: Çıkar, çıkar da her gün dışarıdan kahve almayı hayatından bir çıkar. Hesap basit işte. Ödemelerini düzenli yap, kredi notunu çıkar. Gereksiz harcamamak için de bir alışveriş listesi çıkar. Sonra kredi için hesapta fırsat çıkar. Dene, sana da çıkar. Denemesi bedava.

0: Kasko. Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'le uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme. Kazancım Net,
1: Sigortam Net. Üniversitelilerin hayalleri varsa yanında üniversiteli Akbank'ta fırsatları var.
2: Akbank'ta harçlığını katlamalık, kazandıran harçlık hesap var. Sen de üniversiteli Akbank'ta programına katıl, harçlığını ya da düzenli gelirini getir, 12.000 TL'ye varan çift para promosyonu kazan.
3: Getir denince akla ne gelir? Markete değil, kendi için koşanlar gelir. Pestisit analizli meyve sebze arayanlar gelir. Oh, alışverişi hallettik diyenler gelir. Yani kısaca zamanını ve cebini düşünenler gelir.
4: Bu veresiye satan, hali perişan, bu peşin satan. O rahat tabii. Bu da eski yatağını Bambi'ye satan. İşte o daha da rahat, değil mi Hülya Hanım?
5: Hem de nasıl. Siz de markası modeli ne olursa olsun eski yatağınızı Bambi'ye satın. Karşılığında hediye çeki alın. Bambi'den yatak veya yatak seti alan herkese. Bu değiştirme kampanyasını kaçırmayın. Bambim var benim.
6: Burası Popeyes. Anlatılmaz yaşansın. Maxi menüler 175 TL'den başlayan fiyatlarla.
5: Siz de markası modeli ne olursa olsun eski yatağınızı Bambi'ye satın. Karşılığında hediye çeki alın. Bu değiştirme kampanyasını kaçırmayın. Bambim var benim.
7: Ah, ne kadar da motive. Bakalım tezini bitirebilecek mi? Nescafe üçü bir arada. Zengin kahve tadı ve yumuşacık köpüğün muhteşem uyumu. Tam gaz gidiyor.
8: Tesini yasırmayı başardı. Adamım benim.
7: Bakıyorum kendimize gelmişiz. Nescafe üçü bir arada.
9: Şimdi de karşınızda yepyeni Nescafe üçü bir arada Gold. Mükemmel karışım zengin aromalı Gold kahvesiyle buluştu. Üçü bir aradanın altın çağını keşfedin.
10: Rahatlığı net. Işıltısı net. Bellona'dan anında net fiyat, net indirim. Bellona şıklığı ve rahatlığını %30'a varan indirimle şimdi al, 3 ay sonra 12 taksitle ödemeye başla.

0: abi? Toplamışsın aileyi.
1: Aile çok önemli.
2: Hadi ben kaçar.
3: Aha.
2: Arkadaşlarla buluşacağız.
4: Paran var mı?
5: Neyle gideceğim? Nerede harcayacağım?
1: Darladın ama çocuğu.
5: Ama ben nereden bileyim parası yetecek mi?
1: Mobilde ailem var. Çocuğuna ek kart çıkartıyorsun. Harcamalarını kontrol edebiliyorsun.
0: Hesabını tek bir yerden yönetebiliyorsun. O da var.
1: Biraz rahat olun kızım.
6: Zamanın izinde asar. Bugünün ayrıca İstanbul'un en seçkin otel dedi.
7: Le Temp İstanbul Karakol. Kuyo Collection by Hilton.
8: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
9: Çok iyi iş çıkardın.
10: Tam bir ordu disiplinliydi değil mi binbaşı?
9: Artık güvende olduğuma göre sanırım yarbaylığa terfi edeceğim.
10: Ne yapacağım biliyor musunuz? Anneme ev alacağım. Bahçeli bir ev.
11: Kopenhag'a gidersin sanıyordum Zeyn.
10: Neden oraya gideyim ki?
11: Aletini küçülttürmek için.
10: Belki de benden kestiklerini senin ufaklığa eklerler. Ha?

0: Burayı nasıl buldun Terry?
1: Tanıdığım birinin tamirhanesiydi. Şu anda hapiste.
2: Operasyonun kontrolünü nasıl kaybedersin? Ben kontrolün sende olduğunu sanıyordum.
3: Efendim, işe yaradı. Bunu yaptılar. Kasaları soydular.
2: Ve hangi cehennemde olduklarını bilmiyorsun.
4: Aklıma kötü bir fikir geldi. Kasalar para, elmas, mücevher doluydu. Umarım sevgilinle bir işler çevirmemişsinizdir.
3: Size ihanet eder miyim?
4: Bunu daha önce de yaşadık. İki eski meslektaşın şu anda Moskova'dalar.
5: Umarım başka alıcı yoktur.
3: Bize karşı gelmez. Neler yapabileceğimizi biliyor.
4: Bizim kim olduğumuzu nereden bilebilir?
3: Kendine gelince eminim beni arayacaktır efendim. Başka yollara gitmek ölüm emri olur.
4: Umarım arar Everett. Yoksa sorun olur.
0: Al bakalım Bambit, bu senin payın.
6: O büyülü anımızdan sonra asla yıkanmadım tatlım.
0: Hey Dave. Şunlara bak. Bu adamı televizyonda görmüştüm. Yaşlı sapık.
5: Onu daha önce ben de görmüştüm.
0: Belki eski filmlerden biridir ha?
5: Defol Cave.
7: Benim bir önerim var. Payımı alıp yola koyulsam çok iyi olacak. Yarın sabah banka açılınca bu olay ayyuka çıkmadan önce.
5: Aynı fikirdeyim Guy.
1: Hatırlatmama gerek yok ama sakın göze batmayın. O pahalı arabadan almak yok.
5: Alacağım tek şey Kıbrıs'a tek yön gidiş bileti olacak. Geri dönmemek üzere hem de.
7: Bakın sizinle 20 yıl sonra buluşalım. Savoy Grill'de.
0: Evet tabii sana uyabilir ama bizi yine de içeri almayacaklar.
5: Hoşçakal Bimbaşı. Görüşürüz.
7: Bambaşka.
5: Kendine iyi bak dostum.
7: Hoşçakal eski dostum.
5: Kendine çok dikkat et.
0: Hoşçakal.
3: Bol şans.
7: Bambaş. Hoşçakal eski dostum.
0: Pekala, neler oluyor? İkiniz bankadan ayrıldığınızdan beri sürekli bakışıyorsunuz. Ne bu, sevgili kavgası mı?
1: Sanırım Martin'in anlatacakları var.
5: Tanıdım dostum. Prenses Margaret.
0: Lanet olsun.
5: Bunlar nereden geldi?
1: Hangi kasada olduklarını biliyordum Martin. Bize her şeyi anlatsan iyi olacak.
8: Bir ay önce uyuşturucudan Heathrow'da yakalandım. Tanıdığım bir adam bir iyilik yaparsam eğer hapse girmeyeceğimi söyledi. Suçlu dostlarım olduğunu biliyordu. Bunları almak için bir soygun istiyordu.
6: Lanet olsun.
1: Players kulübündeki adam olmalı değil mi? Barda asıldığını söylediğin adam da oydu öyle değil mi?
8: Evet.
0: Kim o adam?
8: Sombrero kulübünde tanıştığı biri. Paravan bir görevde Whitehall için çalışıyor.
1: Dur biraz dur. Yani lanet MI5 mi?
0: Ya da 6 mı?
1: Hepimiz hapse girebilirdik Martin.
8: Hayır giremezdik. Tim'in tek istediği 118 numaralı kasanın içindekiler. Anlaşmamıza göre diğerleri bizde kalacak.
1: Sen buna inandın mı? Hiç tanımadığımız bir adama güvendin mi? Yalan söyledin Martin.
0: Başından beri açık hedefmişiz.
5: Çok teşekkür ederiz.
1: Niye yani? Hiç mi düşünmedin? Uyuşturucudan enselenmek, Tim'in de bir soygun planı olması tesadüf mü?
8: Bunu halledebiliriz. Ona fotoğrafları ve kasadaki geri kalanları veririz. Sonra temiz ve özgürüz.
1: Bunlar basit polis değil Martin. Daha da ötesindeler. Polislerin yapamadıklarını yaparlar. Fotoğrafları gördüğümüzü düşünürlerse bizi hemen harcarlar.
5: Beni dinleyin. Ben bu kareleri gördüm. Yani ya harcanacağız ya da harcanmak üzereyiz. Ben gidiyorum. Bir sürü casus ve polisin kafamı uçurmasını beklemeyeceğim. Guy ve Bambas gibi gidiyorum ben.
1: Burada kalmamız daha iyi olur.
5: Nedenmiş o? Şimdiye kadar birbirimize çok mu dürüsttük? He?
0: Dur biraz.
5: Hayır gel. Hayır ben eve gidiyorum. Önce annemi göreceğim. Sonra da buradan gideceğim. Buradan olabildiğince uzağa gideceğim.
0: Bize gitsek iyi olur. Guy ya da Bambas yakalanabilir.
1: Hepsini alsak iyi olur. Bize kan kusturmak isteyen başkaları da olabilir değil mi? Bir tane versin.
9: Buyurun.
1: Üstü kalsın.
9: Teşekkür ederim.
1: Telsiz konuşmalarımızı duymuşlar.
0: Lanet olsun.
8: Polis 300 bin poundluk banka soygununu tespit etmeye çalışıyor. Hala hangi banka olduğunu bilmiyorlar.
9: 300 bin papel mi?
0: Biraz daha fazlaydı. Daha çok 3 milyon.

0: Alo.
1: Martin'la.
0: Şükürler olsun. Bağla. Hattı takibi al.
1: Benim.
0: Neler
2: oldu? Hangi cehennemdeydin?
3: Londra'dayım.
0: Ha, biliyorum tabii.
2: Yani neresinde?
3: Ne kastettiğini biliyorum.
0: Martin, buluşmalıyız.
1: Aynı fikirdeyim.
3: Neden bana gelmiyorsun? Sana kokteyl yaparım. Eski günlerin hatırına biraz
1: özlem gideririz ha. Aa, doğru ya. Ha,
3: oraya çoktan gittin değil mi? Muhtemelen adamların
1: beni bekliyorlardır.
0: Oyun oynayacak durumda değilsin Martin.
3: Hayır, beni tehdit etme lütfen Tim. Bana tuzak kurup aldırttığın şeyin
1: ne olduğunu neden söylemedin?
0: Kendi iyiliğin için. Güvenliğin
2: benim için de önemli.
3: Tabii. Sana istediğini verince herkes kendi yoluna gidecek.
0: Hı, öyle söz vermiştim.
1: Tamam.
3: Bugün Tottenham Court
1: yolu tüneli, kuzey hattı platform,
3: saat 10.30'da.
0: Tottenham Court yolu 10.30. Güzel.
4: Suça tanıklık eden telsiz konuşmaları duyulunca Londra'daki kasalar kontrol edildi. Gördünüz mü? Basın bu hikayeyle çalkalanıp duracak.
5: Çalkalanmaya başladı bile.
4: O kasayı hemen alamazsak ve polis hırsızları yakalarsa fotoğraflarımıza ne olacağını Tanrı bilir. Philip, bankaya git, olayları kontrol altına al.
0: Baylar, az önce Martin Love'la telefonda konuştum.
5: Neredeymiş?
0: Görüşmeyi Earls Court'taki bir kulübeden yapmış. İyi haber, bizimle buluşacak.
4: Bu iyi haber.
6: Yalnız gitsem daha iyi.
3: Evet. Tim buluşmayı kabul etti.
6: Haberlerde gördüm. Bankanın yerini bulmuşlar. Ne olmuş yani?
7: Geri çekilin lütfen. Buradan geçemez.
8: Üstü kalsın.
7: Lütfen zorluk çıkarmayın. Üzgünüm bayan, giremezsiniz, bir soygun oldu.
8: Soygunu biliyoruz, o yüzden buradayız zaten.

0: Burada çalışan ve bulunan herkesle konuşmanızı istiyorum. Gerald! Hırsızlık masasına mı geçtin? Yolunu şaşırmışa benziyorsun.
1: Bölgesel suç birliğindeyim. Bu yaygaranın sebebini görmek için geldim. Şu telsiz kısmı epey küstahça. Şu telsizci hırsızlar senin adamlarını gafil avlamış. Hepimizi aptal yerine koydular.
0: Evet. Şehirdeki suçlularla içli dışlısın. Sence kim yapmış olabilir?
1: Muhbirlerimin olmadığı kesin.
2: Bakın, uzun süredir burada bekliyoruz ve şu ana kadar bize bir şey anlatmadınız. Neler oluyor?
3: Eğer kasanızın içindekilerin bir listesini verebilirseniz kayıp olanları tespit edebiliriz.
2: Siz? Kasa kiralamanın tek amacı senin gibilerin içindekileri bilmemesidir. Bunu bilmiyor musun yoksa?
4: Roy Given'la konuşmak istiyorum.
0: Evet, benim.
4: Bu soygun artık ulusal güvenlik meselesi. Burayı hemen boşaltın.
0: Bu bir polis soruşturması.
4: Artık değil. Üstlerini ara.
5: Bu kim olduğunu sanıyor böyle?
0: Ajan. 5 ya da 6'dan asla ayırt edemem. Aynı terziye giderler. Hepsi lanet olası aynı okuldandır. Habercilere telsiz konuşmalarının kopyalarını dağıtalım. Belki halk suçluları tespit etmemize yardım eder.
6: Söyler misin? Hangi kasalar soyulmuş?
1: 400 kasanın 100 tanesini soymuşlar.
6: Hap uyuttuk Gary, ikimiz de.
1: İkimiz mi? Neden beni bağlasın ki?
6: Hesaplar tutmalı, kayıt tutulmalı. Defterleri de ben tutamazdım, öyle değil mi?
1: Açık konuş Lou, daha açık konuş.
6: Bir defterim var. Yani sana ve diğer meslektaşlarıma yaptığım ödemelerin kaydını tuttuğum defter. Kiralık kasadaydı. Ama sanırım artık hırsızların elinde olduğunu varsayabiliriz.
1: Aman tanrım, bu olamaz.
6: Umarım onları dürüst meslektaşlarından önce bulmamız gerektiğine katılırsın.
1: Lanet olsun.
7: Korkarım sana bazı kötü haberlerim var Michael.
6: Baker Caddesi'ndeki bankaya ait kasanın numarası...
7: Kaçtı acaba?
8: Neden sordun?
7: Bu hafta sonu kasa dairesine hırsız girmiş ve kasaları soymuş.
6: Kasa numaran 100 ile 400 arasındaysa korkarım ki her şeyin çalındı.
7: Maalesef benimkiler de öyle.
8: Ne? Londra'da böyle bir şey nasıl olur?
7: Bir şekilde oldu işte.
6: Sana söz veriyorum. Hırsızlar bulunacak ve icabına bakılacak.
7: Bundan emin olabilirsin.
8: Teşekkür ederim.

0: Kimse bana dokunmayacak ve izlemeyecek. Martin fotoğrafları Fil Sokağı'na götürüyor. Anlaşıldı mı? ...118 numaralı kasa istiyorsun.
1: Ne tür bir tehlikede olduğunuzdan haberiniz yok, öyle değil mi?
0: Öyle mi, neden? Ne yaparsınız?
1: Pandora'nın kutusunu açtınız da ondan aptal hergele.
0: Tehlikenin de farkındayım, kolay harcanabileceğimizin de. Anlaşmayı değiştiriyorum.
1: Ha, öyle mi?
0: Evet. Yaramaz fotoğraflarını alabilirsin. Ama bir şartım var. Affedileceğiz. Yeni pasaport, ülkeden güvenli çıkış, bütün ekip için istiyorum. Yargılanmayacağımızı, peşimize düşülmeyeceğini garanti eden yasal bir belge istiyorum.
1: Ha, ciddi olamazsın.
0: İstediğin şeye bahse girebilirsin, ben ciddiyim. Geniş yetkili birinden onay istiyoruz. Halkın tanıdığı birinden.
1: Başbakana ne dersin?
0: Evet, olur. Yatından çıkabilirsen eğer. Oyun oynamaya kalkarsan tüm fotoğrafları basına dağıtacağız.
1: Tanrım.
0: Onay için 4'e kadar vaktim var, tamam? Seni arayacağız.
1: Fotoğraflardan bazıları.
2: Aferin sana Tim.

0: Dahası da var mı?
1: Görünüşe göre bunlarla dolu kasalar varmış efendim.
2: Lord Drysdale küçük oyunlarına devam edecekse bu onun sorunu. Bu operasyonun amacı fotoğrafları Michael X'ten almak.
0: Komiteye bir bildiri yayınlatmayı da hesaba katmak akıllıca olmaz mı? Bu suçtan utanç duyacak herkesi korkutmak için.
2: Bunu biz yaptırdık.
3: Hoşça kal anne.
4: Ha, kendine iyi bak tatlım.
3: Tamam canım, içeri gir, üşüteceksin.
5: Dave Schilling mi?
3: Evet.
5: Biraz konuşabilir miyiz?
3: Ne hakkında?
5: Bir banka hakkında.
6: Bir şey söyleyeceğim Bay Schilling. Bu bize biraz zaman kazandırır. Bakın. Benim hayata bakış açım oldukça ön yargılıdır. Gördüklerimin çoğu yozlaşmış, aşağılık ve satılıktı. Bunu yumuşak bir yanımda ya da merhametli bir çizgim olmadığını bilin diye söylüyorum. Beni anlıyorsunuz değil mi?
3: Anlıyorum Bay Vogel.
6: Çok güzel. Böbrek taşım var ve bir türlü dökemiyorum. Da ağrı kesici bu.
3: Birkaç ilaç bana iyi gelirdi.
6: Benden ve arkadaşlarımdan çaldım. Eşyalarım nerede?
3: Bilmiyorum. Bakın banka soygunuyla ilgili hiçbir şey bilmiyorum. Gerçekten.
6: Hala inandırıcı bir aktör değilsiniz Bay Schilling.
7: Acıtmayacak demek isterdim ama acıyacak.
2: Yapmayın, yapmayın. Ne yapacaksınız? Hayır, hayır, hayır. Hayır, istemiyorum. Yapmayın, yapmayın.
5: Buradalarmış.
7: Ama şimdi yoklar. Kapı neden açık?
8: Kimsiniz?
5: Aynı şeyi ben soracaktım.
8: Buradan gitseniz iyi olur. Gidip kendinize çay falan alın.
5: Terry Leder'ı arıyoruz.
8: Terry bir hafta uğramayacağını söyledi.
9: Arayacaktı ama...
7: Ha, sen Eddie'sin değil mi?
8: Evet.
7: Benimle gidiyorsun.
9: Bırak onu! Bırak dedim! Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Edim, daha ne istiyorsun?

0: Çekil lan!
1: Onunla banka soygununu konuşacağız.
2: Ondan uzak!
1: Eddie ya da Dave'i bir daha görmek istiyorsan Terry'nin bu numarayı aramasını sağla.
3: Ne?
4: Telsizci çete her şeyi silip süpürdü. Hepsi burada yazıyor. Telsizci çete her şeyi silip süpürdü.
5: Bu harika haber, tamam.
6: Mola veriyoruz. Duman dağılana kadar biraz dinleneceğiz. Tamam.
5: Şanslısınız. Artık gözlerim kapanmak üzereydi, tamam.
3: Anne! Babam radyoda!
7: Saçmalama tatlım.

0: Yetkililer Marylebon banka soyguncuları arasında geçen bu telsiz görüşmelerini soyguncuların seslerinin halktan birileri tarafından tanınmasını umut ederek yayınlıyoruz.
1: Alo.
2: Wendy.
1: Radyolardasınız Seri. Meşhur oldunuz. O bankayı soydunuz değil mi? Haberlerde söyleneni. Ah tanrım. Böyle bir şey için yıllarca hapis yatabilirsiniz Seri. Yıllarca.
2: Hapse girmeyeceğiz. Her şey kontrolüm altında.
0: Biraz sabret. Çocukları dışarı çıkarma.
2: Seni seviyorum Wendy. Kapatmalıyım.
1: Dikkatli ol Terry.
3: Sorun nedir anne?
1: Yok bir şey tatlım.
3: Terry.
4: Eddie'yi götürdüler.
2: Tanrım kim?
3: Hırsız değillerdi.
4: Bilmiyorum, polis olabilirler.
3: Sana bir numara bıraktılar. Dave ve Eddie'yi
4: bir daha görmek istiyorsan onları aramalıymışsın.
2: Dinle beni Ingrid. Yemin ediyorum o geri gelecek.
4: Kalemin var mı?
2: Evet.
3: 0, 1, 9.
2: Tamam, tekrar et.
3: 4, 6, 0.
2: Evet.
5: Michael, ben Lou Vogel.
6: Evet.
5: Suçluları tespit ettik ve...
6: İnanabiliyor musun, amatörler? Ara sıra suç
5: işleyenlerden. İşi onlara getiren kadının adı
6: da Martin. Çağrışım yaptı mı?
7: Hiç duymadım.
5: Kadının dairesine gittik. MI5'ten
6: adamlar çoktan oradaydı. Benim polislerimi kovalamışlar.
5: Sence bu adamlar neden küçük bir
6: mahalle bankasının soygunuyla ilgileniyorlar?
7: Bilmiyorum.
6: Bankayı? Bence biliyorsun.
5: Ve tahminime göre kasa numaran
6: 118. Bence hırsızların esas peşinde oldukları şey fotoğraflardı.
5: Malum, kraliyet prensesinin fotoğrafları.
7: Bunu nereden biliyorsun?
6: Çünkü bu noktada esirime güveniyorum.
5: Ona verdiğimiz acıyı kimse kaldıramazdı. Bu yüzden beni aptal yerine koyma. Bu faciaya şantaj malzemelerini
6: bankada tutarak sen neden oldun?
7: Bunu tavsiye eden sendin. Soho Porto Kralı tarafından zarlanacak değilim. Fotoğraflarımı geri al. Yoksa Londra'da gördüğün her zencinin seni öldürmeye geldiğini düşünerek yaşamak zorunda kalırsın.

0: Ne yapıyorsun?
1: Oh, merhaba Michael. Hakim kitabının bir kopyasını istedi.
0: Ne aradığını çok iyi biliyorum. Ama onu bulamayacaksın.
1: Sen neden söz ediyorsun? Hakim, kitabını buldum.
2: Beni anlamıyorsun. Kasam ve arkadaşlarımın kasaları soyulmuş olabilir. Bir şeyler yap. Sen koskoca hükümetin bir bakanısın, hı-hı, Tanrı aşkına.
3: Sonya, gerçekten yardımcı olabileceğimi hiç sanmıyorum.
2: Belki de olayı tam kavrayamıyorsun. Bende fotoğraflar var. Hem de tehlikeli fotoğraflar. Senin fotoğrafların, Miles Orchard'ın, tüm müdavimlerimin canlı görüntüleri o kasada. Birbirinizi tanımanız teselli eder mi bilmem.
3: Sende fotoğrafları mı var? Seni düzenbaz sürtük.
2: Büyük bir çocuk ol. Whitehall'daki arkadaşlarınla konuşmanın tam sırası.
4: Evet bu. Bu o.
5: Guy Arthur Singer. Dolandırıcı ve eski suçlu. Birkaç yıl önce Scrambles'da yatmıştı.
4: Pisliğin teki demiştim. Kadın satıcısı gibi konuşuyordu. Hı.
5: Teşekkür ederim bayım. Teşekkür ederiz.
6: Alo. Kiminle görüşüyorum?
7: Terry Ladder, Kevin Sivine, Martin Lopp, Eddie Burton.
6: Bay Schilling bu konuşmayı yapma nezaketini gösterdi.
8: Dave'i hemen telefona ver.
7: Aa, çok üzgünüm ama şu anda biraz keyifsiz gibi. Ne istiyorsun?
6: Çaldıklarınızdan birkaç şey. Koyu, kırmızı
7: bir defter. Ve MI5'in
6: ilgilendiğinden emin olduğum fotoğraflar. Hayır. Yani kraliyet portföyünü.
8: Sadece para ve mücevher var.
6: Tekrar bakmanızı öneririm. Arkadaşlarınla konuş.
9: Alo, kimsiniz?
8: Eddie, ben Terry.
7: Terry.
9: Terry, lanet olsun. Devin canını okudular ve bana da aynısını yapacaklar. Yardım etmelisin.
7: Beni dinle Eddie.
8: İstediği şeyi bende değil.
9: Hayır. Hayır, istedikleri sende olmalı. Dostum, yardım etmelisin. Lütfen.
7: Eddie, ne yapabilirim? Bende olmadığını söyle.
9: Hayır. Terry,
8: lanet
9: yardım
8: olası
9: et.
8: Defterim bende olmadığını söyle Eddie.
7: Bunu o

0: dürtüye söyle.
1: Onda değilmiş.
2: Tabii.
1: Hayır. Hayır. Hayır.
3: Hayır. Devi öldürdüler.
2: Edi.
3: Devi öldürdüler.
2: Edi.
1: Devi öldürdüler.
3: Edi.
1: Devi öldürdüler.
2: İstediğim şeyi bulmak için bir saatin var.
0: Yoksa bu adamı da öldürürüm.

0: ihanet olsun. İşte bu. Lou Vogel. İşte bu o hergele. Soho West End bölümü polislerine yapılan ödemeler. İşte haftalık ödemeler. 50 papel burada. Şurada da 20. Muhtemelen Londra'daki bütün ahlaksız polisler.
1: Bunların hiçbiri olmayacaktı. Kimse incinmeyecekti.
2: Senin suçun değil. Kendimizi düşünmeliyiz ve tabii Eddie.
0: Fotoğrafları Vogel'e vereceğiz. Tim'i unutun gitsin. Tim'e verirsek Vogel ve adamları peşimize düşer. Eddie'nin de kellesi gider.
2: İki durumda da ayvayı yedik.
3: Miles, bir sorunumuz var. Ciddi bir sorun. Sonya Byrne'ın bankada sakladığı bir şey bu hafta sonu çalınmış. Ve kasasındakilerin ortaya çıkmasından endişe ediyor.
4: Maalesef korktuğu şey gerçekleşti. Sonya'nın daha sağlam biri olduğunu sanıyordum.
3: Öyleyse cin şişeden çıktı. İkimiz için de.
4: Henüz değil. Adamlarım hırsızların fotoğrafları pazarlık amaçlı kullandıklarını söylüyorlar.
3: O halde istediklerini ver.
4: Harekete geçildi. Komite bu olayın tamamını kapsayan bir emri hazırlamak için çalışıyor. Basın susturulacak. Örtbas edilecek.
5: Ne?

0: Yazık olur öyle değil mi? Yani dostların birkaç fotoğrafı için seni terk ederse. Alo.
1: Şimdi beni dinle Bay Vogel ya da adın her ne olsa. Hadi durma ve öldür onu. Bak bakalım umrumuzda mı? Biz hazineyi topladık. Defteri ve fotoğrafları Scotland Yard'dan alabilirsin.
2: Bunu yapmayın.
1: Rüşvet defterini istiyorsan yarın tek başına. Saat 11'de Paddington istasyonunda birinci platformda ol. Asker heykelinin yanında. Orada bir gazete standı var. Eddie'yi de getir. Canlı olarak ama. Bu tek şansın Vogel. Sakın mahvetme.

0: Sana bir hediye aldım. Anneyi üzmediniz değil mi?
1: Hayır.
0: Annenize biraz konuşmalıyım. Bizi yalnız bırakın, tamam mı?
2: Hadi.
0: Hadi bakalım.
2: Aferin size. Evet. Neler olduğunu anlatacak mısın?
0: Biri Dave'in işini gördü.
2: Ne durumda?
0: O öldü.
2: Aman tanrım Terry. Bize ne yaptın sen ha? Bize ne yaptın?
0: Wendy, söz veriyorum bu işi çözeceğim. Çözdüğümde ise İngiltere'den ayrılacağız ve her şey değişecek. Ters giden bir şey olursa bunu kullan. Yeterince nakit var. Pound, frank, dolar. Ülkeden ayrılabilir, kızlarla bir hayat kurabilirsin. Mecbur kalırsan bunu yap Wendy, söz ver bana.
2: Bunlar soygundan değil mi?
0: Benim payım evet.
2: Gazeteler bir kadın olduğunu yazdı. Martin'di. O da mı işin içinde?
0: Evet, işi bize getiren oydu zaten.
2: Onunla yattın mı Terry? Onunla yattın mı Terry? Söylesene. Biliyor musun? İlk günden beri hep sendin. İlk tanıştığımız gün arkadaşım Audrey'e dedim ki bu adamla evleneceğim ve çocuklarını doğuracağım. Hep yanında oldum senin. Ne olursa olsun hep yanında oldum, değil mi Terry ya? Seni A diyelim.
0: Tanrım. Beni terk edebilirsin. Bunu hak ettim. Sana mutluluktan çok üzüntü verdim. Ama seni seviyorum. Çocukları da. Bu yüzden bunu yaptım. Hepimizi bu hayattan kurtarmak için.
1: Anne kapıyı aç. Anne aç hadi.
0: Gerisini sonra hallederiz.
2: Odanızda oynayın.
0: Hala beni istiyor olursan.

0: İyi fotoğraf çekiyor ha Tim.
1: Lord Mountbatten bu konuda kraliyet çıkarlarını temsil etmeyi kabul etti. Mevkisi senin için yeterince yüksek.
0: Lord Mountbatten mı? O hergileyle hep tanışmak istemişmiş.
1: Aa evet, eminim o da seni tanıdığına çok sevinecek.
0: 11'de Paddington istasyonunda ana saatin altında olsun, yoksa anlaşma olmaz.
1: Yeni pasaportlarınız ve belgelerinizle orada olacak. Fotoğrafları görür görmez onları size verecek.
0: Bir başka sorun var. Bu soygun bazı yerel suçluları kızdırdı.
1: Cesaretin peşinden şöhret gelir.
0: Arkadaşlarımızdan biri öldürüldü.
1: Bankanın kasa müşterisi listesi göz önüne alınınca bu hiç şaşırtıcı değil. Dinle Terry, anlaşmamız sadece kraliyet fotoğraflarının geri alınmasıyla ilgili. Hasılat ve kızgın tipler senin sorunun, benim değil.
0: Saat 11'de, Paddington istasyonunda.
2: Gail, Michael bahçede seni görmek istiyor.
3: Neden peki?
2: Bilmiyorum.
4: Gail gel. Gel de şuna bak. Gel. Sana bir şey göstermek istiyorum.
3: Bu ne için? Aa!
4: Aa! Senin için.
3: Bunu hak edecek, ne yaptım?
4: Benden çalmak için gönderilmiş bir ajans. Aa! Ve kimse Michael X'ten çalamaz. Aa! Hiç kimse.
0: Bak bakalım baştaki polisten bahsediyor mu?
5: İşte burada. Davanın başında Marylebone polis karakolundan dedektif çavuş Roy Given bulunuyor.
0: Roy Given. Roy Given'ın adı yok. Demek ki dürüst bir herif.
6: Yani ahlaksız polislerin isimleriyle ilgilenecektir.
0: Evet, bu zor olacak.
6: Lanet olsun.
5: Bir şey yok mu?
6: Hayır.
0: Niye, bahsedilmeye değmez miyiz? Bu garip değil mi sizce?
5: Aslında biraz ürkütücü ama haber yok olabiliyorsa biz de olabiliriz.
7: Sonraki durak Hedgemeyer yolu.
6: Evet. İşte bu benim durağım.
0: Görüşürüz dostum.
5: Kendine iyi bak. Dikkat et.
6: Tamam.
0: İyi şanslar ki.
6: Tamam.
0: Nereye gideceksin? İşler planlandığı gibi giderse.
5: Benimle geleceksen sana söylerim.

0: Günaydın. Ben şey Roy. Roy Given arıyorum. Çok önemli.
1: Roy Given mı?
0: Evet.
1: Konunun ne olduğunu sorabilir miyim?
0: Kendim söylemeyi tercih ederim. Tek söylediğim geri kalan ödemelerle ilgileniyorsanız...

0: Yazarı Paddington istasyonunda saat 11'de birinci platformda olacak.
1: Peki bu sizin elinize nasıl geçti acaba?
2: Sonraki durak Paddington istasyonu. Baker attığı için aktarma durağıdır.
3: Umalım da kimse geç kalmasın değil mi? Arkadaşın Tim orada.
4: Bol şans.
0: Seni tek parça halinde görmek ne güzel.
4: Kendi arkan için endişelendin Tim, benimki için değil.
2: 23 sefer sayılı tren hareket etmiştir. 23 sefer sayılı tren hareket etmiştir.
4: Aşağılık birisin Tim. Bunu başından beri tezgahlıyordun değil mi?
0: Hadi ama zengin, özgür ve temiz olacaksın. İstediğin bu değil miydi?

0: Sen arabada kal.
1: Pekala.
2: Lanet böbrek taşı. Umarım yakında geçer.
3: Tren perona yanaşmıştır. Bütün yolcularımızın biletleriyle birlikte yerlerini almaları önemli rica olunur.

0: Savaştan bu yana bu kadar heyecan yaşamamıştım.
1: Biraz geciktik lordum.
2: Arkadaşın nerede?
3: İşte Terry. Gazete standının yanındaki.
2: Dur. O iki kovboyu kızın dairesine görmüştüm. Bu bir tuzak. Onlar MI5.
3: Terry! Terry!
4: Lord Mountbatten.
0: Evet.
4: Anlaşmayı biliyorsunuz. Bize yeni kimlik verip yargılanmayacağımızı kabul ettiniz.
0: Kraliyetin bu vaadini tutacağına söz veriyorum.
1: Belgeler ve garantileriniz. Yerinizde olsam onları güvenli bir yerde saklardım.
4: Evet, kiralık kasa olmayacağına emin olabilirsiniz.
0: Hazırlık yapmış. Teşekkür ederim.
5: Martin. Benim için her şey iş değil.
6: Neler oluyor? Defter
2: hemen
6: nerede?
2: Kapıyı aç.
3: Hayır, hayır.
2: İçeri gir.
3: Hayır.
2: Orada kal yoksa ölürsün.
0: Nereye böyle babalı? Bu değil şimdi.
4: Al sana pislik. O ukalalığına ne oldu ha?

0: Haydi çık dışarı, çık.
1: Devi öldüren adam işte bu.
2: Çek ellerini. Tutuklayın, onlar banka soyguncusu.
0: Lanet olsun.
1: O herifler arkadaşlarımızı öldürdüler. Biz masumuz.

0: Şimdi gerçekten enselendik mi Terry?
1: En azından zavallı dev gibi ölmedik.
2: Bak, ayağa kalk seni pislik yergini.
1: Bir şey söyleyeceğim. İstediğim...
2: Tutuklusun. Götür onu.
3: Yürü bakalım. Bin şuraya.
4: Denedim dostum.
1: O Roy Given mi acaba?
0: O kim?
1: Dürüst bir polis olmasını umuyorduk.
3: Burada güzel bir tasma var Roy. Bu ikisi Baker Caddesi banka soyguncusu çetesinden.
2: Bu adamı tutuklayın.
3: Peki efendim. Sen neden söz ediyorsun? Onlar Baker Caddesi çetesinin parçası.
2: Onları bilmem ama seni biliyorum ahlaksız herif. Kelepçeleyin onu hemen.
3: Ama soyguncu olan onlar.
2: Burada soyguncu yok.
3: Başını eğ.
2: Şimdi sanırım elimizde Bay Vogel'ın utanç defteri var.
1: Beni bırakırsanız onu size getiririm. O bana ait.
5: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
6: Zamanın izinde asar. Bugünün ayrıca İstanbul'un en seçkin otel dedeli. Letam, İstanbul Karakul. Kuryo Collection by Hilton.
7: Engin Can.
8: Dedeciğim.
7: Yoksa sen de mi bonus doldun?
8: Bonus kıllı.
7: Ne?
8: Dede sen dedin ya hesabını benim cebine göre harca diye.
7: Ben böyle şeyleri ne zaman söyledim sana?
9: Nerede ne harcıyor bilin de dedim.
8: Seni dinledik. Bonus kıllı oldum.
7: Yıkıldım şu an.
8: Bonus kıllı da yıkılıyor dede.
5: Çocuğunuzun bonus kıl ek kredi kartı olsun. Havası onda, kontrolü sizde olsun.
10: Her alışverişte %5 geri ödeme, hızlı ve ücretsiz kargo, seni tanıyan VIP müşteri hizmetleri ve çok daha fazlası. Karaca uygulaması, Karaca'nın en büyük mağazası. Cepte Karaca var mı?
11: Ticarette her işin yükü başka, değil mi? Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota gibi. Misal Pro S Cargo. Fırsat buldun mu yeni işler açacaksın başına. Oğlum bunları bağlamadın mı? O da sana uyacak. Bir de 10 yıla kadar garanti.
12: Bu Salı binde yedik piliç baget 79 lira. İçim %0,5 yağlı süt 39 lira 50 kuruş.
13: Uludağ'dan Deep Enerji içeceği. Yepyeni egzotik meyve ve Karadut Frank üzüm aromaları, şekersiz seçeneği ve orijinal lezzetiyle eğlencenin altını üstüne getir. Uludağ'dan Deep.
14: Yıl dönümü ürünlerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 72. yıl kaçırılmayacak ürünlerle geliyor. 10-12 Ekim tarihleri arasında Züccaciye Mutfak ürünlerinde bir alana bir hediye Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
15: Şu geçen yılki boş yok kampanyası çok inancı. Kesin herkes kullanmıştır bunu.
16: Herkes değil.
15: Herkes kullanana kadar duramayız Naci. Üstümüze düşeni yapacağız. Herkes kullansın diye milyonlarca lira değerinde yakıt puan hediye. Club Smart üyelerine boş yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın.
17: Daha fazla uzatmasak mı?
18: Bence uzatalım.

Kasko. Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'te uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.

İçinde takılacak fırsatlar Atasay Altın ve Pırlanta kataloğunda. Göz kamaştıran tek taş pırlantalar cazip fiyatlarla sizi bekliyor. Sana

0: 101 uygulamasıyla her yerde kazanan sensin.
1: Hiçbir şeyin eski tadı yok. Oysa bazı şeylerin de tadı hala aynı. Özlenmenin, vefanın tadı hala aynı.
2: Sen seversin diye aldım.
1: Bunu duymanın tadı hala aynı. Bu topraklarda aynı kalmış bir şeyler hala var. İyi ki var. Eti Burçak.
3: Evinize ışıltı katacak ürünlerde %10 indirime ek, anında %10 indirim Mondi Home'da.
4: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
5: Mutluluk denince akla her hasattaki emeğin gelir. İyi ki dediğin anların gelir. Mutluluk sensin aslında. Yanındayız her anında.

0: bilginiz standartları yükseltir. Bu standartlara ancak bilimin rehberliğinde ulaşılır. Annelerin bir numaralı tercihi olarak bebeklerin bağışıklık sistemini araştırıyor, D vitamini ile bağışıklık sistemini destekliyoruz. Aptamil, sevginiz standartları yükseltir, uzmanlığımız ona ulaşır.
1: Bu filtre size dişlerinizin sarı olup olmadığını gösteriyor. Colgate Optic White Purple Reveal. Sarı tonları anında düzeltir. Daha beyaz dişler için merhaba purple, merhaba ışıltı. Parıldayan bembeyaz bir gülüş için sıradaki adım. Yeni Colgate Optic White Purple Serum.
2: Çoğunluk kafaya vurduysa o kafayı bir Crocs'la. Crocs patlayan lezzetle kafayı Crocs'la.
3: Halı, kumaş, seramik. Kapalı çarşıya bakmadan alınmaz. Altın, dolar, gümüş. Hadi'ye bakmadan alınmaz. Çok iyi kurlar için. Hadi uygun.

0: Kırmızı Kelebek günleriyle sen de evini yenile. Şimdi tüm takım alışverişlerinde 30.000 TL'ye varan indirimler seni bekliyor. Kırmızı Kelebek günlerini sakın kaçırma. Kelebek.
1: Temiz bir evde olduğunu hissetmek harika. Yeni Vileda H2 Pro'nun temiz ve kirli suyu ayıran çift hazneli sistemiyle tanışın. Temiz suyu püskürtün, silin ve kiri tamamen hazneye hapsedin. Kir kovada, temizlik evinizde kalsın. Yeni H2 Pro. Vileda'dan.
2: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
3: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
4: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
5: Sadece dururlar.
6: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
7: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
8: Bravo vallahi.
9: Sen de sadece durula.
10: O da kim öyle? Bir de böyle deneyelim. Etik Aram Gurme. Her ısırıkta hazza ulaş.
11: Bana çıkmaz hocam kredi ya.
12: Çıkar, çıkar da. Her gün dışarıdan kahve almayı hayatından bir çıkar. Hesap basit işte. Ödemelerini düzenli yap, kredi notunu çıkar. Gereksiz harcamamak için de bir alışveriş listesi çıkar. Sonra kredi için hesapta fırsat çıkar.
13: Dene, sana da çıkar.
12: Denemesi bedava. Hoca çıkar.

0: Bu adamların ne dini hassasiyeti var, ne utanması var, ne ahlakı var. Bir insan Osmanlı olmaktan, Osmanlı'dan gelmekten dolayı bu kadar niye utanç duyar ya? Sormak istiyorum, siz kimin tohumusunuz? Biz özellikle mazlum coğrafyaların umudu olur hale gelmişiz. Siz ne yaptınız ya?
1: Biliyorsunuz bazı beyanatlar veriyor, ifadesini yeniliyor. Şimdi çok çarpıcı bir iddia var.
0: İsterlerse kavga etsinler, isterlerse öpüşsünler, barışsınlar. Bu bizi hiç ilgilendirmiyor. Buradaki aslında bizi ilgilendiren en önemli mevzu şu. Bunlar ülke yönetebiliyor.
2: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
3: 50 bin düş.
2: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
4: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde drink sattım.
5: Sıcaktan kafam kaşındı. Biraz serinlesek mi?
3: Hadi kaşıntıyı kafada bitirelim.
6: Yeni Head & Shoulders buzlu mentol ferahlığı. Kaşıntı giderici ve kepek karşıtı formülüyle -5 derece serinlik hissi. Kafa

0: Sevginiz standartları yükseltir. Bu standartlara ancak bilimin rehberliğinde ulaşılır. Annelerin bir numaralı tercihi olarak D vitamini ile bağışıklık sistemini destekliyoruz. Aptamil, sevginiz standartları yükseltir, uzmanlığımız ona ulaşır.
1: Ah, ne kadar da motive. Bakalım tezini bitirebilecek mi? Nescafe üçü bir arada. Zengin kahve tadı ve yumuşacık köpüğün muhteşem uyumu. Tam gaz gidiyor.
2: Tesini yazdırmayı başardı. Adamım benim.
1: Bakıyorum kendimize gelmişiz. Nescafe üçü bir arada.
3: Şimdi de karşınızda yepyeni Nescafe üçü bir arada Gold. Mükemmel karışım zengin aromalı Gold kahvesiyle buluştu. Üçü bir aradanın altın çağını keşfedin.

0: başlayan fiyatlarla.
1: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyu tatlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
2: Rahatlığı net, ışıltısı net. Bellona'dan anında net fiyat, net indirim. Bellona şıklığı ve rahatlığını %30'a varan indirimle şimdi al, 3 ay sonra 12 taksitle ödemeye başla.
3: Bellona, Bellona.
4: Bu cheesecake'i nasıl yaptınız?
5: Sütaş labneyi.
6: Sütaş labne. Lezzeti efsane, hafifliği şahane.
7: Dyson'ın en güçlü ve en akıllı kablosuz süpürgesi V16 Piston Animal. Konik başlık, saçları ve tüyleri fırçaya dolanmadan toplar. Hazne boşaltılırken geride toz bırakmaz. Dyson.com.tr ve Dyson satış noktalarında.
8: Zamanın izinde asar. Bugünün ayrıca İstanbul'un en seçkin otel dedeli.
9: Le Temp İstanbul Karakol. Kuyo Collection by Hilton.
10: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
11: İşte defteriniz.
12: Terry, düşündüm de senin gibi zeki bir adam her ihtimale karşı birkaç kopyasını saklamıştır.
11: Ne ihtimali? İşler kötüye giderse diye mi?
12: Eğer gün yüzüne çıkarlarsa sakın seni bulamayacağımızı düşünme.
13: Bütün ekiplerin dikkatine. Derhal merkeze bekleniyor.
14: Dışarı. Hadi toz ol. Sen de hadi.
15: Bu nasıl olur?
11: Bilsem söylerdim, yürümeye devam et.

0: Çıkmaktan yeterli mi? Ama hala kendine bir faydan olabilir. Seninle kalan bir İngiliz vatandaşı var. Adı Gail Benson.
1: Buradaydı ama gitti.
2: Arka tarafa.
1: Tamam.
2: Burada efendim.

0: Dev'le arkadaş mıydınız?
1: Aa, evet.
0: Nereden?
1: Biz Dev'le işten tanışıyoruz.
2: En sevdiklerimizdendi.
0: İyi misin?
3: Evet. Nereye gideceksin ki?
0: Nereye gitmek istersin?
3: Üzgünüm, artık tek başımayım.
0: Evet, denemeye değerdi. Bir tane daha ister misin?
3: Evet, alırım. Yolda içebilirim.
4: Teşekkür ederim. Keşke Dave bunları görebilseydi.
0: Evet, Dave'e içelim.
4: Dave'e.
0: Dave'e.
2: Ne istiyorsun Martin?
3: Size bu sıkıntıyı yaşattığım için üzgünüm Wendy.
2: Baksana, zenginiz artık.
5: İşin bittiğini biliyorum ama arabalar gerçekten bizim mi?
0: Evet. Hepsi sizin. Jessel'ın parası ödendi.
3: Yalan söylemeyeceğim. Onunla giderdim. Ve seni aklından silerdim ama... O bunu kabul etmedi. Üzgünüm.
0: Karın Martin'le konuşuyor.
6: Biliyorum ki. Biliyorum.
3: Hep sendin Terry.
0: Herhalde. Evet.
2: Şuna bak.
0: Gece balık hadi var
7: bakayım.
0: Ha.
7: Soygundan kısa bir süre sonra Scotland Yard rüşvetçi polisleri tasfiye etti. Hükümetin bazı üst düzey yöneticileri Sonya Byrne'ın genel evindeki aktivitelerinin ifşa olmasıyla birlikte istifa ettiler. Michael X, 1975'te Trinidad'da Gail Benson cinayetinden asılarak öldürüldü. İngiliz Ulusal Arşivindeki dosyası 1 Ocak 2054 tarihine kadar gizliliğini korumaya devam edecek. Hakim Jamal 1973'te Boston'da öldürüldü. Guy ve Bambas cinayetleri asla çözülemedi. Baker Caddesi Bankası'nda yapılan soygunun 4 milyon poundu aştığı tahmin ediliyor. Bu rakam büyük tren soygunundan bile daha fazla. Yüzün üzerinde kasa sahibi soygundan kaynaklanan kayıplarını bildirmeyi reddettiler. Suçluları korumak amacıyla bu filmdeki birçok isim değiştirilmiştir.
8: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu.
9: Bizim fark yaratan bir formülümüz var. Girişim desteklenirse gelişim başlar. Gelişimden dönüşüm doğar. Hayallerinin peşinden koşanlara tüm gücümüzle eşlik edişimiz tam da bu yüzden. Bu yüzden bilgiyi paylaşma isteğimiz. Deneyimleri buluşturan enerjimiz. Başarıyı görünür kılma azmimiz. Gerçek girişimcilerimizi bu reklamın başrolü yapmamız tam da bu yüzden. Parlak fikirleri destekleyen yarışmalarımız, gelişim odaklı programlarımız, hayata geçirdiğimiz onlarca proje ve sunduğumuz desteklerle girişimcilerin yanında olmaya gururla devam ediyoruz. Bu yıl 6.sını düzenlediğimiz Üreten Kadınlar Yarışması için başvurularınızı bekliyoruz.

1991. Da Nang, Vietnam.

0: Bir İtalyan silahı. Genelde güvenilirdi.
1: Artık gitmemiz gerekiyor. Hadi. Cesur ol.

0: Siz ne halt ediyorsunuz? Dinleniyor musunuz? Anton nerede? Telefonu kapalı.
1: Vali! Te caută taică tu, hai! Trezirea! Trezirea, Vali! Hai, fetele, hai!
0: Hadi Vali, hadi! Anton? Vali nerede be? Ona göz kulak olman gerekiyordu. Vali hangi cehennemde?
2: Alo? Evet, kim konuşuyor?
3: Benim, Vali.
2: Vali mi? Vali, hangi cehennemdesin? Neden olanları...
3: Bu herifler beni otelin dışında kaçırdı, bir araçtayım.
2: Kim? Kim kaçırdı seni?
3: Biri kimi kaçırdığını nereden bileyim? Hemen 3 milyon avro istiyorlar.
2: Vali, bana kime benzedikleri...
3: Kimi benzedikleri kimin umrunda ki sanki? 2 saat içinde 3 milyon avro istiyorlar. Yoksa beni geberteyecekler.

0: Oğlumu ne cüretle alırsın ha? Ha, işte orada. Saymak ister misin? Kim olduğumu biliyor musun?
1: Don Preda. Bükreş kasabı insan katili.
0: Patronla işin bittiğini söyle. Sizler tam olarak kimsiniz?
1: Biz sadece... sadece bulunamayan insanları buluruz.
0: Para. Bir saatte getireceksin. Yoksa gelip alırız. Seni parçalara böler, köpeklere veririm. Bu seni endişelendiriyor mu?
1: Hayır.
0: Neden?
1: Ben para için gelmedim. Senin için geldim.

0: Biraz alabildin mi?
1: Neyi?
0: Para. Bolca olmalı ha?
1: Hedefi yok etmek için para alıyoruz ya, işimizi yaptık.
0: Kimsenin arayamayacağı 3 milyon avro. Sadece söylüyorum.
1: Aa, üzgünüm. Bunun canını yakacağını bilmiyordum.
0: Lütfen. Adi tesisat. Sızıntınız giderildi. Lütfen 2 hafta içerisinde ücreti belirtiler.
1: Tamam. Öksürüğün için doktora görünmelisin.
0: Normal doktora mı, cadıya mı?
1: Sen mi? Kesinlikle bir cadıya.
0: Tanıdığım bir vudu kraliçesi var.
2: Londra.

0: Chelmsford lanet bir savaş alanı gibiydi. Her tren yarım saat geç kalıyor ve herkes içine atlıyor. Tekrar hoş geldin.
1: İlgilendiğin için teşekkür ederim. Sadece sana tahammülü var biliyorsun.
0: Sen yokken gerçekten çok kabalaşıyor. Boş vaktimde Proust'la takılıyorum.
1: Çok kızdın öyle mi?
0: 3 hafta sadece bunu mu getirdin?
1: Satıcıları bilirsin. O kadar yolu geldiğini bilir, zor oynarlar.
0: İnsan öldürmesen olmaz mı?

0: Geçen gün bana 70'li yaşlar, şimdiki 30'lar dedi.
1: Bunu sadece yaşlılar söylemez mi? Tedavisi nasıl gidiyor? Doktorun dediklerini yapıyor mu?
0: Aslında kendi istediklerini yapıyor.
2: Mutlu yıllar!
3: Artık yani doğum günü falan yok. Doğum gününüzün canı cehenneme.
1: Ah. Lanet olası.
3: Ne güzel bir oyuncak. Demek bunlar da cimriyiz ha?
0: 70 tanesi yangın çıkarırdı.
3: Bize çay yapar mısın lütfen?
0: Elbette.
1: Pekala. Bir dilek tut. Mutlu yıllar.
3: Evet.
1: Teşekkür olarak.

0: 1958 yapımı özel seri. Sadece 2 yıl üretildi. Tüm dünyada 90 tane var.
1: Evet, biliyorum.
0: Şu ses. Ağacı. Afrika limbası. Başka hiçbir sese benzemezsin. Tam da bulma umudumu kaybetmek üzereyken. Bunu nasıl bulabildin söyle.
1: Sayende. Bulunmak istemeyen şeyleri bulmayı sen öğrettin.
0: Albert King bunlardan birini çalardı.
1: Albert King onu çalıyordu.
0: Hayır. Hayır.
1: Şimdi ağlayacaksın değil mi?
0: Sadece onun çaldığı gibi çalamayacağım için. Teşekkür ederim. Dün ikizlerden biri aradı. Hamileymiş.
1: Daisy ve Dover mu?
0: Hayır, Daisy ve Manchester. Daisy ve Dover yakın arkadaşlar.

Bu Nadir Bey diye sen isteyene kadar yardım etmeyen, sana güvenen arkadaşlara sahip olmak.

0: O gölete düşsen boğulursun.
1: Ben boğulmadan taşınır büyük ihtimalle.
0: Merhaba güzel.
1: Parmaklara dikkat. Isırma huyu var. Hala bebek başka şey bilmiyor.

0: Kendi gizli üssün var. Neden şaşırmadım acaba?
1: Satın aldım.
0: Ne?
1: Kitapçıyı. Senindir. Hazır ve nazır.
0: Bunu yapmana gerek yoktu.
1: Biliyorum ama bu senin tutkun ayrıca. Yokluğumda uğraşacağın bir şey olduğunu bilmek iyi hissettiriyor.
0: O nedir?
1: Onlar diğer tarafta beni bekleyen ruhlar. Eminim yerimi ayırmışlardır. Zamanından önce çok kişi gitti. Benim ya da silinir.

0: Ellerinle.
1: Biz hak etmeyen kimseyi oraya göndermedik.
0: Belki. Ama eminim yukarıda birkaç ruh ellerinde sopalarla beni bekliyordur.
1: Aa, yukarıya gideceğine mi inanıyorsun?
0: Sen inanmıyor musun?

0: mı?
1: Sadece bulunacak. Tedbirli ve hızlı.
0: Tamam.
1: Vietnam'a dönebilirim. Sen de gelsen güzel olurdu.
0: Oraya asla dönmeyeceğim.
1: Geçmişimiz... Onu asla terk edemeyiz. Küçük bu kalemin. Hepimizin yaraları var. Onlara yeterince bakarsan nasıl oluştuklarını hatırlarsın.

0: Merhaba.
1: Günaydın.
0: Mavi elbisede bir yırtık var. Bunu beniyle konuşmayı umuyordum.

0: Ne düşünüyorsun?
1: Ne hakkında?
0: Benim bıyığım işte.
1: Bugün lenslerimi takmadım. Hmm. Üzgünüm.
0: Komik. Yine de beni vazgeçiremezsin. Senin gibi kadınlar o kadar... Neyse hayır. İşte.
1: Bu adamı bulmalısın.
0: Bükreş'teki mafyanın daha fazla uydu fotoğrafı mı? Bu da ne?
1: Hayır. Ama o da iyi işte. Moody bu adamı arıyor. Lucas Hayes 98'de Paris'teymiş, sonra görülmemiş.
0: Pekala.
2: Hemen geliyorum.
1: Yardımcı olabilir miyim?
3: Evet, bir kitap arıyorum. Eski bir kitap. Nadir olanlardan.
1: Nadir olanlardan.
3: Evet.
1: Zaten ya öyledir ya değildir. Kitapları etmiş gibi sınıflandıramayız, öyle değil mi?
3: Komik.
1: Alaycı.
3: Evet ve komik. Bak, patronumun eşi bir parti veriyor ve ilk basım kitapları sever.
1: Belirli bir konu var mı?
3: Kuşlar. Audubon'un
1: Amerika'nın kuşları.
3: Evet, doğru. Bir kopyasını aradığını söyledi.
1: İlk basım mı?
3: Evet.
1: Üzgünüm.
3: Sizde yok mu?
1: Kimsede yok. Var olan tek ilk basım 91 yılında gizli bir alıcıya 9,5 milyon dolara satıldı.
3: Vay canına, pekala. Demek ki şansım yokmuş. Peki, ne dersin? Belki şiir?
1: Bir dakika. Partinin gözdesi olursunuz.
3: Bunu tanımıyorum.
1: Edgar Allan Poe aslında. İsimsiz olarak yayınladığı ilk şiirleri.
3: Sence onda var mıdır?
1: Sanmam. Sadece 50 kopya basıldı ve sadece 12'si hala mevcut.
3: Ne kadar?
1: Bunu 265 bine verebilirim. Bileklik alsan daha iyi olabilir.
3: Nefis bilekleri var, iyi fikir.
1: Başka bir şey var mıydı?
3: Bana ilginç geliyorsun.
1: Yani...
3: İlginçsin. Tabii güzelsin de. Bir süs eşyası gibi değil tabii ki. Bende merak uyandıran bir ilginçlik.
1: Neyi merak ediyorsun?
3: Sana numaramı verdikten sonra benimle ilgilenip ilgilenmediğine karar verip arama ne kadar sürer peki?
1: 27 dakika.
3: O kadar uzun mu?
1: Önce randevularımı iptal ediyor gibi davranmalıyım. Sonra kedimi beslemeliyim.
3: 6 dakika oldu.
1: Kalanı da zoru oynamak. Çok tatlı. Bunlardan kaç tanesini yanınızda taşıyorsunuz bari?
3: Rembrandt, Michael, Rembrandt. Aslında şu ana kadar hiç kullanma fırsatı olmamıştım. Evet. İlginç. Bir gül varmış ve birçok çiçeğin arasında başını sadece o kaldırmış.

Bu defa beni kandırıyordun. 8 yaşında birini izlediğimizi söylemedin. Lucas Hayes gerçekten 1998'de Paris'teymiş ama Mart 1999'da Darenge doğmuş. Bulduğum her şey burada.

Lucas Hayes, doğum 5 Nisan 1990. Baba Edward Hayes, anne Mary Christian. Lucas Hayes. San Quinteria Hastanesi 2 Haziran 1999'da kabul edildi. Babası Edward Hayes 1991 Noel gecesi öldürüldü. Başka kayıt yok.

Savaş suçlarıyla anılan iş adamı arabasında patlayan bomba yüzünden öldü. Edward Arthur Hayes, Vietnamlı isyancılara kimyasal silah satmakla suçlanan kişi. Dunning de arabasında patlayan bomba yüzünden öldü. Moody. CEO, şirket devam edecek dedi. CEO yardımcısı Wall, şirketimiz onun istediği gibi devam edecek dedi. Yosino Wall.

Da Nang, Vietnam.

0: Gel buraya hadi.
1: Seni yine göreceğimi hiç düşünmemiştim.
2: Belki şu an beni görmüyorsundur.
3: Kim bu pislik?
2: Ah Beli. Her işe girdiğini biliyordum ama artık bunlarla mısın?
3: Canın cehenneme.
1: Hey, içecek bir şeyler al. Yetişkinleri yalnız bırak, olur mu?
3: İçki.
1: Araç senin mi?
2: Artık senin.
1: Bugün doğum günüm.
2: Yosina Wall.
1: Moody nasıl?
2: Öldü.
1: Moody. Wall içinde mi?
2: Bilmiyorum. Ama kimler var biliyor.
1: Onu öldürmesi zor.
2: Sadece konuşacağım.
1: Stiverino.
4: Evet patron.
1: Şehir kulesinin güvenliğinde kim vardı? Arkadaşımın Wall'la konuşması gerek.
2: Yalnız.
4: Bu mümkün değil. Wall özel güvenlik olmadan hareket etmez. Adam asla yalnız kalmaz.

Size ulaşmam işte bu kadar kolay Bay Bowen. Anlıyor musunuz? Edward Hayes'le dost ve iş ortağıydınız. Bu yüzden onun kısa ama ilginç hayatını anlatın lütfen. Güzel, çünkü sorularım var. Cevaplardan memnun kalırsam beni bir daha görmezsiniz, ama olmazsam göreceğiniz son şey olurum.

0: Günaydın hanımefendi. Böyle genç ve güzel bir kadın bana numarasını vermeyeli uzun zaman oldu.
1: Kim olduğumu biliyorsun.
2: Yosino Vol.
3: Doğum 4 Nisan 1945. Fransa vatandaşısın ama hep Vietnam'daydın. Edward Hayes'in zamansız ölümüne kadar iş arkadaşıydın. Artık ilginç başka hobileri olan siyasi bir güçsün.
1: Geçmişime hakim olduğunuzu görüyorum.
3: Kişisel aktivitelerinizle ilgilenmiyorum Bay Vol.
2: Arkadaşınızın oğlu Lucas hakkında konuşmak istiyorum.
1: Ofisimde bir saate.
3: Yalnız mı olacaksınız?
0: Avukatım yanımda olacak.
3: Yani şu an içkinizi tazeleyen kişi mi?

0: Memnun oldum hanımefendi. Tam vaktinde geldiniz. Lütfen. Monsieur Duque özel avukatım. İçecek bir şey?
1: Edward Arthur Hayes.
0: Eddie ve ben bir boksit madeni çıkarma işindeydik. Kazasına kadar.
1: Bir kaza değildi. O bir suikasttı.
0: İşe yarıyorduk. Ülke şekillendirilir haldeydi. Belirli iş kollarında özel fırsatlar vardı. Eddie birçok yerde temsilcimizdi. Neredeyse 30 yıldır ölü olan bir adamla meseleniz nedir?
1: İlgilendiğim kişi oğlu. Lucas Hayes.
0: Anlamadım.
1: Onu sorgulayan 3 kişi sırf bu yüzden öldü. Onları öldürttü ve onu bulacağım. Onunla mı konuşayım?
0: Lucas Hayes'le ilgili bir bağlantım yok. Ve bunun benimle alakası nedir?
2: Ben de aynı şeyi düşünüyordum. Bay Wall'un geçmişteki ilişkileri başka kimseyi ilgilendirmez. Kesinlikle sizi de.
1: Beni ilgilendirmesini isterim.
2: Çok kötü.

0: Her şeyi bilmeliyim. Kimsin sen? Seni kim tuttu? Neden Lucas Hayes'le ilgileniyorsun? Başka bir şekilde yapabiliriz istersen.
1: Lanet olsun, bırakın beni. Şuraya girin.
0: Silahını ver.

Adınla başlayalım. Neden Moody Edward Hayes'in oğlunu arıyor? Bildiğin başka kim var?

0: Lanet olsun. Kimse bu kadar dayanamaz.
1: Hepsi onun işi zaten.
0: Onun mu?

Bu çok uzun bir 27 dakikaydı. Hala aramanı bekliyordum. Sorun değil. Böyle şeyleri kişisel almıyorum. Kemik suyum. Yaralara ve iltihaba iyi gelir. Tamam. İşte. Dikkat et, sıcak. Hadi bakalım. Evet işte. Kendim yaptım. Hadi küçük yudumlar. Güzel. Sana yalan söylemeyeceğim. Bu işin iyi bitme ihtimali çok düşük. Şuradaki adamlar. Aynı kişi için çalışıyoruz. Patronun sorunu mu var? Onu arar, o halleder. Benim damak tadıma göre biraz ağır ama kararı ben vermiyorum. Arkadaşım Moody için üzgünüm.

0: bunun parçası değilim. Ya da kitapçıdaki yangının. Ben gerçeklerin peşindeyim. İşlerin yarım kalmadığından emin olurum. Görülebildiği sanılan ama görülmeyen şeyleri ararım. Suikastçı tarafından yönetilen bir kitapçı gibi, aslında bunu beklemiyordum. Seni tamamen yanlış okudum. Buradan çıkmana yardım edebilirim. Tamam. Ama bana yardım etmelisin. Ben senin son savunma hattınım. Yolun sonu, başka hayat belirtisi yok. Anladın mı? Pekala.
1: Kemik suyuna dikkat et. Çorbanın. Kemikleri eklemeden önce beyazlatmalısın. Minerali daha çok olur, daha hızlı iyileştirir.

0: Bir şey alabildin mi?
1: Evet ve hayır.
0: Bu ne demek oluyor şimdi?
1: Sabah gelip devam edeceğiz demek.
0: Sana ihtiyacım yok Rembrandt.
1: Şey, bize işi veren adam farklı düşünüyor demek.
0: Öyle mi?
1: Evet.
0: Nedenmiş o?
1: Bilmiyorum. Wall'u onun izni olmadan öldürdün diye olabilir.
0: Wall her şeyi biliyordu. Doğrudan bir bağlantıydı. Onu tavuk gibi yolardı.
1: Tabii, hepiniz aynısınız. Önce vur, sonra sorgula ve... Şu gelişmiş sorgulama tekniklerini bırak. Senden tek istediğim şey sabah kafası yerinde olsun.
0: İhtiyar çaresizce bildiklerini öğrenmek istiyor. Öğrenemeden önce çırağı onu öldürse nasıl olur acaba? Sanırım yeni bir çırak arardı.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
1: Zamanın izinde asalet. Bugünün ayrıcalığı. İstanbul'un en seçkin otel dedi.
2: Le Temps İstanbul Karakol. Kurye Collection by Hilton.

0: yersin de olmaz mı hiç? Türk mutfağından aldığın ilhamı yenilenen Filiz'le buluştur. Her yemekte kendi hikayeni yaz. Filiz, mutfağın benzersiz.
1: Konu çocuğun olunca insanın düşünecek ne çok şeyi olduğunu anne olunca anlarsın. Allianz'la olunca Allianz 365'in ailen için sağladığı indirimler ve ayrıcalıklarla rahatlarsın. Sen de hemen Allianz'ın uygulamasını indir, ailen fırsatlarını kullanmaya başla. Allianz ailemle.
2: Sütlü lezzet Kinder süt dilimi. Eğlendiğimiz anlar kadar tatlı.
3: Kinder süt dilimi. Masum anların atıştırmalığı.
4: Kinder süt dilimi şimdi şeftali ve çarkıfelek meyveli. Hemen dene.
5: Emekliliğin tadını çıkarmak varken hayatı kaçırmak olur mu?
6: Hadi gelsenize.
7: Dede hadi gel.
6: Yok sen git. Ben can petliyim biliyor musun? Bana hava hoş.
8: Türkiye'nin en çok tercih edilen emici kilodu cam pet, ıslaklığı ve kokuyu hapseder, nefes alan dokusu ve uzun süreli kuruluğuyla riskleri önler.

0: ülkenin dört bir yanından Aygaz 100 oktana geçen geçene.
1: ...10-16 Ekim arasında BİM'de lezzet efsane basmati pirinç 239 lira yerine 219 lira. Ekmecik tam buğday unlu ekmek 43 lira yerine 38 lira. BİM,
2: yeni bir macera. Arabasını satan kadın. Akıl verenlere karşı tek başına.
3: Ben macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada

0: İkimde takılacak fırsatlar Atasay Altın ve Pırlanta kataloğunda. Göz kamaştıran tek taş pırlantalar cazip fiyatlarla sizi bekliyor.
1: Dyson'ın en güçlü ve en akıllı kablosuz süpürgesi V16 Piston Animal. Konik başlık, saçları ve tüyleri fırçaya dolanmadan toplar. Hazne boşaltılırken geride toz bırakmaz. Dyson.com.tr ve Dyson satış noktalarında.
2: Bu tavuk aşmış.
3: Kırması süt aşmış. Kırması süt aşmış.
4: Damla.
5: Bence çok eğlenceli.
4: Yok, ben almayayım.
6: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
7: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
6: Ben Sensodyne Klinik Onarımı öneriyorum.
8: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
9: Bir alana bir bedava isteyenlere yepyeni peynir sever ailesi. Hemen sipariş ver, bu lezzeti kaçırma.
10: Bu adamların ne dini hassasiyeti var, ne utanması var, ne ahlakı var. Bir insan Osmanlı olmaktan, Osmanlı'dan gelmekten dolayı bu kadar niye utanç duyar ya? Sormak istiyorum, siz kimin tohumunuzsunuz? Biz özellikle mazlum coğrafyaların umudu olur hale gelmişiz. Siz ne yaptınız ya?
11: Biliyorsunuz bazı beyanatlar veriyor, ifadesini yeniliyor. Şimdi çok çarpıcı bir iddia var.
10: İsterlerse kavga etsinler, isterlerse öpüşsünler, barışsınlar. Bu bizi hiç ilgilendirmiyor. Buradaki aslında bizi ilgilendiren en önemli mevzu şu. Bunlar ülke yönetebilir.
12: Bana çıkmaz hocam kredi ya.
13: Çıkar, çıkar da. Her gün dışarıdan kahve almayı hayatından bir çıkar. Hesap basit işte. Ödemelerini düzenli yap, kredi notunu çıkar. Gereksiz harcamamak için de bir alışveriş listesi çıkar. Sonra kredi için hesapta fırsat çıkar. Dene, sana da çıkar. Denemesi bedava. Ocağa çıkar.
14: Yoğunluk kafaya vurduysa o kafayı bir Crux'la. Crux patlayan lezzetle kafayı Crux'la.
15: Axis'in 25. yılı için ilk Axis kızı kutuplardadır.
16: Dondon.
15: Kampanyayı duyunca buzullar çatlar. İlk Axis kızı vanilla kalır. Ve gerçek Axis kızı kampanyayı duyurur. Pardon. Sen de cüzdandan kampanyalara katıl. Access'in 25. yılına özel 25.000 TL'ye varan çip para kazan.
17: Access 25 yaşında.
18: Kendine iyi bakmanın ışıltısı etrafını da sarar. Seni canlandıran, enerjini yükselten o an içinden taşıp tüm dünyaya yayılır. Çünkü sen ışıldadıkça etrafındakilerin de enerjisi yükselir. Palmolive. Kendine ayırdığın o an.
19: Kırmızı Kelebek günleriyle sen de evini yenile. Şimdi tüm takım alışverişlerinde 30.000 TL'ye varan indirimler seni bekliyor. Kırmızı Kelebek günlerini sakın kaçırma.

0: nakit ihtiyacını çözecek bir işaret bekliyordun ya. İşte o işaret geldi. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, %0 faizli 125 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
1: Ah, ne kadar da motive. Bakalım tezini bitirebilecek mi? Ha, Nescafe üçü bir arada. Zengin kahve tadı ve yumuşacık köpüğün muhteşem uyumu. Tam gaz gidiyor.
2: Tesini yazdırmayı başardı. Adamım benim.
1: Bakıyorum kendimize gelmişiz. Nescafe üçü bir arada.
3: Şimdi de karşınızda yepyeni Nescafe üçü bir arada Gold. Mükemmel karışım, zengin aromalı Gold kahvesiyle buluştu. Üçü bir aradanın altın çağını keşfedin.
4: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Torku bol sütlü çikolata 39 lira 50 kuruş, Torku fındık kremalı çıtır gofret 99 lira 50 kuruş.
5: Haribo süpermarketler geldi.
6: Bu yumurtalar uçan dare gibi.
7: Ben bu yüzüklerle makyaj yapıp havada avlıyorum.
8: Haribo Star Mix'ten sahanda yumurta ve kalp yüzük. Kısa bir süre için kendi paketlerinde.
9: Jacobs Origins ile her fincanda dünyayı keşfet. İkonik lezzeti ve kadifemsi dokusuyla her yudumda benzersiz bir deneyim. Harika anları keşfet. Jacobs.
10: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı, içim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
11: Bu salı binde Head & Shoulders şampuan çeşitleri 189 lira. Jenny Willy bebek bezi çeşitleri 419 lira.
12: Dyson Hachette. Sis huzurla uyurken hava kalitesini analiz eder. Tozu, alerjenleri ve kirleticileri filtreler. Temizlenmiş havayı bütün odaya dağıtır. Üstelik fısıltı kadar sessiz. Haşet, Dyson'dan.
13: Zamanın izinde asalet. Bugünün ayrıca. İstanbul'un en seçkin otel dedeni.
14: Le Temp, İstanbul Karakol. Curio Collection by Hilton.
15: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam ediyor.

0: tam da birbirimizi tanımaya başlamışken.
1: Havaalanı, limanlar ve istasyonlarda adamlarım var.
0: Hayır, kaçmayacak. Yaralarını sarıp senin peşine düşecek.
1: Güzel.
0: Sahi mi? Çünkü durum 4-0'ı. Şu an o önde. Kıyafetlerini nereden alıyorsun? Çünkü senin gibi uzun ve iri bir kuzenim var. Ve hiç bulamıyorum. Evde kimse yok.
2: Seni sınıra götürebiliriz. Ama Londra şu an senin için güvenli değil. Burası Vietnam, Anna. İşleri nasıl yürüdüğünü biliyorsun.

0: Woody'ye hayatta kalmayı borçlusun.
1: Borcum ne biliyor?
2: Yürü.
3: Sana parayı neden verdim ki?

0: Yürüyün.
1: Moody harikaydı. Kendine has şekilde nazik biriydi. Çabalamıyordu. O böyle biriydi işte. O hayatımı kurtarmadı. Bana bir hayat verdi. Kim olduğumu ve neye dönüştüğümü biliyordu. Ve beni korudu.
0: Hayes 30 yıldır ölü zaten. Wall artık yok. Ve peşinde çok kötü adamlar var.
1: Lucas Hayes Moody'yi öldürdü. Onu aradığımı biliyor. Bilinen son adresi San Quiteria Hastanesi.
0: Dinlemek istemeyen biri kadar sağır olamaz kimse.

0: Şunu söyleyeyim Bayan Nien. Sağlık Bakanlığı ziyaretimize gelmeyeli uzun zaman olmuştu. Ve istediğiniz kayıtlar...
1: Evet, biliyorum. Orada çevresel etkiyi anlamamıza katkı sunacak şeyler olabilir. Bir araştırmanın ortasındayız. Teşekkür ederim.
0: Lucas Hayes. Benden önce buradaydı.
1: ...258-502-4586.
2: Anlaşıldı. Doktora haber veriyorum.
1: Tamam.

0: doktor kayıtları bulduğunu söylüyor.
1: Vey.
0: Dinle. Lucas Hayes 2 Haziran'da San Quintero'ya götürülmüş ama bu kayıtlara göre hiç çıkmamış.
2: Üzgünüm. Çocuğun adı Christian olarak yazılmış görünüyor.
1: O annesinin kızlık soyadıydı.
2: Ben geldiğimde zaten buradaydı. 20 yılı aşkın süredir de hastamız. Dokunulmayı sevmez. Konuşamıyor. Ayrıca duyamıyor ve göremiyor.
1: Ne zamandır bu durumda?
2: Teşhis 6 yaşındayken konmuş. Ve hızla artmaya devam etmiş. Bu kadar yaşaması bir mucize.
1: Masraflarını kim ödüyor?
2: Cömert bir kuruluşuz. Herkes ücretsiz tedavi görüyor.
3: Vay canım. 4 kişi ölmüş. Kameralarda bir şey yok. Mekan bir mezbaha gibi. Çorbadan mı oldu?
1: Yok, hayır. Kötü davrandılar.
4: Evet, bir lady'ye öyle davranılmaz.
5: Ben lady değilim.
4: Ben de gentleman sayılmam.
1: Bence o kadar emin olma.
3: Sen söylüyorsan benim için övgüdür.
1: Bak, bir işin ortasındayım. Sakıncası yoksa...
4: Sen Quiteria'daki rahibeler iyi miydi?
1: Yanlış kişiyi aradığımı gösterecek kadar.
3: İyi kızlardır. Sekreter
4: kimdi biliyor musun? 15 yıl önce Roma birliklerine karşı gerilla olarak
3: savaştım.
1: Fenaymış.
4: Ya, kafasını kesip kalanı köpeklere verdiler.
1: Tekrar ediyorum, kötü davranıyorlar.
3: Yemek için müsait
4: misin? Birkaç sorunu yanıtlar, sana vakit kazandırırım.
3: Lasing diyelim mi? Yarın akşam saat 8'de.
1: Bunu isteyebilirsin ama orada olmayacağım. Sana yer ve zamanı yollarım.
6: Seni kendisine çekmiş.
4: Meraklıyım.
6: Endişelenmeli miyim?
7: Gala listesi efendim. 200 onaylı konuk var.
6: Zengin ve ayrıcalıklı insanlarla dolu odalarda amacımıza yatırım yapacaklarla konuşabilmek güzel. Hiç eskimez. Güzel.
4: Bunu neden yapıyorsun?
6: Benim durumumdakiler bunu yapmalı Michael. Daha az şansı olanlara vermeli. Endişelenmeli miyim diye sormuştum. Kadın için.
4: Hayır. Henüz değil.
6: Lütfen pazara kadar bu sıkıntıyı hallet. Kutlamadan önce utanç içinde olmak istemiyorum.
4: Vay canım. Sağ ol Ben. Burada beni tanırlar. Şerefe.
1: Biri yıllar önce tamamladığı kontratından dolayı arkadaşımı öldürdü ve bu konuyu konuştuğum herkes öldü. Neden sence?
4: Bilmiyorum. Bazıları bunu bir işaret olarak görebilir. Bu gizemi çözmeden bırakmaya ne dersin peki?
1: Ama gizemleri severim. Buna başladığımda meraklıydım. Sonra meraktan çok endişeye dönüştüm.
4: Ya şimdi?
1: Asabiyim. Ve inan bana, beni asabiyken görmek istemezsin.
4: HK 9 milimetre.
1: Çok güzel.
4: Bence de öyle.
1: Yetim çocuğun parasını kim ödüyor? Her kimse konuşmak isterim.
4: Bu zekice olmaz.
1: Zekice olmayan, bana ikinci bir baba olan adamı öldürmekti. Artık o noktayı geçtik.
4: Burası buna uygun bir yer değil. Lüks bir yer, kapılarda güvenlik var, kameralardan bahsetmiyorum bile. Ama sen zaten biliyorsundur.
1: Seni öldürmeye gelmedim. Henüz. Cevap istiyorum.
4: Hep böyle mi istersin?
1: Evet, konuşurken dikkatin üstümde olmasını severim.
4: Pekala. Bak, emin olmak için en az 3 kurşun atman gerek.
1: 4.
4: Tamam, 5 olsun. Başın derde girerse seni buradan çıkarma yeter mi?
1: 4 eseri ateş ve oluşan kaostan yürüyerek çıkmak mı? Evet.
4: Beklenmedik şeyler de olabilir. Ki genelde olur.
1: Sek 226 ne kadar da...
4: Kalın.
1: Evet.
4: İşte oldum. İlk garip sessizliğimiz. Biliyor musun? Daha adını bile bilmiyorum.
1: Ena.
4: Memnun oldum.
1: Onu göreceğiz.
4: Bunları unutup güzel bir otele gitmeye ne dersin peki?
1: Şimdi sen silah zoruyla benimle birlikte mi olmak istiyorsun? Tarzını sevdim.
7: Dedi silahını bana doğrultan kadın.
1: Umarım ortalık batmaz. Bunlar en sevdiğim ayakkabılarım.
7: İspanyol yapımı, klasik, 10 santimetre.
1: Şiirden ve ayakkabıdan anlayan bir erkek.
4: Hassas bir şekilde söylemek istiyorum. Böyle devam edersen öleceksin.
1: Vietnam her zaman ölümün yuvası olmuştur. Yalnız şanslılar hayatta kalır. Bir defasında şanslıydım.
4: İki kez olamazsın.
1: Arkadaşımı öldüreni bulacağım.
4: Peki bulunca?
1: Onun ve yolumda duran herkesin yaşamına son vereceğim.

0: Bu güzel akşam için teşekkür ederim.
1: Hey, bak çılgınca gelebilirim. Ama seni tekrar görmek isterim. Daha bilirsin, farklı şartlarda.
0: Bu kişiseldi. Yani bunlar beni göreceğin en iyi şartlar.
2: Konuş. Bitince beni ara.
1: Etrafı kapattığını sanıyordum.
2: Otel odasını buldum. Herhalde burada. Pasaportu da dahil.
3: Adı Nadia Zukova.
1: Asyalı Rus. Amanın. Bunu hiç göremezsin. Hiç. Güzel iş. Yorulmuş olmalısın.

0: Anlaşılan bir gün geç kalmışım.
1: Etrafta biraz kirliymiş ne yazık ki.
0: Temizlerken şarkı söyledin mi?
1: Artık her şeyi biliyorum. Patronunu tanıyorum. Moody'yi öldüren adamın amacını biliyorum.
0: Heh. Büyük balıktır.

Kararını ver. Öldürecek misin? Olacak mısın?

0: Biz onun yatağındayken onun yukarıda olması biraz garip. Bilirsin, değil mi?
1: Hayır. Güzel yatağı harcamış olurduk.
0: Evet. Bunu ne zamandır yapıyorsun? Yani bunu değil...
1: Iskalamayacak kadar uzun süredir. Şanslıydın.
0: Ah, ölmemi istemedin. Henüz.
1: Neden beni öldürmedin? Yapabilir miydin?
0: Kafana iki tane sıkıp sandviç yapmaya gidebilirdim.
1: Demek öyle. Hep bunun yürümeyeceğini söyledin.
0: Aa, evet. Tecrübeme bakılırsa yürümeyecek. En azından diğerleri için.
1: Başka yolu yok mu?
0: Tüm kartlar elinde. Köpek balığı havuzu üzerindeki ince bir ipte yürürken sert bir rüzgar gibi esen kadın görüyorum. Bunu başaramayacaksın Anna.
1: O kötü biri. Çok kötü şeyler yaptı.

0: Hadi, burada böyle duracak mısın? Seni yine görmek güzel. Hemen gir, hemen çık. Sadece bir kez şanslı olursun.
1: Evet, biri daha böyle demişti.
0: Tamam.
1: Tanrım!
0: Sadece biraz öpüştüm.

0: Kızdırıcı. Sadece
1: senin
0: biraz
1: neyin
0: yapıştırıcı.
1: Var ha?
0: Tamam, sık dişine.
1: Ah Tanrım.
0: Hala Claudia hakkında çok kötü hissediyorum. Berbat yemek yapardı ama öyle ölmeyi de hak etmedi. İşte böyle.
1: Aa, tamam. Ah. Tamam bitti işte.
0: Gerçekten öyle kolay öleceğimi mi sandın? Yüzünün benimle benzerliği yoktu. Polisin ben olduğumu düşünmesine yetecek kadar kanıt bıraktım. Ulan sen olduğun için üzgünüm. Ah. Ben olmadan her zaman halledebilirsin.
1: Bu gece öyle olmadı.
0: Arkadaşlar bunun içindir değil mi?
1: Daha güzel. Yine arkadaşız.
2: İşi pişirdin sen, değil mi?
0: Bu pisliğe giderek daha bağımlı oluyorum. Sınırdayken alıyorum. Pekala, plan nedir?
3: 160 hektar. Oraya varmak için ormanda 32 kilometre yürümeniz gerek. Nehir, kameralar, sonarlar ve devriye teknelerini saymıyorum bile.
0: Hala karamsar bir pisliksin değil mi?
3: Sen de hala ölmeyen bir hamam böceğisin. İyi anlamda. Geldiğini biliyorlar.
1: Bu nedir?
3: Panik odası. Bunlar için daha çok panik sığınağı. Oraya girerse işin biter.
4: Tüm konuklar tekneyle geldi. Birazdan iniş yapacaklar. Güvenlik kontrolleri yapıldı. Gece 16 kişilik fazladan bir takım olacak efendim.
5: Her şeyi halletmişsin gibi. Michael. Fikirlerin?
6: Venedik. Yılın bu zamanı gerçekten güzeldir. Gitmelisin. Hemen. Kiminle uğraştıklarına dair hiçbir fikirleri yok.

0: Biraz gergin görünüyorsun. Veliahttan tut kartel kralına kadar herkesi korudum. Bu gece hiçbir şey olmayacak. Özellikle şu tiplerle.
1: Evlat, umarım paranı önceden almışsındır.
0: Efendim?

0: Bir şey var mı?
1: Hayır, henüz yok. Sektör 1, 2 ve 3 temiz. Dördüncüden rapor bekliyoruz.
2: Evet, kesinlikle.
3: Çok güzel değil.
2: Kendini açtı gerçekten.
3: Çok güzel sistem.
4: Gerçekten çok güzel.
2: Gerçekten iyi.
3: Ben şundan alacağım. Teşekkür ederim.
4: Bunu çok beğendim.
3: Geldi işte.
2: Evet.
3: İşte geldi.
2: Evet.
3: Bravo. Evet. Tebrik ederim.
4: Bravo.
2: Evet.
3: İşte.
2: Gerçekten
3: harika.
2: Çok iyi görünüyor.
3: Gerçekten iyi görünüyor.
5: Teşekkürler. Sizi bu oldukça pahalı gecede ağırlamak benim için zevk. Berbat evimde bu kadar tanıdık yüz görmek huysuz kalbimi ısıtıyor. Sevgili dostlarım ve yakın iş ortaklarım, ancak şimdilik de olsa tanımadığımız yüzler de bulunmakta. Belki eski düşmanlarım bile gözüme ilişmiş olabilir. Özellikle size geldiğiniz için teşekkür ederim. Ve yaşadığımız sorunlardan ötürü özür dilerim. Bu önemli yıllarda en büyük tatminin iyilik yapmanın verdiği vicdan rahatlığı olduğunu öğrendim. İşler, yardımlar, fedakarlık ve diğerleri, özellikle de cömert olmak. Sizin bu cömert ruhunuz sayesinde gelişip büyüyebildik. Bu kadar gencin, çocuğun, erkeğin, kadının ve yardıma ihtiyacı olan insanların yardımına koştuk. Bu hedefe ulaşmak sizler olmadan imkansız olurdu. Bayanlar ve baylar, bu gece size ev sahipliği yapma ayrıcalığından ötürü teşekkür ederim. Ellerimi çanta ve cüzdanlarınıza atmama izin verin. Ama güzel bir sebep için. San Quiteria rahipleri harika bir iş çıkarıyorlar. Onlara tüm kalbinizle bağış yapın.
3: Bravo.
2: Tebrikler.
3: Tebrikler. Evet.
2: Harika.
3: Tebrik ederiz. Harikaydı.
2: Muhteşem.
3: Hadi kaçın.
2: Yürü, gidelim.
3: Kaçın.
2: Hadi bu tarafa.
3: Hemen kaçın.
2: Çabuk, acele.
3: Çekil elimden.
2: Gidelim.
3: Gel bu tarafa doğru.
2: Hayır, hayır, hayır. Koş.
3: Hadi.
2: Hadi.
3: Aç çizgi, hadi.
2: Koş.
3: Çantanı bırak. Koşun.
2: Gidin buradan. Çabuk, çabuk, çabuk.
3: Hadi çabuk.
2: Dışarı kapıyı aç, hadi. Yürü gidelim.
3: Kaçın. Hadi çabuk.
2: Acele et.
3: Yardım edin.
2: Hadi,
3: acele
2: hadi,
3: edin.
2: Bu taraftan. Çıkış burada, hadi.

0: 30 yıldır ölü olan birine göre oldukça iyi görünüyorsunuz Bay Hayes.
1: Buraya nasıl girdin?
0: Teknoloji bir gün hepimizin sonunu getirecek.
1: Kimsin sen?
0: Bu dünya vaktinin sonuna geldiğine karar verdiğinde peşine düşecek kötü kurdum.
1: Moody.
0: Hatırlamak fena ha?
1: İşini bitirmeye mi geldin?
0: Beni 10 yıl önce seni öldürmem için tuttun, öyle değil mi? O arabalarda gerçekte kim vardı?
1: Fark eder mi? Kabul ettin, sonuçlarına katlan.
0: Gördün mü? Senin gibi birinden duymayı beklediğim de işte bu. Sonuçlarına katlanmak.
1: Benim gibi biri mi?
0: Bunu kafamda yargılamam. Hayatta kalmak için öldürürüm. Öncelik kötüdedir ama yine de hiç başka bir şeymiş gibi davranmadım. Sen o kadar yardım işinin arasında dünya tarafından lanet bir kar tanesi kadar temiz görülüyorsun. Ama ellerin pisliğe batmış durum. Kan, her şey. Sera gazı, insan kaçakçılığı.
1: O zaman ölümümü neden ayarladığımı biliyorsun. Bir oğlum vardı. Birçok şekilde beklenmedik şey oldu. Eğer o çocuğa olan sevginin derinliğini hissedemeseydim, o bozuk, hassas ve harika çocuğa ölmüş olsaydım, Lucas birçok tehdit ve zarardan kurtulurdu.
0: Saçmalık. Oğlunuzu seviyor olabilirsiniz Bay Hayes ama bu sizin ortadan kaybolma şansınızdır.
1: Kesinlikle. Kimse ölü birini aramaz. Sahip olduğum imkanların gölgesinde kalarak daha büyük bir yaratığa dönüştünüz.
0: Bu olaydaki ironi Bay Hayes, ben oğlunuzun babasını elinden aldığım için çok kötü hissediyorum ama bunları kendiniz istediniz.

0: Ehnem. Pek iyi görünmüyorsun.
1: Bilemiyorum. Biraz elma suyu ve AB pozitif kanın çözemeyeceği bir şey değil. Bak ne diyeceğim. Bunu atlatma şansım nedir sence?
0: Düşük.
2: Komik bir şey mi var?
3: Benden daha iyi olduğunu düşünmene şaşıyorum.
2: Daha iyi değil. Farklıyım. Bakın, çoğu insan özünde iyidir Bay Hayes. Bazen kötü olduğunu bildikleri şeyler yaparlar. Bazıları kötüdür ve bunu kontrol altında tutmak için her gün uğraşır. Diğerleri üzüne kadar yozlaşmıştır, hiçbir şey umursamaz ki bu ben oluyorum. Ama kötüler... Kötüler tamamen farklı yaratıklardır Bay Hayes. Kötü hareketlerin iyi olduğuna ve haklılığına inanır. Şiddet zihnine yapışmışsa şayet ne olursa olsun, kim olursa olsun kullanırsın. Ve işte dostum, burada yollarımız ayrılıyor. Ben günahlarının bedelini ödemeye çalışan sıradan bir kötüyüm.
3: Anlıyorum. Yani önce vicdanını temizlemek istiyorsun. Buradan asla canlı çıkamazsın.
2: Niyetim hiç bu olmadı.
0: Bir şey daha. Yaşlı adamı öldürebilirdin. Ama yapmadın.
1: Plan bu değildi.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
1: Zamanın izinde asar. Bugünün ayrıca İstanbul'un en seçkin otel dedi.
2: Le Temp İstanbul Karakul. Kuyo Collection by Hilton.
3: Konu çocuğun olunca insanın düşünecek ne çok şeyi olduğunu anne olunca anlarsın. Allianz'la olunca Allianz 365'in ailen için sağladığı indirimler ve ayrıcalıklarla rahatlarsın. Sen de hemen Allianz'ın uygulamasını indir, ailen fırsatlarını kullanmaya başla. Allianz ailemle. Bugünden yarına
4: Allianz seninle. Sütlü lezzet Kinder süt dilimi. Eğlendiğimiz anlar kadar tatlı.
5: Kinder süt dilimi. Masum anların atıştırmalığı.
6: Kinder süt dilimi şimdi şeftali ve çarkıfelek meyveli. Hemen dene.
7: Burası tavuk dünyası. Moduna göre kendi tabağını oluşturanların dünyası. Tavuk dünyası.
8: Emekliliğin tadını çıkarmak varken hayatı kaçırmak olur mu?
9: Hadi gelsenize.
10: Dede hadi gel.
9: Yok sen git. Ben cam petliyim biliyor musun? Bana hava hoş.
8: Türkiye'nin en çok tercih edilen emici kilodu cam pet, ıslaklığı ve kokuyu hapseder, nefes alan dokusu ve uzun süreli kuruluğuyla riskleri önler. Risk almayın, cam pet alın.
11: 10-16 Ekim arasında Bim'de lezzet efsane basmati pirinç 239 lira yerine 219 lira. Ekmecik tam buğday unlu ekmek 43 lira yerine 38 lira. Bim, bim.
12: Bu ürünü aldınız. Ama niye MediaMarkt'tan aldınız?
13: Ben aslında internetten alıyorum. Ama böyle çok acil bir şey olduğu zamanlarda da uygulamaya giriyorum. Oradan siparişimi veriyorum. Sonra çok hızlı bir şekilde hemen mağazadan teslim alıyorum. Kusura bakmayın ama benim gerçekten yetişmem gerekiyor. Görüşürüz.
12: MediaMarkt'ı tercih eden milyonların bir bildiği var. MediaMarkt'ta uygulamadan verdiğin siparişini mağazadan hızlıca teslim alma hizmeti var.
14: Bu tavuk aşmış.
15: Kırmızı süt aşmış.
16: Jacobs Origins ile her fincanda dünyayı keşfet. İkonik lezzeti ve kadifemsi dokusuyla her yudumda benzersiz bir deneyim. Harika anları keşfet. Jacobs.
17: Rahatlığı net, ışıltısı net. Bellona'dan anında net fiyat, net indirim. Bellona şıklığı ve rahatlığını %30'a varan indirimle şimdi al, 3 ay sonra 12 taksitle ödemeye başla. Bellona,
12: Bellona. Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.

0: Ekim'de takılacak fırsatlar Atasay Altın ve Pırlanta kataloğunda. Göz kamaştıran tek taş pırlantalar cazip fiyatlarla sizi bekliyor.
1: Dyson'ın en güçlü ve en akıllı kablosuz süpürgesi V16 Piston Animal. Konik başlık, saçları ve tüyleri fırçaya dolanmadan toplar. Hazne boşaltılırken geride toz bırakmaz. Dyson.com.tr ve Dyson satış noktalarında.
2: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette, erkek için en iyisi.
3: Bu devirde hangi banka herkese %43 getiri veriyor?
4: Bankan Hadis'te veriyor. Bana da 5 milyon lirası olan Ali Bey'e de 5 bin lirası olan Ayşe Hanım'a da. Hadi de herkes vadeli hesabına yüksek getiri kazandı. Sen de indir. Hadi.

0: Bana çıkmaz hocam kredi ya.
1: Çıkar, çıkar da. Her gün dışarıdan kahve almayı hayatından bir çıkar. Hesap basit işte. Ödemelerini düzenli yap, kredi notunu çıkar. Gereksiz harcamamak için de bir alışveriş listesi çıkar. Sonra kredi için hesapta fırsat çıkar. Dene, sana da çıkar. Denemesi bedava. Ocağa çıkar.
2: Ay, pasta yapmışlar.
3: Aa, 25. yıl.
2: Yani artık küslük olmaz.
3: Access'le iyi yaşayacağımız nice yıllara.
2: 25. yıl özel 25.000 TL'ye varan çip para.
4: Access 25 yaşında. Benim o, benim o, benim o.
5: Nefis çikolata kaplamasını yumuşacık marshmallow'u seven sen değil misin?
6: O sen benim o der misin? Benimle benim o yer misin?
7: Herkesin eşsiz bir gülüşü var.
8: Ama benimkinin arkasındaysa tarihi bir değişim var.
7: Manuel fırçadan Oral-B Ayo'ya geçtim.
8: İnanılmaz!
5: Oral-B Ayo'nun yuvarlak başlığı her dişe uyum sağlıyor. Manuel fırçaların ulaşamadığı yerlere ulaşarak dişleri %100 daha iyi temizliyor.
8: Sağlıklı dişler ve ikonik gülüşler için siz de Oral-B Ayo'ya geçin.
9: Bakteri oluşumunu önlemek için fırça başlığını değiştir ve Oral-B ile %100 temizlik gücüne geri dön.
5: Doğutaş'tan yıl sonu mobilya fırsatları. Evinize çok yakışacak oturma grupları, yemek odaları ve yatak odaları 2 Mayı boyunca %25'e varan indirimlerle. Doğutaş'a gelin, evinizi fırsatlarla yenileyin. Doğutaş.

0: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
1: 50.000 düş.
0: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
2: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde drink sattım.
3: Arabanı arabam.com'a. Değerinde drink sat. Yaşanacaksa yaşanacak.
4: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
3: Yaşanacaksa yaşanacak.
5: O da kim öyle? Bir de böyle deneyelim. Etik Aram Gurme. Her ısırıkta hazza ulaş.
6: Yine diş etlerin kanadı değil mi?
7: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
8: Sürpriz yapmaya bayılıyorlar.
9: Sevildiğimi hep hissettiriyorlar.
8: Bazen ortalığı dağıtsalar da.
10: Merak etme, suda bekletip sonra yıkayacağım.
8: Hiç gerek yok, Piril var.
11: Yeni Piril Ultra Güç. En zorlu kurumuş yağları suda bekletilmiş gibi kolayca temizler.
8: Suda bekletmeden mükemmel temizlik ve birlikteliğin keyfi için.
11: Yeni Piril Ultra Güç.
12: Ne kadar da motive. Bakalım tezini bitirebilecek mi? Nescafe üçü bir arada. Zengin kahve tadı ve yumuşacık köpüğün muhteşem uyumu. Tam gaz gidiyor.
13: Tezini yazdırmayı başardı. Adamım benim.
12: Bakıyorum kendimize gelmişiz. Nescafe üçü bir arada.
14: Şimdi de karşınızda yepyeni Nescafe 3'ü bir arada Gold. Mükemmel karışım, zengin aromalı Gold kahvesiyle buluştu. 3'ü bir aradanın altın çağını keşfedin.
15: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
16: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı, içim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı, içim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
17: Dyson Hashed, sis huzurla uyurken hava kalitesini analiz eder. Tozu, alerjenleri ve kirleticileri filtreler. Temizlenmiş havayı bütün odaya dağıtır. Üstelik fısıltı kadar sessiz. Haşet, Dyson'dan.
18: Zamanın izinde asalet. Bugünün ayrıca İstanbul'un en seçkin otel dedeni. Le Temps, İstanbul Karakol. Kuyo Collection by Hilton.
19: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam ediyor.

0: Hareket etme. Hareket etme.
1: Bırakın beni. Aa, bırakın. Sana. Bırakın ayağı. Ayağı.

0: Neden geldin?
1: Uğramak istedim.
0: Öylece duracak mısın?
1: Şimdilik. Ah. Böyle olması gerekmiyor Ena. Artık gerekmiyor.
0: Günahlarımızın bedelini ödemek zorundayız.
1: Bugün olması şart değil.
0: Yoruldum. Huzur istiyorum. Ama sen oradayken buna sahip olamam.
1: Ya olabileceğini söylesem?
0: Öyle mi? Kafama iki kurşun, sonra da gidip sandviç mi yapacaksın?
1: Geçmişini bırakamazsın Ena. Geldiğin yeri değiştiremezsin. Ama geleceği değiştirebilirsin.
0: Ne olurdu o zaman?

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu.
1: Erzi Ayhan Classics Beyaz Futbolu sunar.

0: İyi akşamlar sevgili seyirciler. Beyaz Futbol'a hoş geldiniz. Türkiye'nin en çok izlenen futbol programında Ahmet Çakar, Abdülkerim Durmaz, Necati Ateş ve sevgili Sinan abiyle, Sinan Engin'le karşınızdayız. Sevgili seyirciler, Beşiktaş'ın Kocaeli Spor'la oynadığı 2-1'lik karşılaşmada futboldan daha çok şu anda maçın hakemi Abdullah Buğra Taşkınsoy konuşuluyor. Cuma günü konuşulmadı, cumartesi konuşulmadı, bugün akşama kadar konuşulmadı. Herkes tamam bir şeyler oluyor mu dedi Ahmet Hocam ve bir anda hakemler devreye girdi. Madem hakemlerle ilgili şu anda konuşuluyor. Hocam niye hala hakem konuşuluyor? Neden?
1: Dünyanın her yerinde konuşuluyor. Zannetme ki sadece Türkiye'de konuşuluyor. Bu arada da kravatımı beğendim.
2: Çok iyi biliyor musun?
1: Sana vereceğim.
2: Evet, o ceket de çok güzel.
1: Devam ediyorum.
0: Hakemleri bir verebilir misiniz ekrana, 2 numarayı?
1: Dünya Kupası'nda konuşulmadı mı?
0: Arkadaşlar Beşiktaş maçı altyazısını istiyorum. Şimdi Galatasaray Barcelona değil konumuz ya.
1: Evet.
0: Buyurun hocam, özür dilerim hocam.
1: Estağfurullah. Soru neydi?
0: Rejimiz yine bir çılgınlık yaptı.
1: Olabilir.
3: Niye hocam, hakemler konuşuyor?
0: Neden hakemleri
1: kardeşim,
0: konuşuyoruz? Yani neden hakemler?
1: Futbol var olduğu bugün, günden bugüne kadar konuşulan en önemli unsur. Tamam, golcüler şudur budur ama hakem. Bak şimdi sen yarın Bakü'ye gideceksin, doğru mu?
0: Evet hocam.
1: Azerbaycan'a selam götür.
0: Evet hocam.
1: Bakü'nün en önemli stadının adı ne?
0: Tofik Bahramov stadı.
1: Kim Tofik Bahramov kim?
0: Eski hakem. Sovyetler Birliği ile...
1: Sovyetler Birliği zamanında Azerbaycan Sovyetler Birliği'nden kopmadan önce Sovyetler Birliği 1954 Dünya Kupası'nda final maçında, evet, Almanya İngiltere maçında top vurdu diye üstreye, çizgiye vurdu, bu gol verdi.
0: Evet.
1: Yan hakem olarak.
3: Gol mü değil?
1: Hakem de İsviçre'ydi galiba. Golü verdi. Dünya Kupası el değiştirdi. Ama o kadar ünlü ki adam, öleli belki 30 yıl, 40 yıl, maç üzerinden 60 yıl geçmiştir. Adamın adı şu anda Bakü'nün önemli stadı. Şimdi bugün yabancı var hakeminin. Ne kadar rezil, rüşva,

0: olduğunun göstergesini yaşadık. Ben iki pozisyonda da orta hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy'u fazla hatalı bulma şansım yok. Çünkü empati yapıyorum. Sahaya iniyorum. Vücudumu sahaya koyduğum an 3 tane pozisyon var. Bir verilen penaltı, 2 tane de penaltı diye iddia edildiği, edilen, verilmeyen penaltı. Birinci penaltı sıkıntılı. Şampiyonlar Ligi'nde o penaltıyı
1: pozisyonları
0: verirsen,
1: verelim arkadaşlar.
0: Bak, Şampiyonlar Ligi'nde o penaltıyı verirsen böyle yaparlar sana. Dünya futbolunun baronları. Kolinalar, molinalar, babalar. Sinmedi der içime. Tamam, bir çekme var. Yükselemiyor. Tayfur'un ayakları yerde. Okey, burada bir problem yok. Yani bunu var hakemi bunun penaltı olmadığını da düşünse müdahale edemez. Çünkü bir çekme var.
1: Ama hocam siz kuralları daha iyi biliyorsunuz. Ben demin de söyledim. Tayfur'un ayakları yerde.
0: Müsaade.
1: Topa yükselen
0: kardeşim,
1: Jalo.
0: Kardeşim, futbolda yazılı kurallar vardır.
1: Evet.
0: Bir de o yazılı kuralların evrensel futbolda uygulanması var. Kural ne diyor? Rakibi tutma, çekme penaltıdır. Bitti.
2: İtme.
0: Evet, itme, tutma, çekme penaltıdır. Buraya kadar tamam mı?
1: Evet.
0: Tamam.
2: Şu penaltı.
0: Kornerlerde herkes birbirini tutuyor, çekiyor. Verdin mi adamı senin evine yollarlar.
2: Şiddet önemli.
0: Ha?
2: Şiddet önemli.
0: İlinti. Yani tabii. O tutma ve çekmeyle ne kadar seni bozuyor.
3: Evet. Ama hocam şimdi burada şeyde mesela yani futbol topuna bakmıyor. Sırtı dönük. Oyunun hiçbir alakası yok.
1: Topla hiç alakası yok.
0: Yani, lafım yok.
2: Ama çakar niye verildi?
0: Lafım yok.
2: Verilebilir.
0: Hep empati yapın. Empatiyi şöyle yapın.
2: Verilebilir.
0: Dünya Kupası finali olsa. Maç 0-0 olsa. 89. dakikada. Örneğin İtalya İngiltere oynasa. İspanya Arjantin oynasa. Şöyle bir penaltı veriyorsun. Dünya şampiyonu Arjantin oluyor. Veya dünya şampiyonu İngiltere oluyor. Yani kupa gidiyor. Yoksa maç 0-0 bitip uzatmalara gidecek. O ülkede, aleyhine verdiğin ülkede ve dünya futbol evreninde bu kabul görür mü bu penaltı?
3: Bilemeyiz.
2: Zor.
0: Oysa ki dün Trabzonsporlu o cahil futbolcu, kafa sakal mı?
1: Evet.
3: Melih.
0: Kafa attı. Kimsenin gıkı çıktı mı? Herkes futbolcuya daldı. Kardeşim 3-0 öndesin böyle kafa mı atılır diye. Buraya kendi kadar tamam mı?
3: Kendi oyuncusu bile isyan etti.
0: Artı.
1: Ama Torreira, yine de cahil demiyorum
0: hocam. Torreira oyundan atıldı. Orada bile itti mitti diyorlar ama bana göre itme yok. Torreira'nın kararı var, yardımıyla doğru. Şimdi bu böyle bir pozisyon. Ama verdi diye hakeme ne yaptın sen, rezil ettin filan deme. Lakin ondan sonra ard arda iki pozisyon var.
1: Heh, onlara gelelim.
0: İkisi de penaltı.
1: Bir fakat gelelim.
0: Sıkıntı şu. Asla ilk defa bak çok hiçbir şey bana
1: Metehan
0: benden alışmadığınız bir şey söylüyorum. İki penaltıda da verilmeyen, iki penaltıda da orta hakem Buğra Taşkınsoy'un hiçbir suçu yok. Çünkü biz de gördük. Geldi karşı karşıya Metehan Kocaeli. Nübel atladı. Top Nübel'e çarptı. Çocuk yerde vurdu avuda gitti. Sonra yavaş çekimde gördük ki Nübel güreşçi gibi, Rus güreşçinin bizim Türk güreşçisini ayak bileğinden yakaladığı gibi bırakıyor, tutuyor, bırakıyor. Geç ayakla vurduğu için kötü vuruyor avuda. Karar ne? Orta hakeme bak tekrar söylüyorum. Türk orta hakeme suç bulmuyorum. Göremez.
1: Göremez. Ama yardımcı hakem görüyor.
0: Hayır göremez. 40 metrede falan göremez.
1: Yardımcı hakem bir tanesi çizgide değil mi hocam?
0: Hangi çizgi?
1: Bir tanesi olmaz mı?
3: Bu çok uzak Ertem.
1: Yardımcı hakemlerden biri.
0: Ya bak bu da işte yaşamayan bilemez. Zannediyorsun ki yardımcı hakem 35 metre uzakta.
1: Erto. Şunu göremiyor mu hocam?
0: Göremeyebilir. Tuttu bu.
1: Hocam o topun girip girmeyeceğini yardımcı hakem o simetride değil mi hocam? Orada değil mi?
3: İzada diyorsun ama. Ayağını
2: hayır, tuttu.
1: İzada değil mi hocam?
0: Kardeşim ayağını önünde tuttu. Önünde bir oyuncu
2: göremeyebilir.
0: Burada bu VAR sistemi niye getirdi dünya futbolu?
1: Çok net görünüyordu ama ya.
0: Ben seni koyarım yarın kenara. Ben orada bir hareket yaparım. Apoya bakalım.
2: 50 metre ama orası. Yani 50 metre falan
1: 35
2: yani.
1: 45. 35 metre.
2: Neyse işte ya.
0: 35 peki VAR hakemi. İspanyol.
1: İspanyol. Muneira. Juan Martinez Muneira.
0: Müdahale yok. Oyun devam etti. Arkasından maçın sonlarına doğru dünyanın her yerinde tartışmasız.
1: Hocam ona geçmeden önce
0: buyurun.
1: Şu pozisyonla ilgili bir şey söylemek istiyorum. İçeride Necati Ateş ve Abdülkerim abiye de söyledim. İlk yarıda yediği golden önce bir darbe aldı, bir top aldı suratına, gözüne bir top geldi. Ondan sonra hatta gelip göz damlası müdahale edildi. Ondan sonra golü de zaten yerken bir Nübel gol.

0: yemesi değil o. Çok saçma sapan bir
1: tutabilir
0: gol.
1: Tutabilir topu.
0: Evet.
1: Tutabilirdi topa, falan yani.
0: Top hocam kısa düştü ayrı mesele. Ama bir saçmalamaya başladı Nübel. Burada iki tane sorun var. Bir, ayaktan mı korktu? Hani orada çünkü bir darbe aldı. Korktu yüzüne mi geliyor ayak diye. Bir de ayağını top zannetmiş olabilir. Bak saçma gelebilir. Saçma gelebilir. Ayağını top zannetmiş olabilir mi?
2: Vallahi bak ne zannetti bilmem. Top zannetti, tüfek zannetti, başka bir şey ben onu bilmem.
0: Öyle bir çekiyor ki. Tamam. Hocam ayakkabısını çıkaracak yani.
1: Kendini korumaya mı çalıştı?
0: Kendini
2: korumaya çalışan adam top ayağı iter. Olabilir. Ayağı tutup çekmez.
3: Arkadaşım bir ayağı şey söyle iter. Hocam müsaade eder misiniz?
2: Buyurun.
3: Saçmasa yani dedin ya saçma olabilir dedin. Saçma hem de saçmalığın daniskası yani. Şundan daniskası. Burada ama çok belli. Nübel eyvah golü yedim dedi.
2: Kale boş.
3: Golü yedim. Çünkü zaten ayağını tutmasa adam daha çabuk vuruş yapacak. Ve daha rahat bu sondayken vuruş yapacak boş kaleye. Golü yedim dedi. Golü yememek için ayağını tuttu.
0: Daha büyük bir saçmalık söyleyeyim o zaman. Yani üstüne koyayım el büyütüyorum. Abdülkerim abi. Daha büyük saçmalık. Bayern Münih'in kalecisi, Alman milli takımının kalecisi böyle bir saçmalık yapar mı peki?
1: Yaptı kazandı.
3: Gol yedi işte. Gol yedi adam.
1: Golü engelledi. Daha bundan ama daha
0: güzel bir şey. Penaltı tartışmasız.
3: Adam gol yiyor en son çare. Hakem belki görmez diye ayağını tutuyor adamın.
2: Kardeşim.
3: Adam bir an önce vuracak. Vuramadı adam. Nübel'in ondan sonra ayağı kurtulduktan sonra top sekkadağa kalkıp kötü vuruş yaptı adam.
2: Nübel'in yaptı.
3: Golü önlemek için adamın bilerek isteyerek ayağını tutuyor.
0: Bu Metehan nereden aldı lan?
3: Bilmiyorum.
1: Gençler çok iyi futbolcu.
2: Sanki gençler biliyor.
1: Çok iyi futbolcu.
2: Bak şunu söyleyeyim.
3: Senin dediğin gençler bilmek Trabzon'da.
2: Farklı
1: mı diyorsun? Karıştırdım o zaman. Çok iyi futbolcu bu çocuk.
2: Hazır mısın?
0: Evet abi hazır.
2: Bunu yapmakla aslında Nübel belki de Beşiktaş'ın galibiyetini kurtardı.
3: Aynen öyle.
2: Çünkü gol iyi vuruyordu. Bu pozisyon penaltı önlemek için yaptı. Artı net.
0: Eyüp Spor.
4: Adana alt diklerde oynamış ama
2: artı net kırmızı kart. Tartışmam.
3: Ne?
4: Laskı Eskişehir'den...
1: Bilal için pozisyon hocam.
2: Geliyorum.
3: Bir saniye. Buna ne diyorsun sen?
2: Net kenar. Penaltı ve arkası... artı kaleciye Nübel'e kırmızı kart. Penaltı gol olur. 2-2 olurdu. Nübel atılırdı. Ondan sonra Beşiktaş maçı çok zor kazanırdı. Haftaya da Trabzon'a Beşiktaş Nübel oynamadan giderdi.
0: Evet. Aynen öyle.
2: Ha. Bir maç ceza alacağı için bariz gol şansını engellemekten haftaya Trabzon maçı var. Nübel oynayamazdı Trabzon'da.
0: Burada bir kinaye mi var?
2: Nasıl?
0: Burada bir kinaye mi yaptın? Bir gönderme mi yaptın?
2: Sen iyice şaşırdın galiba. Aa, kendi kendilerine
0: hocam,
2: felaket.
0: Hocam sen bana ne göndermesin? Ben de değilsin gibi. Ben de olursan.
2: Ben sen
0: de
2: merak etme.
0: Değilsin hocam.
2: Kardeşim ben sen de değilmiş gibi görünürüm.
0: Hocam,
2: ben burada kameranın,
0: tamam hocam, ben
2: kameramanın burnunu karıştırdığını bile görüyorum.
0: Hocam tamam ben saçmalıyorum. Yine saçmalamaya devam edeyim. Sen
3: oğlum,
0: düzelt
3: sen
0: hocam.
3: Sen
0: düzeltmeye devam et hocam.
1: Ertem konuşabilir miyiz?
0: Bir geleceğim Sinan abi de şimdi havada bıraktı beni. Taça attı.
2: Ne ironisi?
0: Hocam diyorum ki. Haftaya Trabzon maçı var diyorsun ya seversin ya böyle şeyleri konuşmaları. Evet. Hani yapıyorsun ya YouTube'da falan. Diyorum burada da buna mı dalıyorsun? Haftaya Trabzon maçı var. Yani sen normal yorum yapan bir adam değilsin ki ben sana söylüyorum. Haftaya Trabzon maçı
2: bağla
0: var.
2: Bağla bakayım bağla.
0: Hocam bağlıyorum daha nasıl bağlayayım? Kaleci Nübel bilerek Trabzon maçında oynatılsın diye kırmızı kart görmedi diye anlıyorum.
2: Oynatılmasın diye.
0: Oynatılsın diye. Oynatılsın diye.
2: Bilerek verilmedi gibi söylüyorsun. Hakemin Trabzon'da falan ne alakası var?
0: Ya hocam bak, başka bir şey söylüyorum. Başka bir şey anlatayım.
1: VAR hakemi inanmadı pozisyona.
0: VAR hakemi inanmamış olabilir. Git bak der. Ortadaki hakem de dinlememiş olabilir.
1: VAR
0: acaba
1: Ertemciğim.
0: Burada bir gönderme mi yaptı?
1: Ertemciğim. Ertemciğim.
0: Ay, saçmalık.
2: Cevap. Gönderme falan yapmadım. Ben
1: gönderme yaptı.
2: Olayın tekniğini koydum
1: gönderme yaptı da ama hoca da diyor ki VAR hakemin gönderme yapmış olabilir. Trabzon maçı var falan filan ama VAR hakem haftaya Trabzonspor maçını falan bilmez. Ben sana söyleyeyim bilmez. Bir ikincisi VAR hakemi pozisyona inanmamıştır. İnanmamıştır. Yani ona göre penaltı değildir.
2: Sana göre ne?
1: İnanmamıştır. Hocam ben şimdi bu pozisyona çok çelişkili bakıyorum. Yani bunu sen söylediğin için çok teknik hakem konusu olduğu için çekme diyorsun. Ayağından çekme diyorsun değil mi? Ama bunu nasıl iki tekrarda görüyorsun? Orta hakem bunu göremez.
2: Evet.
1: Tamam. Yan da göremez. Hiçbirisi yok. Biz de bunu televizyonda anlayamadık.
2: Evet.
1: Ama çok teknik bir hakem konusu. Senin dediğin gibi penaltı, kırmızı kart. Sana katılırım burada. Çünkü burada hakemlik bir iş var burada. Hakem ince iş yani. Eski futbolcu işi değil bu hakemlik işi. Çekme diyorsun. Bu pozisyonda sen çektiğine inanıyorsun. Bana göre ben de diyorum ki kendi suratına tekme gelmesin. Ertem'in veya dediği gibi. Kendini belki korumaya aldı diyorum ama yine sana katılıyorum. Ben kırmızı kart aynı şekilde penaltıda sana katılıyorum.
2: Devam ediyorum.
1: Katılıyorum bunda.
2: Devam
1: yani
2: ediyorum.
1: Ama bak yine söylüyorum.
3: Bak Sinan şu.
1: Bak söyle yine söylüyorum söyle. Ama bunu herkes anlayamaz.

0: Yani, ben zaten hani, orta hakem, ben zaten orta hakeme kusur
1: bulmadım. Bunu herkes anlayamaz. Var, yani var zaten bu çok ikna edici bir penaltı değil. VAR hakeme nasıl ikna etmediyse de bana göre de şimdi nasıl diyorsun sen mesela
2: çok bizim net ama
1: Tayfur'un yani. Çok net falan değil. Bence nasıl? Çok net. Sen şimdi Tayfur'a hayır abi net dersen net şudur.
3: Abi adam daha böyle giderken ayağını çeker. Ama bak şimdi karşı abi karşı çok net. Demin önüme bakın. Geldi Ceyhun sesi güzel görüyor bak, ya yardımcı hakem.
1: Bakın abi ya bakın şimdi. Bir saniye, bir buradaki net derken bitireyim konuyu. Net derken bakın net ayrıdır. Bu pozisyon net değil. Bu pozisyon ince bir pozisyon. Bu net olsa bunu orta hakem görür. Yani bu ayağı çekiyor engelliyor. Karambol bir pozisyon var. Burada VAR hakemi yanlış karar vermiştir. Ben penaltı, kırmızı kart. Evet uyarım burada. Ama dediğim gibi öyle net falan değil. Nasıl sen Tayfur'un pozisyonuna aynı şekilde diyorsan mesela öyle diyorsan ikna olmadım. Ben de aynı şekilde buna böyle ikna olmuyorum.
0: Ben ikna olmadım
4: hocam,
0: demiyorum.
4: Hocam bir dakika bir şey söyleyeceğim. Ben Sinan'ın...
3: Tayfur'un pozisyonuna ikna olmadım demiyorum. Tamam. Gri yani öyle de olabilir böyle
1: şimdi
3: de olabilir.
1: Şimdi Vilay için pozisyonu var. Mesela Vilay için pozisyonu var. Geliyorum oraya. Sinan... Kırmızı kart penaltı değil mi?
3: Çok güzel.
1: Mesela o da çok iknacı değil mesela. Şiddeti mesela çok değil değil mi? Bunu da diyebilir insanlar.
0: Ama ben
1: bitmedik
0: bir dakika. Hocam bir şey söyleyeyim. Bak ben şimdi Sinan'ı biraz ikna edeceğim. Şöyle ikna edeceğim. Şimdi bu VAR hakemi bunu önünde kamera olduğu için görüyor. Orta hakemden farklı. Zaten onun için VAR icat edildi. Tamam mı?
1: Sen peki başlarken şimdi, bu pozisyonda gördün mü tekrardan?
0: Hayır söyledik ya görmedik.
2: Hiçbirimiz görmedik.
0: Bir dakika
2: dinle. İşte ben de görmedim mesela.
0: Aynen. İşte VAR uygulaması.
1: Onun için net değil.
2: Sinancığım, ama görmediğimiz var, diye net olmadı anlamına gelmiyor ki.
0: Bunun için geldi zaten.
1: Bir dakika dur. Bak hayır sana cevap vereyim. Net olduğunu anlaman ne demektir biliyor musun? Bir de görürsün net dersin. Evet. Sen ama VAR'dan arkadan çekti, yandan çekti, önden tamam. Çekti, baktın o tam işte değildir. O muallakta bir penaltıdır.
0: Şimdi
1: o.
0: VAR, bir dakika ben, şimdi VAR zaten bunun için icat edildi.
1: Evet.
0: Tamam mı? Bunu göremeyiz. İşte böyle pozisyonlarda, görülmeyecek pozisyonlarda VAR bunu aynen, kameradan evet. Defalarca alıp tamam. Görecek.
3: Yani VAR'ın VAR olma sebebi.
0: Evet VAR çünkü hata aynen. Yapamaz. Çünkü görecek o kesin.
2: Peki protokole göre ne?
0: Ancak bir dakika, protokol falan bu işte. Bir dakika. Sinan'ın ben dediğine şuradan anlıyorum. Şimdi Sinan diyor ki net değil derken aslında Sinan şunu söylemek istiyor tahminimce. Şimdi biz bu bu pozisyonu yorumluyoruz. VAR'daki hakem de yorumluyor değil mi? Evet. VAR'daki hakem inanmadı diyor Sinan. Doğru söylüyor. Şuna inanmamış olabilir. Ben diyorum ki bu tuttu ya Nübel. Adam golü onun için atamadı diyorum değil mi? VAR'daki hakem de şöyle düşünmüştür. Tuttuğunu görüyor. Fakat bu tutmadan sonra oyuncunun topu vurmasını engellemedi. Aynen. Oyuncu topu yeteneksiz olduğu için altı attı diyor. Ben VAR'ın düşünmesini söylüyorum yani. VAR'daki
3: aynısını hakemin... bana yazdı birisi var şimdi. Mı? Aynısını biri oğlum, yazdı.
0: Zeki adamım ben.
3: Diyor ki oyuncu topa vurduğu için VAR hakemi oyuncunun bak, golü kaçırdığına inanmıyor.
0: Evet. Yani bu tutmanın
3: Murat Hoca yazmış.
0: Bu tutmanın kalecinin bu tutmasının oyuncunu engellemediğini oyuncunun bu topu boş kaleye atamadığını, yeteneksiz şimdi, olduğuna inanmış VAR hakemi.
1: Bütün Türkiye,
0: anladın mı? Yoksa görmemiş
1: bak,
0: değil adam.
1: Bütün Türkiye, herkes of, benim anlattım. Ne kadar objektif bir adam olduğumu biliyor. Hepiniz de biliyorsunuz. Ben ne diyorsam taktır, hiç iyisin. Fark etmez.
0: Sen
1: Beşiktaş, Fener, Galatasaray. Hiç
0: Beşiktaş, Fener. Seni takdir ediyorum.
1: Ben Beşiktaş, Fener, Galatasaray. Ben neyse onu söylüyorum. Ben diyorum ki bakın, bana göre hoca tamam. Hakem tekniğine baktığın zaman VAR incelerse buna penaltı verir. Ama öteki türlü VAR olmasaydı buna kimse penaltı çalmazdı.
2: Yakalayamazdı.
1: Yakalayan onun için diyorum. Ama teknik olarak, hakem protokolü olarak diyor ki çekme var hocaya göre.
0: Onu anlattı
1: ben
0: zaten.
1: Diyorum penaltı diyor tamam. Ben hocayı burada uyarım ama yine söylüyorum. Bak bir sonraki pozisyon Bilaviç'i pozisyonuna geliyorum. Hatırlayın çok oldu böyle konuştuk. Dirseğin şiddeti bilmem neyi falan filan. Bana göre de mesela bu pozisyon. Penaltı kırmızı kart diyorum ben.
0: Evet.
1: Ama yine diyorum mesela diyordu hakem vermedi mesela değil mi bunu? Çok ver yansın da etmiyorum. Aynı şey. Aynıyım öteki penaltı pozisyonunda. Nubel'in pozisyonunda da. Aynıyım. Yani onun için bunu da mesela vermedi bir şey demem. Ona da vermedi bir şey demeyebilirim. Ama bana göre bu daha net penaltı mesela. Bu pozisyon daha net
0: hocam,
1: penaltı.
0: Hocam ne diyorsun?
1: Bu da penaltı kırmızı kart.
3: Burada,
1: öteki de hakem olarak teknik
3: burada,
1: olarak.
3: Efendim, burada da senin dediğin çıkıyor bak. Meta'nın ayağı kaleciye doğru böyle bak.
1: İşte bak korumaya koyuyor. Çalışıyor kendini. Evet. Bunu ort bakın VAR hakemi.
3: Ama o zaman bu Meta'na bakın, kart normalde faul olması bakın, lazım.
1: Ben bunu çok şimdi ben bunu söylersem
2: bir anlamı
1: bakın,
2: yok bunu ya.
1: Bak bakın şimdi bunu söylersem şimdi bu şu takım şu Beşiktaş değil de Fenerbahçe bakın Fenerbahçe veya Galatasaray olsaydı benim yorumum
3: deminkini
1: daha değişik olabilirdi. Beşiktaş olduğu için şimdi diyecekler ki bak Sinan

0: taştı diye. Hayır, ben diyorum ki çocuk belki kendini korumaya çalıştı tekmesinden. Sonra eliyle burada çekti bir an refleksle. O ayrı. Hakem bunu penaltı verir vermez. Hakemin o kendi kararıdır. Burada bir hakem yorumu var. Çok protokole uyan bir durum yok burada. Hani bariz çekiyor da. Çünkü niye? Apa çok güzel söyledi. Ne dedi? Adam bu çekmeden sonra kardeşim kalktı topa vurdu. Topa vurdu adam.
1: Ama o vuruşu
2: bir dakika kardeşim
1: engelleyecek yani, bir çekme var.
3: O zaman hakem
1: bir dakika,
3: faul vermesi lazım.
2: Hocam, bir dakika.
0: Yani onun için
1: burada penaltı kırmızı
2: kartı kesinlikle iştirak etmiyorum.
0: Ya zaten etmen çok önemli
2: bu
0: değil.
2: Bu penaltı.
0: Ben sana diyor bırakıyorum. Bak hocam, yorumu sana bırakıyorum.
2: Söylüyorum.
0: Çünkü bu yoruma
2: açık bir pozisyon değil. Evet. Bu aslanlar gibi iki bileğinden iki elle tuttuğu
0: pozisyon. Bir dakika, yoruma açık
2: penaltı.
0: Pozisyon değil diyorsun. Peki orta hakemin göremeyeceği bir pozisyon bu. Nasıl yoruma açık değil?
2: Söylüyorum.
0: Olur mu? Yoruma açık bir pozisyon bu.
2: Söylüyorum.
0: Bu pozisyonu arkadan
2: yoruma
0: önden görmen lazım.
2: Yoruma açık pozisyonu söyleyeyim mi sana?
0: Hocam, bu pozisyonu arkadan önden göreceğim.
2: Bu yoruma açık pozisyon bu maçta.
0: Değil.
4: Bir dakika.
2: Bu yoruma açık pozisyon bu maçta Tayfur'un Calo'ya yaptığı penaltıdır yoruma açık. Sana göre, bana göre.
0: Hocam, o daha olabilir. Net işte. Orada bak bayağı bir çekme var. Engelleme var. Adamın çıkmasını engelliyor.
1: Ben de burada Sinan abiye katılıyorum.
0: Bakın, burada bu çocuk kalkıyor, Metehan topa vuruyor. Şimdi bakın. Aslan gibi oynayan bir Kocaeli spor takımı var.
1: Müthiş oynadı.
0: Müthiş. Selçuk İnan kardeşimi tebrik ediyorum.
1: Yani.
0: Bak, Selçuk İnan'ı İstanbul'da böyle bir stadyumda böyle bir atmosferde gelip de Beşiktaş'ta kafa kafaya deyim yerindeyse 3 tane 4 tane
1: çok eksiği var.
0: 3 tane 4 tane gol pozisyonuna giren bir Kocaeli Spor takımı, cesaretli, müthiş oynayan bir Kocaeli Spor takımı haybeden, yani o çocuk, o Tayfur, bakın Tayfur o penaltıyı yapmasa orada belki oyun daha farklı yere gidecek.
1: Abi, her sene yapıyor.
0: Beşiktaş'ın da
1: her sene Beşiktaş'a karşı penaltısı var.
0: Onun için Selçuk İnan, bak bugün Selçuk İnan dedi, o da hakemden şikayetçi. Herkes bugün hakemden şikayetçi. Evet. Bu pozisyonda da şikayetçi, Beşiktaş da şikayetçi.
1: İki takıma karşı da öyle.
0: Onun için ortada baktığın zaman, olaya baktığın zaman en net penaltı bana göre Tayfur'un pozisyonu. Bana göre. Net, çünkü bariz bir çekme var.
2: Aynı görüşte değil.
0: Protokole uyar.
2: Üç pozisyon hocam, arasında. Sinan, evet. Üç pozisyon yanlış arasında en net iki penaltı
0: güzel
2: pozisyonu.
0: Bir dakika hocam. Hayır. En net. Bir çocuk çıkmaya
2: tam
0: çalışıyor.
2: Tam tersini düşünüyorum.
0: Çocuk çıkmaya çalışıyor.
1: O çıkartmıyor.
0: Çıkamıyor. Burada ayakta diyorsun ki bir karambol var. Tekmeyle geliyor. Bak iyi dinle. Tekmeyle geliyor Metehan. Metehan da aynı şekilde kendini belki korumaya çalışıyor. Nübel de kendini korumaya çalışıyor. Ayağı böyle tutuyor. Tuttuktan sonra hocam, ayağı tutarsın, bırakmazsın, kalkamaz. Bak, tutuyor, kalkıyor.
3: Tekmeyle geldiği için mi?
0: Aynen öyle.
3: O zaman hakem nasıl görüyor tekmeyi?
0: Sen başkanım.
3: Ama bak, önemli
2: bir şey. Ama izah edeyim. Sonuçta kanaatim şu. Maçta 3 tane penaltı pozisyonu var. Biri verildi, ikisi verilmedi.
0: Evet.
2: İçlerinde tartışmasız 2 pozisyon var ki tartışmasız penaltı. Biri bu. Biri de Vlahovic'in boynuna, suratına atılan darbe.
0: Ya hocam, nasıl tartışmasız ya? Bırak Allah aşkına ya. Ha, beni kızdırmak için mi yapıyorsun ya? Allah Allah ya. Tartışmasız falan değil hocam. Bu tartışılan bir penaltıdır, yapma.
2: Hayır.
0: Tartışmasız net bir penaltı olarak göremezsin.
2: Çok
0: bu tartışmasız penaltı olsa bir dakika dur.
2: Ben
0: kendini hocam bak. Bir dakika dur. Kendini tekzip ediyorsun.
2: Bravo Sinan.
0: Bak, diyorsun ki Abdullah neydi şu hakemin ismi?
2: Abdullah Burak Taşkınsoy'un
0: bir günahı yok. Var vermedi. Bakın, eğer bunu orta hakem vermiş olsaydı sen dersin ki tartışmasız bir penaltı, o zaman de bana. Değil. Bu pozisyona biz baktık. Arkadan, önden, oradan, buradan gösterdi. Ha dedik. Hakem olduğun için sen. Daha iyi bildiğin için kuralları çekme. Bana göre şöyle yorumlar ve durum yorumlayabilirim. Hani bu sefer derler ki bak, senin rengin Beşiktaşlısın.
2: Ne sinirler ya, Beşiktaşlısın yalan mı? Ya,
0: hayır,
2: var ki bunda?
0: Hayır, burada
2: övüneceksin Beşiktaşlılığından.
0: O ayrı bir konu. Tamam. Burada başka bir tartışıyoruz. Tamam. Bütün Türkiye bizi seyrediyor. Tamam. Kocaeli Spor'da bizim kardeşimiz, tamam. Kulübümüz. Tamam. Öyle değil. Herkesin, anladın mı burada?
2: Penaltı diyorsun.
0: Abi, vicdana göre. Penaltı verirse de bir şey demem diyorum. Bakın, verirse de. Ama öyle netti, babaydı. Vay be. Vlahovic'in pozisyonu bundan daha net. Tayfur'un pozisyonu bana göre en net.
2: Tamamıyla tersini düşünüyorum. En net pozisyon bu ve o. Bir dakika, ben fikrimi söyleyeyim
0: hocam. Hocam, senin Sinan fikrin beni ilgilendirmez. Benim fikrim beni de ilgilendirmez.
3: Tamam.
0: Necati.
2: Sen. Bana bak, fincana.

0: Bir dakika konu bende.
1: Bir de
0: biz konuya dahil olalım. Bir kişi tartışalım.
1: Konuyu ne yapacağız?
0: Şimdi karşılıklı ikisi gitti.
2: Tayfur'un pozisyonu bana göre daha net. Daha net tak hakem verdi. Bakın arkadaşlar.
1: Ben
2: bir kural vardır. Bakın bir arkadaşlar bir kural vardır. Bakın.
1: Bence sen de
2: şimdi dersen ki eğer bir şey için net penaltı diyorsan nasıl diyoruz böyle biz? Futbol adam.
1: Kemiksiz penaltı.
2: Penaltı gibi penaltı. Penaltının baba.

0: hemfikiriz.
1: Necati,
0: herkes kırmızı kartta.
1: Ama net değil.
0: Penaltı konusunda hemfikir ama değil.
1: Tartışma var mı?
0: Değil.
1: Tartışma var. Var
0: işte.
1: Baba penaltı değil. Hemfikir.
0: Ama diyor, net değil ben diyor bu çocuğu. Çok net. Bak ben çok bu çocuğu. Bak bir şey söyleyeceğim. Ben bu Metehan'ı. Mesela ben Metehan'ı çok beğendim. Hele o siyahi oyuncular var birkaç tane. İsimlerini bilmiyorum. Çok beğendim. Kocaeli Spor takımı bugün yense 15 yapıyor. Beşiktaş da aynı. Bakın. Hakikaten.
2: İkinci oluyor. İkinci oluyordu.
0: Helal olsun. Kocaeli yense. Hakikaten Selçuk İnan'a helal olsun. Şahane bir taş gibi takım kurmuş. Savunmasında biraz böyle hafif bir sıkıntı.
2: 4 adamı yoktu zaten.
1: Eşik var. 2-3 tane oyuncu
2: adamı yoktu.
0: Tabii. Ona rağmen. Ama dediğim gibi. Yani şimdi burada. Şimdi baktığın zaman Kocaeli Spor cephesinde de belki derler ki. Hayır kardeşim bizim hakkımız yenildi. Hayır değil. Ben inan diyorum burada yenilen değil. Vlahovic'in pozisyonunu da bunu verirsen onu da vermesi lazımdı. Bunu da vermedi, onu da vermedi.
1: Ertem.
0: Ayar yaptı.
1: Yanlışı yanlışla
0: ayar yaptı. Evet abicim. Yanlışı yanlışla düzeltti.
2: Bir Necati'ye dönelim.
1: Beşiktaş Ahmet de dağıldı. Bugün de SOS veriyor. Yani Selçuk Hoca'yı eski çalışma arkadaşım Galatasaray'da beraber Fatih Hoca'nın yardımcılığını yaptık. Onun futbol anlayışını da iyi bilirim. Oyuncularından maksimumun en iyisini almaya çalışıyor ve alıyor. Çok yetenekli oyuncuları var ama ofansif anlamda, santrafor anlamda işi bitirecek bir iyi bir santraforu yok.
0: Ama bu iyi çocuk be.
1: İyi çocuk ama bitiricilik anlamında güçlü, dinamik.
0: Bir daha soracağım. Ne o? Kasımpaşa Ali Yavuz. Sen bilirsin.
1: O da Ali Yavuz bizim çıkardığımız bir oyuncu.
0: Ne futbolcu be? Ali Yavuz seyretti mi bu? Adana mı nasıl gidiyor?
1: Adana Demirspor'a gitti. Çıktı. Oradan Kasımpaşa'ya geldi. Çok güçlüdür.
0: Çok iyi futbolcu.
1: Gerçek mevkisi
0: böyle iyi futbolcular.
1: Santrafordur.
0: Böyle iyi futbolcular. 9
1: numara oynuyor.
0: Türk oyuncuları söyleyelim. Söyleyelim bunlar daha çok kendilerini geliştirmek
1: için. Ben diğer taraftan devam edeyim abi. Beşiktaş dağıldı şeyde. Ahmet'te. Bugün de Trabzon maçı öncesi SOS verdi. Çok pozisyon veren. Kendi arkasına atılan her topta çok ciddi sıkıntı yaşayan. Nubel olmasaydı bugün çok başka şeyleri konuşuyorduk.
2: Bugün Beşiktaş mesela.
1: Bugün mesela bu maçın hakkı bence beraberlikti.
2: Beşiktaş kötü mü oynadı
0: bugün? Bir şey söyleyeyim sana.
1: Kötü oynadı demiyorum. Ama karşıdakine oynatmaya izin verdi.
2: Beşiktaş kazandı. Yani taş gibi takım diyorsunuz. Beşiktaş taş gibi takım diyorsunuz. Ben anlamıyorum.
1: Beşiktaş taş
2: gibi takım. Yani Galatasaray bence. Ben anlatayım. Anlatacak.
1: Ben bir araya giriyorum.
2: Benim bütün sözlerim arada kalıyor. Bir saniye. Ama şimdi Beşiktaş programı yapıyoruz. Beşiktaş yayını yapıyoruz. Beşiktaş taş gibi diyorsunuz.
1: Kim diyor?
2: Kim diyor abi? Nasıl? Sen abi dedi. Ben de söylüyorum. Beşiktaş taş gibi.
1: Biz seninle Beşiktaş şeyini
2: 17 tane futbolcu bir saniye. Abi, bu sana muhalefet şey olsun abi. Diye değil. 17 tane futbolcusu cuma günü gelmiş. Evet. Beşiktaş yani milli takımlardan gelmiş. Şey teknik direktörü maç sonrası söylüyor. Sen abi bitirin özür dilerim.
0: Çok pozisyonu var ya.
2: Şöyle.
1: Şeyin de var ya.
2: Necati.
1: Yani onu anlatmaya çalışıyorum. Çok pozisyon verdi yani bugün Beşiktaş.
2: Galatasaray, Fenerbahçe ne oynadı? Ne oynadı Galatasaray'la Fenerbahçe? Kimse Galatasaray'la Fenerbahçe'nin ne kadar kötü oynadığını söylemiyor. Beşiktaş ikinci Ertem, oluyor. Beşiktaş iyi oynuyor.
1: Efendim? Yayınları mı çıkartalım?
2: Hayır.
1: Galatasaray'ın ya, kötü oynayarak buraya geldiğini söylemedik
2: hayır,
1: mi?
2: Şimdi Beşiktaş kazanmışken.
1: Konu Galatasaray değil ki burada abi.
2: Beşiktaş'ın kazandığı maçlarda Beşiktaş kötü, Kocaeli Spor süper, Selçuk Hoca taş gibi.
1: Bugün Beşiktaş rahat mı kazandı? Sen abi, ne anlatıyorsun? Nasıl? Beşiktaş bugün rahat abi mı kazandı?
2: Nasıl kazandı? Kocaeli Spor taş gibi takım diyorsunuz.
0: Kocaeli Spor kolay takım değil.
1: Şimdi Kocaeli Spor'la Beşiktaş'ı mı değerlendiriyoruz?
2: Ama değerlendiriyoruz. Kimi değerlendireceğiz?
1: Hayır, oyunu konuşacağız burada bugün. Beşiktaş rahat mı kazandı? Ben ne anlatıyorum?
2: Bir dakika. Ben ne anlatıyorum? Toparlayayım.
1: Rahat mı kazandı?
2: Ertem. Abi nasıl kazandı? Beşiktaş
1: kazandı. Bence rahat kazanmadı.
2: Necati'ciğim Beşiktaş'ın kazandığı maçta
1: Kocaeli
2: pozisyon
1: kaçırmış.
2: Beşiktaş
1: da kaçırmış.
2: Beşiktaş 3 puan kazanmış. Böyle bir maçta.
0: Bak.
2: Yani Beşiktaş negatif yorumlar. Sürekli negatif. Sürekli şöyle.
0: İşte
2: ne diyelim? Kimdir bilmem nedir.
1: Ne diyelim? Ne istiyorsun? Seni söylediğini istediğini söyleyelim istiyorsan.
2: Ben benim söyleyeceğimi söylüyorum zaten.
1: Ben de benim söylediğimi söylüyorum.
2: Ertem. Hayır ben diyorum ki Beşiktaş kötü mü oynadı diyorum ya.
1: Bence iyi oynamadı.
0: Bir dakika.
1: O senin yorumun.
0: Arkadaş bak.
1: Benim yorumumda SOS veriyordum. Bir dakika abi bir dakika. Şimdi dağılmış. Yani Diyarbakır'da dağılmadı mı Beşiktaş?
2: Dağıldı.
1: Değil mi? Evet. Bugün de çok iyi bir oyun yoktu sahada. Bana göre nerede çok pozisyon veren.
2: Hayır, Ahmet Diyarbakır'da.
0: Yok yani dağılma falan abi.
1: Baya dağıldı. İlk kere 5 olurdu maç. Baya dağıldı. İlk kere 5 olurdu maç Diyarbakır'da.
0: Şimdi bir dakika.
1: Ahmet maçında. Bugün de Trabzon maçı öncesi bana göre çok pozisyon veren. Beşiktaş kötü takım değil ki çok iyi takım. Ama günün performansı olarak bitireyim abi sen al oradan devam et. Bugünün performansında, geçen haftanın performansında ondan önceki 3 haftalık Beşiktaş'ın iyi oyunu her zaman burada.

0: çıktık, övdük. Ama bugün şimdi çok pozisyon veren Nübel olmasaydı, Nübel belki bugün çok hata olurdu.
1: Gerçekten Beşiktaş bugün iyi oynamadı mı ya? Ben o zaman şimdi yani
0: iyi oynadı.
1: Kendimi sorgulayacağım bugün.
0: Top sendeyken oynayan var, bir de rakipteyken var. Bak şimdi rakipteyken bugün Kocaelispor kötü oynadı diyebiliyor musun?
1: Akıllı oynadı.
0: Ya bir sürü pozisyona
1: akıllı
0: girdi
1: oynadı.
0: Mi?
1: Bak iyi oynamadı.
0: Bak, ben pozisyona girdi mi? Sizin iyi oynadığınız sözünüze katılmıyorum. Kırmızı kartı verseydi oyun değişebilir
1: miydi?
0: Kusura
1: bakmayın. Ben kötü oynadı demiyorum. Akıllı oynadı. Haddini bilerek oynadı. Ama ya ben tamam. Baktığımda Beşiktaş şey sağdan konuşuyor. Geliyor, soldan geliyor.
2: Bir dakika Çocuklar bakın. Şimdi bakın. Bir futbol takımı bir futbol takımına pozisyon verebilir. Kocaelispor takımının pozisyon alması sürpriz değildir. Kocaelispor takımı taş gibi takım. Çok iyi takım. Kafa kafaya da oyunun belli bölümlerinde oynadı. Beşiktaş'ın Trossard'ın kaçırdıkları, direkten dönen ipi falan filan bir sürü pozisyonlar var. Beşiktaş bölüm bölüm iyi oynadı. Bakın bölüm bölüm iyi oynadı. Dolayısıyla şimdi Kocaelispor takımını rahat yenebilecek bir takım değil. Şimdi Galatasaray'da pozisyon veriyor. Osimhen oyuna girmeseydi.
0: Galatasaray daha çok pozisyon veriyor.
2: Dün Fenerbahçe daha çok pozisyon verdi. 10 kişi kaldı Trabzonspor. Kaç tane pozisyon verdi hatırlayın.
1: Evet.
2: Yani takımlar pozisyon verebilirler. Ama sonuçta kaliteli ayaklar ortaya çıkar, maçı kazanırlar. Şimdi burada olaya kırmızı kart görülseydi, o ona atılsaydı buna bakmayacağız. Şimdi. Burada Kocaelispor takımının Beşiktaş'a pozisyona girmesi sürpriz değildir. Çünkü Kocaelispor takımı iyi bir takım,
1: evet.
2: Güçlü bir takım. Kocaelispor takımı çok da can yakar.
0: Bir yani, soru sorabilir miyim sana abi? Peki bakın, Trabzon maçında bu pozisyonları verirse ne olur?
1: Dağılır.
2: Bilemezsin şimdi bak. Trabzon maçı
0: onu anlatmaya çalışıyorum. Kaliteli ayak olmadığını söylüyorum.
2: Trabzonspor maçı başka oynanır. Başka oyun olur. Bugünkü oyun başkadır. Trabzon başka bir oyundur. Trabzon 5 tane de atabilir Beşiktaş'a. Beşiktaş da atabilir. Bunu bilemeyiz. Bunu o zaman görür. Ama bugünkü maça baktığın zaman Beşiktaş'ın çok yüksek bir temposu vardı. Bölüm bölüm. Ama karşındaki de çok dinamik bir takımdı.
1: Evet.
2: Bakın demin ne dedim? Tayfur eğer o pozisyonda penaltı yapmasaydı Beşiktaş daha da zorlanabilirdi. Ama Beşiktaş'ın 6 tane pozisyonu var. Kocaelispor'un 4 tane pozisyonu var maça baktığın zaman.
0: Yani kafa
2: ama,
0: kafaya bir maç gitmiş.
2: Kafa
0: yani.
2: Kafaya ama değil. Beşiktaş'ın daha fazla pozisyonu. Beşiktaş'ın daha çok üstünlüğü var oyun içinde.
1: Daha çok rakip.
0: Ama iç mutlaka ki iç sahada oynaması taraftarı.
2: Baktığın zaman Ahmet maçında falan öyle bir dağılma falan yok. Normal yenildi. O zaman bir sürdüşü Fenerbahçe takımı. Maçı seyretmeseydik 3-0 deseydik ki ulan Fener'e bak 3-0 ne yendi? Ama oyuna bak, sonuca bak. Alakası yok 3-0'la. Şimdi Galatasaray maçına gel. Nasıl giden oyun nereye geldi?
1: Osimhen'le
2: yani,
1: girdikten
2: sonra. Ummadığın anda galibiyet geldi. Osimhen Barış Alper'in top önüne geldi. 3 tane defans hata yaptı.
0: Iskaladı.
2: Yani onun için ıskaladı falan. Yani söylemek istedim kardeşim. Bir takımı yenmesi öyle artık kolay falan değil. Ha istisna. Eyüp gibi işte birkaç tane çok kadrolar kısıtlısı olan size Samsun kötü gidiyor. Bunların dışında birkaç tane daha takım zayıf. Onun dışındakilerde çok zor kazanamazsın. Ben sana söyleyeyim yani artık iyi oyuncular transfer etmişler. İyi işler yapmışlar. Dolayısıyla Kocaelispor'un yani Beşiktaş'a 4 tane pozisyon girmesi küçümsenmez. Çünkü Kocaelispor sürpriz değil abi. Kocaelispor iyi takım. 12 puanı var. Bugün yense Beşiktaş'ın üstüne
3: 15.
2: çıkacak yani.
3: Şimdi
2: yani 12-15 yapacaktı.
1: Evet.
2: Değil mi? Yani
3: ikinci aynen. Olacaktı. İkinci.
1: İkinci olacak ya.
3: Şimdi
1: evet Abdülkerim abi.
3: Ben de bir şey söyleyeyim mi?
1: Buyurun abi.
3: Maçla ilgili. Tabii. Ben bir pozisyona takıldık. Bitti mi Necati?
0: Tabii buyurun. Abi.
1: Bitti değil mi?
3: Şimdi aslında böyle tartışılıyor ya. Ben zevkle dinliyorum evde. Yani hakikaten yani evde oturup bazen böyle dalarsın ya programa.
1: Ya dünyanın en güzel şey evet, futbol konuşmak.
3: Evet daldım şu anda seyrediyorum. Şimdi aslında tek tek hepinizi dinlediğinizde hepinize hak verilecek sözler söylüyorsunuz. Doğru sözleri söylüyorsunuz. Ama
0: ben hiçbirinize hak vermiyorum.
3: Hocam bir saniye.
0: Ben vermiyorum
3: tamam,
0: ikisine
3: hocam,
0: de.
3: Hocam bir saniye. Hocam oyun olarak beğendim beğenmedim. Pozisyon değil.
0: Ne Necati'nin dediği gibi kötüydü ne de harikaydı.
3: Hocam, pozisyon,
0: dönem dönem.
3: Pozisyon bölüm tartışmıyoruz evet. Pozisyon tartışmıyoruz. Şimdi oyuna gelelim. Beşiktaş bugün oyuncuları ve kenardaki hocasıyla maçın sonuna kadar hırsla, azimle
2: oynadı.
3: Mücadele etti mi etmedi
2: etti.
3: Mi?
2: Etti.
0: Müthiş.
3: Evet.
0: Müthiş.
3: Evet. Buna Kocaelispor direndi ve karşılık verdi cesurca. Eksik kadrosuna rağmen. Yani ben işi ne o bayramda böyle hani insanları barıştırırsın ya.
0: Zevk aldı değil mi abi? Oyundan zevkliydi. Çok keyifli bir oyundu.
2: Şimdi onun için
3: Beşiktaş Beşiktaş pozisyon verebilir. Esos deyince kelimelere takılıyoruz. Bir de mesela Ahmet de dağıldı diyorsun. Sen mesela ben orada Sinan
0: dağılmadı
3: gibi düşünüyorum.
0: Bence dağıldı.
3: Dağılmak
0: çok
3: şöyle.
0: Pozisyon verdi. İlk kere Galatasaray Trabzon maçı gibi olabilir.
2: Abi, dağılmak hangi biliyor musun? Bir Galatasaray Alanya maçı var, hatırlıyor musun?
3: Hayır ben...
2: Alanya. Hatırladın
3: çok
2: mı?
3: Çok uzağa gitmeyin.
2: Alanya Galatasaray maçı var, hatırlıyor musun? Hatırlıyor musunuz?
3: Evet.
2: Apo. Evet. 8 8 7 8 10 tane pozisyon var, hatırladınız evet. mı? Abi dağılmak farklı bir şey.
3: Şimdi
2: bir dağılmak demek. Ahmet'in mesela alır seni sağdan boğar, pardon apo. Soldan boğar. Bilmem ne olur. Dağılmak budur. Şimdi, buyur apocuğum.
3: Kelimeler yani kelime işte dağılmak olunca insan şimdi bunu ekran başındaki Beşiktaşlı da bunu anlamaz. Abi. Der ki ya kardeşim biz ölümüne bugün çocuklar direndik, oynadık, aslan gibi kazandık. Ahmet'te de ikinci yarının oyun hakimiyeti tamamen Beşiktaş'taydı. Hocam. Hatta 90+3'te de içeriden topu aynen. çıkardılar.
2: 5 dakikada oynasa kazanacaktı. Evet.
3: Dağılmak ben o eskilere gitmiyorum. Daha 2 hafta önce Galatasaray'ın
1: Trabzonspor'a dağılması gibi mesela.
3: Dağılmadığıma öyle olmuştur.
1: Bakmak lazım.
3: Mesela
1: evet.
3: Muhammed Sabah Galatasaray'ı dağıttı. 4-0 yendi. Anladın mı? Yani dağılmak kelimesi biraz oraları hatırlatır. Yani böyle adam 3'ü yenilmeyecek mi Beşiktaş? Ahmet'e yarın mesela Fenerbahçe Antep'te 1-1 kaldı. Gençler Birliği'ne yenildi 2-1. Dağılmadı ama yani yenildi.
0: Dağılmak... Bana göre dağıldı, size göre dağılmayabilir ya, abi.
3: Abi tamam öyle ya, bu benim görüşüm. Yani, tamam, ben kendi görüşüm.
0: Ben oyun anlamında ben, ilk yarı Galatasaray ben, gibi olabilirdi ben diye düşünüyorum dağılmak, yani. Ben 3-4 olabilirdi.
3: Ben dağılmaktan anladığımı söylüyorum yani. Yani. Ben o dağılmayı öyle görmüyorum. Ben dağılmayı...
1: Puan durumunu verseniz abi.
3: Tamamen anladın mı? Yani ben dağıldığını düşünmüyorum.
1: Evet.
3: Mağlup olmuşlardır. O ben Beşiktaş'ın sahada darmaduman olduğu bu sene hiçbir maç hatırlamıyorum. Hiç. Beşiktaş çünkü dağılmaya müsaade etmeyecek bir hocası var. Kenarda görüyorum.
0: Evet, katılıyorum.
3: Ve oyuncu grubu da canla başla kapasitesi neyse atıyor. Ha bir şey söyleyeyim. Mesela dün Fenerbahçe, sen dedin ya Fenerbahçe olunca. Dün Fenerbahçe'yi Fenerbahçeliler, ben seyrettim ve sosyal medyaya da baktım. Fenerbahçeliler yerden yere vurdu. Evet. 3-0 yenmesine rağmen.
1: Tabii tabii.
3: Yani Fenerbahçeliler ölünce değil. Fenerbahçe 3-0'a rağmen eleştiriyoruz biz Fenerbahçe'nin dünkü oyununu. Yalnız şunu söyleyeyim.
1: O da bence şunu ama aşırı.
3: Hayır şunu söyleyeceğim. Fenerbahçe'nin oynadığı oyunu, yaptığı o mücadeleyi, zayıf mücadeleyi Beşiktaş yapsa Fenerbahçe gibi kazanamaz. Onu sana söyleyeyim yani. 3-0 maçı kazanamaz. Mağlup olur Beşiktaş. Evet. Beşiktaş'ı bu sene başarılı kılacak, hatta şampiyon olacaksa şampiyonluk yapacak şey hırsı, isteği oyuncuların hırsıdır. Mesela Fenerbahçe gibi. Fenerbahçe dün gezine yendi 3-0. Oyun falan oynamadı. Beşiktaş eğer öyle bir maç oynarsa kazanamaz.
1: Bir de Beşiktaş'ın defansı berbat.
3: Abi kazan işte onu diyorum.
1: Acayip.
0: Anlatmak istediğim konu o.
3: Sinancığım kazan.
2: Bir dakika. Bir dakika.
0: Ahmet maçında bak Apo çok güzel. İkinci yarı tek gol önledi Beşiktaş'ı.
3: Evet.
0: Abi ilk yarıda 5 olurdu abi ya.
2: Ya nasıl 5 olurdu?
0: İlk yarıda 5 olurdu. 3 tane karşı karşıya pozisyon
1: kaçırdı. Ya Ülkerim abi bitirsin.
0: Hangi maçı izledik?
1: Sonra bir Ahmet Hoca'ya dönüşecek.
2: Dağılma Trabzon Galatasaray maçı.
0: Dağıldı o da öldü.
2: Dağılmanın kralı o.
0: Tamam orada da dağıldı.
2: Beşiktaş ve Ahmet maçı dağılmadı.
0: Orada da dağıldı.
4: Hakem gibi, var hakemi.
0: Hakemi gibi davransaydı
4: bugün Beşiktaş maça kazanamaz.
0: Bir daha dinle hocam. Ben bak Ahmet
2: ya zaten senden ne beklenir ki hocam?
0: Tebrik ediyorum.
2: Ya da senden ne beklenir ya? Nasıl ne beklenir? Arkadaşlar tam bir bak hocam. Çocuk kendini korumaya çalışıyor ya.
4: Türkiye'sinde ifade özgürlüğü hakim olması gerek.
2: Ya senin ifade özgürlüğü falan yok.
1: Genelde ifade özgürlükleri hep Beşiktaş'ın
2: elinde oluyor hocam. Senin ifade özgürlüğü falan yok. Senin ifade özgürlüğü falan yok.
0: Senin gerekçesine katılıyorum hocam.
4: Maç Beşiktaş'ın ilk
2: yarı. Ya Necati'nin varı yok Galatasaray. Başka hiç bir takım olacak.
0: Galatasaray kötü oynadı.
2: Hiç önemli değil onun için.
0: Allah Allah.
2: O dağıldı, bu dağıldı şu takım. Ya ya.
4: Fazla bir
0: ya bir dakika. Ahmet Hoca. Bir dakika.
4: Olursa ne olacak ki?
0: Ben Galatasaray dağıldı demedim mi?
3: Ben gidiyorum evden seyredeceğim. Burada kavga çıkacak.
2: Yani hocam. Hakem olsun.
0: Kerim abi.
2: Hocam Beşiktaş 10 kişide çok kazandığı zamanlar olmuştur. Rahat ol. Ama kazanacak bana. Kalkıp da bana bu net penaltı diyemezsin o pozisyonda. Yapma. Diyemezsin. Sen de buradan çekişiyoruz.
4: En net penaltısı. Hepsinin çünkü bir eskizi var mazereti. En net penaltısı kaleci Nübel'in Kocaeli sporlu Metehan'ın ayağından bir güreşi
2: ya
4: gibi.
2: Ya büyük eyyamcısın biliyor musun? Ya, bu yanlış resim. Bu fotoğraf değil. Bunun gerçek resimleri var daha yakın. Karnında.
1: Bu yapay zeka öbürünü veremiyoruz.
2: Hayır. Esas o fotoğraf var.
4: Sinancığım,
2: bu Nübel'in, bu Metehan'ın ayağı Ayağı Nübel'in karnında. Sinancığım, çocuk tutuyor. Ya
4: pozisyon kaçıncı dakika Ertem? Yaklaşık 65.
0: Hayır Kerim abi birer çay söyleyelim.
4: İkinci yarıya.
1: Hocam 47 değil mi hocam?
4: Kaldır çıkmasın öyleyim. Ben ağzım.
1: Şimdi söylüyorum. Ben 47 diye hatırlıyorum
4: maç,
1: bu pozisyonu.
4: Maç bu pozisyonda Beşiktaş 2-1
1: yanlış
4: önde.
1: Yanlış hatırlıyor olabilirim.
4: 2-1 önde. Evet. Bu pozisyonda var hakemi. Ha, tekrar şu orta hakeme büyük suç bulmuyorum. Var hakemi İspanyol dese ki gel bak. Ha önceden faul var mı, ayağını sokuyor mu, onu da bir değerlendir. Ama şahsi fikrim o ki kaleci bir güreşçi gibi ayak bileğinden tutuyor,
0: kut
4: bırakıyor.
2: Tutuyor.
4: Dolayısıyla
2: bak tutuyor böyle savuruyor. Anladın mı?
4: Temel Reis gibi tutuyor. Temel Reis.
2: Allah'ım ben attı. Ne attı be?
4: Ya bir dakika çocuğum diyor ki ben deminden beri.
2: Ya hocam ne alakası var ya? Eyyam konuşuyorsun hocam.
4: Ben eyyam yapıyorum.
2: Vallahi eyyam yapıyorsun ya. Net penaltı deme hocam. Apo bak net penaltı deme. Penaltı var hakemi kararıyla penaltı de. Net değil bu pozisyon.
4: Hayır.
2: Yapma
4: net gözü. Bir penaltıdır.
2: Net bir penaltı. Pozisyonu net.
4: Devam ediyorum. Net bir kırmızı karttır. Bu kırmızı kart, bu penaltı kırmızı kart olsa Nübel oyundan atılacak. Bambaşka eğer o penaltı olur. Gol olursa 2-2 olacak. Ha bundan sonra şimdi. Beşiktaş kazanır kazanamaz. Ama kolay değil. Artı Nübel atılmış olsaydı Trabzon'da Nübel olmayacaktı. O ayrı bir konu alalım.
0: Ama Vlahovic'in pozisyonu
4: bir dakika.
0: Da var.
4: Vlahovic'in pozisyonu.
1: Vlahovic'e gelmeden önce. Vlahovic'e gelmeden önce.
4: Ha, evet fikrimden söylemeyeyim mi?
2: Sen hocam. Sen mi? Hocam. Sen maçı seyrettin mi?
4: Köküne kadar.
2: Bu maçı seyrettin mi?
1: Köküne kadar.
2: Sen şu pozisyonu hocaya bir göstersene. Bir görsün iyice. O görmemiştim. Bir görsün bakayım. Ya bazen uyuyor seyretmiyor ya. Uyuyor dalıyor.
4: Hayır. Bir pozisyona bak. Faul filan değil.
2: Ya bir
4: top ikisinin
2: bak.
4: Arasında top ikisinin arasında ayağını tabii
1: hayır,
4: ki Mete abi uzatıyor.
1: Ya hocam başka bir yerden
2: ya bir bak Ertem pozisyonu.
1: Ben gördüm ben. Ben ama faulse ben abi. Sinan abiye şunu soracağım ama vallahi. Sinan abi. Faulse hakem bakar mısın ya Ahmet hocam?
0: Bakıyorum.
1: Faulse neden faul vermiyor Metehan aleyhine?
4: Faul değil ki.
1: İşte abi, hayır Sinan abi yani kim diyorsa.
0: Ya, abi, alakası yok.
1: Onu söylüyor. Sinan abi neden Metehan o zaman faul vermiyor?
2: Kime?
1: Metehan aleyhine neden faul vermiyor?
2: Ya Ertem'ciğim bak.
1: Yani o zaman Metehan'a sarı kart göstermesi
2: Ertem'im,
1: lazım.
2: Burada ince bir teknik konu var.
1: Burada hakem, sıkıntı var
2: hakemle
1: yine.
2: Hakemle ilgili, hakemle ilgili ince. Hoca bir hakem olduğu için. Hoca bir hakem.
4: Ben hakem değilim. Diyelim ki ben su topundan geldim.
2: Hoca bir su topu hakemi olduğu için.
4: Eski pehlivanıyım.
2: Hoca bir Kırkpınar hakemi olduğu için. Tamam mı? Hoca bir hakem. Hoca
4: hayır bir öyle hakem. Deme. Ben Kırkpınar baş pehlivanıyım. Kırkpınar baş pehlivanı gözüyle bakıyorum. Yerdeyken ama ayağa kalkken ayak bileti tutup çekmek.
2: Hocam
4: güreşte serbest.
2: Hocam o Kırkpınar'daki hakemler bunlara faul vermez hocam.
4: Hocam bende yasak.
2: Hocam Kırkpınar'daki hakemler bunlara faul vermezler.
0: Şimdi bak hocam.
4: Kırkpınar'da tabii ki vermez ayağında tutabilirsin.
2: Buradan Kırkpınar'a selam. Kırkpınar ağası var. Mustafa Altun arkadaşıma da selam.
0: İyi oldu bu.
2: Bak şimdi abiciğim. Hocam burada bir şey söyleyeceğim sana. Bu pozisyon bana ben çıldırdığım taraf bana net diyorsunuz ya.
4: Netin net ötesi diyorsunuz ya. Tartışmasız.
2: Değil. Bakın
4: kıvırabileceği bir şey yok hakemin.
2: Tartışmasız değil.
4: Vlahovic'de bile var kıvırabileceği. Ceza alanı dışında yapıldı
2: yok,
4: der.
2: Ya, hayır hocam.
4: Ceza alanı orada içinde yapıldı.
2: Ya, hocam.
4: Kıvırabileceği burada,
2: burada bir çarpışma var. Bak hocam.
4: Yok.
2: Burada bir çarpışma var.
4: Yok.
2: Bak sana
4: tartışmasız penaltı.
2: Bak teknik de tartışmasız değil.
0: Burada ben sana
2: bak,
0: katılıyorum hocam.
2: Hocam tartışarak penaltı diyebilirsin. Bir VAR kararıyla penaltı diyebilirsin. Burada ince VAR hesaplarsın, baktın çekersin dersin. Diyebilirsin. Bak sen dediğin için penaltı sana bak hakem olarak teknik olarak derim ama ben diyorum ki çocuk kendini korumaya çalışıyor bacağından sonra ayağını tutuyor. Sonra kalkıyor.
4: Kardeşim korumaya tamam, çalışan adam ayaktan çekmez. Ay böyle
2: hocam,
4: olur.
2: Bak, penaltı diyorum ama bana bunu bariz penaltı diyemezsin. Net
4: maçtaki
2: penaltı
4: en
2: değil.
4: Bariz penaltı
2: bakın,
4: bu pozisyon.
2: Kırmızı kart penaltına senin katılırım. Ama bana bariz ama VAR hakemi gelir.
4: Hatta bu hafta bakın, verilen penaltılar içinde veya verilmeyen
2: yok, anasını,
4: en bariz
2: ya,
4: penaltı bu penaltıdır.
2: Ya yılların senin verdiğin penaltılar vardı. 60 metreden görmeden.
4: Ben,
2: öyle penaltı.
4: Çok eski.
0: Lütfen abi dur ya.
2: O zaman VAR yoktu.
0: Lütfen.
4: Haklı.
0: O zaman VAR yoktu.
4: Haklı.
2: 60 metreden görüyordu penaltı veriyorsun.
4: Sinan haklı bu konuda. Ben de hata yaptım.
2: Hocam bu penaltı.
4: Ben de hata yaptım.
2: Hocam bu bariz
4: net penaltı.
2: Bak hocam bu bariz penaltı değil. Bu bir hakem VAR kararıyla verilecek penaltıdır. Penaltı kırmızı kart haklısın. Ama öyle kalkıp da bana bariz hakem buna büyük hata yaptı diyemezsin diyorum. Penaltı kırmızı kart katılıyorum. Ama öyle kalkıp da bariz net bilmem ne falan filan değil. Net penaltı Tayfur'un Ondan sonra Vlahovic'in, sonra bu gelir.
5: Hayır, tam tersi. Bana göre Tayfur'un pozisyonu penaltı ama en net olmuyor.
1: Ben beni niye aynı şey Necati, sana bir şey soracağım.
2: Ya, abi ben şey, ben bariz penaltıya takılıyorum.
1: Ama bak çok takıldık buraya.
2: Ertem'im, ben bariz penaltıya katılıyorum. Bariz penaltı demek
1: koşarsın diyeceksin.
5: Hayır. Bariz penaltı demek hakemin verdiği penaltı demek değildi. Müsaade edin.
1: Ama hocam soru çok önemli.
2: Bariz penaltı hocam ya.
5: Bariz penaltı hakemin görüp verdiği penaltı değildir.
1: Ya ama bak ne olur bir bak bir
2: şey sen beni hiç konuşturmuyorsun.
1: Necati üzerinden herkese soruyorum. Diyelim ki Sinan abinin dediği gibi.
2: Evet.
1: Metehan faul yapıyor. Evet. Bu arada ben de sen ve Ahmet Hoca gibi düşünüyorum. Bence penaltı ve kırmızı.
2: Penaltı kırmızı diyorum. Ama net değil kardeşim.
1: Ama şunu söyleyeyim. Sinan abi. Ama dur oraya girmeyelim tekrar. Diyelim ki Sinan abinin dediği gibi. Ve Kocaeli Sinan abinin dediği gibi Beşiktaş'ın dediği gibi. Metehan faul yapıyor.
5: Ne faul yapıyor? Metehan faul yapıyor.
1: Hocam diyelim ki diyorum ya. Allah aşkına.
2: Bu ne biliyor musun?
1: Sinan abi bir bitireyim. Ne olursun?
2: Bir şey anlatacağım sana. Bu ne biliyor musun? Sen beni vurmaya geliyorsun.
1: Allah.
2: Ben seni vuruyorum, cezaevine giriyorum. Kendimi koruyorum. Böyle bir penaltı bu işte.
5: Aa, bu diye diyorsun. Nefsi müdafaa mı?
1: Evet. Yani? Nefsi müdafaa diyor.
2: Böyle bir penaltı.
5: Nefsi.
2: Bir dakika, en doğru açıklamayı yaptım.
1: Çok güzel örnek.
2: Sen beni vurmaya geliyorsun.
1: Çok güzel. Allah korusun.
2: Ben kendimi koruyorum. Ama ben cezaevine gidiyorum.
3: Altın diyorsun Sinan Engin.
1: Godfather'ı versene müzik. Acil.
3: Bu penaltının adı Nefsi Müdafaa.
2: Aynen öyle.
1: Acil.
5: Nefsi Müdafaa. Bir dakika Hakim Bey. Nefsi Müdafaa kararı ver. O bana niye pozisyon penaltı dövüşe?
2: Hocam ben kırmızı ve penaltı dövüşe. Çünkü niye biliyor musun?
5: Ben Nefsi Müdafaa'ydı.
2: Hocam bir dakika. Evet diyorum. Hocam
5: Nefsi Müdafaa mı?
2: Hocam sen bana geliyorsun. Sen bana tekmeyle geliyorsun. Ben de sana tekmeyle geliyorum. Tamam mı? Ben sana öldürücü darbeyi vuruyorum. Ben cezaevine giriyorum. Allah korusun. Sen aynı şekilde ama yırtıyorsun. Çünkü seni görmüyor hakim.
5: Silahlı.
2: Beni görüyor hakim.
5: Madem hukuk konuşuyoruz, şimdi sen hukuk dersi vereyim. Ceza hukukunda, Nefsi Müdafaa'da,
2: bu ne ya?
5: Silahların eşitliği.
2: Bu ne ya? Bırakın mokkabaz muhabbetleri ya. Bu ne ya?
5: Biliyorsun
2: ya.
5: Baba.
2: Ya aç ışıkları
5: bana
2: ya. Bu ne ya? Baba müziği.
5: Silahların eşitliği ilkesine göre. Ben sana...
2: Abi sen ciddi bir şey konuşuyoruz ya. Abi sen de... Ertem, ciddi bir şey. En güzel açıklama yaptım. Da... Burada bir Nefsi Müdafaa var. Ertem bana geliyor, beni öldürmeye geliyor. Allah. Ben Ertem'i öldürüyorum. Ya, bu da bu.
5: O zaman
2: Metehan'dan çocuk. Metehan'dan kendini kurtarıyor. Burada... Eylemini gerçekten.
1: Ben sana gelmedersem öldüm zaten. Ben sana söyleyeyim.
5: Ertem, tövbe estağfurullah.
2: Aç bunu Serkan yoktur. Ertem,
5: müsaade misin? Bu kararda Nefsi Müdafaa yoktur. Beşiktaş'ı müdafaa vardır.
2: Ya sen hocam zaten dediğin hiçbir şey çıkmıyor ki. Sen nasıl hakemlik yapmışsın? Ona gayret ediyorum.
5: Yapmadım dedim kardeşim.
2: Allah sana hakemlik.
1: Pehlivanım ben
2: bizi
1: diyor.
2: Bizi mi kandırıyor mu? Bizi
1: topundan geldim diyor.
2: Sen bizi mi kandırdın?
5: Şey itiraf edeyim mi?
1: Vinicius Junior gibisin hocam. Seni de kullanmışlar.
5: Ben Kırkpınar'da da hakem. Ben Kırkpınar'da bana, yağ döküyordum
3: ben
5: ya.
3: Ben bu pozisyonda sonuna kadar senin yanındayım.
5: Var bana.
2: Kim ya?
3: Sonuna kadar
1: ya, ya şunu soruyor.
3: Ama şunu da söyleyeyim.
5: Ben de senin
3: yanındayım. Vlahovic'in pozisyonu. Penaltı.
5: Penaltı.
3: Penaltı kere penaltı.
5: Aksi şöyle yapar mı? Aksini söyleyemem.
2: Hocam aynısını söylüyoruz.
5: Aksini
2: ben de diyorum ki hocam. Hocam burada bir şey de var. Burada hafifletici bunlar suç var. Hafifletici. Hafifletici. İyi niyet. Hani hafifleticisi oluyor ya. Hafifletici. Adam kendisi eylem Metehan geliyor. Evet. Çocuk kendini korumaya çalışıyor.
5: Hocam, hayır burada hafifletici yok.
2: Yani lütfen bir şey neden var. Lütfen bak, televizyon başındaki insanlar. Lütfen internetten şu pozisyona iyi bir
1: bakın. İşte penaltı diyor. İkiniz de penaltı diyorsunuz.
2: Ertemciğim. Herkes bir şu pozisyona televizyonda bir baksın internette. Pozisyona. Metehan kardeşimizin gelişine baksın. Vlahovic'in ayağını tutması, çekmesine baksın. Ben bir şey demiyorum. Benim verdiğim örnek doğrudur. Penaltı. Ne yaptım? Ben Ertem'i öldürdüm. Allah korusun. Cezaevine girdim. Ben cezaevine girdim.
1: Sinan abi 36 tane kaldı. 36 kere daha söylersen, 40 kere söylersen.
3: oluyormuş.
1: Oluyormuş.
2: Bak. Ben gidiyorum ya. Sıkıldım ya.
1: Ama ses değil. Mümkün değil.
3: Bir dakika.
1: Mümkün
3: değil. Bak bir dakika. Biz
1: mümkün değil.
3: Sen şu soruyu sor artık bana. Abi, Ertem, konuya girelim.
5: Biz bir dakika. Biz toplumu bilgilendirmek için program yapıyoruz. Bu alt yazıları doğru yazın. Sinan Engin Türk futbol ve literatürüne yeni bir şey kazandırmıştır. Nübel'in yaptığı verilmeyen penaltının adı Nefsi müdafaa penaltısıdır. Öyle yazıyor.
1: Evet, çocuk kendini korudu ya. Çıktı bu eşe penaltı. Yeni, yeni çıktı. Nefsi müdafaa penaltısı.
5: Nefsi müdafaa penaltısı.
2: Arkadaş.
5: Türk futbol literatürüne.
2: Penaltı ve kırmızı karttı rapo.
5: Bravo.
2: Bakın penaltı ve kırmızı kart.
5: Ama ne penaltısı?
2: Ama Metehan da masum değil. Değil. Hakim Bey.
5: Peki ne penaltısı?
2: Metehan da masum değil.
5: Tamam. Ne penaltısı bu?
2: Metehan'dan çocuk korumaya çalışıyor kendisini.
1: Ben
5: Türk futbol literatürsü.
1: Şimdi ben Necati'ye demin. Necati hocam bak ama havada kaldı. Hocam dur dur reklama gitmeden önce. Hocam.
4: Usul hakkında. Nübey'in Metehan'a yaptığı hareket senin anlayışına göre iki şık veriyorum. Penaltı mı?
2: Penaltı.
4: Yoksa nefsi müdafaa mı?
2: Hocam bakın. Bak kolay olay.
1: Hem penaltı hocam, hem nefsi müdafaa hem penaltı.
2: Hocam ben penaltı. Hocam bak. Hocam bu çocuğun yapmış olduğu.

0: olabilir diyor.
1: Hocam bu ya, çocuğun yapmış olduğu...
0: Nefsi müdafalı penaltı olmaz.
1: Hocam dinle. Hocam hayır hocam.
2: Hocam mikrofonun çıktı.
1: Bu çocuğun penaltısı... Bak hocam güzel hocam. Bu çocuğun penaltısı... Kötü niyetle yapılmış bir hareket değil. Bu kendini kurtarıyor. Hayır. Bakın.
2: Ben yayının başında söyledim onu. Ya top zannetti ya kendini korudu dedim.
1: Kendini korumaya çalışıyor ayağından. Sonra ayağını çekiyor. Kırmızı penaltı.
0: Siz ikiniz de nübeli korumaya
2: çalışıyor. Hayır bence kırmızı penaltı diyor.
1: Değil ya kırmızı penaltı.
2: Necati.
1: Ya benim delirdiğim şey ne biliyor musun? Hoca buna bariz penaltı diyor. Ben arayacağım. Bariz penaltı.
2: Dur. Hoca. Necati Ateş'e bir soru soracağım. Ne olursunuz? Sevgili Necati. Bir şu soru şu. Canımın içi şu, soru şu. Buyur. Şimdi konu Sinan abinin dediği gibi ise eğer.
1: Evet.
2: Nübel kendini korumak içinse o ayrı. Ama faulü Metehan yapıyorsa neden hakem müdahale etmiyor? Niye kimse bunu konuşmuyor?
3: Faul değil ki onun için.
0: Yapmıyor ki ondan.
2: Niye? Ama olur mu? Ama bunu sizin karşınızda söyleyen Sinan abi ve Sinan abi gibi
1: milyonlarca kişi var. Ayakları nerede? Çocuğun karnında. Ama çocuğun karnında.
2: O zaman niye faul vermiyor?
0: Topa vuruyor.
1: Yapmayın arkadaşlar.
2: Niye faul vermiyor? Normalde oyunu durdurup faul vermesi gerekiyor.
0: Sinan abi konuda Sinan. Sana bir konuda Türk milleti
2: bana adına. Sordun ama. Necati hocam cevap versin ama.
0: Necati özür dilerim 10 saniye izin ver lütfen. Buyurun. Sinan'ı kutlamak istiyorum.
3: Nasıl yani?
0: Türk futbol literatürüne ve hakemlik literatürüne evrensel boyutta. Tabii. Coğrafimsi offside'dan sonra nefsi müdafaa penaltısı
1: nefsi müdafaa hocam anlayamadığınız için açıklık getireyim dedim. Anlayamadığınız için açıklık getireyim dedim.
2: Yazsanıza bakın nefsi müdafaa
1: çocuk,
2: penaltısı
1: bir dakika Nübel Metehan kardeşimizden bakın tekmesi karnına gelirken karnına kendini korumaya çalışıyor.
0: Tamam.
1: Korumaya çalışıyor.
2: Ya da top zannediyor.
1: Tekmeyi işte bileğinden çocuğu tutuyor çekiyor. O ara çekiyor bırakıyor Metehan kalkıyor. Topa vuruyor. Hakem de bunu görüyor vermedi. Yani penaltı kırmızı kart o anda diyebiliriz.
0: Bir dakika dur. Sorayım mı bakın abi
1: onu yok. Penaltı kırmızı kart ona diyebiliriz.
0: Çekmese penaltı. Ama topa dalarken vurup gol yapar mı?
1: Kalkıp da bir evet. Şey. Hayır. Bak şimdi orada çocuğu
0: çekmedi diyelim. Oradan da bir saniye kazandı diyelim.
1: Tekmesi Nübel'in karnında. Orada hocanın şunu söylüyorum ben. Sana da şuna katılmıyorum. Bariz penaltı diyorsunuz. Abicim bakın bariz penaltı 40 metreden çalınan penaltı bahsi.
0: Hayır değildir.
1: Net çalınan penaltı.
0: Hayır.
1: VAR hakimi. Hocam ya. Ya
0: bazen şey hakemler.
1: Ya siz hakemler. Niye kardeşiniz?
2: Acil reklam diyor.
1: Siz hakemler niye?
2: Acil yönetmeni bastırıyor.
1: Ya bir dakika dur Ertem.
2: Ama
1: ya
2: çok acil
1: hakemler. Bırak yönetmeni falan ya sinirlenme.
2: Ama olmaz Sinan abi.
1: Siz hakemler. Ya bir dakika siz hakemler. Niye aynı fikirde olmuyorsunuz hiç ya?
0: Sana
1: siz hakemler niye aynı fikirde olmuyorsunuz?
0: Birazdan bana ağlayarak belki de affedersin diyeceksin. Arkadaşlar 24 saat önce Madrid'de bir maç oynandı.
2: Vinicius
0: Real Madrid
2: hakem.
3: Örnekleyecektim
0: sen verdin. Vinicius gitti gol attı. Mourinho hokkabası kaleye gitti sarılmalar öpüşmeler falan hakem gitti.
2: Saçını çekmiş.
0: O bariz saçtan çekmeyi görmedi. Hani bariz görünüyordu. Hakem görmedi. Gol
2: hocam
0: oldu.
2: Reklam daha sonra konuşuyoruz.
1: Ne anlamadım ben şimdi. Necati'ye
2: teşekkür ederim. Necati'ye teşekkür ederim yolun için.
1: Ha bir dakika.
2: Ama acil reklam.
1: Ya dur bir dakika. Sen ne dedin ben anlamadım.
4: Terzi Ayhan'ın sunduğu Beyaz Futbol devam edecek.
5: Zamanın izinde asalet. Bugünün ayrıca. İstanbul'un en seçkin otel dedeni. Letam, İstanbul Karakul, Kuyo Collection by Hilton.
6: Taraftarlık yalnızca bir takım tutmak değil, bir spordur. Biz değil, bilim söylüyor. Maç izleyen bir taraftarın nabzı 140'ı geçiyor. Neredeyse 540 kalori yakıyor. Kan ter içinde, heyecanla izlenen maçlar. Bir saniye yerinde duramayanlar. Trendyol Süper Lig'in yeni sezonuyla yaşasın futbol, yaşasın taraftarlar.
7: Ben futboldan anlarım, ben stilden de anlarım. Ben Ahmet Çakar'ım. Herkes takım elbise giyer ama herkes takım elbise seçemez. Ben seçtim. Terzi Ayhan Classics.
8: Yeni bir macera. Arabasını satan kadın. Akıl verenlere karşı tek başına.
9: Ben macera

0: kimde takılacak fırsatlar Atasay Altın ve Pırlanta kataloğunda. Göz kamaştıran tek taş pırlantalar cazip fiyatlarla sizi bekliyor.
1: Ne kadar da motive. Bakalım tezini bitirebilecek mi? Nescafe üçü bir arada. Zengin kahve tadı ve yumuşacık köpüğün muhteşem uyumu. Tam gaz gidiyor.
2: Tezini yazdırmayı başardı. Adamım benim.
1: Bakıyorum kendimize gelmişiz. Nescafe üçü bir arada.
3: Şimdi de karşınızda yepyeni Nescafe üçü bir arada Gold. Mükemmel karışım zengin aromalı Gold kahvesiyle buluştu. Üçü bir aradanın altın çağını keşfedin.
4: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
5: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
6: Doğutaş'tan yıl sonu mobilya fırsatları. Evinize çok yakışacak oturma grupları, yemek odaları ve yatak odaları 2 Mayı boyunca %25'e varan indirimlerle. Doğutaş'a gelin, evinizi fırsatlarla yenileyin. Doğutaş.

0: Bana çıkmaz hocam kredi ya.
1: Çıkar, çıkar da her gün dışarıdan kahve almayı hayatından bir çıkar. Hesap basit işte. Ödemelerini düzenli yap, kredi notunu çıkar. Gereksiz harcamamak için de bir alışveriş listesi çıkar. Sonra kredi için hesapta fırsat çıkar. Dene, sana da çıkar. Denemesi bedava. Ocağı çıkar.
2: Damla bence çok eğlenceli.
3: Yok, ben almayayım. Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
4: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
3: Ben Sensodyne Klinik Onarımı öneriyorum.
5: Kızlar, siz de intim bölgenizde normal tıraş makinesi mi kullanıyorsunuz? Venüs intim bölgesine özel tıraş makinesi hayatınızı değiştirecek. Tahriş önleyen bariyeriyle cildin korunmasına yardımcı olurken, yeni kıvrımlı gövdesiyle her tüye ulaşmayı kolaylaştırır. Jilet Venüs intim bölgesi serisiyle batık ve pütürlere elveda.

0: evini yenile. Şimdi tüm takım alışverişlerinde 30.000 TL'ye varan indirimler seni bekliyor. Kırmızı kelebek günlerini sakın kaçırma.
1: Ne kadar da motive. Bakalım tezini bitirebilecek mi? Ha, Nescafe üçü bir arada. Zengin kahve tadı ve yumuşacık köpüğün muhteşem uyumu. Tam gaz gidiyor.
2: Tezini yazdırmayı başardı. Adamım benim.
1: Bakıyorum kendimize gelmişiz. Nescafe üçü bir arada.
3: Şimdi de karşınızda yepyeni Nescafe üçü bir arada Gold. Mükemmel karışım, zengin aromalı Gold kahvesiyle buluştu. Üçü bir aradanın altın çağını keşfedin.

0: yeni bir macera. Arabasını satan adam.
1: 50.000 düş.
0: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
2: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde drink sattım.
3: Arabanı arabam.com'a, değerinde drink sat.
4: Rahat, klas ve etkileyici. Her gün özel hissedeceğiniz takım elbise ve damatlıklar 3.499 liradan başlayan fiyatlarla Terzi Ayhan Classics mağazalarında.
5: Zamanın izinde asar. Bugünün ayrıcalığı. İstanbul'un en seçkin otel dedeni.
6: Letam, İstanbul Karakul. Kuyo Collection by Hilton.
7: Terzi Ayhan'ın sunduğu Beyaz Futbol devam ediyor.
8: Tekrar beraberiz. Sayısız mesaj anlaştık gerçekten mı? WhatsApp kutum doldu.
9: Şimdi anlaştık mı biz kardeşim? Anlaştık mı?
8: Ya hayır, bana yazılan yorumlar
9: anlaştık
8: şu.
9: Anlaştık mı şu anda?
8: Ekşi'de falan da şu yazıyor şu anda.

0: anlaşıldı.
1: Her yerde X'te, Instagram'da 5 kişi aynı şeyi konuşuyorsunuz. Evet, aynısını aynı söylüyorsunuz. Şey, evet. Niye kavga ediyorsunuz?
0: Evet.
1: Niye tartışıyorsunuz?
0: İşte ben de onu söyleyecektim.
1: Bir de neden hep en çok Necati konuşuyor diyorlar.
2: Ben en son gelen benim, en çok ben konuşuyorum.
0: Aynen öyle. Bir yani? De genç o. En
2: ben gencim,
0: o.
2: Dinamiyim, hızlıyım, çabuğum, atletiyim.
1: Biliyorum için pozisyonu Necati ile.
2: Öyle bir yorum geldi mi gerçekten?
1: Yemin ederim ya.
0: Yok ya, Allah gelmedi.
1: Vallahi bak ya.
0: Bak çok yorum var.
3: Ya yeme bunları ya. Yeme bunları.
1: Hocam ben boşuna yemeyim.
2: Hayır hayır. Öyleyse iyi gidiyor program. Demek ki memnunlar
1: bence. Çok şükür herhalde.
0: Ben bu pozisyonu ne diyorsun? Onun ironi olduğunu anlaman lazım yani. Ya,
2: yer miyim ben onu?
0: He işte sen Ertem'e...
2: Bak gözlüklerine
0: baksana ne kadar güzel. Ama Ertem de onu öyle yazar. Bu ne demek biliyor musun? En az Necati'yi konuşturuyorsunuz diye. Ya, çünkü biraz kavga çıktı.
1: Tabii. Canım Necati'cim, canım hocam.
0: Söyle evet, kardeşim. O zaman Necati buna zaten %100...
1: Bu pozisyonda sen varsın.
2: Hiç açık... Ya bunun yoruma açık bir şey değil ha. Eğer içerideyse... Net penaltı ve kırmızı kart. Bu kadar basit.
1: Bu arada Emir Ortakay'ı çok severim.
2: Ben de çok severim. Babasını da çok severim.
1: Evladımızdır
2: müthiş
1: yani.
2: Müthiş oynuyor ya. Harika oynadı.
1: Harika, helal olsun. O
2: neden,
1: da Eyüp Spor'da da oynadı.
2: Neden böyle bir hamle yapma
1: Ulaş
2: gereği
1: Ulaş Ortakay'a
2: duydu?
1: Çok selamlar. Oldu. Vallahi Ulaş, aslan gibi.
0: Ulaş'ın oğlu mu?
1: Ulaş Ortakay'ın oğlu. Emir Ortakay'ın dünya tatlısı.
3: Biliyorsun Nübel'in pozisyonuna.
1: Ama kusura bakmasın penaltı.
3: Bakın Nübel'in pozisyonuna ben de penaltı kırmızı diyorum. Ama benim anlatmak istediğimi herhalde Türk halkı anlıyor. Türk halkı anlıyor.
0: Çocuk, ben anlamadım.
3: Çocuk tekmeyle geliyor. Metehan karnından tutuyor, çekmeye çalışıyor. Tutuyor tekmeğin üstünü tutmaya. Kendini korumaya çalışıyor. Buna ben bir magazinsel dedim ki, yani ne dedim, örnek verdim.
1: Nefsi müdafaa.
3: Nefsi müdafaa. Yani kendini kurtarmaya çalışıyor, çekiyor ayağını. Tamam, net bir penaltı kırmızı. Ama öyle kalkıp da net penaltı, uzaktan penaltı. Metin Şendik de görse bunu verir, penaltı değil yani öyle. Baba penaltı değil.
4: Metin Şendik varın başında olsa ve gözleri görüyor olsa penaltı net.
0: Gözleri görmeden de hisseder benim kardeşim.
1: Metin abiye selamlar
3: Metin
1: buradan.
3: Metin Şendik eski arkadaşım.
0: Aslan o.
1: Şey, bir Necati evet, ne olur bir cevap versin ya. Necati bu
3: pozisyonda. Ya verdiği penaltı kırmızı kart dedi, kaçlama diyecek ya.
1: Sinan abi biz diğerlerini 1000 kere söyledik ama.
3: Ya burada Necati 10 kere söyledi bana da deminden beri söylüyor.
1: Hayır söylemedi ya, bu pozisyonda söyledi ayrı bir soru sordum ya.
2: Bir daha söyleyeceğim belki.
1: Sinan abi ayrı bir soru sordum ya.
3: Söyledi Ertem, kaçlama söyledi ya.
0: Ertem haklı ama da aldı
1: ama
0: Ertem.
1: Biz ya, bir saat boyunca aynısını olsa, konuştuk zaten.
0: Evet, Ertem'in yerinde vallahi Ertem, Allah sana sabır versin ya.
1: Evet.
2: Ertem'cim çok net bir pozisyon. Hocam da zaten söyledi gereğini. Bence ya burada çok muazzam bir maç oynuyor. Harika bir maç çıkartıyordu kendisi. Avantajı var burada devreye girmedi. İçeride mi dışarıda mı bence hesaplayamadılar. İçeride ise pozisyon bana göre çok net bir penaltı ve çok net kırmızı kart.
1: Hocam her şey var mı karışmak zorunda, yoksa mesela yardımcı hakemler bunu görmüyor mu?
4: Müsaade et. Evet. Müsaade et.
0: Buyur hocam.
4: Bu tür pozisyonda orta hakem ve yardımcı hakeme asla suç bulmam. Çünkü orada İlhan sağdan giderken hakem İlhan Fakıl'ya konsantre olmuş. Evet. Olay bu tarafında, görüş açısının dışında gerçekleşen bir olay. Evet. Topu hareketleniyor Vlahovic. Emir suratına, boğazına tokadı veya şiddetli darbeyi vuruyor. Orta hakemi eleştirmem. Yan hakem bu durumlarda risk almaz. Var, onun için var. Ama var hakemi burada da oyna diyor. Bunu niye yapıyor biliyor musun? İspanyol hakem geldi. Aman diyor, Türkiye karışık. MHK başkanı içeride, hakemler falan içeride. Ben ne etliye ne sütliye falan karışayım. Bunu vermeme sebebini söyleyeyim mi sana?
1: Dün akşamın da hakemiydi. Dün akşamın da varıydı.
4: Evet evet, İspanyol hakemi. Üstelik İspanya'da iyi maçlar.
1: Martinez.
4: Bunu niye vermedi Nübel biliyor musun Vlahovic'e? Nübel'in pozisyonunu penaltı vermediği için bunu da çağıramadı.
1: Aynısını söyledim yoksa.
4: Tamam, aferin. Aynısını. Bak, aferin.
1: Abdülkerim abi.
2: Evet.
1: Bak konudan bağımsız bir şey söyleyeceğim. Yani çok acayip bir şey söyleyeceğim. Bu neyse, onu sonra söyleyeyim. Evet.
2: Ne oldu da?
1: Ya bir şey böyle bir futbolum geldi de. Ya Gasperini ile ya da neydi? Bizim Komon'un hocası neydi ya? Komon'un teknik direktörü.
2: İspanyol.
0: Ne olacak? Tamam ya, ne olmuş?
1: Komon evet İspanyol.
4: Ne oldu şimdi? Komon'a nereden geldik?
0: Tamam baba.
2: Şey ya, harbiden lan. Barcelona'lı.
1: Evet ya.
4: Ya hadi orada mı takılacak şimdi?
1: Çok takıldım. Vallahi neydi ya?
0: Ne olmuş onlara? Gasperini ile o Komon'un
1: bugün hocasına. Bugün 0-0. Fabregas. Cesc Fabregas.
0: Ne olmuş onlara?
1: Fabregas.
0: Ne olmuş?
1: Bugün onlara? Berabere kaldılar ya. Maçlarını seyrettiniz
0: mi? Gasperini 0-0
1: biten bir maçın mükemmel.
0: Seyretmedim. Tamam. Ne oldu?
1: Gasperini maçlarda ne diyormuş hocam biliyor musun? Demin anlatıyorsun ya hakemi. Hocam futbolda acayip zekalı teknik direktörlere ölüyorum ya böyle. Diyormuş ki hocam topu kaybettiğiniz zaman göremiyorsunuz top nerede hakemi arayın diyormuş. Hakeme bakın hakem neredeyse top oradadır. Roma'nın sürekli topu almasının sebebi, sürekli topun etrafında olmasının sebebi oyuncular bunun antrenmanını yapıyormuş biliyor musun?
4: Saçma. Hocam?
2: Gasperini.
4: Saçma.
2: Gasperini.
4: Niye saçma? Saçma. Hakem topa daima ve daima 15-20 metreden daha fazla yaklaşmamalıdır.
1: Hocam işte Türk ama hakemleri onun için Dünya Kupası'na gitmiyor. Onun için bunu söyleyen bir Türk hakemi.
2: Ben, onun için ben burada Ertem'den yeneyim.
4: Aksi halde çok topun yanında olursa bir başta. Eğer hakem topa çok yakın olsa bir başta en az 8-10 defa top hakeme çarpar. Hakemliğin temel kuralı. Pozisyon ve topa 20 metreden uzak 15 metreden daha yakın olamaz.
1: Hocam onun için kural değişti. Hakemler topa çok yakın olduğu için artık mesela diyorsun ya 15-20 defa oyun duruyor diye. 15-20 defa durmuyor. 1-2 kere duruyor ama
4: her maç çarpıyor.
1: Bana çarpıyor. Onun için adamlar
4: yani sen dediğin komando antrenörü veya kimse işte onlar saçmalamış.
1: Gasperini saçmaladı.
2: Çok iyi hoca.
1: Ya mükemmel bir hoca.
2: Atalanta'yı
1: Şampiyonlar Ligi'ne.
2: Atalanta'yı Şampiyonlar Ligi'ne.
4: Şampiyonlar Ligi değil mi?
2: Müthiş hoca. Hocam sen bir şey Roma'yı başka seviyeye çıkardın.
4: Devam edin. Şampiyonlar Ligi'nde. Başlayın siz başlayın orada.
1: Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray.
2: Bu arada dün izledim yayınınızı. Senin bir yorumun mu? Aha. O ne ya?
4: Siz devam edin ben biraz çalışıyorum.
1: Ama bir şey söyleyeceğim. Hani rahmetli Süleyman Demirel'in eski başbakanımız, eski cumhurbaşkanımız, evet. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun.
2: Amin.
1: Ne diyordu? Dün dündür, bugün bugün. Ama gerçekten söylüyorum. Galatasaray taraftarına ve Galatasaray futbol takımında son maçta, Kasımpaşa maçında şunu gördüm. Bu adamlar Barcelona maçında bir şey yapacaklar. Hani bir aslan arenada böyle aç bırakırsın çıkar ya. Ya Osimhen beni al diye yalvarıyordu neredeyse. Bütün eşofmanını falan fırlattı böyle. Üstünü fırlattı oyuna girmek için.
2: Ya bir karakter koydular. Ya,
1: çıldırmış
2: kişi,
1: gibi yani böyle.
2: 10 kişi, 11 kişiden daha çok koşan, daha çok isteyen bir oyuncu grubu vardı Galatasaray'da. Galatasaray yarın Barcelona'yı, yani salı günü Barcelona'yı yerse benim için...
1: Sinan abi de aynı gün söyledi.
2: Müthiş bir sürpriz olmaz. Bak inan bana müthiş bir sürpriz olmaz. Neden olmaz? Galatasaray iç sahada taraftarıyla beraber bütünleştiği zaman... O rüzgarı arkasına aldığı zaman dünyada her takımı yenebilecek kuvvetli güçte bir takım. Ha yenilebilir de. Bu arada yenilebilir de. Onun için bir şey diyemem. Ama yener ise abi dünyada çok konuşulan bir Galatasaray olacak. Osimhen'in oynaması Galatasaray için çok önemli. Çok kıymetli. Çünkü ben Lemina, Torreira, Batrago, Osimhen ne çıkacağını düşünüyorum. Yani bu
1: ne olur sarasız çıksın.
2: Bu ya Lemina'sız çıkmaması lazım.
1: Tabii %100 katılıyorum.
2: Sana orada o vücudu tamamlayan oyuncu.
1: Aynen öyle.
2: Teması alan.
1: Aynen öyle.
2: Korkmayan. Her ikili mücadeleye giren. Çok fazla top kazanan ve rakibini oynatmayan bir oyuncu.
1: Zaten onun Barcelona için, maçı için bence
2: ben Batrakov'dan da artık yani tamam yani. Güzel pas, iyi pas. İyi pas takımında Batrakov çok iyi bir oyuncu ama artık ben biraz ofansif anlamda bir gol pası daha çok bu girişimlerde bulunmasını evet. Bekliyorum. Bu yeteneği var. Ama Galatasaray'ın 10 numarası artık golle buluşması lazım. Kesin. Goller atması lazım.
1: Sinan abim, Barcelona maçı. Benim fikrim beni ilgilendirmez. Yok. Bugün Hakan abiyle de söyledin aynısını.
3: Galatasaray kazanabilir.
1: Aynısını.
3: Bence Galatasaray kazanma şansı yüksek. Kazanabilir. İç sahada çünkü Galatasaray tutturursa, oyun tutturursa. Eğer iyi bir de bir karakter koyarsa, çok koşarsa, iyi oynarsa, kötü oynarsa beşlik olur o ayrı.
1: Değil mi?
3: Mücadele etmese beşlik onu bile ama iyi bir Galatasaray, gününde bir Galatasaray %70, %80, %90 maksimumlara çıkarsa ben Galatasaray yenilmez diyorum.
1: Ama Osimhen oynarsa değil mi?
3: Osimhen oynuyor zaten.
2: Oynayacak.
1: Yani bugün yine birkaç kişi böyle acaba
3: oynuyor,
1: falan
3: yok ya çıktı oynuyor.
4: Sence ne olur?
3: Galatasaray yenilmez diyorum Ertem'cim.
1: Ben Sinan abi gibi düşünüyorum, Necati gibi düşünüyorum. Sence bir hafta önce Necati ile tartışmamı geri alıyorum.
2: Ya şimdi bak, geçen yayında
1: evet.
2: 4 takım birleşsin.
1: Öyle dedim.
2: Oradan oyuncuları alsın. Yani vur. Mümkün değil.
1: Döv.
2: Olabilir. Bak dediğin de olabilir.
1: Ama son maç bak, son maçta dediğin çok de olabilir. Şey değişti bak, ya.
2: Dediğin de olabilir. Ancak Sinan abiye çok katılıyorum. İçeride kalayım, futbolun içinde kalayım. Sen Barcelona'ya karşı konsantre eksikliği olursa, fiziksel eksikliğin olursa, oynamasına çok izin verirsen seni paramparça yapar.
1: Necati Galatasaray ama... Kasımpaşa'ya iyi oynadı mı? Hayır. Bak ben diyorum ki başka bir şey gördüm maçta.
2: Avrupa'da
1: diyorum.

0: Galatasaray
1: hani
0: başka bir şey.
1: Galatasaray taraftarının bir bestesi var ya. Yönetim, futbolcu, taraftar. En büyüksün Galatasaray diyor yani böyle. Onu gördüm ya. O vardı yani. Abi, Barcelona maçında da sanki o yaşanacak gibi geliyor.
0: Dünyanın şu an en formda takımına karşı oynayacak Galatasaray.
2: Rafinha oynamıyor ya.
1: Rafinha yok.
2: Rafinha yok.
0: Yamal da oynamasaydı iyiydi.
1: Gabriel Jesus oynayacak.
0: Yamal da oynamasaydı iyiydi.
2: Yamal'ı da ishal misal yapamaz mıyız ya otelde motelde? İshal misal olmaz mı?
1: Ben hangi otelde kalacağını biliyorum. Sen de biliyorsun.
2: Zorlu'daki Rafus'ta.
1: Evet yani orada kalacaklar.
2: İshal misal olabilir yok. Yani galiba orada kalacaklar. Olabilir Allah ya, tarafından falan olabilir.
0: Keyifli bir maç olsun. Yani ben hala Sinan abiyle de o gün de söyledim. Bugün de söylüyorum. Katılıyorum Sinan abinin yorumuna. Ben kazanacağını böyle içimden öyle bir hissiyat var. Avrupa'daki Galatasaray'ın, Avrupa futbolunda Galatasaray'ın neler yapabildiğini bildiğim için, hem oynadığım için, hem antrenörlüğünü de yaptığım için, yani Galatasaray Barcelona'yı burada da yenebilirdi. 2-1 bitti biliyorsun maç. Ve o sene Eintracht Frankfurt UEFA Kupası'nı aldı. Biz görevde kalsaydık belki, biz de oraya kadar yürüyebilirdik. Belki, bilemiyorum. Ama içimde bir hutedir orası mesela.
2: Galatasaray kazandı bile, rahat olun.
3: Tamam. Hadi. Evet Ertem'cim.
1: Evet hocam.
2: Galatasaray kazandı.
3: Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz futbol her ne kadar tam anlamıyla bilim değilse de, bir bilim dalı değilse de, bilim ve istatistiklerin önemli katkısı olduğu tartışılmaz.
0: Ne yazıyor orada ya?
3: Ya salı gecesi Ramspark'ta Galatasaray Barcelona'yı konuk edecek. Çarşamba gecesi de Birmingham, İngiltere'nin Birmingham şehrinde.
2: Toplam alalım.
3: Aston Villa Fenerbahçe'yi konuk edecek.
1: Villa Park'ta.
3: Total ben hocam. Şimdi daha iyi anlaşılması.
2: Total.
3: Ve arşivlere geçmesi açısından bir tablo çıkarttım. Şimdi efendim.
1: Alt yazıyı al, her şeyi al.
3: Al. Ne diyoruz? Galatasaray...
1: Abdülkerim abi şunu çekebilir misiniz?
0: Şunu mu?
1: Zahmet olmazsa.
0: Rica evet. ederim, öyle mi? Zevkle.
3: Galatasaray Barcelona oynayacak. Galatasaray kaybedecek. Aston Villa Fenerbahçe oynayacak. Fenerbahçe kaybedecek.
0: Evet.
3: Ama... Galatasaray ve Fenerbahçe'nin toplam yediği gol sayısı 5 ve üzerinde olacak.
1: İkisinin yediği toplam
3: yani
1: gol.
3: Yani Galatasaray 4 yer, Fener 1 yer, 5 eder. Galatasaray 5 yer, Fener 3 yer, 8 eder. En az 5 olacak. Bu 6, 7, 8, 9 olma ihtimali de var. Ama tam limit, asimtot, limit 5'e tık kitleniyor. 5 ve üzerinde gol yerler. İkisinin toplamı.
0: Yani 3-1
3: Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakip ağlara gerek Barcelona gerek Aston Villa'ya atacağı gol sayısı da 1 veya altında olur. Yani en fazla 1. Matematikte şu ve şu büyüktür demektir. 5'ten evet. fazla veya eşittir. 5 veya üzeri demektir. Bu 1'den küçük veya eşit. Birden en fazla 1 gol.
0: Var. Yani ya da iki takım da gol
3: bence
0: atabilecek.
3: Bence Fenerbahçe...
0: Hazır bir puan alacak.
3: Şimdi bunu lütfen arşivlere geçin. Bu tam elde patlamalık bir arşiv de olabilir. Yani çarşamba gecesi falan.
0: Hocam genelde bunlarla ilgili 20 tane söylüyorsun. Bir tanesi tuttu milli takımlarla alakalı onun
3: Yo,
0: dışında.
3: Yok ben her şeyi bilirim demiyorum. Lakin şunu söyleyeyim.
0: Ama inşallah bu da ters tepe.
3: Tekrar söylüyorum. Şu anda Okan Buruk ve Dursun Özbek ve Bilimum Zevat yöneticiler 1-0'a razı. 2-0'a razı. 3 zorlar.
2: Bak kedi bile mi yavladı sana biliyor musun? Bak kedi bile sana mı yavladı biliyor musun?
1: Kedi mi yavlıyor?
2: Bak kedi mi yavlıyor sana şu an?
3: O iyi bir şey. Ahmet abi haklı diyor.
0: Kedi kime yavlayacak?
3: Kedi haklı diyor.
0: Hayır diyor. Belki de sıkma diyor hocam.
3: Bak bir şey söyleyeyim sana. Galatasaray 1-0 kaybetsin benim için galibiyettir. Büyük başarı. Galatasaray 2-0 kaybetsin başarıdır. 3'ten sonrası fisko birlik. Aston Villa Fenerbahçe maçını Aston Villa kazanır. Kaç farklı kazanır bilmiyorum ama dediğimin arkasındayım. Her iki büyük takımımızın da toplam yediği gol sayısı 5 ve üzerinde olacağı gibi rakip ağlara atacağı gol sayıları da en fazla 1 olur.
2: Tamam. Okey. Apocuğum ne diyor?
1: Abdülkerim abiciğim.
3: Bundan istiyorsan
1: şimdi Galatasaray Barcelona bir şey çizmeye yazmaya gerek var mı?
4: Yok. Futbol çok şey bir oyun. Yani normalde herkesin bildiği bizim de bildiğimiz bir oyun. Takımlara bakıyoruz. Oyuncuları biliyoruz. İyi takım, kötü takımı normalde yener. Ama futbolda sürpriz diye şeyler olmuyor mu? Oluyor. Yani eğer Barcelona Galatasaray'ı yenemezse bu bir sürpriz olur. Fenerbahçe İngiltere'de yenilmezse bu da sürpriz olur. Bak açık söylüyorum. Bu işin normali iki takımda maçı bizim Türk takımları Aynen. kaybeder. Şimdi

0: Galatasaray Barcelona maçı. Galatasaray çok formda da olsa, Osimhen de oynasa, iki tane Osimhen'in de olsa, mesela Neukamp'ta oynansa ne dersiniz maça? Ne dersiniz? Doğru çok, ne dersiniz?
1: Barcelona farklı çok biter. Rahat kazanır dediniz.
0: Evet,
2: Barcelona
0: biter.
2: Farklı biter diyor.
0: Peki bu iki takım şu anda diyelim ki İngiltere'de oynasalar tarafsız bir sahada. Ne dersiniz?
2: Yine kazanırlar.
0: Yine net Barcelona net kazanır değil mi?
2: Aynen.
0: Peki burada size Barcelona'nın yenileceğini ne düşündürüyor?
2: İrini'deki
0: Ramsdorf'taki atmosfer, taraftar, duygular, ıslıklar, kıyametler değil mi?
2: Aynen öyle.
0: Bu. Yoksa bunun bir bilimsel futbol yönünden bir izahı yok.
2: Aynen.
0: Yani o kadroyu yenemez normalde.
2: Tartışmasız.
0: Ama zaten tabii. Futbol onun için güzel bir şey.
2: Yani belki de biz duygusal Galatasaray yensin istiyoruz.
0: Evet,
2: belki
0: saha ve seyirci avantajı dışında iki takımın da hiçbir avantajı yok. Fenerbahçe'de o da yok. Saha seyirci avantajı da yok.
1: Ama
0: dolayısıyla ben iki takımın da yenileceğini ama abartılı bir skor olmayacağını. Yani ben tahminimi söylüyorum bu özetten sonra. Galatasaray tek farkla kaybeder. 2-1 ya da 1-0 diyorum. Barcelona kazanır. Fenerbahçe'de 1 ya da 2 farkla kaybedecek. Aston Villa'da.
1: Ben Fenerbahçe'nin kazanabilir diyorum.
0: Evet.
1: Fenerbahçe kazanabilir. Olabilir. En kötü 1 puan alacak.
0: Galatasaray da kazanabilir. Evet. Tamam canım ben bütün bunları Fenerbahçe'nin Aston Villa'dan puanla dönmesini futbol sürprizi olarak görüyorum.
1: Bana göre
0: Galatasaray'ın da Barcelona'ya yenilmemesini futbol sürprizi
1: bence,
0: olarak görüyorum.
1: Ben Aston Villa'nın
0: çok sade ve net.
1: Çok çok üstün bir takım olduğunu düşünmüyorum.
0: Dediğim gibi herkes fizik açıdan bir kere Fenerbahçe'yi falan döverler yani. Ben sana Fenerbahçe'yi değil. Yani Türkiye'den karma yapsan,
1: var, genç.
0: Fiziksel açıdan Aston Villa takımı, fiziksel açıdan herhangi bir Premier Ligi takımı bile gidip İngiltere'de oynadığında yenme ihtimalin çok azdır. Yani gidip Hull City'de yenemezsin. Bak yenemiyor Premier Lig'de bir takım.
3: Everton yenemedi.
2: Yani bugün Everton'u
1: 2-2.
0: Onun için yani iki takımımızın da yenilmesinin dışında alacağı puanlar büyük bir sürpriz olur ve başarılı olur. Temennim de odur, inşallah öyle olsun.
3: Necati'ye mi döneceğiz? Evet. En son Sinan abiye vereceğim burada.
4: Hayır sen de söyle. Aston Villa ne olur?
3: Söyleyeceğim.
1: Ben Fenerbahçe'nin yenilmeyeceğini düşünüyorum.
0: İnşallah ağzın bal yesin.
1: 1 puan alacağını düşünüyorum. Ve oradan bir plasede 3 puanla gelebileceğini düşünüyorum.
0: İnşallah. Aman inşallah.
1: Onu da Aston Villa'yı çok izleyen, bu sene de Aston Villa Premier Lig'de 15. sırada.
3: Her sene kötü başlıyor böyle.
1: Kötü başlıyor. O kötü sonuca. Oyunu Fenerbahçe'nde bir ivme kazanmış, kazanarak, belki çok iyi oynayarak değil ama kazanmak çok önemlidir. Yarın için abi cebine koyacaksın bu puanları. Kötü oynadığın zaman, kaybettiğin zaman her zaman bir kredi olsun.
3: Ama geçen sene de ligde, Premier Lig'de kötü başladı. UEFA Avrupa Ligi'nde çok iyiydi ama.
1: Evet,
3: iyi
1: kazandılar zaten yani.
3: Tabii yani.
1: Ondan dolayı Fenerbahçe'nin burada kazanmıyor. Ama Abdülkerim abiye çok fazlasıyla katılıyorum. Galatasaray Avrupa'da taraftarıyla iç sahada inanılmaz
3: bambaşka bir hava oluyor.
1: Muazzam bir taraftar, bak abandone olabilir bak. Hocaları açıklama yapıyor. Yani kulakları sağır eden bir stadyuma gideceğiz diyor. Bak endişeleri var.
3: Tabii.
1: Sadece bunu doğru oyunla, o konsantrasyonu kaybetmeden, eğer kaybedersen yine söylüyorum darma duman olursun yani.
3: Evet.
1: Yani oynamasına izin vermeyeceksin, doğru baskı yapacaksın. Çok da cesur olmayacaksın.
3: Evet.
1: Buralarda çok fazla cesur olup sen karşındaki takım şu an dünyanın en formda takımı.
3: En formda.
1: Yani ondan dolayı doğru oyunu 8'de oynayıp
3: 8'e 8 yaptılar yani ya.
1: Doğru oyunu oynayıp ya 8'e 8 yaptılarken herkes 3-4 atıyor.
3: Aynen yani.
1: Yani içeride dışarıda
3: olmaz 3-4.
1: İçeride dışarıda bu arada.
3: Sinan abiye bir dönmek istiyorum. Sinan abicim
2: Aston Villa kazanır.
3: Kazanır.
2: Aston Villa kazanır. Galatasaray evet. İçeride yani
3: bu arada Sinan abi sürpriz değil diyor Galatasaray'ın kazanması.
2: Oyun tutturursa kazanabilir.
3: Değil mi?
2: Kazanabilir. Ama deplasmanda Fenerbahçe'nin takım savunmasında büyük sıkıntısı var. Aston Villa kazanır diyor.
3: Peki. Ben Aston Villa-Fenerbahçe maçında ben Fenerbahçe'nin de kaybetmeyeceğini ama 2-1 Aston Villa 2-1 1-1 beraberlik bekliyorum hocam ya.
4: Seni tebrik ederim.
3: 2-1 1-1 2-2 Fenerbahçe tuhaf bir takım ya şampiyonlar.
2: Ya bizim de temennimiz Aston Villa Fenerbahçe yensin.
4: Tuhaf takım değil. Bence sen tuhaf bir adam.
3: Olabilir hocam, o da olabilir.
2: Bizim de temennimiz Fenerbahçe keşke kazansın.
4: Kazansın tamam.
2: Ama şimdi Fenerbahçe bu maçı kendi stadında Kobani'de oynasaydı yarın ben Fenerbahçe kazanabilirdim. Evet. Kendi sahada. Tamam, ama deplasmanda zor evet. Arkadaş. Deplasmanda kazanan Anadolu takımını zor yeniyorsun ya.
0: Premier Lig bir cevabı
3: çok. Ya şimdi ama orada hepsi Şampiyonlar Ligi vitrini Birmingham'da Villa Park'ta. Hocam değişik bir hava olacak ya.
2: Gelelim bir şey artık.
3: Beşiktaş'a geleceğiz.
2: Annemizin ligine gelelim.
3: Beşiktaş'ın. Yok Beşiktaş var bu hafta bir de.
2: Bizim maç var o Fenerbahçe.
3: Yani, bu çok zor maç mesela. Niye? Yani Hoffenheim maçı abi çok zor bir maç.
0: Yok ya. Banko Beşiktaş puan alır.
3: Ciddi misin hocam?
0: Ben aynı görüş.
5: Tabii berabere biter diyorum bu maç.
3: Kendi yok bu arada söyleyeyim.
0: Yalnız maçta. Çok enteresan iki takım hafta sonu derbi oynayacak.
3: Evet.
0: Beşiktaş Trabzon maç oynayacak. Yani acaba bu maçta...
3: Kupyon Finlandiya değil mi hocam?
0: Bu maçta acaba bu maçlarda kadroyu rotasyon işini nasıl yapacaklar mesela?
2: Bence yapmayacaklar.
0: He?
2: Bence yapmayacaktır.
0: Rotasyonsuz mu çıkacaklar? Evet.
3: Ümit Aktağ oynayabilir Hoffenheim maçında. Hastaymış. İtalyan'ın onun açıklaması var maçtan sonra. Ümit Aktağ hasta olduğu için oynatmadım diyor. Çok değişik özellikleri olan bir oyuncu diyor. Ona güveniyorum diyor. Ümit Aktağ Hoffenheim maçında oynayabilir.
0: Ben Beşiktaş'ın
3: var galiba.
0: Beşiktaş'ın evet. Yenilmeyeceğini düşünüyorum. Beşiktaş yenilmez diyorum. Trabzonspor yener diyorum. Finlandiya İnşallah. Takımı değil mi o?
3: Evet.
0: İsmi öyle çünkü.
3: İnşallah yenir.
5: Beşiktaş Hoffenheim maçı berabere biter veya Beşiktaş yenilmez.
0: Yenilmez.
5: Trabzon Kuopio'nun içinden geçer.
3: İnşallah.
0: Trabzon yener değil mi?
5: İçinden geçer hem de.
0: Gerçi.
5: İki fark filan.
3: Thomas Reis acayip bir adam.
0: Çok Necati iyi geldi Beşiktaş'a.
1: Yani lig başlamış. 5 maç oynamış Hoffenheim. 4 mağlubiyet. 1 galibiyet. Yani bence Beşiktaş'ın kazanması gerekiyor. Kazanmalı. Orada da Ozan Kabak milli takım oyuncumuz oynuyor biliyorsunuz. Artık yani yakalamışken böyle bu takımları yani ivme kaybetmiş. Sürekli bir mağlubiyet var. Moraller bozuk. Yakaladın mı burada kazanacaksın. Trabzon da kazanır, Beşiktaş da kazanır bence.
3: Evet yani Fenerbahçe Aston Villa karşılaşması ile ilgili Sinan abinin yaptığı yorum çok
2: ama
3: değerli.
2: Dedim ben Kobani yani Çobani deniliyor değil mi? Çobani
3: evet, evet.
2: Okunuşu.
3: Çobani
2: okunuyor değil mi? Çobani. Ya yani Çobani stadında olsa ben aynısını söylerim. Yani Fenerbahçe
0: kazanır.
2: Derim, Fenerbahçe kazanır yani. Kendisi nasıl söylüyorum? Ramspark değil mi? Stadlarda Çobani de aynısı ama deplasman olduğu için Aston Villa'yı aynı şekilde. Ama dediği gibi Necati şimdi Hoffenheim mesela takımına baktığın zaman Hoffenheim takımı İyi gitmiyor. Beşiktaş'ın kazanacağını düşünüyorum. Trabzonspor'un da kazanacağını düşünüyorum. Çünkü Beşiktaş Hoffenheim'den daha iyi takım bana göre.
3: Evet.
2: Bana göre daha iyi takım. Ama dediğin gibi keşke mesela Fenerbahçe bu şeyi fikstürü yani Çobani'de oynaması lazımdı. Yani ilk maçı orada oynayacaktı.
3: Keşke
2: bu deplasmana gitmeyecekti.
3: Evet, keşke.
2: Yani öyle başlayacaktı. Çünkü Roma maçı iyiydi. Bu da aynı burada oynasaydı. Çünkü zor maç. Aston Villa yani daha zayıfı deplasmana gidecek mesela. Aston Villa yani için Çobani'de oynasaydı daha avantajlı. Daha kolayını değil mi hocam? Yani kolayını anladın mı? Kolayını deplasmanda oynayacaksın. Zoru kendi sahanda oynayacaksın.
3: Evet.
2: Nasıl Roma'yı aynı şekilde? Ne dedik herkes Roma içinde? Roma şöyle takım uçuyor, hayır, kaçıyor dedin.
5: Aston Villa'dan sonra Çobani'deki maç Slavia Prag.
2: İşte
3: Slavia Prag.
2: İşte hocam
5: Slavia Prag Sparta
2: değil. Slavia. Hocam Çobani'yi mesela Slavia Prag maçını şeyle oynayacaktın. Anladın mı şey? Aston Villa Çobani'yi evet. Slavia'yı deplasmanda oynayacaktı.
3: Keşke diyor Aston Villa'yı burada Çobani'de oynasaydı. Deplasmanda Slavia'da oynasaydı.
2: Orada onu ayıklardın.
3: Şimdi bir diğer temsilcimiz yine bizim Azerbaycan'da geçen sene Karabağ'ımız vardı. Bu sene de Sabah. Sabah da Slavia ile oynayacak. Fenerbahçe'nin bir sonraki
5: şeyde Bakü'de mi maç?
3: Bakü'de oynayacak.
0: O maça da
3: ben gidiyorum Sabah yönetimine buradan sevgiler selamlar. Bütün Bakü'ye, Azerbaycan'a, Can Azerbaycan'a selamlar. Sabah Slavia Prag karşılaşması da önemli maç. O maçla da ilgili bir tahmin alayım Ahmet Hocam. Sabah yenilmez.
5: Hatta kazanabilir. Orada evet. Kolay değil şeyde oynamak. Azerbaycan'da.
3: Abdülkerim abi.
0: İnşallah sabah kazanır.
3: İnşallah.
0: Öyle diyelim.
3: Necati
0: temenni
3: Hocam.
0: Temenni söylüyorum.
1: Temennimiz tabii sabahın
3: kazanması.
1: Sabah tabii. Ya Slavia çok iyi takım. Her zaman çok iyidir.
0: Evet. Zor maç olacak.
1: Ama zor maç. Benim. Seyirci üstünlüğü olacak.
3: Yani. Muazzam bir taraftar. Sinan yani. Abicim sabah ya. Slavia Prag maçı ne olur? Şampiyonlar Ligi. Sabah Slavia Prag. Salı günü. Çarşamba günü.
2: Slavia Prag kazanır.
3: İnşallah bizim sabahımız kazanır. Evet.
0: Hafta sonu
3: maçlarımıza geçelim.
5: Evet geçelim.
0: Asıl evet.
3: Gençler Birliği Galatasaray Ahmet Hocam. Ankara'da.
5: Galatasaray kazanır.
3: Fenerbahçe Alanya Spor.
5: Alanya Spor yenilmez.

0: Allah Allah.
1: Ya Allah
0: vay
1: Allah.
0: Vay vay vay. Trabzonspor Beşiktaş.
1: Tipik beraberlik maçı. 1-1 biter.
0: Oo. Beşiktaş beraberliğe razı mıdır?
1: %100.
0: Çünkü hocam bak, Alanya maçını kaybettin, Ahmet maçını kaybettin. İki deplasman. Trabzon abi, deplasmanından
1: bugün Türkiye'de
0: da
1: hangi
0: dönüşüm, büyük sıkıntı
1: Türkiye'de
0: olur.
1: Türkiye'de hangi takım Trabzon deplasmanına gitsin, maça çıkmadan bir puana razı döner.
0: Thomas Reis inanılmaz.
1: Abi bu dakika Trabzon evinde Galatasaray'ı paramparça

0: çok zorlanır, kazanır içeride olduğu için. Mesela Alanya'da olsaydı maç kesin yenemezdi. Ama içeride yener, zar zor yener, yener ama çok zorlanır.
1: Trabzonspor, Beşiktaş.
0: Trabzon kazanır diye düşünüyorum. Gençler Birliği Galatasaray maçında ben Galatasaray'ın Barcelona maçından öyle ya da böyle, yani yenilse de yense de Galatasaray Barcelona'yı mental olarak etkileneceğini düşünüyorum. Yenerse mesela korkunç bir havaya girer. Oyuncuların ayakları yere basmaz. Yenilirse moral bozukluğu ve o yorgunlukla Gençler Birliği maçında sıkıntı yaşayacağını düşünüyorum Ankara'da.
1: Evet. Necati, Gençler Birliği Galatasaray.
2: Ben Abdülkerim abiye katılıyorum. Barcelona maçının neticesi Galatasaray'ı orada başka bir oyuna sürükleyebilir. Zor da olsa çünkü Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'dan çıkıp deplasmana Gençler Birliği gibi zor bir takıma, yeni hoca değişimi olmuş, Ahmet'le berabere kalmış, zor bir deplasman ne olursa olsun, zar zor yener diye düşünüyorum. Fenerbahçe Alanya'yı yenecektir çünkü Alanya oynamayı düşünen, sadece oynayan, top rakipteyken çok pres yapmayan, kendi sahasında çok etkili.
0: İçeride Fenerbahçe, özellikle İstanbul'da Fenerbahçe'ye her zaman puan almış, puan çalmış, hatta bazen şampiyonluklarını engellemiş.
2: Olabilir.
0: Bir takım ama, yani çok ters gelir Fenerbahçe.
2: Yani Fenerbahçe'nin de oradan gelecek hali hürriyeti, neticesi. Yani hem Galatasaray hem Fenerbahçe hemen zorlanacağını düşünüyorum. Ama ikisinin de kazanacağını düşünüyorum.
1: Peki.
0: Trabzonspor
1: Beşiktaş.
2: Trabzonspor Beşiktaş. Ben Beşiktaş'ın kazanacağını düşünüyorum.
0: Oo. SOS vermemiş.
2: Niye, kazanamıyor mu?
0: Hayır, sana SOS vermemiş.
2: Oyun olarak SOS vermemiş.
0: Tamam işte, SOS vermemiş demek ki sana işte, kazanacak diyor.
2: Derbiler farklı oluyor biliyorsun. Ya.
1: Sinan abime dönmek istiyorum.
3: Ertem demin o Salah takımı, nerenin takımı?
1: Azerbaycan'ımız.
3: O takım, Azerbaycan takımı kazanır. Ben niye onu karıştırdım, başka bir şey düşünüyorum.
1: Mesaj geldi. Evet. O sırada.
0: Sen Slavia mı? Slavia mı kazanır diye.
3: Ben Slavia yok ya, ne Slavia'sı ya, bizim Sabah takımı kazanır abi.
0: Bunları hemen söyle. Sen bunları ne?
1: Sinan abi, Gençler Birliği Galatasaray.
3: Galatasaray kazanır, Fenerbahçe kazanır, Trabzon Beşiktaş berabere biter.
1: Vay.
0: O çabuk söyler böyle maçları hemen.
3: Beni anlatmaya gerek yok abi. Zor kazanır kolay. Kolay kimse kazanamıyor ki zaten. Hep zor geçiyor yani. Bütün maçlar zor geçiyor. Kolay kazanma diye bir şey yok. Trabzon Beşiktaş berabere biter.
0: Bu sene en kolay Fenerbahçe kazandı Eyüp maçını. Ben hiç öyle maç görmedim.
3: Fenerbahçe Alanya maçı.
2: Trabzon'da çok rahat kazandı Galatasaray maçı.
0: Öyle ama Fener'inki var. 3. dakika 2-0 bu ne?
1: Ben Gençler Birliği kazanır diyorum. Galatasaray kazanır. Galatasaray çok rahat kazanır. Fenerbahçe rahat kazanır. Trabzonspor kazanır.
0: Benim gibi düşünüyorsun.
1: Trabzonspor Beşiktaş'ı yener bence. Yani Thomas Reis olmasaydı. Bak, Muhammed Salah değil. Thomas Reis olmasaydı. Ha, Beşiktaş'ta da Vincenzo İtalyano var ama.
3: Senin anlatacağın maç mı bu?
1: Sabah. Orada evet.
3: Öyle mi?
1: Sabah.
3: O zaman niye
1: sabah
3: söylemiyorsun ya?
2: Yolun uzun.
3: Abi kaybetse bile kaybedeceğini bilsen bile kazanacaklarım.
1: Sabahımıza selam
3: Azerbaycan'a
1: olsun.
3: Azerbaycan'a buradan selam.
1: Bakü'ye selam. Azerbaycan'a selam. Benim gideceğim maç. Biz orada olacağız. Yarın da basın toplantısında olacağız. Sevgili seyirciler. Evet. Var mı?
4: Var. Arkadaşımız.
1: Yarın akşam programımız yok bu arada. Derin futbol yok. Evet. Onu söyleyelim ama önümüzdeki hafta
3: yarın yine Göztepe'nin maçım var.
4: Eyüp Göztepe.
3: Ne olur?
1: Göztepe rahat alır.
3: Koran yazıyor da ne olur diye.
1: Bence Göztepe çok rahat alır.
4: O maçla berabere biter.
1: Hadi ya.
2: Hangi Göztepe?
3: Maç Eyüp nerede?
4: Eyüp'te, İstanbul'da galiba. Ya evet, resmi vereceğim bizim kardeşlerimize.
2: Vereceğim. Samsun kötü, Göztepe kötü. Geçen senenin flash takımlarıydı ya.
4: Evet.
1: Bizim çok sevgili kardeşimiz Can Dağyeli.
4: Can Gaffur Dağyeli.
1: Can Göbek Gaffur Dağyeli. Göbek
4: öyle çıktı kayıtta.
1: Ya burada Gaffur ismi ne güzel bir isim.
4: Evet. Gaffur Can Okan. Gaffur Dağyeli evlendi. Kardeşimiz resmi verin.
1: Allah rahmet eylesin, mekanı
0: hocam,
1: cennet
0: ben,
1: olsun.
0: Ben
4: sen oradasın, ben de oradasın.
0: Gaffur Okan.
4: Sen de oradasın.
1: Bizim hocam değil mi? Gaffur Okan'ımız, Allah rahmet eylesin. Diyarbakır Eski Emniyet Müdürümüz.
4: Evet, Allah rahmet eylesin.
1: Mekanı cennet olsun.
0: Erken benim bir
4: resmi vermiyor musun?
1: Geliyor hocam.
0: Benim bir selamımı söyleyeyim mi?
1: Bir fotoğraf geldikten sonra olur mu? Tamam. Bir gelsin sevgili tamam. Can kardeşime.
4: Can, bak şöyle.
3: Aa, bizim Can.
4: Can Gaffur Dağyeli ile kızımız Özlem Yeter Ceylan evlendiler.
1: Yetmez diyoruz ama.
4: Ay yeter yani. Öyle.
1: Hayır, bu aşk yetmez, daha da büyümesi lazım. Yani arkada soğusuz var bak, soğusuz.
0: Evet.
1: Gidemedik işte.
3: Benim yayın maç vardı.
0: Gidemedik.
3: Milli maç vardı, bir de şey vardı.
4: Trabzon Galatasaray maçı vardı.
3: Evet.
1: Affetsin.
3: Milli maç vardı ya.
1: Hanımefendi ve beyefendi affetsinler. Can kardeşime.

0: Mutluluklar diliyoruz kardeşimize.
1: Mutluluklar diliyoruz yürekten.
2: Ömür boyu mutluluklar. Yani.
1: Ömür boyu mutluluklar zaten arkada sonsuz baksana. 25.09 sonsuz.
0: Evet. Rahat et, rahat et Can.
1: Evet.
0: Rahat
1: evet.
0: Et, rahat et Can.
1: Ama bak Sinan abi bugün anlattı. Ayşe abla diyormuş ki şurası şöyle olacak, burası böyle olacak. Değil mi Ayşe ablamın dediği oluyor Sinan abi. Evet. Abdülkerim abi sizde kimin dediği oluyor?
2: Bende her zaman hanımın dediği olur.
1: Tabii
2: bizim
1: ki.
2: Evde her zaman hanımın dediği olur. Ben buradan Hamburg Fenerbahçeliler Derneği Sayın Başkanı Mustafa Çömlekçi'ye selamlarımı iletiyorum. Kasım ayının sonunda 25. 26. yıllarını kutlayacaklar. Kurulduğundan beri başkan, 25 senedir Hamburg Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Mustafa Çömlekçi. Bu bir rekordur. Devamını diliyoruz. İnşallah müsait olursam ben de Hamburg'a bu 25. yıl kutlamalarına gitmek istiyorum. Bütün Fenerbahçelilere ve Hamburg Fenerbahçe Derneği Başkanı Büyük Fenerbahçeli Mustafa Çömlekçi kardeşime selamlarımı gönderiyorum.
1: Bu arada şunu söyleyeyim. Sevgili Regaip Yıkılmaz kardeşim Avusturya'dan. Canım kardeşim sevgili Regaip'e çok çok selamlar. Başka bizim söylememiz gereken... Abdülkerim abi yarın program yok.
2: Yok mu?
1: Haftaya var.
2: Vallahi mi?
1: Cumartesi, pazar, pazartesi.
2: İyi tamam baba.
1: Haftaya vardı.
2: Keşke yarın
1: var, olsun. Vardı diyorum. Haftaya vardı, haftaya var.
2: Yarın inşallah... keşke olsaydı be.
1: Haftaya varız.
2: Haftaya varız değil mi
1: haftaya
2: ya?
1: Haftaya varız tamam. Tabii ki.
2: Hadi görüşmek üzere.
1: Haftaya varız. Evet sevgili seyirciler şu puan durumunu bir tekrar bir ekrana getireceğim. Sevgili arkadaşlarımdan rica edeceğim. Puan durumunu bir verir misiniz diyenler. Puan durumunu bir görelim sevgili seyirciler. Galatasaray 16 puanla lider, Beşiktaş 15 puanla ikinci sırada, Ahmetspor 14 puanla üçüncü sırada, Fenerbahçe 13 puan, Trabzonspor 13 puan, Alanyaspor 12 puan, Kocaelispor 12 puan. Lige bakar mısınız? Yani 7. sıradaki Kocaelispor, bugün kaybeden Kocaelispor'la zirve arasında 4 puan fark var. Yani lig gibi lig. Yani Çorum Futbol Kulübü Gaziantep deplasmanında kazandı. Burak Hoca'yı tebrik ediyoruz. Burak Yılmaz Hoca'ya tebrikler. Kasımpaşa 10 puan. İkinci sayfada Rize Spor 10 puan. Başakşehir 8 puan. Gaziantep Futbol Kulübü 8 puan. Gençlerbirliği 8 puan. 11, 12, 13 diye sıralanıyorlar. 14 Erzurumspor 8 puan. 15. Konyaspor 5 puan. 16. Samsunspor 4 puan. 17. Göztepe... Göztepe hiç böyle hani alışık olmadığımız, yakıştıramadığımız bir yerde. Yani Göztepe'ye hiç oralar yakışmıyor. Ben Göztepe'yi çok seven birisi olarak umarım en kısa zamanda toparlanır. Eyüpspor 18. sırada 3 puanı var. Eyüpspor da semtimizin takımı. Buradan Eyüpspor'a da sevgiler, selamlar. Vallahi Gençler Birliği'nde Emirzat Baycu diye bir futbolcu var. Hani Arda Güler'den sonra Emirzat Baycu ismini herkes gönderiyor bana. Gençler Birliği'nin genç, çok dinamik, çok özel bir oyuncusu. Bütün gözler şu anda Emirzat'taymış, Emirzat Baycu'daymış. Emirzat Baycu çok inanılmaz bir performans sergiliyor Gençler Birliği takımında. Ben de gördüm, şimdi reklam olmasın, bir menajerlerin kullandığı bir sistem var. Orada oyuncunun özelliklerini görüyorsunuz. Emirzat Baycu. Allah nazardan korusun. Yeni bir Arda Güler mi geliyor acaba dedirtiyor. Allah gerçekten nazardan esirgesin. Yine Gençler Birliği'nde. Yine özel bir oyuncu. Emirzat Baycu. Abicim aynen böyle çalışmaya devam. Aynen çalışmaya devam. Yürekten kutluyorum. Allah sakatlık vermesin. Muazzam bir oyuncu. Muazzam. Gözümüz üstünde bakacağız. Gencecik bir delikanlı. Benim de çok sevdiğim. Yıllar önce Kayseri Spor'da Emre'yi böyle görmüştüm. Hatırlarsanız Barcelona'ya gitti, Fenerbahçe'ye geldi. Sonrasında Ümraniye Spor, Sakarya Spor dolaştı. Çok da beğendiğim bir oyuncuydu. Böyle minik kardeşlerimizi, genç kardeşlerimizin, minik dediğim genç kardeşlerimizin artık Avrupa'da minik dediğimiz 16 yaşında çıkıyor. Arsenal'de 16 yaşında sahanın yıldızı oluyor. Sahanın en büyüğü oluyor. Bizde de bu kardeşlerimiz işte Emirzat Baycu gibi Arda Güler'in peşinden, Kenan Yıldız'ın peşinden bu şekilde ilerlemeleri gerekiyor. İnşallah bütün böyle genç kardeşlerimizin Allah yolunu açık etsin. Evet sizleri çok seviyoruz sevgili seyirciler. Yarın Bakü'de olacağım. Tofik Bahramoğlu'nun da basın toplantısında da olacağız. Buradan bütün Sabah Kulübü'ne, Karabağ Kulübü'ne, Nevçi Bakü'ye, İmişli'ye, Turan Tovuz'a, hepsine kocaman sevgiler, ismini sayamadığım Zire Kulübümüze, Zire'ye çok çok selamlar. Orhan Başkan'a oradan çok selamlar. Zire'ye çok çok çok sevgiler. Maviler, sizi çok seviyoruz. Azerbaycanlı kardeşlerimize selamlar. Yarın orada olacağız. Önümüzdeki hafta tekrar birlikte olacağız. Bütün takımlarımıza, Avrupa Kupalarında Galatasaray'ımıza, Fenerbahçe'mize, Sabah'ımıza Şampiyonlar Ligi'nde, Beşiktaş'a UEFA Avrupa Ligi'nde, Trabzonspor'umuza Konferans Ligi'nde, Beşiktaş'ımıza UEFA Avrupa Ligi'nde. Yürekten başarılar diliyorum. İnşallah bu hafta kazasız belasız galibiyetlerle yolumuza devam ederiz. Herkese iyi geceler diliyorum. Yeni hafta sizlere sağlık, başarı, mutluluk getirsin. Hoşçakalınız.

0: Terzi Ayhan Classics Beyaz Futbolu sundu.
1: Lezzeti Sarıyer Kola sunar.

1991. Da Nang, Vietnam.

0: Bir İtalyan silahı. Genelde güvenilirdi.
1: Artık gitmemiz gerekiyor. Hadi. Cesur ol.

0: Siz ne halt ediyorsunuz? Dinleniyor musunuz? Anton nerede? Telefonu kapalı.
1: Vali! Te caută taică-tu, hai! Trezirea! Trezirea, Vali! Hai, fetele, hai!
0: Hadi Vali, hadi! Anton? Vali nerede be? Ona göz kulak olman gerekiyordu. Vali hangi cehennemde?
2: Alo? Evet, kim konuşuyor?
3: Benim, Vali.
2: Vali mi? Vali! Hangi cehennemdesin? Neden olanları...
3: Bu herifler beni otelin dışında kaçırdı, bir araçta...
2: Ne? Kim? Kim kaçırdı seni?
3: Biri kimi kaçırdığını nereden bileyim? Hemen 3 milyon avro istiyorlar.
2: Vali, bana kime benzedikleri...
3: Kimi söyle. Benzedikleri kimin umrunda ki sanki? 2 saat içinde 3 milyon avro istiyorlar. Yoksa beni geberteyecekler.

0: Oğlumu ne cüretle alırsın ha? Ha, işte orada. Saymak ister misin? Kim olduğumu biliyor musun?
1: Don Preda. Bükreş kasabı insan katili.
0: Patronla işin bittiğini söyle. Sizler tam olarak kimsiniz?
1: Biz sadece bulunamayan insanları buluruz.
0: Para. Bir saatte getireceksin. Yoksa gelip alırız. Seni parçalara böler, köpeklere veririm. Bu seni endişelendiriyor mu?

Ben iyiyim.

0: Biraz alabildin mi?
1: Neyi?
0: Para. Bolca olmalı ha?
1: Hedefi yok etmek için para alıyoruz ya, işimizi yaptık.
0: Kimsenin arayamayacağı 3 milyon avro. Sadece söylüyorum.
1: Aa, üzgünüm. Bunun canını yakacağını bilmiyordum.
0: Lütfen. Adi tesisat. Sızıntınız giderildi. Lütfen 2 hafta içerisinde ücreti belirtiler.
1: Tamam. Öksürüğün için doktora görünmelisin.
0: Normal doktora mı, cadıya mı?
1: Sen mi? Kesinlikle bir cadıya.
0: Tanıdığım bir vudu kraliçesi var.

0: Chelmsford lanet bir savaş alanı gibiydi. Her tren yarım saat geç kalıyor ve herkes içine atlıyor. Tekrar hoş geldin.
1: İlgilendiğin için teşekkür ederim. Sadece sana tahammülü var, biliyorsun.
0: Sen yokken gerçekten çok kabalaşıyor. Boş vaktimde Proust'la takılıyorum.
1: Çok kızdın, öyle mi?
0: 3 hafta. Sadece bunu mu getirdin?
1: Satıcıları bilirsin. O kadar yolu geldiğini bilir, zor oynarlar.
0: İnsan öldürmesen olmaz mı?

0: Geçen gün bana 70'li yaşlar, şimdiki 30'lar dedi.
1: Bunu sadece yaşlılar söylemez mi? Tedavisi nasıl gidiyor? Doktorun dediklerini yapıyor mu?
0: Aslında kendi istediklerini yapıyor.
2: Mutlu yıllar!
3: Artık yani doğum günü falan yok. Doğum gününüzün canı cehenneme.
1: Ah. Lanet olası.
3: Ne güzel bir oyuncak. Demek mumlar da cimriyiz ha?
0: 70 tanesi yangın çıkarırdı.
3: Bize çay yapar mısın lütfen?
0: Elbette.
1: Pekala. Bir dilek tut. Mutlu yıllar.
3: Evet.
1: Teşekkür olarak.

0: 1958 yapımı özel seri. Sadece 2 yıl üretildi. Tüm dünyada 90 tane var.
1: Evet, biliyorum.
0: Şu ses. Ağacı. Afrika limbası. Başka hiçbir sese benzemezsin. Tam da bulma umudumu kaybetmek üzereyken. Bunu nasıl bulabildin söyle.
1: Sayende. Bulunmak istemeyen şeyleri bulmayı sen öğrettin.
0: Albert King bunlardan birini çalardı.
1: Albert King onu çalıyordu.
0: Hayır. Hayır.
1: Şimdi ağlayacaksın değil mi?
0: Sadece onun çaldığı gibi çalamayacağım için. Teşekkür ederim. Dün ikizlerden biri aradı. Hamileymiş.
1: Daisy ve Dover mu?
0: Hayır, Daisy ve Manchester. Daisy ve Dover yakın arkadaşlar.

Bu nadir bir hediye. Sen isteyene kadar yardım etmeyen, sana güvenen arkadaşlara sahip olmak.

0: O gölete düşsen boğulursun.
1: Ben boğulmadan taşınır büyük ihtimalle.
0: Merhaba güzel.
1: Parmaklara dikkat. Isırma huyu var. Hala bebek başka şey bilmiyor.

0: Satın aldım.
1: Ne?
0: Kitapçıyı. Senindir. Hazır be Nazım.
1: Bunu yapmana gerek yoktu.
0: Biliyorum ama bu senin tutkun ayrıca. Yokluğumda uğraşacağın bir şey olduğunu bilmek iyi hissettiriyor.
1: O nedir?
0: Onlar diğer tarafta beni bekleyen ruhlar. Eminim yerimi ayırmışlardır. Zamanından önce çok kişi gitti. Benim ya da senin ellerinle.
1: Biz hak etmeyen kimseyi oraya göndermedik.
0: Belki. Ama eminim yukarıda birkaç ruh ellerinde sopalarla beni bekliyordur.
1: Yukarıya gideceğine mi inanıyorsun?
0: Sen inanmıyor musun? Lucas Hayes. Arkadaşımızın onu bulmasına ihtiyacım var. 1998'de Paris'te görmüştüm en son. Hepsi bu.
1: Sadece bulunacak mı?
0: Sadece bulunacak. Tedbirli ve hızlı.
1: Tamam.
0: Vietnam'a dönebilirim. Sen de gelsen güzel olurdu.
1: Oraya asla dönmeyeceğim.
0: Geçmişimiz. Onu asla terk edemeyiz. Küçük bu kalemin. Hepimizin yaraları var. Onlara yeterince bakarsan nasıl oluştuklarını hatırlarsın.

0: Merhaba.
1: Günaydın.
0: Mavi elbisede bir yırtık var. Bunu beniyle konuşmayı umuyordum.

0: ne düşünüyorsun?
1: Ne hakkında?
0: Benim şey, bıyığım işte.
1: Aa şey, bugün lenslerimi takmadım. Üzgünüm.
0: Komik. Yine de beni vazgeçiremezsin. Senin gibi kadınlar o kadar... Neyse hayır, işte.
1: Bu adamı bulmalısın.
0: Bükreş'teki mafyanın daha fazla uydu fotoğrafı mı? Bu da ne?
1: Hayır, ama o da iyi işte. Moody bu adamı arıyor. Lucas Hayes 98'de Paris'teymiş, sonra görülmemiş.
0: Pekala.
2: Hemen geliyorum.
1: Yardımcı olabilir miyim?
3: Evet, bir kitap arıyorum. Eski bir kitap. Nadir olanlardan.
1: Nadir olanlardan.
3: Evet.
1: Zaten ya öyledir ya değildir. Kitapları etmiş gibi sınıflandıramayız, öyle değil mi?
3: Komik.
1: Alaycı.
3: Evet ve komik. Bak, patronumun eşi bir parti veriyor ve ilk basım kitapları sever.
1: Belirli bir konu var mı?
3: Kuşlar. Audubon'un şey...
1: Amerika'nın kuşları.
3: Evet, doğru. Bir kopyasını aradığını söyledi.
1: İlk basım mı?
3: Evet.
1: Üzgünüm.
3: Sizde yok mu?
1: Kimsede yok. Var olan tek ilk basım 91 yılında gizli bir alıcıya 9,5 milyon dolara satıldı.
3: Vay canına, pekala. Demek ki şansım yokmuş. Peki, ne dersin? Belki şiir?
1: Bir dakika. Partinin gözdesi olursunuz.
3: Bunu tanımıyorum.
1: Edgar Allan Poe aslında. İsimsiz olarak yayınladığı ilk şiirleri.
3: Sence onda var mıdır?
1: Sanmam. Sadece 50 kopya basıldı ve sadece 12'si hala mevcut.
3: Ne kadar?
1: Bunu 265 bine verebilirim. Bileklik alsan daha iyi olabilir.
3: Nefis bilekleri var. İyi fikir.

0: Başka bir şey var mıydı?
1: Bana ilginç geliyorsun.
0: Yani...
1: İlginçsin. Tabii güzelsin de. Bir süs eşyası gibi değil tabii ki. Bende merak uyandıran bir ilginçlik.
0: Neyi merak ediyorsun?
1: Sana numaramı verdikten sonra benimle ilgilenip ilgilenmediğine karar verip arama ne kadar sürer peki?
0: 27 dakika.
1: O kadar uzun mu?
0: Önce randevularımı iptal ediyor gibi davranmalıyım. Sonra kedimi beslemeliyim.
1: 6 dakika oldu.
0: Kalanı da zoru oynamak. Çok tatlı. Bunlardan kaç tanesini yanınızda taşıyorsunuz bari?
1: Rembrandt, Michael, Rembrandt. Aslında şu ana kadar hiç kullanma fırsatı olmamıştım. Evet. İlginç. Bir gül varmış ve birçok çiçeğin arasında başını sadece o kaldırmış.
2: Kitaptan da değil mi?
0: Bunu giyen kadın çoktan ölmüştü. Sonu yoktu.

Bu defa beni kandırıyordun. 8 yaşında birini izlediğimizi söylemedin. Lucas Hayes gerçekten 1998'de Paris'teymiş ama Mart 1999'da Darenge'de ölmüş. Bulduğum her şey burada.

Lucas Hayes, doğum 5 Nisan 1990. Baba Edward Hayes, anne Mary Christian. Lucas Hayes. San Quintero Hastanesi 2 Haziran 1999'da kabul edildi. Babası Edward Hayes 1991 Noel gecesi öldürüldü. Başka kayıt yok.

Savaş suçlarıyla anılan iş adamı arabasında patlayan bomba yüzünden öldü. Edward Arthur Hayes, Vietnamlı isyancılara kimyasal silah satmakla suçlanan kişi. Danning de arabasında patlayan bomba yüzünden öldü. Moody. CEO, şirket devam edecek dedi. CEO yardımcısı Wall, şirketimiz onun istediği gibi devam edecek dedi. Yosino Wall.

Da Nang Vietnam.

0: Gel buraya hadi.
1: Seni yine göreceğimi hiç düşünmemiştim.
2: Belki şu an beni görmüyorsundur.
3: Kim bu pislik?
2: Ah Billy. Her işe girdiğini biliyordum ama artık bunlarla mısın?
3: Canın cehenneme.
1: Hey, içecek bir şeyler al. Yetişkinleri yalnız bırak, olur mu?
3: İçki.
1: Araç senin mi?
2: Artık senin.
1: Bugün doğum günüm.
2: Yosina Wall.
1: Moody nasıl?
2: Öldü.
1: Moody. Wall içinde mi?
2: Bilmiyorum. Ama kimler var biliyor.
1: Onu öldürmesi zordur.
2: Sadece konuşacağım.
1: Stiverino.
4: Evet patron.
1: Şehir kulesinin güvenliğinde kim vardı? Arkadaşımın Wall'la konuşması gerek.
2: Yalnız.
4: Bu mümkün değil. Wall özel güvenlik olmadan hareket etmez. Adam asla yalnız kalmaz.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
1: Tüy almadın 2 yıl mı? Buran akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
2: Yarışta en önde olmak istiyorsan zorlu koşullarda bile dikkatin dağılmamalı. Clear Men Scalp Max Charge. 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafa için Clear Men. Oracle Red Bull Racing saç bakım partneri.
3: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
4: Kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol'le yenileyin. Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.

0: kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: Sürpriz yapmaya bayılıyorlar.
2: Sevildiğimi hep hissettiriyorlar.
1: Bazen ortalığı dağıtsalar da...
3: Merak etme, suda bekletip sonra yıkayacağım.
1: Hiç gerek yok, piril var.
4: Yeni Piril Ultra Güç. En zorlu kurumuş yağları suda bekletilmiş gibi kolayca temizler.
1: Suda bekletmeden mükemmel temizlik ve birlikteliğin keyfi için...
4: Yeni Piril Ultra Güç.
5: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren Amino Silk Kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi Ailesi.
6: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam ediyor.

Size ulaşmam işte bu kadar kolay Bay Bourne. Anlıyor musunuz? Edward Hayes'le dost ve iş ortağıydınız. Bu yüzden onun kısa ama ilginç hayatını anlatın lütfen. Güzel, çünkü sorularım var. Cevaplardan memnun kalırsam beni bir daha görmezsiniz ama olmazsam göreceğiniz son şey olur. Aramanızı bekleyeceğim.

0: Günaydın hanımefendi. Böyle genç ve güzel bir kadın bana numarasını vermeyeli uzun zaman oldu.
1: Kim olduğumu biliyorsun.
2: Yosino Vol.
3: Doğum 4 Nisan 1945. Fransa vatandaşısın ama hep Vietnam'daydın. Edward Teis'in zamansız ölümüne kadar iş arkadaşıydın. Artık ilginç başka hobileri olan siyasi bir güçsün.
1: Geçmişime hakim olduğunuzu görüyorum.
3: Kişisel aktivitelerinizle ilgilenmiyorum Bay Vol.
2: Arkadaşınızın oğlu Lux hakkında konuşmak istiyorum.
1: Ofisimde bir saate.
3: Yalnız mı olacaksınız?
0: Avukatım yanımda olacak.
3: Yani şu an içkinizi tazeleyen kişi mi?

0: Memnun oldum hanımefendi. Tam vaktinde geldiniz. Lütfen. Monsieur Duque özel avukatım. İçecek bir şey?
1: Edward Arthur Hayes.
0: Eddie ve ben bir boksit madeni çıkarma işindeydik. Kazasına kadar.
1: Bir kaza değildi. O bir suikasttı.
0: İşe yarıyorduk. Ülke şekillendirilir haldeydi. Belirli iş kollarında özel fırsatlar vardı. Eddie birçok yerde temsilcimizdi. Neredeyse 30 yıldır ölü olan bir adamla meseleniz nedir?
1: İlgilendiğim kişi oğlu. Lucas Hayes.
0: Anlamadım.
1: Onu sorgulayan 3 kişi sırf bu yüzden öldü. Onları öldürttü ve onu bulacağım. Onunla mı konuşayım?
0: Lucas Hayes ile ilgili bir bağlantım yok. Ve bunun benimle alakası nedir?
2: Ben de aynı şeyi düşünüyordum. Bay Vaughn'un geçmişteki ilişkileri başka kimseyi ilgilendirmez. Kesinlikle sizi de.
1: Beni ilgilendirmesini isterim.
2: Çok kötü.

0: Her şeyi bilmeliyim. Kimsin sen? Seni kim tuttu? Neden Lucas Hayes'le ilgileniyorsun? Başka bir şekilde yapabiliriz istersen.
1: Olsun, bırakın beni. Şuraya girin.
0: Silahını ver.

Adınla başlayalım. Neden Moody Edward Hayes'in oğlunu arıyor? Bildiğin başka kim var?

0: Lanet olsun. Kimse bu kadar dayanamaz.
1: Hepsi onun işi zaten.
0: Onun mu?

0: Bu çok uzun bir 27 dakikaydı. Hala aramanı bekliyordum. Sorun değil. Böyle şeyleri kişisel almıyorum. Kemik suyum. Yaralara ve iltihaba iyi gelir. Tamam. İşte. Dikkat et, sıcak. Hadi bakalım. Evet işte. Kendim yaptım. Hadi küçük yudumlar. Güzel. Sana yalan söylemeyeceğim. Bu işin iyi bitme ihtimali çok düşük. Şuradaki adamlar. Aynı kişi için çalışıyoruz. Patronun sorunu mu var? Onu arar, o halleder. Benim damak tadıma göre biraz ağır ama kararı ben vermiyorum. Arkadaşım Moody için üzgünüm. Bunun parçası değilim. Ya da kitapçıdaki yangının. Ben gerçeklerin peşindeyim. İşlerin yarım kalmadığından emin olurum. Görülebildiği sanılan ama görülmeyen şeyleri ararım. Suikastçı tarafından yönetilen bir kitapçı gibi. Aslında bunu beklemiyordum. Seni tamamen yanlış okudum. Buradan çıkmana yardım edebilirim. Tamam? Ama bana yardım etmelisin. Ben senin son savunma hattınım. Yolun sonu, başka hayat belirtisi yok. Anladın mı? Pekala.
1: Kemik suyuna dikkat et. Çorbanın. Kemikleri eklemeden önce beyazlatmalısın. Minerali daha çok olur, daha hızlı iyileştirir.

0: Bir şey alabildin mi?
1: Evet ve hayır.
0: Bu ne demek oluyor şimdi?
1: Sabah gelip devam edeceğiz demek.
0: Sana ihtiyacım yok Rembrandt.
1: Şey, bize işi veren adam farklı düşünüyor demek.
0: Öyle mi?
1: Evet.
0: Nedenmiş o?
1: Aa, bilmiyorum. Wall'u onun izni olmadan öldürdün diye olabilir.
0: Wall her şeyi biliyordu. Doğrudan bir bağlantıydı. Onu tavuk gibi yolardı.
1: Tabii, hepiniz aynısınız. Önce vur, sonra sorgula ve... Şu gelişmiş sorgulama tekniklerini bırak. Senden tek istediğim şey sabah kafası yerinde olsun.
0: İhtiyar çaresizce bildiklerini öğrenmek istiyor. Öğrenemeden önce çırağı onu öldürse nasıl olur acaba? Sanırım yeni bir çırak arardı.

0: tam da birbirimizi tanımaya başlamışken.
1: Havaalanı, limanlar ve istasyonlarda adamlarım var.
0: Hayır, kaçmayacak. Yaralarını sarıp senin peşine düşecek.
1: Güzel.
0: Sahi mi? Çünkü durum 4-0'ı şu an o önde. Kıyafetlerini nereden alıyorsun? Çünkü senin gibi uzun ve iri bir kuzenim var ve hiç bulamıyorum. Evde kimse yok.
2: Seni sınıra götürebiliriz. Ama Londra şu an senin için güvenli değil. Burası Vietnam, Ena. İşleri nasıl yürüdüğünü biliyorsun. Moody'ye hayatta kalmayı borçlusun.
3: Borcum ne biliyorum?
4: Yürü.
5: Sana parayı neden verdim ki?

0: Yürüyün.
1: Moody harikaydı. Kendine has şekilde nazik biriydi. Çabalamıyordu. O böyle biriydi işte. O hayatımı kurtarmadı. Bana bir hayat verdi. Kim olduğumu ve neye dönüştüğümü biliyordu. Ve beni korudu.
0: Hayes 30 yıldır ölü zaten. Wall artık yok. Ve peşinde çok kötü adamlar var.
1: Lucas Hayes Moody'yi öldürdü. Onu aradığımı biliyor. Bilinen son adresi San Quiteria Hastanesi.
0: Dinlemek istemeyen biri kadar sağır olamaz kimse.

0: Şunu söyleyeyim Bayan Nien. Sağlık Bakanlığı ziyaretimize gelmeyeli uzun zaman olmuştu. Ve istediğiniz kayıtlar...
1: Evet, biliyorum. Orada çevresel etkiyi anlamamıza katkı sunacak şeyler olabilir. Bir araştırmanın ortasındayız. Teşekkür ederim.
0: Lucas Hayes benden önce buradaydı.
1: ...258-502-4586.
2: Anlaşıldı. Doktora haber veriyorum.
1: Tamam.

0: Doktor kayıtları bulduğunu söylüyor.
1: Vey.
0: Dinle. Lucas Hayes 2 Haziran'da San Quintero'ya götürülmüş ama bu kayıtlara göre hiç çıkmamış.
2: Üzgünüm. Çocuğun adı Christian olarak yazılmış görünüyor.
1: O annesinin kızlık soyadıydı.
2: Ben geldiğimde zaten buradaydı. 20 yılı aşkın süredir de hastamız. Dokunulmayı sevmez. Konuşamıyor. Ayrıca duyamıyor ve göremiyor.
1: Ne zamandır bu durumda?
2: Teşhis 6 yaşındayken konmuş. Ve hızla artmaya devam etmiş. Bu kadar yaşaması bir mucize.
1: Masraflarını kim ödüyor?
2: Cömert bir kuruluşuz. Herkes ücretsiz tedavi görüyor.
3: Vay canına. 4 kişi ölmüş. Kameralarda bir şey yok. Mekan bir mezbaha gibi. Çorbadan mı oldu?
1: Yok, hayır. Kötü davrandılar.
4: Ha, evet, bir lady'ye öyle davranılmaz.
5: Ben lady değilim.
4: Ha, ben de gentleman sayılmam.
1: Bence o kadar emin olma.
3: Sen söylüyorsan benim için övgüdür.
1: Bak, bir işin ortasındayım. Sakıncası
4: hey,
1: yoksa...
4: Sen Quiteria'daki rahibelere iyi miydi?
1: Yanlış kişiyi aradığımı gösterecek kadar.
3: İyi kızlardır. Sekreter
4: kimdi biliyor musun? 15 yıl önce Roma birliklerine karşı gerilla olarak
3: savaştım.
1: Fenaymış.
4: Ya, kafasını kesip kalanı köpeklere verdiler.
1: Tekrar ediyorum, kötü davranıyorlar.
3: Hey, yemek için müsait
4: misin? Birkaç sorunu yanıtlar, sana vakit kazandırırım.
3: Lasing diyelim mi? Yarın akşam saat 8'de.
1: Bunu isteyebilirsin ama orada olmayacağım. Sana yer ve zamanı yollarım.
6: Seni kendisine çekmiş.
4: Meraklıyım.
6: Endişelenmeli miyim?
7: Gala listesi efendim. 200 onaylı konuk var.
6: Zengin ve ayrıcalıklı insanlarla dolu odalarda amacımıza yatırım yapacaklarla konuşabilmek güzel. Hiç eskimez. Güzel.
4: Bunu neden yapıyorsun?
6: Benim durumumdakiler bunu yapmalı Michael. Daha az şansı olanlara vermeli. Endişelenmeli miyim diye sormuştum. Kadın için.
4: Hayır. Henüz değil.
6: Lütfen pazara kadar bu sıkıntıyı hallet. Kutlamadan önce utanç içinde olmak istemiyorum.
4: Vay canına. Sağ ol Ben. Burada beni tanırlar. Şerefe.
1: Biri yıllar önce tamamladığı kontratından dolayı arkadaşımı öldürdü ve bu konuyu konuştuğum herkes öldü. Neden sence?
4: Bilmiyorum. Bazıları bunu bir işaret olarak görebilir. Bu gizemi çözmeden bırakmaya ne dersin peki?
1: Ama gizemleri severim. Buna başladığımda meraklıydım. Sonra meraktan çok endişeye dönüştüm.
4: Ya şimdi?
1: Asabiyim. Ve inan bana, beni asabiyken görmek istemezsin.
4: HK 9 milimetre.
1: Çok güzel.
4: Bence de öyle.
1: Yetim çocuğun parasını kim ödüyor? Her kimse konuşmak isterim.
4: Bu zekice olmazdı.
1: Zekice olmayan, bana ikinci bir baba olan adamı öldürmekti. Artık o noktayı geçtik.
4: Burası buna uygun bir yer değil. Lüks bir yer, kapılarda güvenlik var, kameralardan bahsetmiyorum bile. Ama sen zaten biliyorsundur.
1: Seni öldürmeye gelmedim. Henüz. Cevap istiyorum.
4: Hep böyle mi istersin?
1: Evet, konuşurken dikkatin üstümde olmasını severim.
4: Pekala. Bak, emin olmak için en az 3 kurşun atman gerek.
1: 4.
4: Tamam, 5 olsun. Başın derde girerse seni buradan çıkarma yeter mi?
1: 4 el seri ateş ve oluşan kaostan yürüyerek çıkmak mı? Evet.
4: Beklenmedik şeyler de olabilir. Ki genelde olur.
1: Sek 226, ne kadar da...
4: Kalın.
1: Evet.
4: İşte oldum. İlk garip sessizliğimiz. Biliyor musun? Daha adını bile bilmiyorum.
1: Ena.
4: Memnun oldum.
1: Onu göreceğiz.
4: Bunları unutup güzel bir otele gitmeye ne dersin peki?
1: Şimdi sen silah zoruyla benimle birlikte mi olmak istiyorsun? Tarzını sevdim.
4: Dedi silahını bana doğrultan kadın.
1: Umarım ortalık batmaz. Bunlar en sevdiğim ayakkabılarım.
4: İspanyol yapımı, klasik, 10 santimetre.
1: Şiirden ve ayakkabıdan anlayan bir erkek.
4: Hassas bir şekilde söylemek istiyorum. Böyle devam edersen öleceksin.
1: Vietnam her zaman ölümün yuvası olmuştur. Yalnız şanslılar hayatta kalır. Bir defasında şanslıydım.
4: İki kez olamazsın.
1: Arkadaşımı öldüreni bulacağım.
4: Peki bulunca?
1: Onun ve yolumda durağın herkesin yaşamına son vereceğim. Bu güzel akşam için teşekkür ederim.
4: Hey, bak çılgınca gelebilirim. Ama seni tekrar görmek isterim. Daha bilirsin, farklı şartlarda.
1: Bu kişiseldi. Yani bunlar beni göreceğin en iyi şartlar.
5: Konuş. Bitince beni ara.
4: Etrafı kapattığını sanıyordum.
5: Otel odasını buldum. Her altı burada. Pasaportu da dahil.
0: Adı Nadia Zukova.
4: Asyalı Rus. Amanın. Bunu hiç göremezsin. Hiç. Güzel iş. Yorulmuş olmalısın.

0: Anlaşılan bir gün geç kalmışım.
1: Etrafta biraz kirliymiş ne yazık ki.
0: Temizlerken şarkı söyledin mi?
1: Artık her şeyi biliyorum. Patronunu tanıyorum. Moody'yi öldüren adamın amacını biliyorum.
0: Heh. Büyük balıktır.
1: Tutması daha eğlenceli.
0: O zaman birbirimizi yakında yine göreceğiz desene.
1: Sandığından daha yakın. Eline ne oldu?

kararını ver. Öldürecek misin? Olacak mısın?

0: Biz onun yatağındayken onun yukarıda olması biraz garip. Bilirsin, değil mi?
1: Hayır. Güzel yatağı harcamış olurduk.
0: Evet. Bunu ne zamandır yapıyorsun? Yani bunu değil...
1: Iskalamayacak kadar uzun süredir. Şanslıydın.
0: Ah, ölmemi istemedin. Henüz.
1: Neden beni öldürmedin? Yapabilir miydin?
0: Kafana iki tane sıkıp sandviç yapmaya gidebilirdim.
1: Demek öyle. Hep bunun yürümeyeceğini söyledin.
0: Ay, evet. Tecrübeme bakılırsa yürümeyecek. En azından diğerleri için.
1: Başka yolu yok mu?
0: Tüm kartlar elinde. Köpek balığı havuzu üzerindeki ince bir ipte yürürken sert bir rüzgar gibi esen kadın görüyorum. Bunu başaramayacaksın Anna.
1: O kötü biri. Çok kötü şeyler yaptı.

0: Hadi, burada böyle duracak mısın? Seni yine görmek güzel. Hemen gir, hemen çık. Sadece bir kez şanslı olursun.
1: Evet, biri daha böyle demişti.
0: Tamam. Sadece biraz öpüştürücü. Sadece biraz öpüştürücü. Tamam, sık dişini.
1: Tanrım.
0: Hala Claudia hakkında çok kötü hissediyorum. Berbat yemek yapardı ama öyle ölmeyi de hak etmedi. İşte böyle.
1: Tamam. Tamam, bitti işte.
0: Gerçekten öyle kolay öleceğimi mi sandın? Yüzünün benimle benzerliği yoktu. Polisin ben olduğumu düşünmesine yetecek kadar kanıt bıraktı. Ulan sen olduğun için üzgünüm. Ben olmadan her zaman halledebilirsin.
1: Bu gece öyle olmadı.
0: Arkadaşlar bunun içindir değil mi?
1: Güzel. Yine arkadaşız.
0: İşi pişirdin sen, değil mi?

0: Bu pisliğe giderek daha bağımlı oluyorum. Sınırdayken alıyorum. Pekala. Plan nedir?
1: 160 hektar. Oraya varmak için ormanda 32 kilometre yürümeniz gerek. Nehir, kameralar, sonarlar ve devriye teknelerini saymıyorum bile.
0: Hala karamsar bir pisliksin değil mi?
1: Sen de hala ölmeyen bir hamam böceğisin. İyi anlamda. Geldiğini biliyorlar.
2: Bu nedir?
1: Panik odası. Bunlar için daha çok panik sığınağı. Oraya girerse işin biter.
3: Tüm konuklar tekneyle geldi. Birazdan iniş yapacaklar. Güvenlik kontrolleri yapıldı. Gece 16 kişilik fazladan bir takım olacak efendim.
4: Her şeyi halletmişsin gibi. Michael. Fikirlerin?
5: Venedik. Yılın bu zamanı gerçekten güzeldir. Gitmelisin. Hemen. Kiminle uğraştıklarına dair hiçbir fikirleri yok.

0: Biraz gergin görünüyorsun. Veliahttan tut kartel kralına kadar herkesi korudum. Bu gece hiçbir şey olmayacak. Özellikle şu tiplerle.
1: Evlat, umarım paranı önceden almışsındır.
0: Efendim?

0: bir şey var mı?
1: Hayır, henüz yok. Sektör 1, 2 ve 3 temiz. Dördüncüden rapor bekliyoruz.
2: Evet, kesinlikle.
3: Çok güzel değil.
2: Kendini açtı gerçekten.
3: Çok güzel sistem.
4: Gerçekten çok güzel.
2: Gerçekten iyi.
3: Ben şundan alacağım. Teşekkür ederim. Çok beğendim.
4: Geldi işte.
2: Evet.
4: İşte geldi.
2: Evet.
4: Bravo. Evet. Tebrik ederim.
2: Bravo. Evet.
3: İşte.
2: Gerçekten
3: harika.
2: Çok iyi görünüyor.
3: Gerçekten iyi görünüyor.
5: Teşekkürler. Sizi bu oldukça pahalı gecede ağırlamak benim için zevk. Berbat evimde bu kadar tanıdık yüz görmek huysuz kalbimi ısıtıyor. Sevgili dostlarım ve yakın iş ortaklarım, ancak şimdilik de olsa tanımadığımız yüzler de bulunmakta. Belki eski düşmanlarım bile gözüme ilişmiş olabilir. Özellikle size geldiğiniz için teşekkür ederim. Ve yaşadığımız sorunlardan ötürü özür dilerim. Bu önemli yıllarda en büyük tatminin iyilik yapmanın verdiği vicdan rahatlığı olduğunu öğrendim. İşler, yardımlar, fedakarlık ve diğerleri, özellikle de cömert olmak. Sizin bu cömert ruhunuz sayesinde gelişip büyüyebildik. Bu kadar gencin, çocuğun, erkeğin, kadının ve yardıma ihtiyacı olan insanların yardımına koştuk. Bu hedefe ulaşmak sizler olmadan imkansız olurdu. Bayanlar ve baylar, bu gece size ev sahipliği yapma ayrıcalığından ötürü teşekkür ederim. Ellerimi çanta ve cüzdanlarınıza atmama izin verin. Ama güzel bir sebep için. San Quiteria rahipleri harika bir iş çıkarıyorlar. Onlara tüm kalbinizle bağış yapın.
4: Bravo.
2: Tebrikler.
4: Tebrikler. Evet.
2: Harika.
4: Tebrik ederiz. Harikaydı.
2: Muhteşem. Hadi kaçalım.
4: Ah, kaçın.
2: Yürü gidelim.
4: Kaçın.
2: Gidelim. Elimi tut.
4: Yap,
2: hadi
4: yap,
2: bu tarafa.
4: Yürü. Hemen kaçın.
2: Çabuk kaç Ali.
4: Çekil önümden.
2: Gidelim.
3: Gel bu tarafa doğru.
2: Hayır hayır hayır, koş.
4: Hadi.
2: Hadi.
4: Aç, çekil, hadi.
2: Koş.
3: Çantanı bırak.
4: Koşun.
2: Gidin buradan. Çabuk çabuk çabuk.
4: Hadi çabuk.
2: Dışarı kapıyı aç hadi. Yürü gidelim.
4: Kaçın. Hadi çabuk.
2: Acele et.
3: Yardım edin.
2: Hadi,
4: acele
2: hadi,
4: edin.
2: Bu taraftan. Çıkış burada hadi.

0: 30 yıldır ölü olan birine göre oldukça iyi görünüyorsunuz Bay Hayes.
1: Buraya nasıl girdin?
0: Teknoloji bir gün hepimizin sonunu getirecek.
1: Kimsin sen?
0: Bu dünya vaktinin sonuna geldiğine karar verdiğinde peşine düşecek kötü kurdum.
1: Moody.
0: Hatırlamak fena ha?
1: İşini bitirmeye mi geldin?
0: Beni 10 yıl önce seni öldürmem için tuttun, öyle değil mi? O arabalarda gerçekte kim vardı?
1: Fark eder mi? Kabul ettin, sonuçlarına katlan.
0: Gördün mü? Senin gibi birinden duymayı beklediğim de işte bu. Sonuçlarına katlanmak.
1: Benim gibi biri mi?
0: Bunu kafamda yargılamam. Hayatta kalmak için öldürürüm. Öncelik kötüdedir ama yine de hiç başka bir şeymiş gibi davranmadım. Sen o kadar yardım işinin arasında dünya tarafından lanet bir kar tanesi kadar temiz görülüyorsun. Ama ellerin pisliğe batmış durum. Kan, her şey. Sera gazı, insan kaçakçılığı.
1: O zaman ölümümü neden ayarladığımı biliyorsun. Bir oğlum vardı. Birçok şekilde beklenmedik şey oldu. Eğer o çocuğa olan sevginin derinliğini hissedemeseydim, o bozuk, hassas ve harika çocuğa ölmüş olsaydım, Lucas birçok tehdit ve zarardan kurtulurdu.
0: Saçmalık. Oğlunuzu seviyor olabilirsiniz Bay Hayes ama bu sizin ortadan kaybolma şansınızdır.
1: Kesinlikle. Kimse ölü birini aramaz. Sahip olduğum imkanların gölgesinde kalarak daha büyük bir yaratığa dönüştünüz.
0: Bu olaydaki ironi Bay Hayes. Ben oğlunuzun babasını elinden aldığım için çok kötü hissediyorum ama bunları kendiniz istediniz.

0: Ehnem. Pek iyi görünmüyorsun.
1: Bilemiyorum. Biraz elma suyu ve AB pozitif kanın çözemeyeceği bir şey değil. Bak ne diyeceğim. Bunu atlatma şansım nedir sence?
0: Düşük.
2: Komik bir şey mi var?
3: Benden daha iyi olduğunu düşünmene şaşıyorum.
2: Daha iyi değil. Farklıyım. Bakın, çoğu insan özünde iyidir Bay Hayes. Bazen kötü olduğunu bildikleri şeyler yaparlar. Bazıları kötüdür ve bunu kontrol altında tutmak için her gün uğraşır. Diğerleri özüne kadar yozlaşmıştır, hiçbir şey umursamaz ki bu ben oluyorum. Ama kötüler... Kötüler tamamen farklı yaratıklardır Bay Hayes. Kötü hareketlerin iyi olduğuna ve haklılığına inanır. Şiddet zihnine yapışmışsa şayet ne olursa olsun, kim olursa olsun kullanırsın. Ve işte dostum, burada yollarımız ayrılıyor. Ben günahlarının bedelini ödemeye çalışan sıradan bir kötüyüm.
3: Anlıyorum. Yani önce vicdanını temizlemek istiyorsun. Buradan asla canlı çıkamazsın.
2: Niyetim hiç bu olmadı.
0: Bir şey daha. Yaşlı adamı öldürebilirdin. Ama yapmadın.
1: Plan bu değil.

0: Hareket etme! Hareket etme!
1: Bırakın beni! Aa, bırakın! Bırakın ayağımı!

0: Öylece duracak mısın?
1: Şimdilik. Böyle olması gerekmiyor Ena. Artık gerekmiyor.
0: Günahlarımızın bedelini ödemek zorundayız.
1: Bugün olması şart değil.
0: Yoruldum. Huzur istiyorum. Ama sen oradayken buna sahip olamam.
1: Ya olabileceğini söylesem?
0: Öyle mi? Kafama iki kurşun, sonra da gidip sandviç mi yapacaksın?
1: Geçmişini bırakamazsın Ena. Geldiğin yeri değiştiremezsin. Ama geleceği değiştirebilirsin.
0: Ne olurdu o zaman?

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu. Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sunar.
1: Gerçek bir hikayeden uyarlanmıştır. Londra'nın doğusu 1971.
2: Bir başka Terry Leder kilometre düşürmesi daha.
3: Yarın düğününde ne giyeceğini hala karar vermedin mi?
2: Evet tabii Terry. Yeni bir takım. İki düğmeli ve çizgili.
3: Güzel. Ingrid bunu sevecek. Yarın evleniyorsun ha?
4: Umarım.
3: Hadi çık artık. Git hazırlan ve güzelliğine güzellik kat. İhtiyacın yok ama.
5: Terry. Eddie'yi akşam sarhoş etmeyeceğine söz ver. Bekarlığa veda gecesinde.
3: Sadece bir bara gidip bir şeyler içip şarkı söyleyeceğiz.
6: Sen ne yapmaya çalışıyorsun ha? Jessel'ın parası bende. Sorun şu, konu bu arabalar ve siz ahmaklar onlara zarar veriyorsunuz.
7: Bay Jessel senin depolamanla ilgilenmiyorum. Ona ne zaman ödeme yapacağınla ilgileniyorum.
6: Bir gün söz veriyorum Perky.
7: Sen bana ne dedin?
6: Sana Perky dedim Perky. Herkes seni Perky diye çağırıyor, onu da Pinky diye.
7: Pinky ve Perky mi?
6: Evet.
7: Televizyondaki lanet çizgi film domuzları insanlar arkamızdan böyle mi söylüyor?
6: Herhalde yüzüne söyleyecek değiller.
7: Ama şimdi sen dedin ya.
6: Aklımı karıştırdın. İnsanları korkutuyorsun.
7: Bizi bir daha buraya getirtme.
6: Her müşteri her zaman memnun olmayabiliyor. Burada ne işin var Martin?
8: Bu gece ne yapıyorsun?
6: Bu gece mi? Edin'i bekarlığa veda partisi. Onu bara götüreceğim. Neden sordun?
8: Sana bir teklifim var Terry.
6: Teklif mi dedin?
8: Çocuklardan önce Players Club'da buluşalım mı? Sana detayları anlatırım.
6: 9'da orada olacağım.
9: 3 hafta önce.
10: Günaydın Gay.
11: Günaydın Tim. En üst kat. Tanrılar seni mi çağırıyor?
10: Onun gibi bir şey.
11: Hafta sonu yaramazlık var mı?
10: Neden bahsettiğini anlamadım. Ben evli bir adamım. Ne dersin, iyi görünüyor muyum?
11: Kravattan tam emin olamadım canım.
10: Bu nedir? Barış ve aşk. Bu saçmalıkların aşırısı ikimizi de işsiz bırakabilir.
12: Michael Abdulmalik. Amerikalı emsali Malcolm X'e saygısından kendisine Michael X diyor. Siyasi basın herkesi Michael X'in, fakirlerin ve ezilenlerin yanında olduğuna inandırabilir.
13: Notting Hill'in zenci Robin Hood'u. Onu inceledikçe daha beyaz, zengin ve ünlü oluyor. Aslında çoktan hapsi boylaması gereken bir gecekondu kralı, uyuşturucu satıcısı ve kadın satıcısı.
14: Kız ve erkek kardeşlerinin istediğin kira çok fahiş, öyle değil mi Bay Brown?
15: Arkadaşın Lou Vogel'le aynı fiyatları veriyorum.
14: Bu fare deliğin haftada 10 paper çok. Biliyor musun? Hep soyadı Brown olan bir beyazla tanışmak istemişimdir. Bu ne biliyor musun? Köle tasması. Ve beyaz adamlar atalarıma boyun eğmeleri için bunu taktı. Bana boyun eğer misiniz Bay Brown?
16: O artık senin sadık köpeğin Michael.
14: Beğendin mi?
10: Michael, bence fazla umutlanmamalıyız. Adam kaçırma, gasp, Brown'a saldırmak, daha önceden yasaları çiğnemiş olman da var. Yani 10 ila 20 yıl arası ceza alabilirsin, anlıyor musun?
14: Sanmıyorum. Beyazların sandığından daha zekiyim ve iyi korunuyorum.
7: Ayağa kalkın.
12: Malum kraliyet ailesinin mensubunun skandal fotoğraflarını yayınlamakla tehdit ederek hapisten paçayı sıyırdı. Bu delilleri elimize geçirene kadar polis harekete geçemez. Savcı ve İçişleri Bakanlığı da buna bulaşmak istemiyor.
10: Peki bu fotoğrafları gören var mı?
12: Evet. Ama şu anda o kişiyi açıklayamam doğrusu.
13: Michael X'i uzun süredir takip ediyoruz. Marylebone'daki Lloyds Bankası'nda kiralık bir kasası var. Fotoğrafların o kasada olduğuna inanıyoruz.
16: Evet, durum ortada. Bankaya bir ekip yollarım. Kasada neyi varsa alırlar.
12: En tepeden onay gerektirir. Bunu gerçekleştiremeyiz.
16: Ah.
12: Sorunu anladın mı? 5 ya da 6 ile bağlantısı olmamalı.
16: Hesap vermeyi gerektirmeyecek bir çözüm mü bulmamı istiyorsunuz?
12: Önerilere açığız Tim.
16: İşler sarpa sararsa sanırım ben yanacağım.
12: Genç ve de hırslısın Tim. İşte sana adını duyurma şansı.
16: Teşekkür ederim. Affedersiniz bayan, konuşabilir miyiz?
8: Evet.
16: Neredeydiniz?
8: Fas'taydım.
4: Çamaşırlarınızı kontrol etmeliyim.
8: Tabii, bakın.
16: Aradığımızı bulduk.
8: Ne buldunuz? Ne arıyorsunuz ki? Tim, Tanrı'ya şükür. Başım belada. Neler yapıyorsun? Fas'tan yeni döndüm.
3: Ha, iş mi, eğlence mi?
8: Her ikisi de. İçkiler benden.
3: Ne yani, böyle oradan buradan mı konuşacağız?
8: Seni tanırım Terry. Arkadaşlarını da. Hep büyük bir voley peşindeydiniz. Her şeyi anlamlı kılacak bir voley. O da bende.
3: Neymiş?
8: Banka.
3: Demek banka. Soygun yani. Sen banka ile ilgili ne bilirsin ki?
8: Biriyle birlikteyim. Kendi işi var. Güvenlik sistemleri. Gelecek ay Marylebone'da bir bankaya yeni alarm sistemi kuracak. Trenlerin titreşimleri bankadaki alarm sistemlerine devreye sokuyormuş. Kapatmaları gerekiyor. Yani yaklaşık bir hafta alarmları olmayacak.
3: Peki sana bunları neden söyledi?
8: Bununla dalga geçtik de ondan. Londra'daki suçluların yarısının bunu bildiğini düşünsene dedi. Ben de onların yarısını tanıdığımı düşündüm ve hatta bazılarıyla beraber büyüdüm.
3: Bak, ben ve dostlarım birkaç iş çevirmiş olabiliriz ama James çetesi gibi bir bankayı soyabilir miyiz sence?
8: Bunun bir kasiyere su tabancası doğrultmakla ilgisi yok. Burada kasaların olduğu bodruma iniyorsun. Gizli zenginlik, güvenle çalınacak para ve mücevher. Çünkü hiç kimse bunu rapor etmeyecek.
3: Dur. Bunu burada konuşamayız, olmaz.
8: Böyle bir fırsat karşına bir defa çıkar Terry. Bunu kaçıramayız.
3: Senden bu gece böyle bir şey beklemiyordum.
8: Sen ne bekliyordun? Ha?
3: Bunu düşünmem gerekiyor.
8: Bekarlığa veda partisini kaçırma.
3: İçki için teşekkür ederim. Eddie kardeşinin seni düğüne davet ettiğini söyledi. Gelecek misin?
8: Orada görüşürüz.
16: Campari soda lütfen, buzsuz
15: tabii
16: olsun.
15: Tabii efendim.
8: Teşekkür ederim. Peki Alatim, ne düşünüyorsun?
16: Bunu yapacak mı?
8: Belki.
16: Şerefine tatlım.

0: Peki tam olarak ne yapıyoruz?
1: Biraz ondan, biraz şundan. Siz hakimle nasıl tanıştınız?
2: Geçen bahar Los Angeles'ta tanıştık. Abi zenci okulu için para topluyor ve hayat hikayesini yazıyordu.
3: Ne kadar sıra dışı bir hayat değil mi? Ölüler Diyarı'ndan Malcolm X ve ben bu taslağı okumuştum. Hakim bir şair. Siyahi ruhun sesi. Bir arkadaşım hakimin kitabını kutlamak için haftaya bir parti verecek ve hepiniz davetlisiniz.
1: Hakim, bize kitabından bahsetsene.
0: Zenci olarak Amerika'da doğmanın nasıl olduğunu anlatıyor. Dünyaya bir zenci olarak gelmenin ne demek olduğunu bileniniz var mı? Beyaz bayanlar, bu dünyaya zenci bir bebek doğurduğunuzu hayal edebilir misiniz?
4: Banka soyguncusu değil.
5: Belki de bu yüzden paçayı sıyırabiliriz.
6: Bu biraz da ürkütücü değil mi?
5: Benim daha çok ürktüğüm şey gösterecek bir şey olmadan yaşamak ve ölmek. İlk menü öğütünü yazdığında Mozart kaç yaşındaydı biliyor musun?
6: Hayır.
5: Beş. Beş. Lanet olası bir menüet.
4: Peki bunu nereden biliyorsun Terry?
5: Şuradaki striptizcinin poposundaki dövmede yazıyor. Hem nasıl bildiğim ne fark eder? Olayı anlayamıyorsun Kev. Söylemeye çalıştığım şey dalga geçmeyi ve tırnaklarımızdaki kiri temizlemeyi bırakmamız.
6: Şimdi yandık baylar. Ayrasızlar. Saat 12 yönünde.
7: Siz ikiniz burada ne yapıyorsunuz? Ayak işlerini başkalarına yaptırdığını sanıyordum.
8: Ortağın Sonya ben muhteşem dükkanındaki fiyatlarını arttırdı. 100'den 120'ye çıkardı.
7: Yani?
8: Yükselen dalga bütün gemileri havalandırır dostum. Sanırım bize borcunuz var.
9: Çünkü Sonya bile baskın yiyebilir.
7: Bunu yaparsınız öyle değil mi? Altın yumurtlayan kazı kesebilirsiniz.
9: Bu aptalca olurdu değil mi?
8: Zaten herkes aynasızların aptal olduğunu bilir.
7: Benim için bir şey yapabilirsiniz. Meslektaşlarınızın adamlarını kulüplerime göndermelerini kesin. Şamatacılar, şehvet düşkünleri. Hepsi bedava seks peşinde. Bakın bu ne kadar iğrenç. Çoğunun ailesi var.
8: Bunu iletiriz.

0: O aç gözlü dostlarına başka bir yere gitmelerini söyle, tamam mı? Kimse bana gelmesin. Patronların bu aynasızların hepsini emekliye ayırır. Aklından çıkarma.
1: Ben zenginliği paylaşıp huzurumuza bakalım.
0: Haftada 5 papel ekstra. Hepsi o kadar.
1: Hı-hı. İleteceğim.
2: Evet.
3: Daha yüksek, daha yüksek. Hadi. Hadi gel.
4: Ne yapıyorsun?
0: Bunu yapamam.
3: Çok güzel yaptın işte.
5: İyi işte.
3: Hadi o da öyle durmayın. Hadi gelin, hadi.
0: Merhaba.
1: Geçen gün bir dergideydin değil mi? Sahildeki Campari reklamı. Güzeldi.
0: Eskilerden biri olmalı. Artık modellik yapmıyor.
5: Neden devam etmedin? Hala harikasın.
0: Peki sen neler yapıyorsun Dave?
5: Ben mi? Ha. Film işi ekstra. Bilirsin.
0: Sen Kevin düğün fotoğraflarına devam mı?
1: Düğün fotoğrafları mı? Hayır, bu onlara küçük bir jestti. Benim alanım moda. Moda ve pasaportla.
5: Ve inatçı bir kocanın fotoğrafı.
1: Teşekkür ederim Dave.
0: Kararınız nedir çocuklar?
1: İlgileniyoruz. İlk yapmamız gereken yere bir bakmak. Bir görelim. Belki bir kasa kiralarız.
0: Ben kiraladım bile. Yarın gidip bakabiliriz.
1: Tamam, öyleyse yarın.
5: Dikkat payla.
6: Merhaba.
0: Senin ufaklık bir harika.